0: Evet, Hülya Hanım, biraz ayrı kaldık ama hep bir düsturumuz var. Hep şehitlerimizi zikrederek başlıyoruz.
1: Buluştuk ama
0: Evet, ne güzel, ne
1: sonunda
0: mutlu.
1: evet.
0: Allah bir daha ayırmasın sizlere,
1: Evet.
0: uzun ömürler versin evladınıza.
1: Amin, hep birlikte inşallah.
0: Tüm şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bir de Gazze'yi unutuyoruz. 7 Ekim 3. yıl. Yayına gelmezden önce baktım, 74.777 şehidimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin.
2: Sayılabilen.
0: Şimdi 6 Ekim tarihi itibariyle lider Devlet Bahçeli, ki çok konuşulmuyor, çok önemli bir manifestoda bulundu. 11 sayfalık bir grup konuşması vardı. Ve yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket, Türkiye'de Cumhur İttifakı ve dünyada Türk asrı dedi. Aynı manifestosunun içerisinde hemen 4. sayfada çok önemli bir vurgu yaptı. Siyasetin manasına ilişkin. Şöyle diyor Genel Başkan Devlet Bey. Bize göre siyaset kısır bir iktidar mücadelesinin çıkar ve çatışma unsuru değil, menfaat dünyasının bir tezahürü değil, yalnız ve sadece millete hizmet yarışıdır. Bakın, bu çok önemli bir cümledir. Cennet Mekan Başbuğ'a soruyorlar. Aynı noktada, hatırlar kıymetli üstadlarım, Güneş Motel transferlerinin yaşandığı bir dönemde şu tarihi cümleyi zikrediyor Hülya Hanım. Evlatlarım diyor, mevzu bahis vatansa hepimiz ölelim. Yok eğer sizin makamınızsa hepiniz ölün diyor. Şimdi bunları niye zikrettim? Bizim siyasetten muradımız ne anlıyoruz? Ben çıktığım her yayında kanuna, kitaba, mevzuata uygun olanla ahlaki değerlere, hukukun evrensel prensiplerinin zaman zaman çatışabileceğini ifade ettim. Şimdi her iki hatibe de katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İzmir özelinden Sayın Cemil Bey'i seçtikten sonra Cemil Bey'in 6 oktan Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı olarak seçildikten sonra artık Cemil Bey'in ahlaki açıdan, siyasi açıdan ne bağımsız kalma lüksü vardır. Bakın, bağımsız da kalamaz. Net söylüyorum. Ne de başka bir X, Y, Z partisine geçme hakkı vardır. Kendisinin beyanıdır geçmişte. Kendisinden örnek verelim. İstifa edecektir belediye başkanlığından. O meclis 5393 sayılı kanuna göre yeni birini seçmekle mükelleftir. Fakat şu an yaşadığımız ne? Neyi görüyoruz? Muazzam bir satranç oynanıyor siyasette. Bu satrançın piyonları var, filleri var, kaleleri var, şahı var, veziri var. Bir de master'ı var. Master, riyaseti Cumhurbaşkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı sıfatıyla ve kasketiyle siyaseti yeniden dizayn ediyor. Bakın, çok önemli. Buna stratejik bir zekanın tezahürü bu. Çok farklı yerlere gidiyor. Bir, dağınıklık var muhalefette.
1: CHP yönetimi de mesela parti meclis üyelerine bakıyorum. Yani bir şekilde meclis üyelerinin parti değiştirmesinde onlar da sanırım engelleyemiyor. Orada da bir
0: Şimdi
1: ideolojik
0: bakın,
1: kopuş var.
0: Bakın, bizim üç tane
1: orada başka bir
0: üç tane temel kanunumuz var kıymetli Hülya. Üstad mecliste.
1: Gelecek
0: bir 2820 sayılı siyasi partiler kanunumuz var. Bir milletvekili seçim kanunu var, 2839 malumat. Biz de 5393 sayılı belediye kanunu. Birbiri açısından geliş geçişleri hatırlayınız. İyi Parti'nin seçime girmek için 20 vekilli. Sevgili Afyon Belediye Başkanımız o tarihte Burcu milletvekiliydi. Nasıl bir yüz ifadesiyle geçtiğini hatırlarsınız. Üstadın grubunda yaşanıyor, işte bir eksilme oluyor, vefat oluyor. Hemen bir millet... Demokrasi kendi içerisinde çözüm üretiyor. Ama bizim bu üç temel yasayı kıymetli üstadın mecliste evvel emirde değiştirmemiz lazım ki bunun önüne geçmemiz lazım. Yoksa kanun, kitap, mevzuat buna izin veriyor. Şimdi muhalefet darmada. Ben çarşamba günü farklı bir ulusal kanaldaydım. Bir çok değerli izleyicimiz, Cumhuriyet Halk Partili teyzemiz dedi ki ben sandığa gitmeyeceğim. Niye? Sordum yayından önce. Bakın dedi, Özgür Özel ve ekibi maalesef Silivri'ye teslim olmuş durumda. Hiçbir şekilde yeni bir siyaset, politika, çözüm veya Türkiye'nin satım haline ilişkin bir politika üretemiyor. Diğer taraf bambaşka bir tarafta. Ben dedi zaten hayatım boyunca sağa oy vermedim. Ben dedi sandığa küstüm. Eğer siyaset çözümsüzlük olarak kıymetli üstadın ifade ettiği gibi seçmez denizinde anlaşılırsa ve bu bir algı kavi hale gelirse çok farklı bir demokratik açıdan
1: tehlikeye
0: düşüyoruz.
1: O zaman soru şu, sizdeyim.
0: Buyurun.
1: Bugün yaşanan bütün bu siyasi atmosfer ya da işte bunu nasıl algılarsak, nasıl adlandırırsak onu bilmiyorum. Yani siyasi atmosferle birlikte işte bu belediyelerdeki değişimin siyasi anlamı ne diye sormuş Ali. Editörüm sağ olsun. Doğru bir soru gerçekten. Yani bu atmosfere baktığınızda bir çözümsüzlük üretiliyorsa, eğer algı evet, böyleyse evet, diyorsunuz.
0: Bunu üreten siyasi parti.
1: Diyorsanız, evet, bu tamam, çözümsüzlük böyleyse diyorsanız, evet, peki bu algıyı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğu için yönetemiyor mu anlamına
0: bakın,
1: getiriyorsunuz?
0: Yani
1: yönetemiyor
0: olmakla,
1: mu demek istiyorsunuz?
0: Bunun devlet olmakla, evet, kıymetli üstadan ayırıyorum burada.
1: Hayır, müthiş bir çekince, strateji dediniz
0: onu
1: ya.
0: Onu Erdoğan stratejisi. Türkiye'de şu an onun üzerinde siyaset yapan, Devlet Bey devletin bizatihi kendisidir, siyasetçi değildir. Başka bir isim yok. Bakın tamam, senaryo yazıyor, oyunu kuruyor ve yönetiyor. Çok enteresan.
1: Ha, şimdi çözümsüzlük dediniz, o yüzden.
0: Şimdi şunu ifade etmek lazım. Vatandaş hep şunu arar, güvenli bir liman arar. Evlatlarımız da böyledir. Çocuğunuz her zaman güveneceği, sığınacağı kişinin yanına gider. Hı-hı. Okulda öğretmenidir, evde annesidir, yer yer babasıdır. Bir takım kendisine paranoyalar yaratacak, güvensiz alanlara, kırmızı hatlara gitmez. Hı-hı. 14 Mayıs 2023 seçimini, bir ay önce farklı bir seçim anketi geldi önümüze, ekrandaydık. Bağırarak orada hatiplerden biri, milletin yüzüne bakamayacaksınız dedi. %26 gösterdiler Erdoğan'ı. Ben dedim ki Erdoğan bu seçimi kazanacak ve kazandı. Nasıl kazandı? Çünkü muazzam bir dağınık kompozisyon vardı. Yine var. Muhalefet darmadağın. Bakın üstadım ifade etti Ferhat Bey. Sütte leke yok dediğiniz adamda bugün çıkıyorsunuz. Her türlü tahkir ve tezifatı yapıyorsunuz.
2: Haysiyetsiz
0: adam sizin an. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanınız. Bakın siz getirdiniz onu. Öte yandan inanılmaz Uşak başta olmak üzere. Ya inanamıyorum Beşiktaş dosyalarını bildiğim için. Yani onların içinde birebir surette hukukçuluk yaptığım için söylüyorum. Olağanüstü seçilmemesi, namzet gösterilmemesi gereken Menderes. Ya dönüp diyorsunuz ki bırakın burayı. İçişleri vekaletini, dahiliye vekaletini verin diyorsunuz. Adamın yolsuzluklar diz boyu olmuş gelmiş. Peki niye hesap vermiyor? Yani benim belediye başkanım açacak otel kapısını, belinde peştemalla polisi karşılayacak. Ben o gün dedim ki ben özür diliyorum. Ben gösterdim. İzmir'i de ben gösterdim. Ben siyaseten doğru namzetler belirleyemedim. Milletime dönüp önce ben hesap ver. Bu yok. Şimdi muhalefet kendi içerisinde hesap vermiyor. Dönüyor.
1: Bütün belediyeler için mi bunu söylüyorsunuz?
0: Bakın ben şunu söylerim.
1: Yani eğer bugün içeride olan tutuklanan...
0: Tutuklananlar bütün... içeriden konuşamazlar. Ama bildiğim çok önemli örnekleri veriyorum burada. Mesela İBB iddianamesi. Ya 153 eyleme gerek yok kıymetli hanımefendi. Bir tek getirin Güllüce Tarım'ı koyun. Yatacağı ceza Emirgen. Zaten... Yani inanılmazdır ya. Ben onu yayında anlattım. Anlatırken utandım ya. 50 bin lira sermaye şirket kurduruyorsun. 500 milyonluk 5 tane villa aldırıyorsun. Bunun da adı hukuk oluyor. Yani 35 milyar katrilyon eski parayla şimdi milyar senin şirketinin adını da verelim burada. İmamoğlu İnşaat AŞ'nin mal varlığı oluyor. Dönüp hakime diyorsun ki benim sadece 250 bin liralık belediye gelirim var. Artık bak milletin burasına geldi.
2: Cem millet Bey, diyor ki o villaları ben, o stüdyoda aldığını da kendisi ifade evet, etmişti. Benim değil şirketimin diye.
0: Hep öyle söylüyor. Bakın şimdi bizde siyaseten bir ahlaki noksanlık var. Üstadımla biz avukatlık döneminden beri tanıyoruz. Hiç kimse akçeli bir işine şahitlik edebilir mi? Rahmetli Ecevit edebilir misiniz? Rahmetli Başbuğ Türkeş edebilir misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Bak en ağır biz eleştirilmişizdir. Çıkıp bir şey söyleyebilir misiniz? Niye? Dürüstlük ve ahlaki değerlerde buluşan insanlardır bunlar. Ama şimdi ben bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya zorlanan
1: Kemal Kılıçdaroğlu dediniz de mesela son dakika bir açıklaması var evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Şöyle diyor Cemil Tugay'ı aday gösterilmemesini işte söylemiştiniz diye bir soru evet, soruluyor. AK Parti'ye geçiş nasıl değerlendiriliyor diye. Cevabı şu, Karşıyaka Belediyeciliği'nde ilk dönemde Beşli Çete'ye hizmet ettiğini öğrenince ve iddialar doğru olduğunu öğrendim. Tunç Soyer'i haksız yere şikayet edenin de o olduğunu biliyorum. Bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktarmıştım Özgür Özel'e. Bunun aday gösterilmemesini söylemiştim. Tutarlı biri olmadığı aday gösterilmemesini zaten söylemiştim.
3: Sonra o zaman bak Beşli Çete falan diyor Kemal Bey. Yani
0: şunu da bitireyim ben kıymetli.
3: O zaman şimdi AK Parti
2: birisi CHP milletvekili olan.
0: İki dakikada
1: toparlayayım. Evet, toparlayayım. Çünkü ben Sayın Balbay'a gideceğim. Şöyle ardından da Merve size geleceğim. Bir taraftan not da alıyorsun. Umarım
0: çok önemli kıymetli değerli üstadım affına mağruren. Şimdi uyarıları yaptı Sayın Genel Başkan. Partiye döndü. Özgür Bey'in elinde çok büyük bir şans vardı. Özgür Özel Bey o şansı yitirdi. 20 Temmuz'a giden süreçte koştur koştur parti kurdurdu. Maalesef Ekrem Bey yargı sürecini beklemeden böyle bir hataya düştü. grup başkanı olarak çok farklı bir projeksiyon çizebilirdi. Ki Devlet Bey'le yakaladığı uyumu, bir dönem Sayın Erdoğan'la yakaladığı uyumu biliyorsunuz Sayın Özgür Özel'in. Ve fakat bir türlü lider Devlet Bahçeli'nin tabiridir özgürleşemedi. Şimdi
1: kısaca toparlayayım.
0: Çok kısa toparlıyorum. Kıymetli üstadım ikna odaları dedi. Nacizane kendisi benden daha vakıftır. Biz ikna odalarını hatırlıyoruz 28 Şubat döneminden. Kendisinin durduğu dünya görüşü yer itibariyle ben nacizane bunu kastetmediği kanaatliyim. Bir de siyaset ikna odaları kurulduğunu
4: çok iyi biliyorum.
0: Bitireyim. Ya bildiğin
4: siyasetin içerisindeyiz.
0: Konum üstad atın, ben bilmiyorsun Bey. Demedim. Altını çizdim.
2: Hayır, konum
0: bir de
2: ama,
0: siyaset, de yargı ve bürokrasi üçgeni dedi. Bakın şimdi bizim bir tane bakanımız var. Beğenin beğenmeyin. Akın Bakan'ı bizim pamuklar üzerinde tutmamız lazım. Ben çıktığım her yayında haddim olmadan Akın Gürlek savunuculuğu yapmak durumunda kalıyorum. Niye? Akın Bey herkesin ve her türlü mahfilin FETÖ başta olmak üzere hedefinde. Eğer biz bu yayınlarda yargı, siyaset, bürokrasi üzerinden sanki belediyeler, sanki büyükşehir belediyeler üzerinde bir manipülasyon ve dizayn var dersek her şeyden önce Sayın Bakan'a haksızlık etmiş oluruz.
4: Yargı Sayın Bakan'a mı var üstad? Bak, diyor şöyle.
0: Kıymetli üstadım sen yine konuş.
4: Akın Gürlek diyorsun
0: bak,
4: ama.
0: Bak ben seni çok seviyorum.
4: Yargı Akın Bey mi
0: var? Yargının başında bir numara kim var? Sayın
4: başında
0: Bakan var.
4: Başında değil ya.
0: Değil mi?
4: Değil mi? Adalet yargı bağımsız.
0: HSK'nın başında değil mi?
4: HSK'nın başında.
0: Başkanı kim
4: ben diyebiliriz? Ne yapıyor? Atama yapıyor. Mahkemenin
0: başsavcı değil miydi üstad? Başsavcı değil miydi? İBB iddianamesini kim yazdı üstad?
4: Tek başına bir başsavcı.
0: İfade. Yani, iddianame düzenliyor ya.
4: Yargıyla ilgili eleştirin. Hayır. Akın Bey. İdari bir görev o ya.
0: Bakın. Yargı, siyaset, bürokrasi üçgeni üzerinden giderseniz ben bir kardeşiniz olarak. Bakın ben bir kardeşiniz olarak. Ya ben bir konuşayım bitireyim. Ben bir kardeşiniz olarak ben burada itirazı kayıp koymak durumundayım.
1: Ben şimdi Ankara'ya geçeyim. Mustafa Bağbay, Sayın Bağbay
0: çünkü maalesef İmam-ı Şafii'nin dediği gibi bütün oklar onu gösteriyor. Sadece bir paragraf okuyacağım. Sonra da bu paragraf kim olabilir diye topu atacağım üstadlara.
1: Peki.
0: Bakın diyor ki bir para teklif ederler. Bir belediye başkanı. Siz onu kovarsınız. Ondan sonra sizi çocuğunuzla, çoluğunuzla, ailenizle tehdit ederler. Onu da kovarsanız. Yok onu yaparız, bunu yaparız diye bu sefer namusunuzla, canınızla tehdit ederler. Onları da kovarsınız ve savcılığa gidersiniz. Ben öyle yaptım. Bunları bana yapanların hepsini savcılığa şikayet ettim. Ve ölene kadar da bunu yapacağım diyor. Bu kim biliyor musunuz? Ferdi Zeyrek. Bakın çok önemli bir cümle. Rahmetli Ferdi Zeyrek 9 Haziran 2025'teki vefatından önce Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel'in sonuna kadar sahip çıktı. Bir merhum belediye başkanı feveran ediyor. Savcılık dosyaları önümüzdeki günlerde iddianameye dönüşecek. Çok iyi takip edelim nokta.
1: Peki.
4: Cem Bey çok kastetmemiştir ama şeyi düzeltmemiz lazım.
5: Şimdi Türkiye'de...
1: Geliyorum size geliyorum şöyle, çünkü Ankara'dasınız beklediniz. Sizden sonra diğer konuklarım da var özellikle bu başlık.
4: Birbirinden 3 bağımsız erk vardır. Yasama, yürütme, yargı. Eğer siz yürütmenin bir mensubu olan Adalet Bakanlığı yargının başındaki kişi diye gösterirseniz... Yargı bağımsız diye bir şey kalmaz bu ülkede.
1: İddianameden bahsettik.
4: Başsavcısıyken de yargının
1: Büyükşehir Belediyesi iddianamesinden bahsettik.
2: İstanbul'daki, Çağlayan'daki bir numara.
1: Sayın Malbay'a geçeceğim.
4: İBB dosyasından bahsetmiyoruz ki. 50-60 tane belediyeden bahsediyoruz.
1: Sayın Malbay'a bir müsaade eder misiniz?
0: Beşiktaş iddianamesi Aziz İdrak'ta Aktaş'ı mı yazdı?
1: Evet şimdi Sayın Malbay şöyle. Ben şunu anlıyorum. Bu belediye seçimleri, bu değişimler, parti meclisi, başkan vekilleri... Ya şimdi bu belediye operasyonları üst başlık aslında. Şimdi biz konu başlıkları böyle ayırdık. Üst başlık evet tabii ki bu yapılan operasyonlar ve seçimler. Ama Ataşehir Belediyesi olsun işte Mersin olsun, Mezitli, Yenişehir, Eyüp Sultan bunlar çok sıcağı sıcağına birkaç gün sonra seçimler olacak. Ama onun dışında İstanbul var mesela o ne olacak? Onun dışında diğer belediyeler var işte iki tane ilçede kayyum belediyesi var değil mi kayyumla yönetilen İstanbul'da? Bütün bunlar İzmir mesela büyükşehir işte Cemil Tugay geçti AK Parti'ye geçti. Yani hani bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi hani açısından bakıldığında da. Fakat ben hep şunu görüyorum. Evet, yani genel olarak eleştiri şu yönde hep. Ya böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz işte orada bir örgütsel bir sıkıntı yaşanıyor. Bir başarısızlık var gibi. İşte eleştiri hep içeriye dair yapılıyor. İşte bu ihaleler olsun, yolsuzluk meselesi olsun, isim konusu olsun ya da biraz önce Ferhat Murat'ın söylediği bu iletişim kopukluğu, iletişim eksikliği olsun bazı belediyelere yönelik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eleştiren üst başlığı şu. Ya stratejik bir hata mı yapıyor? Genel olarak eleştirilere siz ne cevap verirsiniz, ne dersiniz? Buyurun.
5: Şimdi Hülya Hanım, tabii bütün bu söyledikleriniz konuşulabilir. Ama ben arkadaşların vurguladıklarından da kısa kısa notlar tuttum. Buyurun. Hani kesmemek için de sıra gelince düşüncelerimi söylerim diye paylaştım. Bir defa şu anda gelinen nokta itibariyle Türkiye'de ana muhalefet partisi, yeni parti ve bir iktidar partisi var, Cumhur İttifakı. Ve önümüzdeki dönemde adım adım bir iktidar mücadelesi olduğunda yeni partinin ana muhalefeti olarak bir iddia içinde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi bunu şu nedenle vurguluyorum. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarının tümünü, toplamını en iyi özetleyen kişilerden biri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Hı. Erbakan dedi ki bu bir iktidarı vermeme, iktidara rakip olma davasıdır. Eğer bu iktidara biz rakip olsaydık Silivri'de biz yargılanırdık dedim. Bu Fatih Erbakan'ın değerlendirmesi. Genel olarak ben de tabii ki anlatım şekli değişebilir ama olayın özü bu. Belediyelerde yolsuzluk var mıdır? Tümünde vardır, İstanbul'da da vardır. Benim başından beri vurguladığım o ki aç davayı hangi olay ise o çok açık ortaya çıksın, hem hesabını versin hem de bir karışıklık olmasın. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu belediyelerde belediye başkan vekillikleri Cumhuriyet tarihimizde böyle bir dönem yaşanmadı Hülya Hanım. Bakın, bir transfer olayı oldu. Aradan yıllar geçti. Neredeyse yarım asır diyeceğim. Hala konuşuyoruz. Bir cümle işte Cem Kaya bahsetti, Güneş Motel olayı diye. İnşallah hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Bu dönemin bu transferleri yazılacak. Ve şu anda bilinenler en çok %10'u. Ki ben çok ilgilendiğim halde. En çok diyelim %20'si. Ama bunların hiçbiri ya benim cenazeme gelen olmadı. Elbette bir cenaze herkesin saygı duyacağı ve en gerekli şeyi yapacağı bir şeydir. Ama ben belediye meclis üyelerinin gücünü biliyorum genel olarak. O belediye meclis üyesi başkandan önce kendi yapar o işleri. Hani genel anlamda bu tür sorumluluklarını kendileri yapabilecek güçtedir onlar zaten. O belediye meclis üyeleriyle örneğin Özgür Çelik hem CHP İstanbul İl Başkanlığı döneminde hem Yeni Parti Başkanlığı döneminde diyelim ki Şile Belediye Başkanlığı için iki gün yaklaşık 20-25 saat iki günde belediye meclis üyeleri toplantılar yaptı. Ne ilgilenmemek bir yana, çünkü iki aday vardı. Hepsini anlattı, hepsini ikna etmeye çalıştı. Örneğin azınlıktaki isteyenlerin böyle Sacı Terzi CHP adayıydı. Saatlerce uğraştılar. Hep birlikte ortak bir adayda birleştiler. Sacı Terzi'yi seçtiler. O da gitti AKP'ye geçti.
1: Niye?
5: Ama
1: neden
5: nasıl mesela geçti? Onları tarih yazacak.
1: Hayır, bir dakika
5: yazacak.
1: Bir şey söyleyeceğim ama mesela
5: tarih
1: işte,
5: yazacak onları.
1: Değil mi? Efendim, tarih onları yazacak diyorsunuz.
5: Ben,
1: öyle
5: tabii,
1: mi?
5: Tabii ki hepsini yazacak. Evet. Mesela şu sıcak duruma gelirsek Ataşehir Hülya Hanım.
1: Peki onu siz bunu örgütsel istemiyor bir başarısızlık olarak addediyor musunuz? Yani mesela şöyle, tarih hayır, onları yazacak mı diyorsunuz? Yoksa şunu mu diyorsunuz? Yani
2: tarih hani şöyle,
5: çok ciddi bir kuşatma var.
2: Onu yazacak.
1: Efendim?
5: Üçlü bir kuşatma var Hülya Hanım. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ya transfer var, ya tutuklama var, ya da kongresine yönelik dava var. Şimdi kongre apayrı bir olay, dağıtmak istemiyorum. Ama kongresine yönelik davanın da örneğin İstanbul İl Kongresi'nin ilk 8 mahkemede reddedildiğini ama bir 9. mahkeme bulunup orada iptal edildiğini anımsatalım. Burada yargı
2: kim şikayet etti?
5: Bu süreçlerin Sayın bu kadar Balbay uzamasında önemli bir etken oldu. Yargı kaos yaratmaz. Kaos çözer. Yargı sorun üretmez, sorun çözer. Ama bütün geçmişi bir yana bırakalım. 21 Mayıs'tan sonra bile 5 ay geçti. Yargıtay hala buttan karar verecek. Ve bu belirsizlik de doğal olarak doğal olarak Cumhuriyet Halk Partileri, sonra kurulan yeni partilerin siyaset üretmesini engelliyor. Bunu da bir gerçeklik olarak koyuyorum. Pek çok belediyeden örnek verilebilir Hülya Hanım ama en sıcak boyut şu anda Ataşehir. Ataşehir'de düşünün, o ilk Onursal Adıgüzel'den sonra arşiv açık, herkes baksın. Özgür Çelik dedi ki, belediye meclis üyelerimize olağanüstü bir mobbing var, baskı var. Buna rağmen biz bu başkan vekilliği seçimini alacağız dedim. Özgür Çelik'e hani...

0: itiraz eden ya da hani öyle değil böyle diyen de olmadı. Alındı. Sonra Ataşehir'de 6 belediye meclis üyesi istifa edip AKP'ye geçti. 5 gün sonra belediye başkan vekili tutuklandı. Yani kamuoyuna soruyorum Allah aşkına, bu tesadüf mü? Belediye başkan, belediye meclis üyeleri istifa edecek. Bir hafta sonra da başkan vekilini tutuklayacaklar. E ondan sonra da şimdi yarın seçim yapılacak. Bu Türkiye'nin göz önünde seyrediyor. Ama bunun kimi ayrıntıları dediğim gibi zamanla daha net ortaya çıkacak. Hmm. Şimdi belediyelerin başarısı başarısızlığı hakikaten...
1: O zaman İstanbul şöyle bir şey mi? Yani bu Ataşehir'de yaşanan belediye meclis üyeleri üzerinde ki sizin söylediğiniz tabirle işte baskı ya da mobbing, Özgür Çelik'in söylediği tabirle. Aslında Ataşehir özelinde evet. Siz genel Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yapılan operasyonlar açısından bakıldığında bunun bir işte model bu diyorsunuz. Yani bundan dolayı diyorsunuz.
0: Model bu.
1: İçeride bir kırılma olduğu için değil, bir kopuş olduğu için değil, yolsuzluk olduğu için, bir sıkıntı olduğu için değil, içeride yanlış bir örgütsel başarısızlık olduğu için değil. Yani böyle
2: aday seçimi doğru.
1: Aday seçimi noktasında değil.
0: Şimdi Hülya Hanım
1: yani bunu söylüyorsunuz.
0: Kesinlikle yok bunlar.
1: Yok hayır yani
0: bunları seçmen karar verir. Başka seçmenden başkası karar veremez bunda Hülya Hanım. Aday başarısızsa bir önceki seçimde onda ısrar edersen kaybeder seçimi. O genel başkan yani başarısızlık mı ister?
3: Ne olacak peki?
0: Onun kararını seçmen
3: dönem sonuna kadar yolsuzluklarla ilgili buzdolabına mı kaldırılacak? Vermez. Operasyon yapılmayacak mı? Göz mü yumulacak?
0: Ola ki
3: yani bunu mu demek
0: bir
3: istiyorsun?
0: Yolsuzluk varsa tekrar altını çiziyorum. O yolsuzluk davasını açın. Soruşturmaları açın. Alın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 2011 yılında 396 yıl hapis istemiyle yargılandı. Tek tek ama dedi ki Aziz Kocaoğlu, bunların hiçbirinde dedi ne benim dahlim var ne bunlar suçtur. 2011 yılı. Bakın ileride yargılanırlar ama 2017 yılında beraat etti Aziz Kocaoğlu. 396 yıl hapisten sonra. Hı hı. 2017 yılında Aziz Kocaoğlu İzmir Adliyesi'nin önünde sordu. Benim 6 yıllık itibar suikastim ne olacak? Çünkü Aziz Kocaoğlu'nun bürokratlarının belediyeyi soyduğu, ihalelerde fesat karıştığı vesaire söyleniyordu. Kocaoğlu bütün suçlamalardan beraat ettiği gibi o üyelerden de çok azı, kimi hakikaten altını çiziyorum, bir yolsuzluk, bir usulsüz işlem olabilir, onlardan hüküm giydi. Bunları yaşadı bu iktidar döneminde Türkiye. Şu anda içinden geçtiğimiz yargılamalarda da sadece bir örnek vereyim Hülya Hanım.
1: Buyurun.
0: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Tutukladınız. 7 ay içeride hapis yattı. Çıktı. Yerine Ramazan Bey başkan vekili olarak seçildi. E şimdi geçmişte de olmuştu böyle Aziz Kocaoğlu örneğinde verdiğim gibi yargılandığı halde görevine devam eden. Verin görevine. Hayır. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney. Serbest bırakıldı. Verin görevine. Hayır. Hülya Hanım bu dönem yaşanmadı.
1: Peki.
0: Yani ben sadece konu başlıklarını söylüyorum.
1: Peki, ben anladım.
0: Bunların her birinin altına insek her biri için ayrı bir program yapabiliriz.
1: Tamam.
0: Şimdi burada bugün sıcak bir durum olduğu için söylüyorum Hülya Hanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan bir basın toplantısı yaptı.
1: Evet doğru.
0: 100 bin emekliye bir yılda 24 bin lira kira yardımı yapacağını, her ay 2 bin lira. Konuyu getireceğim yer şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesin göz önünde. Ve şu anda belediyenin yaklaşık 200'den fazla bürokratı yargılanıyor. Buna rağmen o bürokrasi kendi çarkını işletiyor. Zaten büyüteç altındalar. Kılı 80 yarıyorlar. En ufak bir olumsuzluk olsa zaten hesabını soracaklar ya da üzerine gidecekler.
1: Orada da ne olacak yapılsın onu bilmiyorum. Yani İstanbul'u da böyle.
0: Üzerinde olsun.
1: Anladım.
0: Ama
1: orada da
0: ama bütün bunlara rağmen orada bir çark dönüyor. Yani orada belediyelerde başarısızlıktı vesaire. Ben öneriyorum yapılsın bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu andaki icraatından memnuniyet anketi. Tarafsız bir kuruma.
3: Yapıyorlardı bütün bunların yanında. Sayın Balbay aslında siz kendiniz itiraf ediyorsunuz. Şunu itiraf ediyorsunuz Sayın Balbay.
0: Hayır.
3: 2,5 yıl önce verilen sözün bugün yerine getiriliyor olması aslında belediyede yolsuzluk ve benzeri yaklaşım olmayınca demek ki milletin parası millete gidebiliyormuş. Emekliye para gitsin biz de mutlu oluruz.
0: Hayır, bakın.
3: Demek ki büyüteçler üzerinde diye mi artık ya da iyi niyetli oldukları için mi, dürüst oldukları için mi milletin parasını millete veriyorlarsa demek ki
0: hepsi gözünün önünde.
3: 2,5 yıl boyunca bu yapılmadı anlamına gelir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Şafak Baş'a, o da İSSU'nun başında olarak hesabını veriyorlar kamuoyuna. Ve şu anda bir icraat dönüyor. İcraat dönüyor. Şimdi bütün bu geçişlerde Hülya Hanım, İzmir dahil, hani çok mevzu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı, işte eşim beni boşar dedi, yok işte sonra geçti. Hakikaten tamamen yalın bir soru soruyorum. Yani tamam CHP'lileri eleştirelim, geçtiler diyelim ama yani AKP'nin midesi de bu kadar büyük mü Allah aşkına? Her kesimden alıyorum, ne olursa olsa alıyorum. Falanca da geçebilirmiş, o da olabilir. Şu da geçebilirmiş, o da olabilir. Bu da hakikaten genel bir demokrasi erozyonuna neden oluyor.
1: Peki.
0: Ve şimdi, yakın gelecekte de bunun sonuçlarını son cümle olarak söyleyeyim. 31 Mart 2019 seçimlerinin yenilenmesinden sonra 23 Haziran 2019 seçimlerini hepimiz biliyoruz. Şu anda bir zorlama var. Nasıl bu fonlarla halkın parası, binlerce kişinin parası haksız yere başka ele geçtiyse, bu milli iradenin bu şekilde başka ele geçmiş olma görüntüsü de halkın gündemindedir. Muhalefet bu süreçten adaylarla ilgili derslerini de çıkarması gerekir. Onu da altını çizelim.
1: Peki.
0: Halka sorarak ya da değişik bir yöntemle. Peki. Zaten yeni parti bunu bütün seçimleri halka sorarak yapacağını söyledi. Önümüzdeki seçimlerde son sözü millet söyleyecektir diye değerlendiriyorum.
1: Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Biz burada meslektaşlarım dahil olmak üzere hepimiz notlar alıyorduk bir taraftan. Masum aklını, suçlu bedelini öder diyor. Benim bütün bu konuşmadan çıkardığım aslında şu. Yani ciddi böyle bir kararlılıkla bu meselenin üstüne gidilecek. Diyor ki biz siyasi linç falan, yani herkes haddini bilecek. Biz buna karşıyız ama şöyle de bir şey var. Siyasi örtbas falan bunlar da edilmeyecek diyor. Yakının olabilir, sevdiğin olabilir, siyaset yaptığın arkadaşın, yani olabilir de olabilir. Ama bunlara karşıyız. Ha bir de diyor Türkiye'nin bu yönetim mevzusunda işte Türkiye'yi hani artık yönetemez, yönetmemeli, istifa evet. etmelidir falan gibi. Yani hani Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya da sert bir şekilde karşılık verdi. Ömer Çelik, yani kararlılıkla bir kere gideceğiz. İşte ama bu kararlılığı linç kampanyasına da müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu fon krizi, fon meselesi işte adına ne dersek diyelim. Herkes bir şekilde kendi cephesinden adlandırıyor çünkü bunu. Skandal diyen var. Buna böyle kriz diyen var, değil mi? Yani ama biz bunun bir şekilde sonuna Adalet Bakanlığı'yla Maliye Bakanlığı zaten koordineli bir şekilde çalışıyor diyor. İşte yurt dışından yine bu krizler yaşandığı zaman örnekler verdi. Arkadaşlar siz de meslektaşımsınız. Hatırlayamadıklarım varsa sizler de destek çıkın. Diyor ki mesela 6 yılda 7 yılda ödenenler vardı. İşte biz hemen çok kısa bir sürede bunu ödemeye başlıyoruz. Medyaya eleştirisi vardı. Onun dışında yani siyaseten de. Benim anladığım şu. Kendim bir gazeteci olarak bu işin üstüne gidilecek. Ama bizim bir kırmızı çizgimiz var. Bir dokunulmazımız var diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Ve ailesi mesela. Ya o konuda hiçbir şekilde işte iftiralar, linçler, bunlarla mücadele edeceğiz. Ama şu da çok önemli bir cümle. Siyasi örtbas. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Örtbas edilmeyecek. Kim bu işin içindeyse o da sonuna kadar gidilecek. Biliyorsunuz bazı isimler değil de bazı listeler falan da konuşuluyor günlerdir. Köşe yazılarına böyle ya da AK Parti'den Sayın Özlem Zengin mesela. Yani hani bu liste neyse kimse açıklansın meselesi vardı. Sayın Ümit Özdağ'la işte birkaç isimden bahsetti. Ardından bunların gerçek olmadığı zaten. Yani Maynur Hanım, hani ben de Maynur Hanım'ı Sayın Bakan'ı hani biliyorum, tanışıyoruz kendisiyle de. Kendisi çok net bir açıklama yaptı. Eğer böyleyse dedi, çıksın ortaya. Yani hani kim belge sunsun bakalım. Yani ben öyle bir hatta, hani böyle bir iftirayla olmaz dedi evet. mesela. Yani çok net bir şekilde işte TC kimlik nosu, işte babam, ailem, her şeyim benim ortada.
3: Bartın
1: yani nüfusu, çok net. Nüfusu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani Ömer Çelik'in de Sayın Çelik'in de açıklaması diyor ki hani bu linç kampanyaları falan, hani kimler ne yapıyor? Bunların hepsini görüyoruz, biliyoruz. Siyasi örtbasa da Kesinlikle.
2: Biliyor, çok orada güzel çizgimiz özetledin. Var. Önemli biraz bir böyle nokta da şu.
1: Bunun üstünden

0: gideceğiz çünkü konuşalım istiyorum.
1: Senin söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim.
0: Benim hatırladıklarım bunlar şimdi not alacak.
1: Herkes haddini bilsin. AK Parti olarak kurumsal mücadele kapasitemizi en yukarı seviyeye çıkartıyoruz.
0: Bak, o önemli.
1: Tüm teşkilatımızla ve iftiracılarla sonuna kadar, hırsızlık şebekesiyle sonuna kadar, fon meselesinin çözümüyle ilgili de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir açıklaması ve tabii ki Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönetme kapasitesi üzerinden yaptığı ifadeyi çok net ve sert bir dille eleştirdi AK Parti sözcüsü.
0: Evet. Şimdi şöyle, yani belediyelere operasyonları biz bir taraftan konuşuyoruz. Tabii ki son dakika olarak veriyoruz. Çünkü Sayın Çelik'in Türkiye'nin siyasi hafızasına çok önemli bir şekilde yer teşkil edecek. Yani işgal edecek bütün hafızamızı bu fon krizi ve bu mesele, bu skandal. Bununla ilgili yaptığı açıklama önemli. Çünkü günlerdir işte listeden bahsediliyor. İsimler, o isim geliyor, bu isim gidiyor. Açıklamalar yapılıyor. Gerçekten siyaseten bunun elbette yansıması da olacak. Ama bir taraftan bu belediye operasyonlarında konuşurken ben şöyle yapalım diyorum. Karma gitsin bu. Tabii, Merve konuşuyordu.
2: Birbiriyle çok da bağımsız değiller aslında.
0: Hayır, niye bağımsız değil birbiriyle?
2: Çünkü siyasi partilerin ikisinin de kendi içlerindeki, hatta dışarıdan gelen saldırılarla alakalı olarak tutumlarının birebir birbiriyle zıt olduğunu görüyoruz. Bence çok belirleyici. Biraz onun
0: buradan devam edelim. Sendeydi çünkü zaten konuşma sırası ve daha yeni başlamıştın. Can Özçelik konuşmamıştı. Can'da da böyle genel bir toparlama yaparız. Daha fazla vakit veririz ya, eğer.
3: Şebnem bitirsin.
0: Tabii ondan sonra. Yani bazen öyle oluyor ya, ilk dilimde en son söz alan böyle beklemiş oluyor Can. Sen daha fazla konuşursun.
1: Son söz almak daha iyidir.
0: Tabii toparlıyor mu?
2: Ben aslında Sayın Ömer Çelik'in açıklamasıyla başlayıp belediyelerle o zaman bitireyim. Çünkü bence stüdyoda herkes çok değerli, hem de Ankara stüdyoda Sayın Balbay da çok değerli sözlerde bulundu. Bence çok hakikaten katıldığım bir yer var. Tarihi günlerden geçiyoruz. Bence Türkiye siyaseti açısından hem bu fon meselesi hem de belediyeler meselesi falan gerçekten tarih kitaplarında bir şekilde yazacak. Ama nasıl yazacağını henüz bilmiyoruz. Bir şekilde yazılışına da şahit oluyoruz. Şimdi az evvelki tabloda vardı ya, konuşmaya geçmeden önce belediyelerin geçişi. Şimdi günün sonunda o kitapta bir gün yazdığında detayları kimse o kadar uzun okuyamaz. Bunu da herhalde en iyi siyasetçiler, siyaset yapıcılar bilir. Vatandaş kalkıp Ataşehir'de şu olmuştu, Üsküdar'da bu olmuştu, Z'yi 2 yazmışlardı, G'yi 6 yazmışlardı. Bu detayları hatırlamaz. Günün sonunda çok sayıda partinin, sayısını da hatırlamaz, çok sayıda partinin ve partilinin geçiş yaptığını hatırlar. Bunu herhalde siyasetçiler, gazetecilerden iyi bilir. Bu arada belediye meselesinin bu kadar ateşten gömlek olduğunu ben hiç bilmiyordum. 46 yaşıma geldim, bu sene öğrenmiş oldum. Hakikaten ateşten gömlekmiş. Belediye başkanlığı, belediye seçimleri ne var yani, kolay 5 yıl falan diyorduk. Değilmiş hakikaten. Ateşten gömlekmiş. Ama şimdi bunu...
0: Ama Sayın Balbay diyor ki öyle değildi. Tarihte bu
2: demek ki böyleymiş. Bu zamana kadar
0: diyor. Bu,
2: bu zamana kadar olmamış olabilir. Yani böyle bir dönem yaşanmamış olabilir demin söylediğim gibi, ama ateşten gömlek her zaman yakacak değil. Bu dönemde yakmış. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Cem Kaya dedi ya, bir satranç oynanıyor ve bu satrancın işte filini söyledi, kalesini söyledi, atını söyledi, piyonlarını söyledi ve bir master'ı var dedi. Doğru. Master, Grand Master planı olan bir master'dır ki en az 25 senedir sadece AK Parti'deki siyasi hayatı var. Ondan önce Refah Partisi var vesaire, çok ciddi bir tecrübesi var. Ve çoğunlukla da ilişkisini, çoğunlukla değil her zaman ilişkisini, siyasetle olan ilişkisini sandık üzerinden kurmuş birinden bahsediyoruz. Herhalde herkes bunu biliyordur. Az evvel Ömer Çelik de söyledi. Hani yeri geldi vesayetle, askeri vesayetle mücadele etti. Yeri geldi işte bürokrasi, bürokratik vesayetle. İlk geldikleri zaman güçlü müydü AK Parti? Değildi işte. Yani belki de CHP bugün Balbay diyor ya, Sayın Balbay. Üç koldan sıkıştırılıyor. AK Parti, o söylerken AK Parti'nin ilk dönemlerini hatırladım aslında. Mesela bugün fon meselesinde yaşananlar, acaba tırnak içinde söylüyorum, içerideki temizlik yeteri kadar yapılabilir mi? Burada da tecrübe sahibi bir partiden bahsediyoruz. Partinin kendisinde değil belki ama devletin içerisine yerleşmiş FETÖ'yü de temizleyen, o tecrübeye de sahip bir yönetimden, bir iktidardan bahsediyoruz. Dönüyorum.

0: Şimdi Paşa, bütün bu konuşulanları günün sonunda milletin bu fotoğrafı nasıl değerlendireceğini herhalde en çok Erdoğan düşünüyordur. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Çünkü siyaseten yansıması açısından.
0: Evet, çünkü ya şimdi mesela siyasi operasyon deniyor ya, bu fotoğrafa bakınca bunu satın almak çok kolay. Benim açımdan da gerçekten acaba dediğim anlar oluyor. Çünkü ben sürekli kendisini düzeltme ihtiyacı duyan, her gün kendinden şüphe edip fikrini tekrar kurmaya çalışan biriyim. Gerçekten siyasi operasyon mu? E peki bu kime yarar, kime zarar? Gün sonunda sizin söylediğiniz Sayın Bülent Kaya, AK Parti'ye yarar sağlamaz, sadece kısa vadeli bir faydası olur diyorsunuz. Doğru, katılıyorum. Eğer bunun fayda olduğu düşünülüyorsa gerçekten kısa vade. Ama bu kadar uzun siyasi geçmişi olan, siyasi tecrübesi olanlar da bu kadar kısa mesafeli koşullara çıkmazlar diye düşünüyorum. Günün sonunda bu ülkede 5 yılda bir sandık kuruluyor mu? Hatta 4 yılda bir, bir genel seçim, bir yerel seçim arası. Kime siyasi operasyon çekiliyor olabilir? Muhalif partiye mi? Yani rakibiniz olan partiye mi? Ama bu aslında bir tarafıyla hani seçmen iradesinden de bahsediyorsak 2024 seçimlerinde bu belediyeleri CHP'ye veren seçmene de operasyon çekmektir. Seçmenle mücadele eder misiniz? Seçmenle inatlaşır mısınız? O günün intikamı alınıyor diyelim. Onun intikamını vatandaştan alır mısınız? Bence yani akıllı bir siyasetçiyseniz, anladım, hele bu kadar tecrübeli siyasetçiyseniz yapmazsınız, çünkü tekrar sandık kurulacak.
2: Mesela 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde önemli bir kısım
0: AK Parti'ne dediler ki
2: bu seçim tekrarlanmasın. Çünkü evet, seçmende bir tepki oluşur. 13 bin farkla kaybedilen bir seçim vardı. Sadece 1,5 ay sonra 800 bin farka çıktı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu elbette siyasiyle
0: hayır,
2: bir hesap yapar.
0: Hayır, çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bu bile yaşanmış.
3: Yani 860 bin.
2: Yani her hesabı tutmayabilir siyasetçinin. Yani çünkü o an nasıl olsa 13 bin bir şekilde kapatılır.
0: Evet,
2: belki
0: ama
2: de haksız olduğunu düşünüyordur.
0: Artık dünya çapında siyaset
3: ama
0: yapan birisi için.
3: Ama orada 13 binde de şöyle bir şey vardı. Dünya çapında çok özür dilerim. Açılmaya devam ettikçe fark azalıyordu.
4: Saygım Allah.
3: Hani orada hukuki bir hamleyle sayım bitti yani. Evet. Evet. Orada belki biz fazlayız diye düşünüyorum.
0: Merve Şevkan bitirsin. Çünkü
2: biraz
0: şöyle
2: haklı olsa bile diyorum ki hani Cemil Hanım'da
3: ben de farklı düşünmüyorum
2: da. Yani siyasal sonuçları
0: şimdi şöyle. Peki. Ya 2019'daki iki seçime bakmayın. 2019'dan sonra 2024 yaşandı.
4: Tabii.
0: Harita daha da sarıya boyanmıştı. Ya bir süreklilik var, bir silsile var. Bu görülmüyor mudur? Bunu görüyordur herhalde siyaset. Ve eğer yani bu kadar kısa, diyelim ki bakın gerçekten hani kitabın ortasından konuşalım. Burada bir siyasi operasyon var diyelim. Ya vatandaşın, Türkiye'de vatandaşın gerçekten çok enteresan, sandığa gittiği zaman çok hassas bir kantarı, bir terazisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve en önemlisi mağduriyet ve vicdan konusu çok önemli. Birinci sırada geliyor.
2: Onun için 2019'u hatırlattım zaten.
0: Evet, ama aynı şey işte 2023'te de 2024'te de yani benzerlerini konuşabiliriz. Eğer şimdi 2029'da yerel seçimler ya da genel seçimler, bu dinamiği de ayırmayabilir. Her zaman ayıracak diye bir şey de yok. Burada bir mağdur oluştuğunu düşünürse, buradaki bir hak gaspı var, bunlar normal demokratik geçişler değil
1: seçmen
0: derse,
1: o teraziyi
0: diyebilir.
1: Şey yapar.
0: Bunu yapar. AK Parti ki aslında yani seçmen önündeki görüntüsünü, görünümünü çok önemseyen bir parti. Gücümü direkt oradan alıyorum diyor. Bugün hala bütün tezlerini, bütün argümanlarını bunun üzerine kuruyor. Şimdi böyle bir hata yapar mı? Ya diyelim ki en basiti, bakın en basiti. Kaynak arayışı seçimler için. Çünkü pek çok kişiyle konuştuğumda neden böyle düşünüyorsunuz dediğimde kaynak arayışı. Ya kaynak arayışı kaybedilecek seçim için yapılır mı Allah aşkına? Ama buradaki bence de bir master plan var. Ama o master planın ne olduğunu bilmiyorum. Fakat
1: okuman ne peki?
0: Fakat
1: yani bilmiyor olabilirsin çünkü bilmezsin.
0: Hala yani bazı hissiyatlarım var. En son onu söyleyeceğim. Çünkü tam net bir şey söyleyemem. Fakat bazı hissiyatlarım var. Yine de bir tarafıyla günün sonunda buna ortam veren de bir muhalefet var. Yaşananlar yani
1: organizasyon başarısızlığı
0: oldu, ekmek tutta boğuldu diye
1: seçim
0: gitmeyeceğim. Bu iş başından beri hani bir yerdeki böl parçala yönetle götürülen bir strateji var diyelim. Ya kardeşim, böldürme, parçalatma, yönettirme. Sen bu ülkeyi yönetmeye talipsin. Biz 3 taraftan 5 taraftan baskı altındayız deme aslında. Belki de avantaj senin şahsın. Mağduriyet edebiyatı yapabilirsin. Tırnak içinde söyleme edebiyatı, yanlış anlaşılmasın. Eğer bunu istiyorsan imkan

hepsi senin için uygun. Türkiye için ikinci en önemli konu nedir? Güvenlik, güvenlik meselesi. Bakın terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ve güvenlik mekanizması artık bir siyaset aparatı olarak kullanılamayacak belki. Yani güvenlik tehdidi var, devletin sürekliliği vesaire falan belki denmeyecek. Ekonomi, ekonomik göstergeler aslında muhalefetin lehine. Sabah akşam konuşacağınız çok belli şeyler var. Yani muhalefette olabilmek için bütün fırsat

0: Yani ilk çıktınız, bir isim doğru tuttu, evet. Onun gazıyla muhtemelen verilen diğer isimlerin hiçbirini kontrol etmediniz.
1: Sorgulamadım.
0: Hiçbirini kontrol etmediniz. Ya bakın Ömer Bolat, ya kimseye kefil olamayız, kimseye şey yapamayız ama... Yani gerçekten siyasetin içerisinde pırlanta gibi bir insan. Geçmişteki CEO'luğu, genel müdürlüğünü falan biliyoruz. Ya biri döner bakarsın yani, ya da telefon edersin yani işte... Kendi içlerinde tanımıyorlarsa Saadet Partililere sorabilirler, Yeniden Refahlılara sorabilirler. Yani o kişi ya yapmayın, böyle bir şey mümkün değil diyecek bir kendi kendine operasyona dönüyor bu iş. Ve bir de bunun üzerine aynı yerde tekrar sıkışıp kalıyorsunuz. Özür dilemek ya da en azından bunun bir doğrulamadık, hata yaptık, yanıltıldık demek yerine aslında bir istifa mekanizmasını görmek isteriz tabii ama bunun yerine ya biz çok mağdur olduk, bu defa da siz olun. Ya bize çok iftira edildi, bu defa da siz bunu yutun. Böyle denir mi?
2: Peki.
0: Tıkanıp kaldığınız yer tam da burası oluyor.
2: Evet.
0: Günün sonunda CHP'nin yapabileceği tek bir şey var. O yüzden demin başta onu söyledim. AK Parti de ilk başta çok fazla baskıyla karşı karşıyaydı. O yüzden işte Cumhurbaşkanı'nın kendisine bile muhtar bile olamaz dendi. 25 yıl sonra neredeyiz? Tek başına bir şey deniyor artık. Tek başına bir güç yapıyor, yönetiyor vesaire falan. Ama bunun da ötesinde ya yargıya da çok fazla zarar verir mi? Günün sonunda vatandaşın gideceği yer, kendi hakkını da arayacağı, devletin de vatandaş karşısında hak arayacağı yer yargıdır. Diyelim ki bu bir siyasi operasyon ve iddia edildiği gibi yargıda araçsallaştırıyor. Yani günün sonunda senin ihtiyacın olacak aparatı nasıl bu kadar dejenere edebilirsin? Çok açık söylüyorum. Hadi diyelim ki otoriterleşiyor Türkiye. Ya biz o kadar çok otoriter rejimle mücadele ettik ki başta AK Parti bunu yaptığı için muhalefet tarafından da eleştirildi. Suriye'yi örnek vermeyeceğim sadece. Ya Mısır'da yani işte nedir, Mursi'nin yanında durdu diye de nasıl bir bedel ödedi? Bu bedeller ödendi. Bu sadece o bedel ödemişlik değil. Günün sonunda her otoriterleşen rejimin halk tarafından sınava tabi tutulacağını bilir. Ben de o yüzden soruyorum. Yani siyasi operasyon deniyor. Bakın şeyde değilim. Yani hani hadi geçtim hepsini. Bütün bu belediyelere dair operasyonların vesairenin günün sonunda, hatta bu en son Çeşme Belediyesi'nde de yine kendi içlerinde bir şikayetten çıktı. Boşanmakta olan bir çiftin hikayesinden.
2: Detaya girmeden tamam. Şimdi şöyle.
0: Ama yani siz kendi içinizdeki meselelere bakmıyorsunuz da neden bir siyasi strateji de üretmiyorsunuz? Bu arada şöyle bir risk de var. Mesela Mersin örneği. Mersin örneğinde şunu hissettik, doğru mu? Aslında aynı stüdyodaydık. Mersin bölünmüş olan muhalefetin tekrar bir araya gelme ihtimalini de doğurabilir.
2: Çünkü orada mesela Müslüm Sarı'da yani bir açıklama yaptı ya, böyle bir çağrıydı aslında Mersin
0: evet,
2: noktasında.
0: Evet ya, bu arada hala yapamıyorlar, şaşırıyorum.
2: Ama işte
0: ediyorum.
2: Hani orada öyle mesele, ama orada öyle bir strateji güdülür mü onu bilmiyorum. Çünkü orada kilit var, DEM Parti.
0: Evet, tam da bu yüzden aslında. Neden bu, hani bir parti, AK Parti'den bahsediyorum ya da iktidardan siyasi operasyon yapıyorsa, kısa vadede birilerine gibi gözükse de bu uzun vadede peki, kendine dönük
2: buradan
0: olabilir.
2: Buradan
0: alayım mı ben? Benim temel argümanım tamam, bu açıkçası ya, cevabını.
2: Şey diyor, diyor ki yani hani bir master plan o başka bir şey belki var. Ama hani ben çelişir bu gerçekten. Çünkü seçmeni kazanmaksa amaç. Çünkü o seçmeni kazanmazsan oraya kimi koyarsan koy. Yani İzmir bunun örneği, işte Mersin bunun örneği, ilçeler. Bir dolu bir şey. O zaman yani bu siyasi operasyonsa bu operasyonu en büyük kendine çekiyor o zaman diyor Merve. Yani çünkü buradan bakıldığında o demek ki bunun bir başka bir boyutu var. Ne o zaman bu yani? Bu bir arınmaya giden yol yani mu? Sen ne diyorsun Can? Onu merak ediyorum. Bir de hem Ömer Çelik'in açıklamasına bir şey dikkatimi çekti. Ya şuraya not aldım. Bundan sonra onlar düşünsün diyor. Ne bekliyoruz peki, hani ne olur? Sen de not aldın çünkü. Yes. Ve bu belediyeler operasyonlar nezdinde neler söylüyor?
3: Parti olmaktan çıkmış operasyon merkezi olmuş diyor bir de.
4: Yani siyasetçinin başka bir siyasetçiye veya siyasi partiye söylediği sözleri ben yorumlayamam. Çünkü siyasetçi onlar, yani onların bir dili var ve o siyaset dilinde birbirlerine ağır eleştiri yapabilirler. Nasıl Özgür Özel yaptıysa eleştiriyi, o hakkı Ömer Çelik de kullanıyor ve o eleştiriyi yapıyor. O başka bir tartışma konusu. Yani o yaptığı, ana muhalefet partisine yaptığı eleştiriyi bir yanıt veremeyiz. Onu ana muhalefet

0: Muhalefet Partisi'nin kendisi vermeli. Ama şu operasyona dönüyor meselesi, evet haklı. Keşke bütün siyasi gelişmeler açısından böyle tarafsız bakabilsek duruma. Sadece AK Parti'ye dönen o operasyon, yani operasyona dönen eleştirileri, keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nde de operasyona veya yeni partide de operasyona dönen eleştirilere karşı da durabilseydik bugün gerçekten anlamlı olurdu. Yani bu sözleri Ömer Çelik söylerken aynı eleştiriler ve operasyonel durum Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partiye geldiğinde keşke siyaseten bir iktidar partisinin mensubu olarak hayır bu doğru değil deyip bir karşı duruş sergilemiş olsaydı siyaset, Ömer Çelik özelinde söylemiyorum bunu, siyaset mekanizması açısından söylüyorum, o zaman çok daha anlamlı olurdu. Şöyle doğru, bir bakan, eski bir bakan ve işte AK Parti Genel Başkan Yardımcısının fon meselesi üzerinden başlatılan tartışmada işte kendisi de gitti ifade verdi. Ama bu başka bir siyasi parti yetkilisi olsaydı aynı şekilde olur muydu? Yani 20 gün sonra mı ifade vermeye giderdi? İfade vermeye böyle mi giderdi? Bu tartışılır. Yani
1: O çok
0: doğru.
1: eleştirildi zaten,
0: Evet,
1: değil mi,
0: çok
1: işin o kısmı?
0: doğru. Çok doğru. Yani soruşturma açılması doğru, ifadeye gitmesi doğru. Ama yöntemi başkalarını çok açık şekilde görüyoruz. Nasıl bir yöntemle karşı karşıya kaldıklarını. Ha, hukukçu değilim.
2: TPK da bu arada suç duyurusunda bulunuyor.
0: Evet, hukukçu değilim.
2: Kendileri gibi.
0: Ve bunu hukukçular tartışır. Ben dışarıdan bir gözle baktığımda gazeteci olarak ortada bir dengesiz durum olduğunu görebiliyorum. Yani terazinin bir tarafı bir tarafa fazla ağır basarken diğer tarafa hiçbir şey olmamış gibi davranılabiliyor. O yüzden burada operasyona döndüğü kısmına katılırken evet doğru, bir eski bir bakan gitti ifadesini verdi. Hak ne olacak onu bilmiyoruz hakkında. Ama Sayın Özlale şunu yapabilirdi mesela. Bir milletvekili arar Sayın Bakan'a, der ki elimde böyle bir belge var. Babanızın adı yazıyor burada. Kimlik numarası da var sonuçta. 5 dakikalık, yani biz belki Sayın Bakan'a ulaşmamız bir günü sürebilir. Ama bir milletvekilinin Sayın Bakan'a ulaşması gerçekten 5 dakika sürer. Arar. Der ki şöyle bir kimlik numarası var elimde. Babanızın adı soyadı yazıyor. Sayın Bakan da babasının kimlik numarasına bakar. Hayır, bu isim benzerliği der ve ortadan kalkar. Şimdi Sayın Özlali de aynı durumla karşılaştı. Bundan 15 gün önce. Dediler ki fon aldı dediler. İsim benzerliği çıktı ve çıktı Sözcü TV'de dedi ki feveran etti. Ya dedi isim benzerliğini geçti. Kimlik numaraları milletin elinde diye eleştirdi.
2: Karısı ne dedi? Serap Belovacıklı eşi, Ümit Özdağ'ın eşi. Bunu
3: İddia
2: ispat etmeyen,
3: etmezsiniz.
2: İddiasını ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir
0: evet.
2: Dedi.
0: Şöyle, aynı hatayı kendisinin yapmasına ben çok şaşırdım. Biz not 1 olarak aradık kendisini, mesaj attık. Dedik ki, yani bir açıklamanız olacak mı? Bize de yanıt vermedi, dönmedi. Sus pus. Hatta artık televizyona da çıkmama kararı almış anladığım kadarıyla. Bir süre uzak duracakmış. Bence de uzak dursun. Bence uzak dursun yani. Çünkü doğru, yani şimdi çıkıp ekrana çıkıp da eline tutuşturulan iddiayı bir milletvekilinin, bakın biz kahvehanede sohbet etmiyoruz.
2: Can, bunu
1: böyle bir şey değil
2: ki.
1: Yani belgen varsa
2: ben
0: oraya
2: bir gün
0: geleceğim.
2: Önce grupta
0: geleceğim. Hepsini topla eleştiri yapacağım. Şimdi biz kahvehanede konuşmuyoruz. Bunu kahvehanede otursak, değil mi? Kendi aramızda. Ya hükümeti düşürürüz, hükümeti kaldırırız, iktidar yaparız, yapmayız. Yani bu, evet, bu sohbeti yapabiliriz. Evimizde çay içerken yapabiliriz bunu.
1: O bile bir kendi aramızda konuşurken bile şey ya demiş.
0: Evet,
1: biliyor musun?
0: Veya,
1: bak tövmet altında
0: veya reklam arasında,
1: hani günahına giriyorsun.
0: Yapılan sohbetler reklam arası olduğu için daha rahat konuşursunuz. Çünkü kamuoyuna bir burada bir beklenti var kamuoyuna. Diyor
2: yok.
0: Ki gazeteci çıkıp konuştuğunda ya bu kişi bizden daha çok insana ulaşıyor, daha çok
1: evet.
0: Yetkiliye ulaşıyor, daha çok bilgi alıyor, bizden bilgi istiyor.
4: Doğrulattı.
0: Şimdi ben burada ekrana çıktığımda X bakan fon olayına girdi dersem bunun bir sorumluluğu olmalı benim açımdan. Şöyle değil. Yani A bakan işte A partisinin milletvekili şunu yaptı. Belgen var mı? Bilgin var mı? O yüzden kahvehane örneğini verdim. Şimdi dedikodu haber değildir. Kulaktan kulağa yayılan şeyler haber niteliği taşımaz.
2: İddia ediliyor.
0: İddia ediliyor bile denmez. Bakın iddia ediliyor bile denmez. Bir belgeniz, bir bilginiz varsa bunu delillendirirsiniz ki delillendirmek dedim yani haberi haber formatına getirirsiniz. Yani 5N1K'yı oluşturursunuz. Sonra da kamuoyunun takdirine sunarsınız. Kabul olur olmaz. Devamı gelir gelmez bu başka bir şey. Ama ekrana çıkıp bir bakanla ikili ki arkadaşlar ben o kanalda da daimi konuk olan bir yorumcuyum. Arkadaşlar da yakın arkadaşım. İsmail Saymaz'la beraber program yapıyoruz pazartesi günleri. Murat Ağrı'yla uzun yıllardır tanıyorum. İkisi de arkadaşım ama ben o programda olsam şahsen bir dakika derdim yani bu soralım ederim ki daha önce de yapmışlığım olduğu için söylüyorum bunu. Şimdi ha ama diğer taraftan da şimdi iki arkadaşımız adli kontrolle serbest bırakılmış. Doğru olan odur. Yani evet hata yapmış olabilirler, yanlış yapmış olabilirler ama bunun karşılığı bir tutuklama olmamalı. Ama mesela Şaban Sevinç ve diğer gazeteci arkadaşımız Mustafa Balcı tutuklanmış. Şimdi niye tutuklandıklarını...
1: Bugün akşam saatlerinde oldu odaya.
0: Tartışmayacağız, konuşmayacağız. Yani dezenformasyon iddiasıyla tutuklandılar. Şimdi bu iki gazeteci arkadaşımız da Şaban Bey'le de biz yıllardan beri ekranda beraber...
1: Tabii biz de çok uzun
0: yıllar arkadaşımız da gazetecilik yapıyor. Adli kontrol tedbiri uygulanabilirdi. Yani ne yazık ki tutuklama...
3: Cezaya dönüşüyor.
0: Şimdi ben yakından biliyoruz arkadaşlarımızı. Selahattin Günday örneği benim yakın arkadaşım. İşte Kocaeli soruşturmasından tutuklandı. Görüntüyü çeken kişi ben çektim demesine rağmen hala tutuklu. Bugün de işte tahliye talebi vardı. Duruşmalı bir işte tutukluluk süresine itirazlı duruşmalı yapıldı. Tahliye talebi reddedildi. Şimdi gerçekten gazeteciler açısından da evet bakın hata yapanları eleştiriyoruz. Yanlış yaptığını söylüyor. Arkadaşlarımız yanlış yapmış. Doğru değil. Yani bir kulaktan duyma bilgi. Bir kişi Ferhat Murat bana şu bilgiyi verdi diye. Ya tamam Ferhat Murat gazetecidir. Bana bu bilgiyi verdi deyip de üzerine atlamaman lazım. Tabii. Araştırman lazım. Derinleştirmen lazım.
2: Bak, bu bile daha somut. Kurduğun cümle. Yani evet, diğerine böyle böyle konuşuluyor.
0: Hayır, şöyle bir şey söylemeden.
1: Peki Can bir şey söyleyeyim. Can sen deyim. Şuna katılır mısın? Ya işte hani listeden bahsediliyor ya. Yani bu liste açıklanmazsa eğer daha çok iftira, daha çok dedikodu, daha çok üzerine örtbas edilemeyeceği
0: Özlem
1: bir...
0: Mesela Özlem Zengin'in çok kıymetli.
1: Bakın, yani
0: Özlem...
1: çağrısı karşılık bulmalı mı? Değil mi?
0: Bak Özlem Hanım da çok deneyimli bir siyasetçi.
4: Bülent Bey de çok gayet kıymetli. Güzel konuştu AKP.
0: Çok kıymetli. Evet. Çünkü
4: AKP...
3: Bülent Turan'ı duyuyor.
4: Bakan yardımcısı.
1: Evet, evet.
2: İşleri bakan yardımcısı.
1: Evet, evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Deneyimli bir siyasetçi Özlem Hanım. Grup başkan vekilliği yaptı. Yapıyor hala, devam ediyor. Ve dediği bir iktidar partisinin mensubu olarak söylediği şey çok kıymetli, değerli. Ha açıklanır açıklanmaz bu başka bir şey. Ki insanlar da açıklayarak da bence ya bu kadar para kazan değil. Ortada bir suç unsuru varsa.
2: Bahiş para kazananlar.
0: Yargı, yani. Yargı gereğini yapar. Yapıyor da zaten.
2: Bir formülü olmalı belki.
1: Ferhat yoksa herkes burada, bu şekilde böyle konuşur. Şöyle, işte siyasi etik hani de yok. Töhmet altında KVKK'ya kalacak. Ona iftira
2: olmayabilir bazı şeyler için ama hayır, şu olabilir. Şurada bir formülü rahat. Belki açıklanması gerekir şurada yani. Şurada gönlümüz rahat. Kim kastettiyse.
0: İstanbul evet. Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında bunlarla ilgili bir evrak göndermiş. Bak. Demiş ki burada bir sıkıntı var demiş.
3: 26 Şubat.
0: Daha sonrasında da işte bakan olmuş ve devam ettirmiş, üzerinde durmuş. Yani içimiz rahat bu anlamda. Evet, savcılıklar da, Adalet Bakanlığı da bu anlamda görevini yapıyor fon meselesi konusunda. Buna kimse itiraz etmiyor.
1: Zaten koordineli çalışıyorlar. Ömer Çelik'in de söylediği
0: hayır, şunu,
1: o önemli.
0: Hayır, şunu söylüyorum.
1: Ama siyasi örtbas
0: işte, siyasi
1: meselesi.
0: Boyutu, örtbas, ya örtbas edilecek olsaydı Sayın işte görev istifa Betül, eden genel başkan yardımcısı kapatılırdı. Şimdi bu çok gerçekçi değil. Şu iletişim çağında birilerinin üstünü kapatması mümkün değil. Zaten olmadığı da ortaya çıktı mesela değil mi? Sayın Aile Bakanı ile ilgili de Sayın Ömer Ticaret Bakanı ile de ilgili. Yani bu siyasetten
1: bahsediyorsunuz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet yani o, onun babasıyla ilgili iddiayla.
1: Evet.
0: Şimdi yarın herkesle ilgili her şey söylenebilir. Bakın burası sosyal medya alanı. bir bilgi alanı değildir. Bir bilgi dağıtma alanı değildir. Ne yazık ki bizim de arkadaşlarımız, bazen biz de o büyüye kapılabiliyoruz.

0: çok etkileşim alma, çok işte okunma, çok tıklanma
1: ya da
0: değil.
1: Çok etkileşim alan bir meseleyle ilgili
0: bakın,
1: bir şey yazma gereği,
0: böyle
1: hemen
0: bilgiler...
1: o anda double check yapmadan bir şey söyleme gereği.
2: Ya, evet. Gazeteci,
1: yani böyle
2: bilgiler,
1: ama
2: öyle,
1: işte
2: tekrar
1: yani
2: her yerde yapar gazeteci. O biraz spekülasyon.
1: Ama işte
2: şehveti diyeceğim yani.
0: Evet.
3: Yani
2: ne diyeyim yani?
3: Gazeteci dediğin yapar da. Gazeteci yapar.
2: Tecrübeli gazeteci
1: yapmalı. Hayır, yapmalı.
3: Gazeteci yapar
1: başka
3: ama
1: bir şey.
3: Çıkıp o ekranda 21 sularında başlayan programda bakanın danışmanına ulaşmaya çalıştım açmadı diyerek yalan söyleyemez. Bakanın danışmanı ekran resimlerini verdi, hatta 23'lerde çıktı. Sonra kulaktan dolma bilgileri de getirip burada o zaman biz de konuşalım ya. Burada diyelim ki filancanın şeyi falancaymış böyle konuşuyor. Benim iddiam da değil ha.
0: Hata yapmış olabilir. Belki mesaj attı.
3: O hata o
0: mesaj
3: değil. Ben onu hata olarak
0: mesaj
3: diyorum. Niyet
0: mesaj ulaşamadı falan. Bu başka.
3: Niyet problemi.
0: Onu zaten bunu açıklamışlardır savcılıkta. Gittiler ifade verdiler. Ama doğru olan adli kontroldü. Keşke diğer Şaban Sevinç'le Mustafa arkadaşımız
2: hakkında
0: da. Ama
2: ikisindeki konular farklı olmasına rağmen uygulama farklı. Çok dikkat
0: ya
2: çekici.
0: İkisinde de aslında dezenformasyon
2: var. Öteki tarafta bakanın suç duyurusu da var. Ben o yüzden adli kontrolü tam hani orada öyleyse bunda da olur.
3: Halkı yanıltıcılık açısından bakacak olursak Murat Ağarel ve İsmail Saymaz'ın yanıltıcılık oranı Şaban Sevinç'e göre bence daha yüksek.
4: Ama o oran yani, tutuklama sebebi değil çünkü tutuklama bir ceza değil.
0: Evet yani o
3: tedbir. Eyvallah. Yani.
0: İşte keşke ev hapsiyle.
3: Düşmanlığa tahrik gibi bir suçlama varsa onu söylemeye çalışıyorum.
0: Yani, peki.
3: Bu suçlama
0: doğru.
3: Murat Ağarel'in yaptığı o televizyon programında olmayan bir şeyi İsmail Saymaz'la birlikte dile getirerek ortaya koymak.
2: Can devam etmeden buraya bir şey söylemek isterim. Bu 12 kişi ya da kaç kişiyse bunlar söylenmediği müddetçe böyle farklı
0: bakan
2: yerlerden nereden
0: aslında
2: geldiğini bilmediğimiz
0: bakan,
2: kişiler
0: bakan
2: masum
3: 12 kişiyi kimse
2: isimlerini zikrediyor ve
3: Şebnem,
2: gerçekten hoş
3: burada
2: oldu.
3: Da bir hataya
0: aslında bakan
3: 12
0: söyledi,
3: kişi
0: 14,
3: meselesini
0: 14
3: ortaya
0: kişi
3: atan da bu mışmışçular.
0: Bakan Bey söyledi.
3: Bak mışmışçular 12 kişi.
2: 14 kişi
3: ya da evet 20 milyar lira Gürcistan'a kaçırdığı iddia edilen bugün bir başka yayında da o, bu mesele nereden çıktı diye soruyorlar. Yine Sözcü TV'de sabah İsmail Küçükkaya İsmail Saymaz diyor. Yani nereden çıktığı belli değil. Birileri bir şey atıyor ortaya ama.
2: Evet bu arada ve
3: kendi
2: çok
3: kendilerini büyüterek çıkartıyorlar.
2: Yani oradaki
3: yani
2: konunun muhatabı olan kişi değil, bambaşka biri zaten hedefe koyuyor falan diye. Ben o yüzden diyorum.
0: Yani şöyle,
2: bu kişiden kim bildi?
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Edilmez.
1: Ya şimdi
5: ben de iki cümle izin
1: edeceksiniz, edeceksiniz ama şöyle yönetmenim diyor ki hani bir reklama gidelim. Bu reklam zorunlu. Reklamdan sonra devam ederiz. Aslında şöyle yani Sayın Ömer Çelik ilk cümlesini mi açıklama yaptığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgiliydi Özgür Özel'e orada eleştirisine Özgür Özel'in cevap verirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili işte haddini bilmesi gerekir. Çünkü yani yönetim noktasında nasıl böyle bir şey söyler dedi. Biz buna müsaade kesinlikle etmeyiz Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim bu konuda kırmızı çizgimiz dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye de falan açıklamalarına Sayın Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Şimdi ve yeniden bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır da dedi. Bu konu da, konu başlığı da biz editörüm Ali ile birlikte yani enine boyunayı hazırlarken konu başlıklarımızın arasında aslında yeniden adaylık tartışmaları. Bu belediye tartışmalarını böyle biraz noktalandırırız belki reklamdan sonra. Herkesten küçük küçük sözler alırım. Sonra o başlığı açarız. Ama kısa bir reklam arası, gerçekten kısa.

Şimdi şöyle, aslında bir diğer başlığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması var. Tartışma diyorum çünkü hani ortada kocaman da duran bir işte soru var. Bu soru da şu, sağ olsun Ali editörüm çok da güzel hazırlamış bu ledi. Yani Erdoğan nasıl üçüncü kez aday olur? Yani nasıl, ne şekilde? Aritmetik de ortada. Kim destek verecek adaylığına ve nasıl olacak gerçekten? Şimdi gereken eşik ne? 360 oy, bunu biliyoruz. Ben yönetmenim saniyeden de rica ediyorum. Aynen.

0: dedi biraz yakınlaştıralım. İzleyiciler açısından da Cumhur İttifakı'na bakıyoruz, mevcut oy aralığına. Gereken eşik ortada. Eksik oy var. Tamamlanması gereken oy sayısını da biz böyle yazdık. Eksik oylar nereden gelebilir mesela? Şöyle DEM Parti'den, Yeni Parti'den ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
1: Yeni
0: 44,
1: yoldan da gelebilir.
0: 44 vekil.
2: Üstadımız burada.
0: Tamam, geleceğim şimdi.
2: Sağlam bir üstad.
0: Bir dakika bak Ali ne diyorlar gördün mü?
1: Evet, Salı akşamı ben sordum.
2: Valla Bülent Üstad'ım ben.
0: Şöyle.
2: Oyuna talibiz yani.
0: Biz tabii ki. Renk şimdi hayır. O, tabii ki hiçbir şekilde aslında onlar çok unutulmuş güzeldi. Değil. Genel olarak çünkü bütün partiler nezdinde.
2: Ama Hülya Hanım siyaset yaptı, duydunuz mu?
0: Duydum. Onu da söyleyeceğim, soracağım. Eksik oylar nereden gelebilir derken.
1: Aynen.
0: Yeni Parti'den de 91 vekil var, DEM Parti'den de 56 vekil var. Şimdi ben bu konu başına geleceğim. Çünkü Sayın Ömer Çelik açıklama yaparken dedi ki, yani Cumhurbaşkanı bizim bir daha adayımızdır. Bu konuda kesin netiz ve kararlıyız. Üzerine zaten hiçbir tartışma güdülemez dedi. Dedi de. Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması var. Sayın Bahçeli de çok önemli bir açıklama yaptı grup toplantısında. Dedi ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mütabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Bakın ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Bu da bir mesaj. Tabii. Şimdi bunu da konuşacağız, yani bu mesajı da elbette konuşacağız. Sayın Bahçeli'nin yaptığı ara ara bu hep konuşulur, söylenir ama şimdi bugün bakıldığında Sayın Ömer Çelik'in de Sayın Özgür Özel'e verdiği cevaben, eleştirilere verdiği cevabın arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha adaylığını söylemiş oldu ve bu konuda da kesin net kararlıyız dedi. Bu başlığa geçeceğim ama Sayın Balbay dedi ki bir önceki başlıkla ilgili bir söz hakkı istiyorum. Buyurun efendim.
3: Sayın Balbay'dan sonra ben de.
0: Tamam. Evet, kısaca alırım. Çok kısaca ama tabii, böyle hani birer dakika kısa, alayım çünkü yani bu başlığı da konuşalım.
1: Aslında bu konu daha doğru. Bence de bu konu daha çekici çünkü Devlet Bahçeli'nin önermesi de önemli. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ama mecliste MHP diyor yani hani yürütmede işte yasamada. Konu sadece hani sıcaklığı içinde evet yasamada Sayın Oruç hani genel hakikaten hani bir yelpaze çizdi bütün kesimler için hem yerel yönetimler hem fon tartışması ilgili belki de yani Ömer Çelik fon dolandırıcılığı dedi. Belki de hepimizin üzerinde birleşebileceği bir kelime bu, evet. Yani hani fon dolandırıcılığı. Bir de hepimizin birleşebileceği Ömer Çelik yani bu hassasiyetlerinin herkes için gösterse. Yani şu anda yani ortada hakikaten ayan beyan Hülya Hanım yani belediye başkanlarına yönelik tavırla bu fon olayındaki tavır arasında 180 derece fark var. Şimdi belediyelerde aynı belediyede çalışan kişilere örgütlü suçlar deyip o kapsamda şafak operasyonu yapıyorsun. Şu andaki fon olayında da şeytana uyanlar, nefsine yenik düşenler, hata yapmış olanlar, gaflet içindekiler. Yani suçlamalar böyle. Hani bunlar da tabii siyaseten çok ağır suçlamalar. Ama şunu kamuoyuna yani hep beraber değerlendirelim diyorum. Belediyelere yönelik suçlamada siz aynı belediyede içinde suç işledilerse bu örgütlü suça girer deyip baştan böyle bir adeta bir hükümle bir operasyon yapıyorsunuz. Şimdi düşünelim, eğer bir gece değil, bir hafta değil, bilinen bir yıldır spekülasyon yapılmış, manipülasyon yapılmış. Hani Sayın Mehmet Şimşek'in dediklerinde baz alsak bile. Şimdi o zaman SPK ne yaptı? İMKB ne yaptı? Maliye Bakanlığı ne yaptı? Borsa ne yaptı? Bunu işleyenler ne yaptı? Buradan yararlananlar ne yaptı? O zaman hani bu da fiilen örgüte girmiyor mu? Belediyeleri örgüte sokuyorsanız. Ama belediyeyle ben hakikaten hani hep genel sözüm şu. Ama para olarak baktığınızda fon 10 katı eğer bir zarar yaratma diye baktığınızda ben buna da bakmıyorum. Bir suçlama söz konusuysa Sayın Ömer Çelik o hani hatta not aldım. Yani masum aklanır, suçlu bedelini öder. Ben de katılıyorum. Ama siz tutuklama yaptığınızda adeta infazı peşin yapmış oluyorsunuz. Hani en somut örneğin Zeydan Karalar'la İnan Güney. Hani hem görevlerine dönemediler hem aylarca hapiste kaldılar.

0: Örneğin yine İstanbul'da geçen hafta bir dava vardı Hülya Hanım. Çok izlenmemiş olabilir kamuoyu önünde. Ama İBB ile bağlantılı 7 sanıklı bir dava. 10 aydır tutuklu. İlk defa hakim karşısına çıktılar. Hakim 6'sını serbest bıraktı. Şimdi İmamoğlu'nu tutukladınız. 2 şoförünü 7 ay tutuklu bıraktılar. Şimdi o 2 şoförle ilgili iddianame de yok. Şimdi onlar biz neyle yargılanacağız diye aylardır. Şimdi ortada bir suçlama da kalmamış. Yani diyeceğim, ayrıntılara da girmek istemiyorum. Herkesin diye buna göre kendince üretebilecekleri vardır. Ama uygulama ortak olsun. Burada bir ikilem olmasın. Yani Ömer Çelik'in bu hassasiyetini her alanda göstermesi. Mahinur Hanım hakikaten yüzünden okunuyordu. Yani belli bir hani içi acımış, evet. Ama Mersin'de gözaltına alınan belediye başkanının eşi içinde herkesin içi acımalı.
1: Doğru.
0: Kamerayı kapatın dediği halde milyonların önünde siz o kadını sabah yani o kıyafetiyle yayınlamak.
2: Onu herkese
3: bence o zaten bir şey söyleyeceğim. Yani. Biz buradaydık ya. Yine evet. Geçen hafta konuşuyorduk.
2: Evet, Cuma günü.
3: Yani burada yani bulunan yani herkes, herkes bütün hangi ideolojiye sahip olursa olsun o başka bir şey. Çok ilkesel bir tutumu. O zaten kabul edilebilir bir şey değildi bence onu. Yani hani burada tekrar konu etmek.
0: Ama ilkesel tutum bunun yaptırımı yok mu? Bu şu yapmıştı cezasını verdi yok mu? O bir daha olmayacak yok mu?
3: O bir soru, o önemli bir soru. Onu ortaya bırakalım. Zaten ama şimdi başka konuya geçeceğiz.
2: İçişleri Bakanlığı evet. Bununla ilgili soruşturma başlattı. Hepimiz aynı şeyi düşündük. Müsaade ederseniz evet. Sayın Balbay ben de cevap vereyim. Şimdi birincisi suçlamalar farklı farklı meseleler. Belediyelerde yolsuzluk operasyonu söz konusu olduğunda bir müsaade edin olarak ben hiç girmedim. Belediyelerde yolsuzluk meselesi olduğunda mesela ben siz aynı hassasiyete sahipseniz şunu da söylemenizi beklerdim. Çünkü İBB'de, Beşiktaş'ta, Beykoz'da, Uşak'ta, Manavgat'ta, Antalya'da aynı şeyi söylediniz. Bugün Esenyurt Belediyesi'ne
1: evet bravo.
2: Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Ulutaş, Ümit Ünal İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlamalarından ve belediye çalışanlarıyla özel sektör temsilcileri eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındı. Kimdi bunlar? Kayyum olarak görevlendirilen, yani CHP'li olmayan, hükümet tarafından gönderilen kamu görevlilerinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk. O suçlamaya, örgüt suçlamasına, yolsuzluk suçlamasına aynı muamele yapıldı. Tıpkı Halfeti'de yapıldığı gibi. Hatta orada ters kelepçe yapıldı. Ters kelepçe yapılan kayyum da dedi ki CHP'li belediye başkanlarına yapmadığınız şeyi bana niye yapıyorsunuz? Tıpkı Kırıkkale Yahşihan'da yapıldığı gibi. Tıpkı Kırıkkale Keskin'de yapıldığı gibi. Bunları göz önünde bulundurarak hareket etmemiz lazım.
3: Şu
2: tıpkı devlet hava meydanlarının
3: siz,
2: daire başkanına yapıldığı
3: Ferhat
2: gibi.
3: Ferhat
2: sen olayı. Yapıldığı gibi. Şimdi dolayısıyla hassasiyetinizi Sayın Balbay. Dile getirirken
0: tona
2: CHP'lileri
0: Ferhat Murat.
2: Dile getirin.
0: Son olayına da gelelim.
2: Madem bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti kim olduğuna bakmaksızın üzerini kapatarak konuşuyorsanız parti logosundan ağrıyı konuşuyorsanız söylemeniz gerekirdi ki ben yolsuzlukla ilgili rüşvetle ilgili eş zamanlı bir operasyon yapılıyorsa zaten böyle yapılması gerektiğini söylüyorum. Antalya'daki görüntüyü zaten hepimiz eleştiriyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda siz belediyeleri bakın biz bir saattir iki saattir tartışıyoruz. Belediyeleri mevzuata uygun bir şekilde yönetirseniz, ihalelerinizi açık yaparsanız, rekabetçi yaparsanız, belki zaten bu suçlamalarla hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Hele ki farlar üzerimize tutuluyor
0: sevgili
2: diye.
0: Ferhat,
2: bir örnek, bir örnek. Esenler Belediyesi bugün az önce Ömer Çelik'in yanındaydı Sayın Tevfik Göksu. %73 öz kaynak kullanarak, hiç kredi çekmeyerek, belediyesinden hiç faiz ödettirmeyerek, bütçenin %50'sini yatırıma, ihalelerin %99.9'unu rekabete dayalı açık ihale şeklinde gerçekleştirebiliyorsa, İBB aynı şekilde %66 yapabiliyorsa bunu, %99.9'a %66, Beşiktaş Belediyesi %70'lerde açık ihale yapıp %27 açık ihale olmayan ihale yapıyorsa, tabii ki yolsuzluklarla karşı karşıya kalma ihtimali daha güçlü olur. Şimdi Ömer Çelik'in açıklamalarından yola çıkacak olursak yönetme yönetmeme meselesi ve aslında bu belediyelere de bağlayacağım son olarak. Şimdi genel başkan olmadan önce Sayın Özgür Özel CHP'de demişti ki ön seçim yapacağım, ön seçimle adayları belirleyeceğim diyerek bir vaat ortaya koymuştu. Olduktan sonra ne oldu? Yapay zeka ile belirleyeceği ifade edildi. Hatta bununla da yetinilmedi dendi ki

0: 6 araştırma şirketinin anketiyle biz bunu belirleyeceğiz diyerek bir yaklaşım ortaya koydu. Partisinden ayrılanları ağır, sert bir dille eleştirdi. Kimisine topuklayan Efe, kimisine Tosuncuk, kimisine hain, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na da haysiyetsiz dedi. Şimdi aday yaparken sütte leke var, kendisinde yok diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı işaret ediyor. Ancak İzmir Belediye Başkanı'na haysiyetsiz derken, ben yürüyen parayım bebeğim diyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e İçişleri Bakanı olabileceğini ifade ediyor. Peştemalli Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Ulaştırma Bakanı ilan ediyor. Etimesgut Belediyesi'ndeki zaten zararlı madde kullanan belediye başkanını yine başka bir şekilde Behzatçı amirim geldi diye ifade ediyor.
1: Yani
0: Manavgat'taki baklava kutularının kahramanını Niyazi Nefi Kara ve yardımcısını da Hazine ve Maliye Bakanı ilan edecek neredeyse. Baktığınızda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de
2: işte
0: biraz daha fazla genel merkeze milyon euro verse neredeyse siyasal kendisini aile bakanı ilan edecek noktaya getiriyor. Şimdi dolayısıyla siyasal Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı işte adayı olduğu yerde böyle bir kabinenin olması normal görülebilir birileri tarafından. Bu ama belediye yolsuzluklarında 200 milyardan fazla kamunun parası iç edilmişken, milletin parası iç edilmişken hiçbir tanesine çıkıp haysiyetsiz diyemedi. Parti değiştirdiği için belediye başkanına haysiyetsiz dedi. AK Parti'ye geçmek o zaman, haysiyetsizlik.
1: O zaman bir dakika.
0: Rüşvet almak, yolsuzluk yapmak, milletin parasını el uzatmak haysiyetsizlik değil.
1: Size geliyorum. Bir dakika.
0: Yarım yamalak bilgilerle bitireyim son anda. Yarım yamalak bilgilerle bakanın 4000 tane Hasan Özdemir olan bir ülkede bakanın babası diyerek Bartınlı bir insanı işaret edip alenen yalan söylendiği yerde bir haysiyetsizlik yok. Ama bir parti değiştirmesi durumu söz konusu olduğunda haysiyetsizlik var. Biz neyi konuşuyoruz ya? Yalanı diline yuva yapmış siyasetçilerin özür dilemesi gerekirken bir de bir günlük mağduriyetten ne olacak canım diyor. Eşleri çıkıp da kendilerine yönelik aynı suçlamalar yapılınca ki kabul edemeyiz. Bunu ispat edemeyen şerefsiz kere şerefsizdir diyor ama hanımefendinin kocası çıkıp bir kereden bir şey olmaz demeye getiriyor.
1: Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim.
0: Kabul edemeyiz.
1: Şimdi Mustafa Balbay
0: bir dakika ama son bir cümle. Ama,
1: son bir cümle.
0: Özür dilerim.
1: Son bir cümle söyleyeyim.
0: AK Parti Fatma Betül Sayan Kaya'yı partisinden üyeliğini sonlandırdı. Genel başkan yardımcılığını bitirdi. MKYK'dan gönderdi.
2: Onu bile bilmiyoruz daha.
0: Meeting yapmadı ama belediyenin kaynakları üzerinden milletin parasına el uzatanlar için maalesef Özgür Özel her gün çıkıp Manavgat'taki baklava kutuları ortada olmasına rağmen miting yaptı. Yiğidim aslanım burada yatıyor şarkıları eşliğinde de bir kamuoyu oluşturmaya kalktı. Bunlar siyasi
1: tamam,
0: dedi.
1: Ferhat,
0: bak buradaki farkı çok iyi görmemiz
1: şimdi
0: lazım.
1: Şöyle,
0: birisi diyor ki
1: bir
0: benden de olursa
1: ama
0: ben alınırım
1: Ferhat,
0: ama siz diyorsunuz ki hayır bunlar tamam, suçsuz tamam, bunlar
1: tamam,
0: siyasi.
1: Ferhat şey. Tam bir dakika şimdi siz de bir dakika. Tamam. Şimdi Mustafa Balbay bölmedi. Mustafa Balbay'a da söz hakkı da oldu. Bir müsaade size geliyorum Mustafa şöyle, Bey müsaade edin. Güzel. Size geliyorum diğer müsaade edin. Tamam. Şimdi bu eleştirileri herkes duyuyor. Ferhat'ın yaptığı eleştirileri herkes duyuyor ama şöyle bir şey var. Algı şöyle mi o zaman? Yani Özgür Özel nezdinde söylüyorum. Sayın Özgür Özel nezdinde. Yani senin belediye başkanın, benim belediye başkanım senin derken işte AK Parti'ye geçişi olanları işte tırnak içinde omurgasızlıkla suçlanıyor. Öyle eleştiriler var. Burada bir çelişki var diyor.
0: Hülya,
1: yani bugün Türkiye'nin kamuoyunun gözünde olan, gözünün önünde
0: ya.
1: Olan işte
0: bu adayları belirleyen kendisi. Kendisi yönetemiyor.
1: Tamam.
0: Ya AK Parti'ye geçiyorlar ya
1: bir başarısızlık
0: yapıyorlar.
1: Da,
0: bunları da ben belirlemedim.
1: Tamam Ferhat müsaade. Örgütsel bir başarısızlık da var yani. Diyor ama bu başarısızlığı sahiplenmiyor. Geçiş olduğu zaman da orada farklı bir eleştiriyle yaklaşıyor diyor. Yani bu doğru değil diyor. Siz buna siyasi linç dediniz. Kısaca lütfen siz de cevap verin. Ardından konu başlığını değiştireyim.
2: Diğer
1: müsaade edin değiştireyim.
2: Tabii evet. Tabii. Bence çok diğer arkadaşların konuşma hakkında tecavüz
1: tabii.
2: Etmek istemem. Özür aynen. Diliyorum. Çok kısa uzatmayacağım. Her şey bir yana. Ya Manavgat Belediye Başkanı ihraç etti bu partiyi. Anında ihraç etti.
3: Anında etmedi.
0: 32 saatte görüntüler var elimizde.
2: Hayır.
0: Emniyete iftira attılar. İftira siyasetini ortaya koydular. Nerede 32 saatlik görüntüler?
1: Ferhat bir dakika.
0: Biz göremedik. Sana izlettilerse söyle özetini geç 32 saniyede.
1: Ferhat bir dakika. Mustafa Bey buyurun lütfen. Müsaade edersen.

0: Ben AKP'lere sesleniyorum. Bizi izleyen AKP'lileri sesleniyorum.
1: Onlar AK Partili.
0: Sayın Ömer
1: AKP'li
0: Çelik.
1: Keşke değil.
2: Buyurun. Aslında buradan anında, buyurun.
1: Siz de YP'lisiniz o zaman.
0: Buyurun. Sayın Ömer Çelik anında hemen işte dokundurtmayız, linç ettirtmeyiz diyor. Ama aylarca hapis yatıp serbest kalanları, onların her şeyi söylemek serbest. İşte linç budur. Linç budur. Herkesin bir böyle bir hakikaten hani bir kendine böyle acaba bana yapılsa ne olur demesi lazım. Aylarca tutukla ya çıkar nasıl olsa. Şimdi Fatma Hanım 15 gün sonra ifade verdi. Diyor ki medyada çıkınca vicdanım rahatsız oldu diyor. Fatma Hanım'ın ifade alınma şekli doğrudur.
1: Biz onu eleştiriyoruz tamam, ama siz eleştirmiyorsunuz. Vallahi. Siz Ekrem İmamoğlu'nu bayrak yapıyorsunuz.
2: Müsaade edersen
1: Emir
2: bir anlayalım lütfen.
1: Emirgan'daki bilgiler sadece ortadayken ama, evet, sizin vicdanından rahatsız olduğunuzu dile getirdiğinizi hiç duymadım. Yani,
3: ufak
1: ama biz Fatma Betül Sayan Kaya'nın burnundan eğer milletin parasını televizyon değilse ki bana göre etti. Bitir bitir getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Siz söyleyemiyorsunuz.
2: Şimdi şöyle Mustafa Bey benim hatırım için toparlayın. Uzatmayın. Evet. Buyurun.
0: Uzatmayacağım. Bakın Ekrem Bey için de, belediye başkanları için de, herkes için şunu istiyorum. Yargılansınlar. Üç kelime ya. Acil, adil ve tutuksuz yargılansınlar. Çok şey mi istiyoruz ya? Ömer Çelik birazcık iki laf edildi diye nasırına basılmış gibi bağırıyor.
1: Kim?
0: Yıllarca tutuklu kalmak. Kabul edilebilir bir şey mi Allah aşkına? Özgürlük ne demek biliyor musunuz?
1: İftiraya peki.
2: Şimdi Bülent Bey bir dakika
4: burada Mustafa Balbay bakın. Bütün konuklarımı görebilir miyim?
2: Çünkü
4: tamam. Bir şey söyleyeceğim.
2: Tamam.
4: Mustafa Balbay burada 5
2: yıl eline boyunanın
0: şeyi.
4: Bakın 5 yıl
2: Mustafa Bey. Mustafa Bey tamam. Bir kelebek de ekranda bütün konuklarımı. Evet.
4: Can. Hukuksuzca 5 yıl hapis yatan biri olarak bak en çok söyleme hakkı Mustafa Balbay'a ait burada doğru. Çünkü tutuksuz yargılama gerçekten bizim hukuk sistemimizde en başta olması gereken şey. Suçüstü bakın cinayet işte uyuşturucu kaçak.
5: Ağır ceza gerektiren suçüstü halleri müstesna.
4: Onlar hariç onları ayırıyor.
3: Bu da kaçma şüphesi o da varsayılır.
1: Yani, karartma ve
4: bakın,
1: kaçma.
4: Bakın deliller toplanmış yargılamaya geçilmiş. Artık delil toplama durumu kalmamış. Mevcut dosya üzerinden bir mahkeme sürerken hala tutuklu yargılanması bir kişinin ki sonucunda beraat edebilir. Bakın beraat edebilir. Ya bu ya evet burada diyorsunuz ki 100 yılın yolsuzluk davası tırnak içinde. Tamam kabul ediliyor. Peki bu davaların sonucunda yani Yargıtay'a kesinleşene kadar beraat olursa ne olacak?
2: O zaman ne olacak?
4: Çünkü şunun için, hayır. Mustafa Balbay böyle oldu çünkü 5 yıl yattı.
3: Hülyan ben de...
1: Aynı.
2: Bence bu mesele ideolojilerin üstünde bir mesele. Ben usul olarak söylüyorum bunu. Yoksa onu o yargıladı, bunu değil. Mahkum et, hüküm. Bakın Mustafa Balbay hüküm giymemişti.
4: Mahkeme, yerel mahkeme karar verdi. Yargıtay bozdu. Dedi ki burada bir hukuksuzluk var ve beraat etti. Mesele şu, yani şu olabiliyor hukukta. 5 yıl boyunca hapis yatmış ama beraat edebiliyor.
5: Pardon,
4: yani bu 5 yıl ama 5 yıl kız, bakın 5 yıl kızından ayrı kaldı. Büyüdüğünü göremedi.
2: Çok böyle örnekler.
4: Okula gittiğini yani göremedi.
2: Böyle örnekler.
4: Belki ben bildiğim için söylüyorum. Evet. Mustafa Balbay gibi yüzlerce arkadaşım vardı. Evet. Yapıldı, oldu. Ya bunlar yaşanmasın. Tabii. Türkiye'de biz bunları yaşıyoruz.
2: Peki.
4: Tartışıyoruz. Peki. Olmasın.
2: Peki. Şimdi bu siyaseten yaşadıklarımız
1: orada FETÖ yargısı vardı.
4: O bak bir saniye. Ben usulüyorum bak. Hayır, o da yanlış. Onu o yargı demiyorum bak. Tabii ki o FETÖ yargıları bunu karşılaştırmıyorum. Evet. Bak yanlış anlaşılmasın.
1: Tanıkları
4: bak sen böyle değil ama sen böyle söylersen. Ama bak, sen böyle söylersen bana eleştirerek ben sanki burayla burayı eşitliyormuşum bir olur. Değil öyle. Ben usulen diyorum. Anlıyorum
1: ama
4: seni doğru.
1: Söylediğini anladım ama o usulü uygulayanlar farklı.
4: Cem Bey anladı.
2: Peki. Şimdi şöyle Can müsaade edersen lütfen Ferhat sen de. Çünkü çok net anlaşıldı. Çünkü
4: Usulen böyle olması gerekiyor.
2: İdeolojilerin üstünde bir şey bu. Yani hukuk açısından.
4: Yoksa eşitlemiyorum.
2: Hukuken bakıldığında yani usul tartışması noktasında.
4: Eşitlemiyorum yargılamaları. Yanlış anlaşılmasın.
2: Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eğer müsaade ederseniz.

0: programı modere eden bir gazeteci olarak Bülent Bey, şöyle Merve Şebnem bir iki dakika içinde toparlasın, evet. Ardından size geleceğim. Sonra ben Cem Kaya'ya dönerek başta sizinle değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli'nin söylediği şu cümle benim dikkatimi çekti.
1: Yasamada
0: en azından böyle.
1: Güçlü milliyetçi.
0: Yok, hayır hayır hayır. O tamam, onu konuşuruz belki süremiz yeterse. Şöyle bir şey dedi. Yani yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusu değil, aynı zamanda not almışım. Meclisin seçimleri yenileme kararı noktasında da bunu ikisini de aynı konuşma içinde geçirdi.
1: Çünkü neden çok fazla
0: tamam, ona geleceğim.
1: Tezgirat evet, olduğu tamam. için.
2: Merve. Çok uzatmayacağım. Çok uzun süredir kısaca, konuştuğumuz evet. konular ama ana konular bence. Bu örgüt meselesinde de aslında şu var. Hani belediyeler ayrı, fon meselesi. Evet ayrı ama benzerlikleri de var. Biz bir şey gözden kaçırıyoruz. Bakın ben de mesela tutuklu yargılama süreciyle alakalı olarak ilk çıkan karar Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş davasına kadar acaba diyordum nereye doğru gidecek diye daha mesafemi koruyordum yorumlarımda. Yalnız o mahkeme kararında farkındasınız. İhale, fesat, irtikap ve benzeri konularda, rüşvet konularında bazı maddelere evet dese örgüte yok dedi. Hmm. Birinci derece tevfik mahkeme. Etti. Ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Aslında muhalefet açısından da bence bu dile getirilmesi gereken bir konu. Çünkü Beşiktaş çok kritik bir konuydu. İlk davaydı ve büyük bir belediyeydi. Büyük bir belediyeydi. Görece küçük belediyelerde suç örgütü tanımını bundan sonraki mahkemeler, ilk derece mahkemeler diğer belediyelerle ilgili nasıl değerlendirir? Bence buna bakılması gerekir. Bir. İkincisi fon meselesinde açıkçası... Yani bir insider trading'den bahsediyoruz. Bilgi suistimali. Bilgi suistimalinde yani veren de var, alan da var. Bu iş
3: para
2: bir,
3: da belli.
2: Para da var ve birkaç kişi, ya en az iki kişi var. O zaman burada şu anda benim hissiyatım, hukukçu olmayan bir vatandaş olarak burada bir örgüt var gibi düşünüyorsunuz. Ama bunun önemli bir tarafı bürokrasinin içerisinde, doğru mu? Aslında savcılık izin istedi.
1: Soruşturmada örgüt suçu var.
2: Savcılık
3: artı
2: izin istedi.
3: Artı SPK'nın vermesi gerekir değil
2: savcılık
3: mi?
2: Savcılık izin istedi aslında soruşturma için. Maliye Bakanlığı dedi ki hayır, önce ben bir teftiş, kendi iç teftişimi yapacağım dedi. O izin bekliyor. Bir orası. İkincisi Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu. Ben hakikaten o raporu önemsiyorum. Orada ne çıkacak? Bu yüzden de orada yok, burada var demek için henüz çok erken. Ha şu denilebilir, bu tarafta çok hızlı davranılıyor, burada yavaş. Ama burada da rapor konusunda da çok hızlı davranıldı, mağduriyet peki. oluşması tamam. vesaire diye.
0: Yani, teşekkür
4: şimdi
0: ediyorum
4: ben. Hemen bıraktığı yerden bu konuya bağlayayım. Mesela
0: başlığı değiştirelim.
4: Savcılık Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma için izin istedi, doğru mu?
1: Evet.
4: Ama belediyelerde mesela İçişleri Bakanlığı'na bağlı, rüşvet, itikap, benzeri şeyler olduğu zaman... İçişleri Bakanlığı soruşturma izni alınıyor. Savcılık niye harekete geçiyor? Rüşvet benzeri hususlar görevle ilgili değil. Direkt.
1: Evet, doğru.
4: Burada da eğer bu husus varsa izin istemeyebilir. O ayrı bir şey ama şunu söylemeye çalışıyorum. Fon krizi, fon soygunu böyle foncuk diyerek normal görülebilecek bir olay değil. İktidarı muhalefetiyle 86 milyonun ekonomik hayatını etkileyecek derecede büyük bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Burada hem iktidarın hem de muhalefetin sorumlu davranması gereken noktalar var. Ben bir muhalefet partisi mensubu olarak söylüyorum. İlk önce itibar suikastı yapmadan, doğru bilgiler olmadan kamuoyunda insanların kişiliklerini adeta paspas edecek şekilde bilgi açıklamamak muhalefetin görevi.
0: Öyle suyu bulandırmak tabii, olmaz çünkü, diyorsunuz. Çünkü
4: bu aynı zamanda şeyi tabii. de ortaya koyuyor. Siz yani bir iki söylediğiniz şey yanlış çıkarsa artık doğru söyleyeceğiniz şeylere dair de bravo. Toplum tabii. güven duymaz.
0: Su bulanır.
4: Bu muhalefet. İkincisi iktidar.
0: Gerçek konuşulması
4: şimdi
0: gereken
4: iktidarın
0: şey konuşulmaz.
4: Nihayetinde tabiri caizse hükümet etme dediğimiz şey sermaye piyasası kurulu, bankacılık düzenleme kurulu, maliye bakanlığı, yargının işleyişiyle ilgili koordinasyon benzeri hususlarda millet adına yetki alıp icraatın başında. Yani şöyle düşünelim. 25 milyar dolarımız bir kas, bu burada bulunan bir kasanın içerisinde bekçi var, güvenlik var, kameralar var. Şimdi dolayısıyla bu para buradan çalındıktan sonra bekçinin de çalanların içerisinde olup olmamasıyla bekçinin uyuduğu zaman o paranın götürülmesi arasında sonuç olarak fark yok. Milletin 25 milyar doları gidiyor. Elbette cezai ve siyasi yaptırımlar arasında fark var. Bekçi bu işin içerisindeyse ayrı bir cezası olur. Bekçi uyuduğu zaman bu paraları götürmüşse ayrı bir cezası olur. Dolayısıyla muhalefetin en tabi hakkıdır. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere herkesi siyaseten eleştirir, hesap sorar. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesini veya diğer bakanların şahsıyla şey yapmak, onları rencide edecek elbette tutum gerektirmez. Ama en sert şekilde siyaset

0: Sayın Cumhurbaşkanı, sizin atadığınız BDDK, sizin atadığınız SPK, sizin atadığınız Maliye Bakanı nerede bu soygunlar oluşurken deme hakkına sahip? Bu Sayın Cumhurbaşkanı, siz çaldınız demek başka bir şey, başka bir itham, iddia ve
1: başında o var şey, diyor yani.
0: Efendim?
1: Yani
2: başında bu, sen varsın.
1: Başında diyor. Sen varsın sorunuz diyor. Sorunuz ama sen, hayır, müsaade sizin söylediğiniz gibi demiyor.
0: Bir müsaade edin.
3: Tamam, zaten onu eleştiriyor. Evet, kendi yani. Zaten bakış açısınız söylediler olarak.
1: Ben farklı bir şey söylemiyorum.
0: Yani mesela basit bir örnek söyleyeyim. Şimdi ilgili fon halka açılmadan, arzdan önce muhalefet eden iki kişi var. SPK Başkan Vekili ve üyesi. Bunlar görevden alınıyor, yerine iki kişi atanıyor. Bu işlemi kim yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi ben buradan hareketle şunu diyemem. Sayın Cumhurbaşkanı bu halka arza müsaade etmediği için bunları görevden aldı, yerine başkasını atadı. Bu işin içerisindedir. Ama şunu rahatlıkla deme hakkına sahibim. Hangi lobiler veya kişiyle, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her atadığı
3: etki
0: ismi
3: diyorsunuz. Hangi lobiler bir şekilde ısrar etti, imzaya gelene kadar kaç taraftan geçiyor?
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı
3: herhalde bu soru önemli bir soru. Hayır, yani sizin
1: bu soru zaten soruluyor şu anda.
0: Dolayısıyla ben çıkıp burada Sayın Cumhurbaşkanı, siz bu iki kişiyi görevden alırken kimlerin yönlendirmesi tavsiyesi diyelim, çünkü niyetinde bürokrasi bir öneri getirir, paraflardan geçer, Sayın Cumhurbaşkanı son imzayı atar. Çünkü bir ekip olarak çalışmanın sonucu bu. Ben elbette ona nezaret eden Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu eksikliği görmediği için eleştirme hakkına tabii ki sahibim. Ve yine bir diğer husus şu. Mesela Devlet Denetleme Kurulu. Tamam, bu niyetinde iktidarın içerisinde olan bir şey. İşte yargı kendi çerçevesinde ayrı bir şey yürütüyor. Ben de muhalefet adına diyorum ki 86 milyona siz toplumsal bir güven, hiç kimse kayrılmayacak güveni vermek istiyorsanız, o zaman yapmamız gereken ilk şey meclis araştırma komisyonu kurmak. Niye? İşte savcılık SPK'ya 130 kez yazı yazdığını söylüyor. SPK da diyor ya 130 kez değil ama evet yazdılar diyor. Bu yazılara niye cevap verilmedi?
3: Bence SPK'nın tutumu SPK'nın tutumu zaten çok eleştiriliyor.
1: Hepimiz eleştiriyoruz.
3: Bence
0: SPK'nın için söylüyorum. Bak, Meclis Araştırma Komisyonu'nun Devlet Denetleme Kurulu ve yargıdan farkını söylüyorum.
3: Tabii.
0: Bütün bu kurumlar arasında yazışmalar ihmalli ve sadece Meclis Araştırma Komisyonu tabiri caizse var olan cenazeyi kaldırmakla uğraşmıyor. Benzeri ölümlerin olmaması için mevzuatta ne tür tedbirler alması lazım? İdarede ne tür tedbirler alması lazım? Bunları ortaya koyuyor. Dolayısıyla muhalefet olarak benim sorumluluğum en sert şekilde iktidarı eleştiririm. Ama hiçbir zaman şahısların itibarını, iffetini, namusunu rencide edecek bir şey söylememek sorumlu, ama bir de siyasetten ağır bir dil kullanabilir. Bu normal
3: Bülent
0: bir şey.
3: Bülent Bey diyor ki bir de mesela sadece hani böyle hepimiz eleştirdik burada. Yani başta da mesela siz. İktidarda da mesela çok yetkin, etkin isimler var yani eleştiren, ama sanırım muhalefetin yani
0: toplumsal güveni sağlamamız lazım.
3: Güven
0: 86
3: meselesi,
0: milyon demelik ya bu.
3: Güven meselesi çok belirleyici ama sadece hani bu SPK falan onlar nezdinde değil ki yani bugün ekonomiye bakıldığında, enflasyonist ortama bakıldığında değil mi? Yani işte memur maaşları, emekli maaşları, işte şimdi yakında yine konuşacağız emeklilerin maaşları.
1: Yılbaşında.
3: İşte. Yani yılbaşında konuşacağız. Şimdi bunları düşündüğümüzde, asgari ücret farkları düşündüğümüzde, işçinin durumunu düşündüğümüzde, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ilk o açıklamayı yaptığı zaman dedi ya hani yani boğazından o bir lokma haram geçenler hepsine herkesten hesabı sorulacak. Yani şimdi muhalefet diyor ki bazı fotoğraflar görmek istiyoruz. Biliyorum. Sadece eleştiriyle kalmaz. Sanırım bugün Sayın Çelik'in söylediği de hani koordineli açıklamalar, koordineli bir şekilde çalışma yapılıyor. Üstüne gerçekten kararlılık da gidilecek. Yani linç yapıyorlar siyasi, ama bir şekilde o siyasi lincin dışında da biz bir şekilde hani yani sonuç, o iradeyi de göstereceğiz.
0: Sonuç olarak,
3: nereye kadar gidilecek hani ne göreceğiz, nasıl fotoğraflar göreceğiz gerçekten?
0: Fon koordinasyon kurulunun kurulması önemli.
3: Galiba bütün
0: Sayın Cevdet Yılmaz'ın gelip meclisi bilgilendirmesi, muhalefet partilerinin yaptığı eleştirileri dinlemesi, not alması ve ben muhalefetin yapıcı eleştirilerinden istifade ediyorum demesi önemli. Bu diğer, ama kararlılıkla diyor ya Ömer Çelik, o da önemli. Ama bu kararlılığın içerisine siz muhalefeti de dahil etmezseniz 86 milyonun kafasında şu duygu uygulanır. Acaba bu işin meydana gelmesinde ihmali olanlar kendi ihmalini örtmek için bazı idari işler yaparlar mı? İlla hırsızlık demiyoruz ki. İhmalini de örtebilir. İnsanoğlunun tabiatında budur. Bir kusuru, bir ihmali varsa, kastı olmasa bile ortaya çıkmasını arzu etmeyebilir. Onun için kararlı bir soruşturmanın yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir meclis araştırma komisyonu olursa Elbette yardım işini yapmayacağım.
3: Şöyle, Cem'e geçeceğim.

0: Evet, dedim, zaten son 5 dakika. Aynen. Şöyle, çünkü bu bitmez, hani karşılıklı ve herkes bir şekilde söz hakkı ister.
1: Ama Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı çok iyi çektiğini bu fon konusunda söyleyeyim. Önceliğin milletin paralarına kavuşması olduğunu, zaten kimin ihmali varsa, kimin hatası varsa, kimin bir takım yönlendirmeleriyle bunlar gerçekleşmişse,
0: birlikte yürüyecek değil mi burada?
1: Cumhurbaşkanı hem dışarıda verdiği mesajlarda, yenilenme mesajı hem partisinde hem hükümette hem bürokraside bunu önümüzdeki günlerde bence hayata geçirecektir. Peki. Ama önce milletin parasını cebine sokmak lazım. Muhalefeti işin içine dahil etme meselesi belki bundan sonraki süreçlerde engellemelerin sağlamak için olabilir. Ama bugün daha katmadığınız halde bakanın babasının yanlış bilgilerle suyu bulandırdıklarıyla karşı
0: bence
1: karşıyayız.
0: Zaten
1: bir de komisyonun içerisinde orada olsa milletin paralarına kavuşması daha da uzun sürebilir.
2: Hiçbir milletvekili öyle bir şey yapmıyor. Ya yeni Doğan çetesiyle ilgili kuruluyor.
1: Milletvekili yaptı
0: şöyle,
1: işte.
0: Şöyle vekilsiniz.
2: Yani bürokratın, sahip çıkma konusunda göstermediği hassasiyeti millete göstermeyecek mi diyorsunuz?
0: Hayır.
2: Milleti
1: Ümit Özdağ'ı göstermedi.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Ümit Özdağ'ı göstermedi. Ali Mahir Başarır göstermedi.
2: Göstermezse onun da yaptırımları kanunda var.
1: Aynı yalanı ikisi de ardışık bir şekilde söylediler.
2: Ben de diyorum ki genel başkan yardımcınız göstermedi. Olabiliyor, insanın olduğu yerde olur bunlar. Yani şimdi Fatma Betül Hanım öyle bir şey yaptı diye bak, ben bütün AK Parti genel başkan yardımcılarını zan altında mı bırakayım?
1: Hayır, biz hiçbirini zan altında bırakmıyoruz.
2: Ya Ali Mahir Bey, bilmiyorum
1: Fatma
2: ne dedim.
1: Fatma Betül Sayan Kaya'yı en verir. Sert biz eleştirdik bu stüdyolarda. Hala ortaya eleştiriyoruz. Ben verdiği ifadenin dahi inandırıcı olmadığını düşünüyorum. Yani. Yargı işini yapıyor. Siyaseten AK Parti cezası.
2: Ama o yaptı diye bütün AK Parti
1: kesmiş.
2: Genel Başkan Yardımcısı işin içerisinde
1: demiyorum
2: yani. AK
1: Parti cezasını kesmiş mi? Kesmiş. Ama burada da yeni parti iki tane birisi grup başkan vekili, birisi milletvekili olmak üzere hiçbirine ceza kesmediği gibi genel başkanı çıkmış bugün. Onları savunuyor.
2: Varsa bir suç savcılık fezleke gönderin meclise.
0: Ferhat Bey, siz verdiği ifadenin de inandırıcı
1: bulmadığını... Ben inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Neden?
0: Düşünmüyorsunuz. Peki siz bunun inandırıcı olmadığını düşünüyorsunuz. Peki bu noktada mesela yargı bugünden sonrası için yani nasıl bir öngörünüz nedir? Nasıl
1: öyle
0: bir yol
1: olacak?
0: Çünkü
2: kaç para iade ettiğini bile bilmiyorum.
1: Kaç para iade etti?
0: Madem
1: açık,
0: böyle bir cümle kurdunuz.
1: Kabul edemediğim şeyi söyleyeyim.
0: Evet,
1: kabul
0: madem böyle bir cümle kurdunuz. Nasıl bir fotoğrafla o zaman
1: sadece
0: karşı
1: ana parası, bu arada o 168'i de nasıl bulduğu bence ayrıca bakılması gereken bir mesele ama ana parasının faizini keserek fondan elde ettiği geliri yani.
2: Berat,
1: yani
2: peki bu 2 milyar 200
1: milyon civarında.
2: 2 milyar 200'ün bir aylık faizi nerede?
3: Ama Allah aşkına. Miras
1: faizi de konuşuyor. Ya anlatıyorum.
3: Miras
1: yani.
3: Herhalde. O 168
1: hani isterseniz cümlelerimi siz yazın. Ben bak açıkça
2: soruyorum ya.
1: Diyorum ki.
2: Açmak için soruyorum.
1: 300 milyona yakın bir parayı kendi uhdesinde saklamak üzerindeki 1.9 milyar gibi bir parayı eşiyle beraber ilgili hesaba göndermiş. Ben diyorum ki bir kere zaten ana paranın dışında bir faizi hangi hakla alıyorsun? Bu bir. İki, şunu da söylüyorum açık bir şekilde. O parayı nasıl elde etmişsin? Üç, hani kimsenin bilgisi dahilinde olmadı dediğim mesele, bir kere borsayı bildiğim için söyleyeyim. 2.2 milyarlık bir hisse satışı bir tuşla gerçekleşse bile alıcısı olamaz. Alıcısı kim? Alıcısı zaten. Tera.
0: Bir dakika.
1: Alıcısı Tera.
2: Bravo.
1: Evet. Yani Tera bu
0: konu. Yani
1: onu,
0: şunu mu diyorsun, gece rüya mı gördün?
3: Gece
1: rüya görse dahi.
0: Hayır, gece rüya mı gördün?
1: Bunu belki kimse söyleyemez. Gece rüya görse dahi. Onu satamazsın.
2: Evet.
1: O kadar yüklü bir alıcı bulamadığın zaman satamazsın. Dolayısıyla burada bir organizasyon var. Ben de diyorum. Tera'nın şu anda yöneticileri hapisteyse ya da işte bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyaysa. Evet. Bu işin içerisinde ondan istifade edip milletin parasını kendi uhdesine geçirenler de gereğini görmeli. Ama burada SPK mevzuatı devreye giriyor. İşte üstad söyledi.
4: 107 taksim.
1: SPK mevzuatına göre ki bence bu da meclisin önemli noktalarından bir tanesi, savcılıklara yetki verilmesi gerekiyor. Orada da
2: yetki
1: farklı
2: var,
1: tartışmalar var.
2: Suçlar ile ilgili
1: farklı görüntü. Tartışmalar var. Yok yabancı sermaye kaçar diye.
4: 107'ye 1, 107.3.
0: Hadi Ferhat şey yapalım.
1: Tamam
0: artık.
1: Savcılık
0: yani,
1: doğrudan müdahale edebilseydi.
0: Tamam,
2: olmadı ki.
0: Evet.
1: Bülent Hocam, savcılık doğrudan müdahale edebilseydi biz şu anda...
2: Etti tutuklananlar aynı doğrudan müdahale
1: hayır,
2: etti bunlara.
1: Hayır, SPK değil. Onlar tefecilik ve benzeri farklı
2: tamam,
1: bir suçla
2: suç işte, onu diyor,
1: yapıldı.
2: Görev suçu değil.
1: Ama burada tefecilik suçu yok. Yani olmayan bir suçu uyduracak hali yok savcılığın.
4: Yok, manipülasyon
1: ama
4: gene
1: manipülasyon
4: tabi.
1: Şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerinin yaptığı uygulamalar içerisinde bir tane izne tabi olmayan savcılığın soruşturma açabildiği bir nokta var. Üstad daha iyi bilir.
2: Görev suçu.
1: Savcılık da aslında hukuku dolandırarak milletin hakkına burada sahip çıktı. SPK mevzu

0: mevzuatının da değiştirilmesi önümüzdeki dönemde ya, elzem bir durum.
1: Herhalde bir şey söyleyeceğim. Herhalde bence en fazla konuşulması gereken mesele burada SPK mevzuatının değiştirilmesi.
0: Kesinlikle.
1: Galiba. Çünkü yani ne kadar ya, uzun süre yani bakın, ne
0: kadar bu böyle
1: yılan hikayesi de dönmüş. Yani Maliye Bakanı bile açıklama yaptı. Maliye Bakanı bile açıklamasında oraya işaret etti. Evet, yani burada böyle bir suistimal var, bir yanlış.
0: Buna rağmen
1: mevzatı kötü bir yanlarım var.
0: Cem Hocam, SPK Başkanı'nın...
2: Yok yok, buna sebep olan ilk baştaki sorun 28 Ağustos'taki değişti yeni düzenlemeyi, ama bu hisselerin şişmesine, bunların yapılabilmesine izin veren...
3: Ali, bizim kaç dakikamız var?
4: Her şeyin Sayın Devlet Başkanı
1: var. Ali, bizim kaç dakikamız var?
4: Şeylerini yorumlayarak başlayan isim.
0: Hülya, her şeyi bir kenara bırak. Bak, her şeyi bir kenara bırak. SPK'nın dönemin başkanı, yani bu işlerin başladığı dönemdeki başkanı Ömer Gönül'ün yaptığı savcılık ifadesindeki açıklama zaten işi özetliyor. Halkımızın teveccühü diyerek
3: nokta.
0: Yani komedi bir açıklama yaparak aslında şu anda milletin yaşadığı mağduriyetlerin müsebbiplerinden en belki de başta geleni olan, ki biz hüküm merci değiliz ama benim okumamdan çıkardığım sonuç bu. Böyle bir açıklama yapması zaten her şeyi özetliyor.
3: Trajikomik, evet.
1: Her şey özetliyor, bir... fotoğrafı da gösteriyor.
3: İşte onu söyle ya, merdi kıpti şecaat tarz ederken sırkatil söylermiş. Şimdi çok kısa burada çünkü
5: sonuç
3: yayın bitecek.
5: Peki, sonuç anlayamadık yani.
3: Şimdi tamam, şöyle,
0: sonuç, bu işin soruşturması daha da genişliyor. Sonuç
1: üzerine gidilecek deniyor. Bizim... yani sonuç, ama Ferhat diyor ki işte paralar şöyle, verilecek şöyle, ama şöyle, paralar şöyle, verilirken Cembe, o soruşturma da devam ettiği için üzerine gidiyor. Ama bu komisyon meselesinde ben katılıyorum çünkü meclis komisyonu devreye girince... Ne yazık ki yani birçok komisyon, bu siyasi tarih hep öyle, hepimizin hafızasında.
4: Emin olun, komisyonlar hep çok böyle, faydalı oluyor. Bakın,
1: tabii ki çok faydalı oluyor. Faydalı. Ama Yenidoğan sonuç noktasında böyle
0: çok verimli komisyonlar oldu.
1: Çok biliyorum, çok etkili. Çok etkili oldu. Sayın Balbay.
4: Hiçbir sorun olmuyor.
1: Evet.
4: Darbeler Araştırma Komisyonu kuruldu.
1: Evet.
4: Meclisin belki de en verimli çalıştığı evet, konular o araştırma
1: komisyonu. Evet.
4: Çünkü
1: araştırma
4: dar
1: komisyonu,
4: çerçeveli oluyor.
0: Belediye yolsuzlukları ile ilgili de kurulmalıydı. Bence.
4: Teklif ettik. AK Parti dahil, Cumhuriyet Halk Partisi dahil kurulsun dedik. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Teklif ettik.
0: O da zaten muhalefetin ağzına aldığı çok güzel
5: bir şey. Ama reddedilmiş ne diyor?
4: AK Parti reddedilmiş.
1: Ama mesela reddedilmiş.
4: Salı günü yok.
5: Sen
0: söyledin
4: Ferhan. Ya şunu desene. Yanlış yaptı. Bütün belediyeleri de. Anlımızak soruşturun bütün belediyeleri de. Salı günü ilk önergeyi ben vereyim.
0: Birinizin sesleri üstüne biniyor, izleyin.
1: Hayır, keşke kurulsaydı dedin ama cevap verdiler onlar.
5: Hayır, mesela, hayır. Pazartesi günü lütfen bir daha verin önergeyi.
0: Hülya,
5: bir daha
0: sen de aynı
5: görelim.
0: Şekilde geliyorsun.
1: Ben madem aynı şekilde gelmiyorum. Kurulacak. Soru sordun, cevap verdiler.
0: Madem yani bir komisyon kurulacak bu konuyla ilgili, bence diyorum ki bu topyekun bir komisyon olsun.
1: Tamam.
0: Hem belediyedeki yolsuzluklar,
5: doğru.
0: Hem fon meselesi. Yani bir tarafın hırsızlığı göz önünde bulunduğu,
4: ben katılıyorum.
0: Bir tarafların hırsızlığı bakılsın ve buna göre hareket edilsin.
4: Belediyeleri söyledik. Bakın, önergeyi bütün belediyeleri devredildi. CHP dahil ama reddedildi yani.
3: Şimdi çok önemli bir mesaj.
1: Buyurun.
3: Adalet Bakanlığı'ndan çok yani üst düzeyden.
5: Buyurun.
3: Biz
1: lütfen.
3: Kamuoyunda yani çıktığımız bütün kanallarda bizim derdimiz biz hukukçuyuz. Milleti tenvir etmek. Şöyle bir yanlış algı var millete yansıtılmaya çalışan. Yalnız ve sadece Sermaye Piyasası Kanunu 107 Taksim 1. maddesi yani piyasa dolandırıcılığı üzerinden gitmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bakın kıymetli üstadım da burada. Türk Ceza Kanunu 158. maddesi var. Nitelikli dolandırıcılık halini düzenler. Savcılık buradan soruşturma yürütüyor. Türk Ceza Kanunu 282. maddesi var. Mal varlığı gelirleri ile ilgili, kara para ile ilgili. Savcılık buradan soruşturma yürütüyor. 220. madde var üstad burada. Örgütlü suç tanımını düzenler. Buradan soruşturma düzenliyor. En nihayetinde 107'ye 1 Sermaye Piyasası Kanunu ve keza 5549 sayılı kara para ki masaya devreye sokmanız için.
2: Evet, aklanma büro bakıyor.
3: Masayı evet ya, orada bir adam var, deve dişi gibidir yani. İsmini zikretmeyelim, adamın aklını alırlar. Dolayısıyla burada şöyle bir akıl tutulmasına gitmesin vatandaşımız. Çalan çaldı, tutuklanan tutuklandı, parayı amuduyla götüren hayır, beri değil. Bakın çok net, Sayın Bakan'ı birebir tanıyan bir hukukçu olarak söylüyorum. Akın Bakan burada sonuna kadar gidecek. Riyaseti Cumhurmakamı'nın iradesi çok net ve Devlet Bey'in de iradesi çok net. Yetim hakkına kim el uzattıysa alın. Evet. Hatta zaten izin dediğini söyledi. Dar gelirliye sabit geliriye verin dedi. Şimdi bu da tabii ki belirli bir yasal düzenlemeyi gerektiren süreç. Dolayısıyla yalnız ve sadece bir şekli olarak bakarsak biz milyarları götürdüler vatandaş aç. Hayır, inanın özellikle bürokrasiden bilgiye dayalı söyleyeyim Ferhat Murat'a. SPK başkanından başlayarak, evet, SPK evet, gözetim

0: Denetim Daire Başkanlığı silsile-i meratibinde çok can yanacak bu soruşturmada. Bilgiye dayalı olarak bunu söyleyelim. Geçeceksek yeni konuyu
1: Şöyle
0: anlatalım.
1: geçemiyoruz.
0: Geçemiyoruz. Peki.
1: Geçemiyoruz. Sayın Cem Kaya, vallahi
0: Peki.
1: sizi de özlemiştim bu arada.
0: Peki, ben de zaten sizi.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şöyle geçemiyoruz.

0: bir 5-6 dakikayı Ferhat Murat'a ayıracağım. Onun da bir nedeni var. Hemen o LED'i de getiririz.
1: Ferhat Murat ama çok onun, konuştu.
0: Yani. Evet ama hayır. Yok konu başta şöyle. Yani o ayrı.
2: Canın anlatması daha doğru olur. Hükümetin yani
1: ne konu ne
2: özellikle ulaştırma alanında hızlı tren yatırımlarını anlatması daha iyi olur. Ben de burada dinlerim.
0: Türkiye'nin Avrupa Demiryolu bağlantısında yeni bir aşama var. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklaması oldu. Bugün Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabı o hizmete açıldı. Ve Türkiye'nin saniye biraz yaklaştırabilir misin? Şöyle gelelim o detaylara da bakarız birazdan Ferhat da kalkar. Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağına bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen bir proje. Bu proje kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil oluyor. Bakın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilen bir hat bu. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığına da hizmet verecek. Bu projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Şimdi belli çalışmalar var. Bu arada İstanbul yönündeki diğer etaplarda da Ferhat değil mi? Çalışmalar onlar tabii, galiba orta sürüyor, devam ediyor.
2: Kadar bağlanacak.
0: O zaman bir kalkar mısın rica etsem eğer sen hem bu...
2: Şimdi tabii aslında dedin, bizim bunları konuşmamız lazım. Yani memlekete,
0: bizim bu
2: ülkeye,
0: fon işte, meselesini de şey konuşmamız, belediye çırpınırsa konuşuruz da yani.
2: Ya ben niye bu bir cümleti anlayamıyorum?
0: Niye sadece bunu?
2: Hayır anlamadım.
3: Milyarlar yurt dışına gitmeseydim daha faydalı olurdu.
2: Şimdi işte cümlemi tamamlayabilirsem müsaade ederseniz.
3: Sayın Bakanımız
2: yüksek müsaadenizle zaten demek istediğim mesele muhalefetin ortaya koyduğu gerçek olmayan iddiaların gerçeği ne gibi zaman harcayıcı tartışmalarla biz vakit kaybetmiyor olsak ülke olarak televizyon programının içeriğinden gündeminden bahsederek söylemiyorum. Bize yani vatandaşa en faydalı olan işler nedir? Millete yapılan yatırımlardır. Şimdi ulaştırma alanında baktığımızda 1990'lı yıllarda biz hızlı treni Avrupa'nın birçok ülkesinde görebiliyorduk. İşte Japonya'da 500 kilometrenin üzerindeki ben de yolculuk ettim.
0: Evet.
2: Hızlı trenler var. Ama olaya geç başladığınız zaman tabii ki belirli bir zaman içerisinde süreyi yakalayabiliyorsunuz. Ama şu an itibariyle işte Avrupa'da hızlı tren, demir yolu yatırımları, yine bunun yanı sıra otoban, duble yol ve havalimanları yatırımlarına baktığımız zaman ulaştırma alanında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye'de son 24 yılda çok önemli mesafeler kat edildi. Bugün de aslında bunun açılışı vardı ve muhalefete ürettiği eserin açılış kürsüsünden seslendi Sayın Cumhurbaşkanı. Muhalefetin o tezviratlarına yani bakanın babası üzerinden yaptığı ve kendisine yöneltilen suçlamalar. Ama keşke bunca belediyeyi kazanan muhalefet partileri de o milyarlarca liralık kamu kaynağını yaptığı açılışlardan belki onların kürsüsünden hükümeti eleştirebilirken temel atmama törenlerini tercih ettiler. Şimdi bu meseleyi anlatalım. Önemli bir mesele. Bu projenin birinci fazı. Burada Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 229 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3,5-4 saatlik bir mesafeyi tam 1,5 saate indiren ve bunun yanı sıra hem enerji tasarrufu, yakıt tasarrufu sağlayan, zamandan tasarruf sağlayan ve tabii ki de güvenli bir yolculuğu vatandaşlara sunan bir proje. Bunun dışında ikinci noktası da gerçekleşecek bunun tabii ki Kapıkule gar sahası ve ondan sonra farklı bağlantılar var. Bu arada seyahat süresinden az önce söyledim. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürüyor. Yük taşıma süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşürüyor. Mevcut hat kapasitesi 4 katına çıkacak bugünkü açılıştan sonra. Yine yıllık yolcu kapasitesinde 600 binden 3 milyona çıkartacak. Yıllık yük kapasitesinde 1,5 milyondan 9,5 milyon tona çıkaracak bir nokta. Peki bunun devamında ne var?
0: Aslında biliyorsun. Bütün mesela bunu bugün biz... Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında ve bu manşet atıldığında herkesin kafasında tek bir soru vardı. Yani Türkiye'den Avrupa'ya demir yolu köprüsü.
2: Evet.
0: Yani öyle bir bağlantı ki Avrupa'ya bağlantı ve kısa bir süre. Yani herkes şunu sordu beraberinde biz gazeteci arkadaşlarımızla izlerken. Nasıl ya? Yani 4 saatten gerçekten 1,5 saate... Hani

0: düşecek mi ve direkt kapı kuleye? Kapı kule ne demek? Direkt bağlantı demek.
1: Ankara, yani. İstanbul.
0: Evet.
1: Ve Sivas'a doğru uzanan İstanbul-Sivas.
0: Evet.
1: Yine Konya, Ankara ve benzeri hızlı tren hatları zaten vardı. Bunlara yeni bir ek oldu. Şimdi bu projenin önemli bir noktası Türkiye'nin kuzeybatısında orta koridorun Avrupa bağlantısı. Halkalı Kapıkule hattı Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına bağlansın ana güzergahlarından birisi olacak. Bakü, Tiflis, Kars ve Marmara üzerinden Avrupa'ya uzanan orta koridorun Avrupa bağlantısını gerçekleştirecek. Şimdi bizim hatırlarsanız ilkokulda sevgili öğretmenlerimiz hep Türkiye'nin jeopolitik konumuna, jeostratejik konumuna dikkat çekerdi. Ve hani biz bu noktada ulaşım noktasında yapılan yatırımlarla da nereye geldik? Aslında hem hava ulaşımında hem demir yolunda hem de kara ulaşımında yapılan yatırımlarla beraber aslında İpek yolunun da güzergahı üzerinde olan ülkemize ulaşım anlamında çok farklı avantajlar kazandırıldığını görüyoruz. Sanayi ve ihracatı tabii ki tetikleme durumu söz konusu. Şu an itibariyle 400 milyar dolar seviyesinde Türkiye'nin yıllık ihracat rakamı. Ulaşım kapasitesinin artması neye sebebiyet veriyor? Tabii ki ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunun yanı sıra Çatalca, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz, Alpullu, Abalar ve Edirne istasyonlarından düzenli ihracat taşımacılığı da yapılacak bu projeyle beraber. Anadolu tarafında da Köseköy, Derince, Çukurhisar, Eskişehir, Ankara ve Sivas gibi merkezlerden yüklenen ihracat yükleri de bu koridor üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak.
0: Bak hemen sorular gelmeye başlamış. İşte ilgili vatandaşlarımız, bak izleyiciler, yani bu tren hattına bakıyorsun Avrupa ile. Bir taraftan...
2: Ben geç bir buçuk yıl önce gittim işte o tren hattından Sofya'ya gittim. Bulgaristan'a gittim, Halkalı'dan bindim. Sofya'ya gittim. Yani o tren hattı evet güzel, Avrupa'ya bağlantı açısından önemli. Şimdi, yok. Herhalde burada tabii sonra tekrar yani, yavaşlayacak tren.
3: Gerçekten
2: bu, o hat Avrupa'yla
3: önemli bir hizmet. Yok. Fakat burada yani eksiklerini tamamlamaya talip bir muhalefet partisi olarak söylüyorum. O Kapıkule'ye 1,5 saatte gitmek önemli ama yani vize başvuruları reddedilen, doğru dürüst Avrupa'dan alınmayan bir ülkede 1,5 saatte değil yarım saate indirseniz de önemli bir hizmet.
2: Kapıkule'den geçemedikten sonra bir anlamı
0: geçer,
2: yok.
0: Mal geçer, adam geçmez.
3: Yük taşıması için söylüyoruz Hülya Hanım. Yük taşıma için. Bugün Türkiye'de enflasyon %30, faizlerin %40 olduğu bir yerde üretim alarm veriyor. Siz o raylardan ithal edilen mallar yerine ihraç edilen malları, Türkiye'de katma değeri yüksek malları üretecek politikaları tamamlamamız lazım. Bunu kötülemek için söylemiyorum.
0: Yani stratejik bir önemi olabilir.
2: Ama bu yapıcı eleştiri.
3: Bu yapılar önemli. Ama bunların maliyetlerinde, ihalelerde onlar ayrıca değerlendirilir. Ama bunu tamamlayabilecek daha önemli projeler yapmak önemli. En az bunun kadar önemli olan Türk pasaportunun değerini artırmak. İki, bu hatlardan gidebilecek üretimi yapan Türkiye'de üretimi canlı. Bakın herkes fona, mevduatta işte sıcak paraya gidiyor. Neredeyse Türkiye'de sanayi üretimi alarm veriyor. Bütün bunları da konuşmamız lazım.
1: %1 geriledi bu yıl.
3: Kötülemek için söylemiyorum yani. Ama bunun tek başına bir işe yaramadığını ifade etmek istiyorum. Ne zaman ki o raylardan ihraç edilen malların sayısı, ithal edilen mallardan kat be kat fazla olursa, ne zaman ki 1,5 saatte sadece Kapıkule sınırına değil, aynı zamanda elini kolunu sallaya sallaya Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Almanya'ya, Fransa'ya vatandaşlarımız tıpkı onların geldiği gibi gidebilirse, o zaman Türkiye güçlü bir ülke olur. Ona talibiz. Yoksa
1: bir cevap verebilir miyim?
2: Doğru.
1: Bir cevap vereyim.
0: Tabii cevap hakkı da oldu çünkü.
1: Anlattığımız mesele zaten bunlardan farklı bir şey değil. Ama hani vize konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sanayi ihracatında, hizmet ve mal ihracatında 400 milyar dolar gibi aldığı noktadan çok ciddi seviyeyi ileriye götürmüş bir hükümet
3: 400
1: var.
3: 400 milyar mı?
1: Ticaret Bakanı yıllık ihracat rakamlarının 400 milyar...
3: İhracın tamamı 400 milyar dolar yok. Nasıl 400 milyar dolar ihracat, sanayi ihracat?
1: Nasıl? İhracat tamamı.
3: 200 milyar civarı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın açıklamasını okuyor.
3: Hayır, o ben içindeyim diyorum. Başka bir rakam söylüyor.
1: Gelelim.
0: Çok kısa.
1: Diğer tarafa.
0: Bir dakikan var.
1: Bir ülkenin tabii ki vizesiz bir şekilde
4: yarım dakika ben rica ediyorum Hülya Hanım.
0: Tamam,
1: bir ülkenin yarım vatandaşlarının...
0: Geleceğim.
1: Anladık. Tamam
0: kısaca.
1: Sayın Balbay. Bir ülkenin vatandaşlarının yurt dışına geçmesi gerçekten kıymetlidir ama o ülkenin güçlü olduğu anlamına gelmez. Emir verilen bir ülke olmayı reddetmeseydi Türkiye bugün Avrupa'nın bu blokajlarıyla karşı karşıya kalmazdı. Ama sağladığı güvenlik şemsiyesiyle, yaptığı savunma sanayi yatırımlarıyla, güçlü ordusuyla NATO'nun güvenlik sağlayamayacağı Avrupa şu an itibariyle Türkiye

0: biz bu güvenlik mekanizmamızın neresine dahil ederiz diyor. Bu ayrı, ve bu konuda da vize konusunu da evet, çok masaya getiriyor.
1: Seni alayım ben yerine.
2: $280 milyar o
3: toplam şeyi diyorsun.
1: Peki. Evet, Mustafa Balbay'a bir dakika veriyoruz ama çok kısa lütfen.
2: Yani o yanlış bilgi.
4: Çok gerçekten çok kısa. Bir defa böyle bir yatırıma sevinilir. Yani
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın yaptığı son açıklamada da şöyle bir şey, yani onu biraz önce yazıyordum. Çünkü bununla Türkiye'nin Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatı 409 milyar dolara ulaşmıştır
2: hizmet
1: diye.
2: Hizmet, evet. Ayrı
1: hizmet
2: ama.
1: Ayrı.
2: Hizmet olacak. Ayrı ama şimdi.
0: Ya, hizmet ihracat hizmet, hedefi ya.
2: Ama bak hizmet ayrı.
0: Ne yani, demek ayrı kardeşim? 409 ayrı, milyar dolar fatura kesmiş, yurt dışına göndermiş.
1: Peki, tamam,
0: o ayrı,
1: tamam,
0: o ayrı. Ya, ya tamam, bilmiyorum. Ama iyi olan bir şey de iyi demeyi bilmiyorum kardeşim. 409 milyar dolar
3: ağzını ya. Fazla vermiş olduk ya.
1: Mustafa Bey Ankara'da.
0: Hayır, 500 milyar dolar hedefi yapılayamadı diye. Hükümetin eleştirenler 409
1: milyar dolar.
2: Ya aynı değil ama ya, tamam, bir dakika aynı değil ama şimdi ürettiğimiz şeyle hizmet aynı şey değil yani.
3: Türkiye'de ürettim başka, ihracat başka.
2: Yani şey değil yani.
1: 283 milyar dolar Türkiye'nin ihracatı, tamam. Tamam. O ayrı.
2: Gittik bak,
1: bir şey söyleyeyim. Tamam.
2: Çelik İhracatçıları Birliği'ne ben gittim bak.
3: 183 milyar gittim.
2: Bak ihracatçılar gerçekten çok çalışkan. Gittik, gördük ne kadar
1: tamam.
2: Önemli. Üretmek istiyorlar, para harcamak istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Onlar da rahatsız, görüyoruz ve bunu çaba harcıyorlar ve destekliyoruz. Ama bir de yani rakamları da doğru koyalım. Biz zaten niye karşı olalım buna? Tamam. Keşke 500
1: Mustafa
2: milyar
1: Bey,
2: dolar.
1: Mustafa Bey Ankara. Ferhat müsaade eder misin? Mustafa Bey Ankara'da. Ali, lütfen müsaade eder misin?
2: Senin için söylemiyorum.
1: Mustafa Bey lütfen buyurun.
4: Sadece iki cümle.
1: Beklemeyin ve buyurun. Buyurun lütfen.
4: Şöyle.
1: Buyurun.
4: Şu, elbette bu tür yatırımlar hepimizin ortak değeri.
1: Kısaca ama birkaç cümle.
4: Dar, sadece iki cümle kurmama izin verin.
1: Buyurun.
4: Bizim yüksek teknoloji ürünü ihracatımız 9 milyar dolar. Biraz önce tekrar kontrol ettim.
0: Savunma onu arttırmak ihracatımızı da kat
4: fonda
0: oraya.
4: Kaybettiğimiz
0: Balbay,
4: paranın 3'te 1'i.
0: Tabii
4: ama
0: o
4: ayrı, en büyük yatırım
0: bu ayrı, yüksek teknoloji değil mi?
2: Yüksek, evet,
4: en
2: yüksek
4: büyük yatırım
0: 65 dolar kilogram
1: müsaade etmiyoruz yatırım, ama bir dakika Can, bir şey rica ediyorum ama çok rica ediyorum lütfen yani
2: ama
1: çünkü uzun zaman.
0: Ama tamam, ben de cümle kurabilir. 3 kişi birden girdi sayın.
1: Ama süre bitti.
0: Ben orada cümleye girerken son 30 saniyede 2 defa girdi sayın Balbay. Yapacak bir şey yok ya.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Ankara'da o yüzden çok
4: en büyük bir cümle indiriyorum.
1: Tamam.
4: En büyük yatırım insanadır. İnsanın mutluluğu asıldır. 16 milyon bu yıl başındaki maaşının %1 fazla artar mı ona bakıyor. Ben önceliği insana yatırımı ayırmalı ve en büyük yatırım insanın mutluluğudur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey yapalım. Can kalkmıyor.
4: Başka bir şey demiyorum.
1: Reklam. Kalkmıyorum. Tamam. Reklam. Kısa bir reklam.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Şimdi enine boyunayı kapatıyoruz, noktalıyoruz burada. Avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi'nden İstanbul Milletvekili kendisi. Teşekkürler efendim. Can Özçelik, meslektaşım not1.com yazarı. Sağ olasın Can. Teşekkürler. Mustafa Balbay Ankara'da hem meslektaşımız hem de uzun yıllarca da siyasetin merkezinde bulundu. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler Mustafa Bey. İyi akşamlar diliyorum size. Merve Şebnem Oruç ve Ferhat Murat gazeteci meslektaşlarım, teşekkürler, sağ olun. Avukat Cem Kaya hukukçu, teşekkürler efendim, sağ olun size de. Dediğim gibi enine boyunayı noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Yarın ana haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının detayları netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Terra fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Ellerine ne tutuşturulursa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar dedi. Erdoğan, siz önce para kulelerinin hesabını verin ifadesini kullandı.
2: Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
3: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Muhalefete tepki gösterdi.
2: Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerek

0: gene yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'ne gitti. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı açılışında konuştu. Muhalefet için sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler ifadesini kullandı.
0: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Gazze üzerinden Birleşmiş Milletleri eleştirdi. Bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi.
0: Sadece beş üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kendisiyle ilgili fon iddiasında bulunan Ümit Özdağ, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni partili 3 ismi iddialarını ispatlamaya davet ettiğini anımsatarak ispatlayamadılar, istifa etmediler dedi. Basın kuruluşlarına da tepki gösteren Göktaş iddiaları yayarak kamuoyunda kendisinin suçlu olduğu algısının oluşturulduğunu, medya kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını söyledi. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar, pes etmeyeceğiz dedi.
3: Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim, Ahmet Başkanı ziyaret ettim, Abdullah Başkan'ı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
1: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
3: Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldı. Lidersizleştirilmeye çalışıldı. Partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
3: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerinde yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasına dair konuştu. Dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyledi.
4: Ülke bu kadar dertle boğuşurken
1: fon soruşturmasına dair konuştu. Buna karışanların suç örgütü kapsamında yargılanmaları gerektiğini söyledi.
5: Herkesin haberi var, gariban vatandaşın haberi yok. Bu olaya dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerekir. İddianameyi yazan savcı suç örgütü kapsamında dava açmazsa onları koruyor demektir. Vatandaşı soyan adamın, hırsızın dokunulmazlığı mı olur? Getirsinler meclise, suç örgütü çerçevesinde yargılama yapılsın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gündeme dair soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.
5: Karşıyaka'da doğru düzgün hizmet sunamayan bir kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ben Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim. Çıkar üzerine kurulan bir siyaset her zaman bu partinin aleyhinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı, ne oldu? Faturasını şimdi İzmirliler ödüyor.

0: İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmişti. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdür Vekilinin de bulunduğu 10 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheliye de adli kontrol hükümleri uygulandı. MHP Genel Başkanı Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuydu.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
3: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
0: İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Binanın mimarıyla şantiye şefi ise tutuklandı.
4: 'Oturanlar, mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada. Kentsel dönüşme anlaşamamışlar.
1: Kentsel dönüşme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina biri çocuk, 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı. Ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki kardeşi Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkaz altından hurdaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi. Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
5: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
4: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor. Korkuyordum yani.
6: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
5: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
4: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için problemleri var.
1: Bilirkişinin hazırladığı ön rapor facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
5: Binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
1: Raporda kusurlu bulundu.

0: yapılan binanın mimarıyla şantiye şefi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
1: Sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 15 yaş altına hizmet sunulmayacak. Resmi gazetede yayımlanan sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin kararla sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi. Karara göre sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklar hesap açtığında çocuğun yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. 15 yaşındakilere hizmet verilmeyecek ve şüpheli durumlardaysa hesap askıya alınacak. Yeni dönem 1 Kasım 2026'dan itibaren yürürlükte olacak. Kamu personeli için toplu sözleşme takvimi öne çekilebilir. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda konuşan Işıkhan, ücret dengesizliğinin giderilmesi mesajı da verdi.
2: Memur ve kamu personelinin sorunları masaya yatırıldı. Toplu sözleşme sürecine ilişkin talepler iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı. Toplantıda kamu personel mevzuatı gözden geçirilmesi ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları öne çıktı.
3: Kamu personel sistemi...
2: Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, toplu sözleşme takviminin öne çekilmesi konusunda çalışma yapılabileceğini belirtti. Işıkhan, eğer mevzuat açısından bir engel yoksa, konfederasyonlarımızın da mutabakatıyla toplu sözleşme sürecini 15 gün daha erken başlatabiliriz ifadelerini kullandı. Işıkhan, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa ilişkin mevzuat çalışması hakkında da bilgi verdi. Dış paydaşların görüşlerinin alındığını kaydetti. Işıkhan, 2-3 hafta içinde konfederasyonların görüşlerinin alınacağını da ifade etti.
4: Memuruz, haklıyız.
2: Bakan Işıkhan toplantıda, ücret dengesizliği bizi de rahatsız ediyor dedi. Ücret adaletinin ve eşit işe eşit ücret anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek, devamındaysa milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
0: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi, küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan yardımcısı Alexander Novak da Rusya dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
1: Nobel Barış Ödülü Gazze'de soykırım yapılıyor diyen heyetin başkanına verildi. Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Uluslararası Adalet Divanı yargıcı Navi Pillay bu ödüle layık görüldü.
2: Hayatını ırkçılıkla mücadeleye adadı. Ruanda ve Filistin'de

0: şeklindeki insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarla tanındı. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Güney Afrikalı hukukçu Nawanethem Nwabisile oldu.
1: The Nobel Peace Prize for 2026.
0: Norveç Nobel Komitesi tarafından başkent Oslo'da açıklanan kararda Nwabisile'in barış, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yaşam boyunca yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü vurgulandı.
1: Nwabisile.
0: Güney Afrika'da yoksul bir Hint mahallesinde dünyaya gelen Nwabisile, 1967 yılında Natal bölgesinde kendi hukuk bürosunu açan ilk kadın oldu. 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne atanan ilk beyaz olmayan kadın yargıç unvanını kazandı. Apartheid karşıtı çok sayıda kişiyi savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargıç olarak seçildi. Pillay, yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun başkanlığını yürüttü. Geçen senede İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna varan araştırma heyetinin başkanlığını yaptı. 85 yaşındaki Pillay, bugün Myanmar'ın soykırım yapmakla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıç olarak görev yapıyor. Ödül kazanmasının ardından dakikalarca alkışlanan Nwabisile, ABD Başkanı'na esprili bir gönderme yaptı. Geçen yıl barış ödülünü kendisinin hak ettiğini düşünen ABD Başkanı Trump, bu yıl da aynı görüşteydi. Trump, en son yaptığı açıklamada, ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibar kaybedeceğini iddia etmişti.
2: İsrail'i soykırımla suçlayan eski Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Nwabisile'in Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından ABD'den dikkat çekici karar geldi. Washington yönetimi mahkemeye yaptırım kararı aldığını açıkladı.
3: Once and for all. Ya Uluslararası Ceza Mahkemesi tehditlerine son verecek? Ya da biz mahkemeyi ortadan kaldıracağız.
4: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı. Dünyadan Washington yönetimine tepkiler yağdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecek dedi. Bu nedenle mahkemeye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Washington'ın kararı sonrası açıklama yapan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, kararı hukukun üstünlüğüne saldırı olarak niteledi. Taraf devletleri harekete geçmeye çağırdı.
5: Bugün yaptığımız seçimlerden dolayı tarih bu anı yargılayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adaletin mutlaka yerini bulması gerektiği kararlılığıyla çalışmalarına yılmadan devam edeceğine söz veriyorum.
4: Birleşmiş Milletler, bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya'dan tepki gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı kınandı. Hollanda Başbakanı Rob Jette, yaptırımların hemen yürürlüğe girmeyecek olmasını olumlu gelişme olarak değerlendirdi. Bunun çözüm arayışlarını sürdürmek için zaman sağlayacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararının zamanlaması dikkat çekti. Karar, Nobel Barış Ödülü'nün mahkemenin eski yargıçlarından Nwabisile'ye verilmesinden saatler sonra açıklandı. Nwabisile, kısa süre önce İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varan bir Birleşmiş Milletler raporunun hazırlanmasını yönetmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmış, Amerika Birleşik Devletleri ise kararı tanımamıştı. Washington yönetimi Ağustos ayında mahkeme yargıçları ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.
2: İsrail'de 7 Ekim sabahına ait resmi kayıtların değiştirilmeye çalışıldığı iddiası gündemi sarstı. Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Avigil, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü'nün telefon görüşmesi saatini 06.40'dan 06.29'a çektirmeye çalıştığını söyledi. Netanyahu ise iddiaları reddetti.
6: I'm here with the Israel's Defense Minister.
0: İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptı. İtiraf, Netanyahu'nun eski askeri sekreteri, yedek tümgeneral Avigil'den geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Gil, başbakanlıktaki bir tutanak görevlisinin Netanyahu ile yapılan ilk güvenli telefon görüşmesinin saatinin değiştirilmesinin istendiğini kendisine anlattığını söyledi. Gil, kayıtlarda 06:40 ile 06:44 arası

0: aslında görünen görüşmenin saldırının başladığı 06.29'a çekilmeye çalışıldığını belirtti. Havi Gil, talimatın Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tsai Braverman'dan geldiğini öne sürdü. 7 Ekim sabahı saldırılar başladıktan sonra Netanyahu'nun o sabah yaptığı ilk telefon görüşmesi saatini 7 Ekim'in başlangıç saatine göre değiştirdiğini kaydetti. Gil saldırıdan önce güvenlik yönteminden Netanyahu'ya savaş riskine ilişkin tekrarlayan uyarılar yapıldığını da savundu. Gil, sert eleştirilerde bulunduğu Netanyahu'nun siyasi kariyerini riske atmamak adına Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirebilecek açık fırsatları kasıtlı olarak geri çevirdiğini de kaydetti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise suçlamaları reddetti. O gün yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya atılamayacağı ileri sürüldü. Sorumluluğun orduda ve güvenlik şeflerinde olduğu savunuldu. Ancak muhalefet cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.
1: Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkent Panama City'de hissedilen depremin ardından kıyı bölgelerde önce tsunami uyarısı yapıldı. Ardından tehlikenin geçtiği bildirildi. Panama Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik önlemi amacıyla geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. 6 ilde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bazı binalar depremin etkisiyle yıkılırken can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.
2: Mierda.
1: Atina'da güvenlik temaslarında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşını suç örgütleri üzerinden uyardı. Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi, suçluların Türkiye'ye iadesini istedi.
3: Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi. İade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrysoidis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Plevris'te bir araya geldi.
4: Değerli mevkidaşım, ülkenizde çeşitli suç örgütlerinden lider, yönetici ve üye pozisyonlarında çok sayıda şahsın Yunanistan'da olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu şahıslardan bazıları tutuklu oldukları halde maalesef yine Türkiye'deki örgütle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye de devam edebilmektedir. Buna engel olunması bizim açımızdan son derece önemlidir.
3: Çiftçi, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da olduğu 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.
4: Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını beklemekteyiz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır.
3: Çiftçi, yılın ilk 9 ayında 714 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Almanya, İtalya, Bulgaristan ve Gürcistan ziyaretleriyle güvenlik diplomasisinin süreceğini, suçluların kaçacak yerinin olmadığını vurguladı.
1: Kamuoyunda Arap Emrah olarak bilinen Emrah Sever suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Emrah Sever suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere aralarında İstanbul, Ankara ve Trabzon'un da olduğu 8 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda tabancalar, tüfek ve fişekler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu olan eski İBB Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Avukat Ece Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı olan Güner, cezaevinden tahliye oldu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını verdi. Olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında bakın neler anlattı. Erkek.

0: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
1: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultan'ın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
2: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
0: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, üst soya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
1: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi.
3: Herkesten şikayetçiyim dedi.
4: Müsaade eder misiniz?
3: Bugün için geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
0: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
5: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onun durumuna düşürmesin.
0: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
6: İstinaf ve Yargıtay aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
7: Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Taş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
8: Geldim baba. Ben geldim babam, ben geldim.
0: Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş kızını son yolculuğuna uğurladı.
9: Biz de yusuf malum dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize haklarımız geçiyor.
0: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
8: Babam! Geldim baba, ben geldim babam, ben geldim.
0: İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli mezarlığında toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
7: Çorlu'da mahkeme kararıyla tedavi görmesi gereken kişinin evine giden iki polis bıçaklı ve silahlı saldırıda şehit olmuştu. Olayla ilgili dava başladı. Adli Tıp Kurumu saldırganın cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verdi.
10: Hastanede olması gereken kişiyi mahkeme kararıyla almaya gittiler, saldırıya uğradılar. İki polisin şehit olduğu olayla ilgili katil zanlısı ilk kez hakim karşısındaydı. Savunmasında hiçbir şey hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. Polis memurları 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşıyordu. 17 Mayıs'ta psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan Altan'ın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Katil zanlısı tedavisinin ardından tutuklandı. Hakkında

0: kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık ilk duruşmada hakim karşısındaydı. Orhan Altan kendisine büyü yapıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Adli Tıp Kurumu'nun sanıkla ilgili raporu da dava dosyasına girdi. Raporda Orhan Altan'ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Saldırı anında eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabileceği vurgulandı. Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
1: Şanlıurfa'da düğünde çıkan kavga sokağa taştı. Ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti. Viranşehir ilçesindeki düğünde 32 yaşındaki sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan ve kuzeni arasında tartışma çıktı. Akrabaların araya girmesiyle ortalık sakinleşti ama bu kez taraflar yaşadıkları mahallede kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya akrabalar da dahil oldu. Mustafa Yahsan başına aldığı darbelerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenin kuzeni gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada biri polis, 2 kişi hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
0: Eğlence mekanında silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Kurşunların hedefi olan bir kişi ve o sırada orada bulunan polis hayatını kaybetti. Olay İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında sabaha karşı yaşandı. Silahlı 2 kişi eğlence mekanında arkadaşlarıyla oturan BÜ'yü hedef aldı. Kurşunların hedefi olan BÜ kanlar içinde yere yığıldı. O sırada eğlence mekanında olan bir polis memuru da olaya müdahale etmek istedi. Çıkan çatışmada polisle birlikte 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru BÜ'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden birinin de ayağından yaralandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
1: Manisa'da 2 katlı ahşap evde gece yarısı yangın çıktı. Evde yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evinin yanışını izlerken fenalaşan 56 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.
0: Evinde yangın çıkınca ailecek dışarı kaçtılar. Yanan evine üzülen adam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece yarısı Manisa'nın Kula ilçesinde Balcı ailesine ait 2 katlı evde yangın çıktı. 2. katta başlayan yangın kısa sürede ahşap evi sardı. Durumu fark eden 5 kişilik aile üyeleri canlarını kurtarmak için sokağa kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Evi yanan Metin Balcı çaresizce ekiplerin yangına müdahalesini izledi. 56 yaşındaki adam bu sırada fenalaştı. Ekipler Balcı'yı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçiren Metin Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıkış nedeni araştırılan yangınsa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucuyu bacaklarında ve korselerinde gizleyen şüpheliler polisin dikkatinden kaçmadı. Üzerlerinden 8 kilodan fazla uyuşturucu madde çıktı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli davranışlarda bulunan 2 kişiyi takibe aldı. Durdurulan şüphelilerin üstü arandı ve uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin detaylı aramalarında uyuşturucuyu bacaklarına ve korselerine gizledikleri ortaya çıktı. 2 şüpheliden 25 parça halinde 8 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bartın'da 81 yaşındaki bir sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla markete girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Fren yerine gaza bastı. Marketin içine daldı. 81 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü aracını marketin önüne park etmek isterken iddiaya göre pedalları karıştırdı. Sürücü fren yerine gaza basınca araç...

0: Kontrolden çıktı. Hızlanan araç marketin camlarını kırıp içeri girdi. O sırada marketin önünde yürüyen bir kadın son anda kurtuldu. Neyse ki kazada kimseye bir şey olmadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: ABD'de 90 yıl sonra ilk kez bir idamın halka açık hale getirilmesi planlanıyor. 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği ve infazın internetten canlı yayınlanacağı açıklandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri 90 yıl sonra ilk kez bir idamı halkın izleyebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Pentagon, eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olarak canlı yayınlanacağını duyurdu. Savunma Bakanı Hegseth kararın çok mantıklı olduğunu savundu.
3: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance canlı yayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini söyledi. Eğer yayınlanırsa izlemeyeceğim dedi. Olası yayına tepki Birleşmiş Milletler'den geldi. Sözcü Stefan Dujarric canlı yayında hükümetin birini halka açık şekilde infaz etmesi açıkça iğrenç dedi. Hasan'ın idamı gerçekleşirse bu Amerikan ordusunun canlı yayınlanan ilk infazı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde son halka açık idam 1936'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti. Amerikan ordusunda son idam 1961'de, son kurşuna dizme infazı ise 1945'te yapılmıştı. Hasan 2009'da Fort Hood'da ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. 2013'te idam cezasına çarptırıldı. Eski ordu psikiyatristi Hasan, saldırı sırasında polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kaldı ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurşuna dizerek idam nadir uygulanıyor. Bu yöntem halen Idaho, Oklahoma, Utah, Güney Carolina ve Mississippi'de yasal. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi ise devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazın internetten canlı yayınlanmasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir emsal bulunmadığını belirtiyor.
1: New York'ta bir ICE ajanı otomobilinde 5 yaşında bir çocuk bulunan 28 yaşındaki bir erkeği boynundan vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken belediye başkanı Zohran Mamdani kentteki ICE operasyonlarının durdurulmasını istedi.
2: Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE ajanları bir göçmeni vurdu. Göçmenin vurulduğu araçta 5 yaşında bir çocuk da bulunuyordu. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleşti. Federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyonda Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Oscar Belgal vuruldu. Belgal'in bilinci açık olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, Belgal aracını hareket ettirince ajanlardan en az birinin 7 el ateş açtığını söyledi. Kurşunlardan birinin Belgal'in son kulağının altından isabet ettiğini belirtti. Araçtaki 5 yaşındaki çocuğunsa yaralanmadığını kaydetti. Belgal'e yönelik hedefli bir yakalama operasyonu yürütüldüğü açıklandı. Ateş açılmasına neyin yol açtığı ise belirtilmedi. Olayın ardından bölgede protestolar başladı. Göstericiler ICE ajanlarının New York sokaklarından çekilmesini istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise federal yönetime sert tepki gösterdi.
4: ICE kamu güvenliğini baltalıyor. Bizi daha az güvende hissettiriyor. New York şehri ICE ajanlarının New Yorkluları vurmasına seyirci kalmayacak. Bu kurum ortadan kaldırılmalıdır.
2: Mamdani, Başkan Trump ve İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Bannon'la görüştüğünü, New York'taki ICE operasyonlarının durdurulmasını istediğini söyledi. Geçtiğimiz Ocak ayında da Minnesota eyaletinde iki kişinin ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.
1: Rusya'da ölümü veba salgını endişesi yaratan laboratuvar görevlisinin annesi sessizliğini bozdu. Kızının deney tüpünü kırması sonucu enfekte olduğu iddiasını yalanlayan anne, o tüpler duvara fırlatılsalar bile kırılmayacak kadar iyi korunuyor ifadesini kullandı.
2: Rusya'daki laboratuvar görevlisi Darya Shipilova hayatını kaybetmiş. Onun ölümü veba paniğine yol açmıştı. Shipilova'nın annesi sessizliğini bozdu. Kızımın ölmesine göz yumdular açıklamasında bulundu. 28 yaşındaki Shipilova, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyordu. 2 Ekim'de hayatını kaybetti.

0: imkansızdır. Bunu ancak bir amatör iddia edebilir. Kızımın ölmesine göz yumdular dedi. Şipilova'nın okul arkadaşları da yerel basına konuştu. Laboratuvar çalışanının son derece sorumlu ve dikkatli biri olduğunu, hakkında çıkan olayı gizledi iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Gelişmeler üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, Rus makamlarından ölüm nedeni, uygulanan tedbirler ve basında yer alan ikinci vaka iddiaları hakkında ayrıntılı bilgi talep etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya diplomatik nota vererek uluslararası sağlık yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptığı iddia ediliyor. Rus yetkililerse Dünya Sağlık Örgütü'ne gerekli bilgilerin iletildiğini, temaslı kişilere yapılan yaklaşık 5000 test sonucunda hiçbir tehlikeli patojene rastlanmadığını savunuyor.
1: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı yerli üretim Morfoz güdüm kitiyle ilk test atışını yaptı. Hedef tam isabetle vuruldu. O anlar Baykar tarafından paylaşıldı.
2: Bismillah ateş.
3: İlk atış testi başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin taarruzi insansız hava aracı savaş uçağı Akıncı bu kez Morfoz güdüm kiti MGK mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı TİHA'ya Aselsan tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ve Roketsan'la STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatları yüklendi. Akıncı, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedef tam isabetle vuruldu. Milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında çeşitli füzelerle testleri gerçekleştirilmişti. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu milli mühimmat çeşitliliği sayesinde Akıncı, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
1: İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu akşamki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim öncesi Habertürk ekibi provaları görüntüledi.
3: Göz alıcı kostümleri özenle hazırlandı. Son provalar yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi izleyiciyle buluşuyor.
4: Afife Hanım'ın sahne tutkusuyla başlayan ve o cesareti, o içindeki o ateşi, o öncülüğü, yenilikçiyi ama sonunda hüzünle biten bir trajik yaşamı.
3: Türk tiyatrosunun öncü ismi Afife Jale'nin yaşamı bu kez modern baleyle sahneye taşınıyor. Eser, balenin zarafetiyle müziğin ahengini sahnede buluşturuyor.
5: Büyük bir öncü. Onun sayesinde Türk kadını artık özgürce sahneye çıkıp tiyatro yapabiliyor. Eserin bestecisi Turgay Erdener, bu eser direkt bir bale müziği olarak bestelendi ve renkler hayatımızın parçaları. Müzikte de renkler var.
6: Eser, sanatçının yaşamını dört farklı dönemi simgeleyen dört ayrı renkle anlatıyor. O renklerden biri de altın.
4: Altın Afife'yi ilk gördüğümüz zaman doğum gününde görüyoruz. Arkadaşları eve geliyor, ev tiyatrosu yapıyorlar. Altın dönemi, ilk bu sahneye çıkma aşkıyla yanıp tutuştuğu dönem. Gençlik dönemi 17 yaşında.
3: Diğer renklerin hikayesine gelince.
4: Sonra kırmızı dönem, biraz böyle ateşli bir dönem. Orada işte yasaklara rağmen sahneye çıkıyor. Sonra baş ağrıları gelişiyor. Da mor dönemi, biraz daha böyle problematik bir dönem. Selahattin Pınar'la tanışıyor o dönemin sonunda. Bu da bir gümüş dönem. Son bir heyecan, son bir aşk yaşıyor. Fakat maalesef o da iyi sonuçlanmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar.
3: Afife Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
1: Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan iki tablo bir ay sonra bulundu. Tabloların toplam değerinin 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
0: Milyonlarca euroluk eserler bir ay sonra bulundu. Fransa'daki Renoir Müzesi iki tablosuna yeniden kavuşacak. 8 Eylül'de Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan

0: Renoir Müzesi'nden iki tablo çalınmış. Hırsızlar diğer iki eseri ise kaçarken müzenin bahçesinde bırakmıştı. Kentin belediye başkanı Mason, çalınan eserlerin bulunduğunu açıkladı. Bu iki tablo sadece sanat eseri değil, şehrimizin tarihinin bir parçası ifadelerini kullandı. Altı şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Mason, eserlerin bulunduğu yer ve durumları hakkında bilgi vermedi. Çalınan eserler Pierre-Auguste Renoir, Madame Colonna Romano ve kuyu başındaki genç kadın tablolarıydı. Tahmini değeri 9 milyon euro olan iki eser Paris'teki Orsay Müzesi'nden ödünç verilmişti. Renoir Müzesi soygunu, Fransa'da yaşanan müze soygunlarının sonuncusu olmuş. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kraliyet mücevherleri çalınmıştı.
1: Terzilerin uzun süredir bir derdi var. Tadilat için bırakılan ama alınmayan kıyafetler. Aylarca, yıllarca dükkanlarda bekliyor. Poşetlerde, çuvallarda birikiyor. Dükkana ayrı bir yük oluşturuyor. Terziler artık bu sorunun çözülmesini istiyor. Terzilerin hem müşterilerine hem de yetkililere çağrısı var.
2: Kaç parça vardır dükkanda alınmayı bekleyen?
3: Yani şu anda 200 parça vardır.
4: Şuradaki malları en kötüsü bir kere 5 aylık, 6 aylık. Bakın bunlar sıfır pantolon, adam gelmiyor.
3: Bu kalanlar 6 aylık, 1 senelik olanlar da yukarıdalar.
4: 1, 2, 3, 4 tane gelinliğim var, 1 tane abim var. Alınmıyor. 2 sene falan oldu.
5: Nereye koyacaksın, nasıl saklayacaksın? Bir tane, iki tane değil ki. Çoğal, çoğal eşyalar.
2: Gömlek, pantolon, etek, mont, her türden kıyafet terziye bırakılıyor, tadilatları yapılıyor. Aradan haftalar, aylar, bazen de yıllar geçiyor ama sahibi almaya gelmiyor.
4: Şu mesela bana getirmişler restoranın koltuk kılıfları. Bir 300 küsür doğru. Tane. 8 ay, 9 ay böyle duruyor burada çuvallar. Bir de bu yetmez gibi. Masa örtüler de var. Onlar da öbür tarafta.
3: Bu da değerli bir mont. Yani şu anda 25-30 bin lira.
2: Orijinal deriden.
3: Tabii orijinal deriden.
2: Bıraktı.
3: Tabii.
2: Sonra?
3: Sonra gelip almıyor. Hani.
2: Bu montlar geçen yıl Ocak'tan beri bekliyor.
4: Evet bekliyor. Yeleğimiz var, kastüyü montlarımız var.
5: Ücretini ödeyip almayanlar dahi var. Şu anda 1600'ün üzerinde üyemiz var bizim terziler odasında. %80'inde aynı şikayet var.
2: Örneğin bu elimdeki mont 2 yıl önce tadilat için bir terziye bırakıldı. Ancak bir daha alınmadı. Ve İstanbul'daki pek çok terzide manzara benzer. Onlarca hatta yüzlerce parça kıyafet belki sahibi almaya gelir umuduyla bir köşede bekliyor.
4: 68 bin lira gelinliği almışlar, getirdiler bana bıraktılar. Boyunu kısalttım, başka bir hanımefendi vereceklermiş. Ne o hanımefendi geldi, ne getiren geldi.
2: Ücreti alabildiniz mi?
4: Hayır, ücreti alamadım.
5: Elimde de yeni dikilmiş 4 tane sıfır elbise var. Arıyoruz işte bugün geleceğim, yarın geleceğim.
4: Biz ücret de istemiyoruz, gelin alın, yine gelip almıyorlar.
2: Genel olarak niye gelmiyorsun, gözleminiz ne?
4: Vallahi gözlemim çok fazla unutkanlık var.
3: Genelde unutuluyor, değmez diyor yani. Parasını vermek istemiyor.
2: Terziler kendilerine emanet edilen o ürünleri atsa atamıyor, satsa satamıyor, başkasına da veremiyor, saklamak zorunda kalıyor. Ancak saklanan ve zamanla biriken o kıyafetler terzi dükkanları için yük oluşturuyor.
4: Burası doldu. Şimdi şunu almasınlar, burası dolacak.
3: Zaten yerimiz de çok dar. Yerimiz de yok, koyacak yerimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
4: Şunu ben vermiş olsam birine, gelip benden bunu talep etmiş olsa ben buna en kötü şu anda şu abiye en kötü 20 bin 25 bin lira vermem lazım. Benim gücüm yok onu.
6: Terziler adeta kıyafet deposuna dönen dükkanları için çözüm bekliyor.
3: Resmi olarak kanunda bir ay.
2: Saklama şartı.
3: Saklama şartı gelsin.
2: Süre belirlensin.
4: Tabii tabii net olarak belirlensin. Çünkü belirlenmediği için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yığ Allah yığ bekle.
5: Bir ay içerisinde alınmadığı takdirde biz mesuliyet kabul etmiyoruz diye bir yasa, bir düzenleme olması lazım. Bir hayır kurumuna falan bağış yapılması lazım.
1: Milli futbol takımımızda Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İtalyan çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.
7: Milli futbol takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Eylül 2023'ten bu yana Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen İtalyan çalıştırıcıyla yola devam edilmeyeceğini açıkladı. 52 yaşındaki teknik adamın yaklaşık 3 yıl süren Türkiye kariyeri tamamlandı. Montella yönetimindeki Türkiye, Euro 2024 elemelerinde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Almanya'da

0: düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden Ay Yıldızlılar son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, Hollanda karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle turnuvaya veda ederken 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki en başarılı derecesine ulaştı. Montella döneminin bir diğer önemli başarısı ise A-Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya'nın ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar, playoff yarı finalinde Romanya'yı, finalde ise Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaysa Türkiye beklentilerin gerisinde kaldı. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmasında Paraguay'a 1-0 mağlup olan Montella'nın öğrencileri son maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenmesine rağmen üst tura yükselemedi. 3 karşılaşmada 3 puan toplayan milli takım grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na erken veda etti. Montella yönetimindeki Türkiye ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde B liginden A ligine yükselme başarısı gösterdi. Ancak 2026-2027 sezonunda Avrupa'nın en üst düzey milli takımlarıyla mücadele eden kırmızı beyazlı takımımız Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Montella A milli takımın başında 40 karşılaşmada görev yaptı ve maç başına 1.7 puan ortalaması yakaladı. İtalyan çalıştırıcının 1114 günlük görev süresi kendisinden önceki teknik direktör Stefan Kuntz'un 731 günlük dönemini geride bıraktı. A milli takım teknik direktörlük görevi için Arda Turan en büyük adaylar arasında yer alıyor.
1: Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz rekabetine sahne olacak. Samsunspor'la Trabzonspor saat 16'da karşı karşıya gelecek. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz rekabetine sahne olacak. Samsunspor'la Trabzonspor yeni 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelecek. Saat 16'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Kritik maçın ev sahibi Samsunspor 6 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgiyle 4 puan topladı. Kırmızı beyazlılar Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor. Eksik oyuncusu bulunmayan Samsunspor bu maçı kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor'sa ilk 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 10 puanı bulunan bordo mavililer zirve yarışında yara almamayı hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovski ve Umut Nayır bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis eski takımı Samsunspor'a karşı ilk kez mücadele edecek. Alman çalıştırıcı 245 gün sonra yeni 19 Mayıs stadında sahne alacak. Reis bu statta en son 7 Şubat 2026'daki Samsunspor Trabzonspor maçında görev yapmıştı. Samsunspor'la Trabzonspor daha önce 67 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 41'ini Trabzonspor, 14'ünü Samsunspor kazandı. 12 maçsa beraberlikle sonuçlandı.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli.

Farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik tadımız, tuzumuz. Gıdamız doğadan geliyor. Dünyada gıdanın %65'i arı, kelebek, güve gibi böcek, kuş ve yarasalardan oluşan 20 binden fazla türün gerçekleştirdiği tozlaşmayla üretilebiliyor. Ancak orman tahribatları, iklim değişikliği, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları, kirlilik ve aşırı avlanma doğal çeşitliliği yok ediyor. Ve bu kayıp gıda güvenliğini tehdit ediyor. Doğanın çeşitliliğini koruyalım. Tadımızdan, tuzumuzdan, gıdamızdan olmayalım. Farkında olalım. Tema Vakfı.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 15 yaş altına hizmet sunulmayacak. Resmi gazetede yayımlanan sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin kararla sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi. Karara göre sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklar hesap açtığında çocuğun yaşını doğrulamak da hükümlü olacak. 15 yaşındakilere hizmet verilmeyecek ve şüpheli durumlardaysa hesap askıya alınacak. Yeni dönem 1 Kasım 2026'dan itibaren yürürlükte olacak. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek, devamındaysa milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
1: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi, küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan yardımcısı Alexander Novak da Rusya dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ve beraberindeki heyeti başkent Ankara'da kabul etti. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ile en son 29 Temmuz'da görüşmüştü. Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki isim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Bu arada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail

0: Saymaz ve Murat Ağrel de adliyeye gidip savcılıkta ifade verdi. Gazetecilere fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlaması yöneltildi. Saymaz ve Ağrel savcılıktaki ifadesinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala fon soruşturmasına dair konuştu. Hedefinde muhalefet vardı. İsim benzerliğini bile ayırt edemiyorlar. Karar ortadadır, talimat nettir. Kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacaktır dedi.
1: Bir sorun çıktığında bir bakıyorsunuz ki muhalefetten bazıları o sorunun üzerinde nasıl böyle debelenirim, bir şey çıkarırım diye uğraşıp duruyorlar. Kardeşim biz defalarca bu memlekette büyük sorunlar yaşadık. Onları aldık, çözdük ve yola devam ettik. Ne dedi birinci gün Cumhurbaşkanımız? Dedi ki olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Bir, iki, gereken yapılacaktır. Üç, sorumluluğu olan kim varsa hesap verecektir, hesap sorulacaktır dedi. Öyle mi? Ve ilk ciddi meseleler ortaya çıktığında da sorumluları hesap sordu ve kenara aldı. Devlet kurumları işin başındadır ve karar ortadadır. Talimat nettir ve kesindir. Yalan yanlış bir bakanımızla ilgili kurgularla saldırılar düzenleniyor. Ve bir bakıyorsunuz ki hiç alakası yok. İsim benzerliğini bile ayırt edemeyecek olanlar, bu kadar bile hassasiyet göstermeyenler koskoca Türkiye'yi efendim tarumar etmek için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar.
0: AK Parti tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifini meclise sundu. Net yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ara ödeme yapılacak. 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Peki düzenlemede başka neler var? Teklifin ayrıntılarına bakalım.
2: Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
3: Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Zarar veya kayıpta portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
2: Hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz.
3: AK Parti, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Doğrudan devredilmeyen mal varlıkları bakımından tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Gönüllü bir iade mekanizması geliştirilecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişilerde olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Hesaplama yöntemlerini ve uygulanacak esasları Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek.
0: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Savcılık aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu ve eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı'nın da olduğu 41 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

0: 41 şüpheli arasındaki sandal dahil 15 kişi tutuklandı, 26 şüpheli ise serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Konya'da konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Yasanın uygulamaya geçmesi için birinci sigorta silahların bırakılması dedi.
1: Bazılarının zihninde hala ya silah bırakmazlarsa diye bir şey var ya, ya silah bırakmazlar diye bir şey yok. Yasanın zaten uygulanması için birinci sigortamız budur.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasasının uygulanması için ilk şart silah bırakma dedi. Hazırlanma sürecine değindi.
1: Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılının açılış törenine katıldı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Sürecin farkına dikkat çekti.
1: Türkiye'nin yürüttüğü terörsüz Türkiye sürecinde üçüncü bir göz yoktur ve asla olmayacaktır. Tek göz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin adına yapılan denetimdir. Bu özelliğiyle de terörsüz Türkiye süreci dünyadaki uygulamalarından fevkalade farklıdır.
0: Bursa'da bir ortaokulda gaz paniği yaşandı. Onlarca öğrenci tedbiren hastaneye kaldırılırken ekiplerin okulda yaptığı kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı. Olay Kestel ilçesindeki Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'nda yaşandı. Bazı öğrenciler boğazlarını tahriş eden bir gazın yayıldığını iddia ederek durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğrenciler tedbiren hastaneye götürüldü. Afet ve itfaiye ekipleri olayı araştırmak üzere okula gitti. İncelemelerini tamamlayan yetkililer gaz kaçağına dair bir bulguya rastlamadı. Hastaneye sevk edilen öğrencilere de zehirlenmeye bağlı bir belirti bulunmadı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İstanbul Beyoğlu'nda trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza gece 2 sıralarında Piyale Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü makas atarak trafikte ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki bir kamyona, ardından da ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon ve taksi başka otomobillere de zarar verdi. Kazaya sebep olan otomobil ise kamyonun altına girdi. Araçlarında sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken trafikte uzun süreli aksamalar yaşandı. Yıllık izin için memleketi Kahramanmaraş'a giden bir polis memuru akrabalarının kavgasını ayırmak isterken kuzeni tarafından vuruldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
3: Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi. Kuzeni tarafından vuruldu. İzinli polis memuru memleketinde hayatını kaybetti. Gaziantep'te görev yapan polis memuru Seydullah Orçan, yıllık izne çıkarak memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gitti. Aralarında husumet olan akrabaları kavga edince Seydullah Orçan iddiaya göre kavgayı ayırmak istedi. O sırada silahını çeken kuzeni Orçan'ı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı. Kuzeni Alihan Orçan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti. 89 yaşındaki oyuncu İstanbul'da toprağa verildi.
2: Güldürü tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un eşi Süheyl ve Behzat Uygur'unsa annesiydi. Oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti.
4: Hepimizin başı sağ olsun. Değerli bir sanatçıyı kaybettik.
2: Ünlü tiyatrocunun vefatı ailesini yasa boğdu. Bir süredir hastanede tedavi gören Necla Uygur 89 yaşındaydı.
4: Gerçekten çok büyük bir değeri gene yitirmiş olduk. Türk tiyatrosunun büyük arşivlerinden birini kaybetmiş olduk.
2: Necla Uygur, eşi Nejat Uygur'la uzun yıllar birlikte sahne aldı. Oyuncu 2013'te eşinin kaybından sonra oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'la Marco Paşa müzikalinde aynı sahneyi paylaşmıştı.

0: yapmaya devam etti. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tiyatro dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende oğulları taziyeleri kabul etti.
1: Bir sohbet sırasında şey demişti. Benim hayatımın çok büyük bir çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Ben evlatlarımı da hep orada büyüttüm demişti. Allah rahmet eylesin. Necat Baba'nın yanına gitti.
0: Uygur'un naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından flaş gelişmeler yaşandı. TFF olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı alırken Mecnun Otyakmaz ve 5 yönetim kurulu üyesi istifa kararı aldı.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından istifa depremi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yedek yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de istifa etti. Toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altı çizildi. Bu isteğin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.
2: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Şanlıurfa'da 15. kez kapılarını açtı. Yerli ve milli hava araçlarının gökyüzünü selamladığı organizasyonda geleceğin mühendisleri tarihin sıfır noktasında buluştu. Etkinlikte hangi ürünler öne çıktı? Airport'un uçuş rotasında bu hafta Afrika'nın doğusundaki büyüleyici ada Zanzibar'a uzanıyoruz. Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki incisinde geçmişin izlerini, doğal güzellikleri ve eşsiz lezzetleri keşfediyoruz. Programımızın konuğu Keyvan Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Hacı Kerimoğlu. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldı. Airbus'un yeni nesil kargo uçağı A350F ilk uçuşunu yaptı. Airport başlıyor.

Türkiye'nin teknoloji ve havacılık alanındaki önemli buluşmalarından Teknofest Güneydoğu, yerli ve milli projelerin sergilendiği, yarışmaların yapıldığı büyük bir teknoloji vitrini oldu. Festival alanında savunma sanayi şirketlerinden havacılık firmalarına, yazılım geliştiricilerden girişimciler

0: 2000'lere kadar çok sayıda kuruluş geliştirdiği yeni nesil sistemleri ziyaretçilerle buluşturdu.
1: Teknofest 2018'den 2026'ya gelinceye kadar tam 15 kez düzenlendi. İlki havacılık teması ağırlıklıyken daha sonraki teknofestlerde teknolojinin tüm alanlarını kapsayan bir tablo ortaya çıktı. Bu yıl Urfa'da yapılmış olması da önemli çünkü Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir ilde teknofest yapmak demek, Türkiye'nin geleceğine daha fazla insan kaynağı yetiştirmek anlamına gelecektir. Aynı zamanda teknofest sadece artık insan kaynağı yetiştiren değil, yarışmalarıyla teknoloji üreten, teknolojiyi ticarete dönüştüren, sahada envantere sokan bir fuar anlamında da yorumlamak gerekiyor.
0: Türkiye'nin teknoloji ekosistemini geniş kitlelerle buluşturan Teknofest, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda 15. kez kapılarını açtı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, insansız hava araçlarından elektronik harp sistemlerine, haberleşme çözümlerinden otonom platformlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergiledi.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kadir Bey ile birlikteyiz. Fatih Bey ile 2018 öncesine gitmek istiyorum. Sanayi sitesi içinde Teknofest nasıl hayata geçti, o sohbetlerde ben de katılmıştım. Şimdi sizden dinliyorum. 2018'den 26'ya 15 tane Teknofest. O zamanlar bunu hayal edebiliyor muydunuz?
2: Evet, 2016 yılının sonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı Selçuk Bayraktar Bey'in liderliğinde kurmuştuk. Ve vakfın ilk çalışmaları gençliğe, eğitime dönük çalışmalardı. Hem bu alanda gayret gösteren genç arkadaşlarımıza, öğrencilerimize burs programı başlatmış. Hem Deneyap Teknoloji atölyeleriyle gençlerin kendi projelerini yapmalarına dönük destekler, eğitimler sunmaya gayret etmekteydik. Tabii bütün bunları çok daha ileri bir seviyeye taşıyan aslında Teknofest oldu. Türkiye gerçekten milli teknoloji hamlesinde, savunma sanayinde elde ettiği kazanımları geleceğe taşıma konusunda bir özgüven aşısı kazanmış oldu. 2018'den 2026'ya 9 yıl 15 Teknofest, milyonlarca ziyaretçi, milyonlarca yarışmacı, yüz binlerce proje ve artık binlerce teknoloji girişimi.
1: Müthiş bir insan kaynağı.
2: Müthiş bir beşeri sermaye, insan kıymeti. Dolayısıyla Türkiye bugün bir şeyleri başarabilmişse işte bu genç insan kıymeti sayesinde başardı. Bugün 4000 şirket, 100 bine yakın savunma sanayi çalışanından söz ediyorsak, işte bütün bu çalışmaların, savunma sanayinde yürütülen projelerin, milli teknoloji hamlesine yönelik gayretlerin gençlerimizle, çocuklarımızla buluşması ve nihayetinde buradan binlerce, on binlerce gencin en önemli müesseselerimize, şirketlerimize, kurumlarımıza, TÜBİTAK'ımıza, Aselsan'ımıza, Roketsan, TUSAŞ, Baykar'ımıza, bütün bu müesseselere kazandırılabilmesi sayesinde olmuştur.
0: Teknofest Güneydoğu'da pek çok hava aracı statik alanda sergilendi. Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızıl Elma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı ve K2 kamikaze insansız hava araçlarıyla silah sistemleri Şanlıurfa'da görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, milli havacılık projeleriyle festivaldeki yerini aldı. Şirketin geliştirdiği insanlı ve insansız hava araçları, mühendislik çözümleri ve havacılık teknolojileri ziyaretçilere sunuldu. Milli Muharip Uçak Kaan, jet eğitim uçağı Hürjet'le T-129 Atak ve Gökbey helikopteri festivalde sergilendi. Şirket ayrıca insansız savaş uçağı Anka-3'ü de tanıttı. Havelsan Stadı'nda sergilenen ürünlere çocuklar oldukça ilgi gösterdi.
1: Urfalı bir genel müdürle, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar Bey ile birlikteyiz. Merhaba.
3: Merhaba, hoş
1: Şimdi,
3: geldiniz.
1: Mehmet Akif Bey, Urfalı olarak, Urfalı gözüyle bu fuarı değerlendirmenizi istiyorum. Bir de Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilde bir teknoloji fuarı yapmanın buradaki çocuklara nasıl dokunacağını en iyi siz bilirsiniz.
3: Yani inanılmaz, yani tarif edilmesi zor bir soru gerçekten sordunuz. O kadar çok duygular var ki burada. Yani gelen köylerden gelen öğrenciler, bu genç nüfus grup grup gelen öğrenciler, ilk günden kalabalıklaşan bu yoğunluk. Artık Havelsan olarak ve savunma sanayi olarak Urfa'mızın daha farklı bir evreye geçmesi.

0: gerekiyor. Savunma sanayi, yan sanayi gibi alanlarda bizim daha fazla bu genç nüfusumuzla nitelikli işler yapabilecek, yönlendireceğimiz basit eğitimlerle, mesleki eğitimlerle meslek kazandırmamız ve bir takım yabancı ülkelerden çalıştırılan işçiler vesaireler olsun, bu tarz işleri bizim teknik personelimizle, teknik insan kaynağımızı burada geliştirerek çok güzel büyük işler yapabileceğimize ben inanıyorum.
1: OYAK, bağlı şirketlerinin geliştirdiği teknoloji ve üretim çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.
2: Kimtay Bey, siz de görüyorsunuz. Bu kalabalığın neredeyse %90'ı 25 yaşın altında. Dolayısıyla buraya baktığım zaman benim gördüğüm Türk gençliğinin Türk teknolojisine yaptığı katkı ve buna duyduğu sevgi. Bu anlamda biz OYAK olarak teknofestleri çok önemsiyoruz. Ve her seferinde kendi teknolojimizde nereye geldiğimizi OYAK olarak burada göstermeye çalışıyoruz.
1: Teknofest Güneydoğu kapsamındaki teknoloji yarışmalarına ABD, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu. Yarışmalarda başarılı olanlara 100 milyon lirayı aşan destek sağlandı. Teknofest Güneydoğu ilklere de sahne oldu. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe deneyim alanı bunlardan biri oldu. Ziyaretçiler geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkarken 360 derece ekranlar ve alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde her şey nerede başladı sorusuna yanıt aradı. Festivali ziyaret eden çocuklar, yerli ve milli teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulurken, Bilim, Şov ve Teknolojik Tayfa adlı tiyatro oyunu ile eğlendiler. Etkinlikte pek çok gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Paraşütçüler, paramotor takımları ve hava araçları ziyaretçilere güzel anlar yaşattı. Kara Havacılık Komutanlığı filosundaki 5 helikopterin selamla geçişinde ise yurt dışından alınan hava araçlarına Türkiye'de üretimi yapılan T-129 Atak ve T-70 eşlik etti. İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Akıncı'da gökyüzünü şenlendirdi. Her Teknofest'te olduğu gibi Şanlıurfa'da da Solo Türk ve Türk Yıldızları katılımcılara çok özel anlar yaşattı.
3: İnanılmaz bir hareket için hareket hazır şimdi. İşte Türk milletinin gökyüzündeki sesi.

turkuaz denizi, bembeyaz kumsalları, her daim var olan güneşi, el değmemiş doğası, mutedil havası, tarihi, kültürü ve yardımsever insanları. Airport'un bu haftaki rotası Tanzanya'nın Özerk Adası Zanzibar. Balayı Adası olarak tanınan Zanzibar seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 7 saat 20 dakikalık bir uçuştan sonra uçağımız Abeid Amani Karume Havalimanı'na teker koyuyor. Dünyanın en güzel 10 adasından birini keşfe hazır mısınız? Zanzibar veya Zangibar, Afrika'nın güneydoğusunda yer alan iki adadan oluşuyor. Hakuna Matata, yani kafana hiçbir şey takma, canını sıkma olarak çevrilebilen yaşam felsefesine sahip insanların yaşadığı Zanzibar'ın başkenti Zanzibar City. Ada, daracık sokaklar, baharat turları ve Orta Çağ'dan kalma gerçeküstü pazarıyla ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Turkuaz denizi, pudra

gibi ince beyaz kumlu sahilleri, son derece güvenli ortamıyla da hafızalara yer eden Zanzibar'da keşfedilmesi gereken 9 noktayı sizin için Airport Farkı ile ekranınıza getiriyoruz. Zanzibar City'nin eski şehir bölgesi Stone Town, sadece Zanzibar'ın değil, Tanzanya'nın da en turistik yeri olarak değerlendiriliyor. Daha çok 19. yüzyıl mimarisinin görüldüğü bölgede, yerel Swahili kültürüyle Arap, Hint, Pers ve Avrupa kültürünün nasıl birbirine entegre olduğu anlaşılabiliyor. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Stone Town, daracık sokaklarıyla ünlü. Labirenti andıran dar sokakları da insanı kendine çekiyor. Sağlı sollu sıralanmış, birbirine yaslanmış, sıvaları dökük taş evler, evlerin altında sokaklara taşan ürünleriyle minik dükkanlar ve kapıların önlerine çıkarılmış tahta taburelerde koyu bir sohbete dalmış esnaf. Geçmişle bugünün adeta iç içe geçtiği sokakları gezerken kendinizi film setinde gibi hissediyorsunuz. Sokaklarda dolaşırken farklı desenlere ve simgelere sahip oymalı kapılar dikkatimizi çekiyor. Bütün bu şekil ve simgelerin farklı anlamı bulunduğunu öğreniyoruz. Dikdörtgen olanlar Arap, üstü kemerli kapılar Hint evi olduğunu gösteriyormuş. Hint tarzı kapılardaki metal mahmuzlar fillerin eve girmesini engellemek içinmiş. Arap kapılardaki süs ve gösteriş ise ev sahibinin zenginliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Ayrıca kapılardaki işaretlerden bu evlerde oturanların hangi meslekle iştigal ettiğini de anlamak mümkün. Özellikle tüccar, balıkçı veya köle ticareti adada öne çıktığından kapılarda bunları çağrıştıran simgelere yer verilmiş. Egemenliğinde kaldığı ülkelerin izlerini taşıyan Zanzibar City'deki keşif turumuza 80'lerin efsane İngiliz rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin doğduğu evle devam ediyoruz.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Stone Town'da yer alan ev bugün butik otel olarak hizmet veriyor. İki katlı evde 4 yatak odası bulunuyor. Gerçek adı Faruk Bulşara olan ünlü rock yıldızına dair pek iz yok. Sadece birkaç fotoğrafı yer alıyor. Her odanın bir ismi var. Ünlü rock yıldızının hayata merhaba dediği evde kalmak isteyenler burayı tercih ediyorlar. Stone Town'da keşfedilecek bir başka yer olan Old Fort, yani eski kale, Arap döneminden kalma. Ummanlar tarafından inşa edilen otantik kale 1598-1701 arasında adayı 200 yıl ellerinde bulunduran Portekizlilere karşı savunma amacıyla inşa edilmiş. Kalenin burçlarına çıkıp geçmişte yaşananları hayalimizde canlandırmaya çalışıyoruz. İçinde resim ve heykellerin sergilendiği kalenin ortasında bulunan alan ise hediyelik eşya mağazaları ve festivallere ev sahipliği yapıyor. House of Wonders, 1883'te Zanzibar Sultanı Bargash bin Said tarafından resmi ikametgah olarak inşa edilmiş. Sahilde yer alan bu görkemli yapı yerel halk tarafından Beyt el Acayip, yani acayip ev olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi ise ilk kez elektrik ve asansörün bu binada kullanılmış olması. Dört tarafı balkonla çevrili olan yapının saat kulesi şehrin farklı noktalarından görülebiliyor. Acayip ev günümüzde sadece Zanzibar'ın değil, aynı zamanda Doğu Afrika'nın da tarihi ve kültürel gelişimini gözler önüne seriyor. Yerel halkın Beyt el Sahel olarak adlandırdığı saray müzesi, Zanzibar sultanları tarafından 1880-1964 yılları arasında konut olarak kullanılmış. Günümüzde o dönem kullanılan eşyaların, otomobillerin, mobilyaların, haritaların, ticari anlaşmaların,

portrelerin, saltanat tahtlarının sergilendiği müze olarak hizmet veriyor. Müze kapalı olduğu için giremiyoruz. Ancak dışından bile ihtişamlı geçmişini gözler önüne seriyor. Eskişehir bölgesinin sınırında yer alan Daracani Pazarı adeta orta çağ yaşıyor ve ziyaretçilerine de yaşatıyor. Meyveden sebzeye, etten balığa kadar her şey açıkta satılıyor. Özellikle et ve balıkları mekan tutmuş sineklerin bir tezgahtan diğerine üşüşmesi karşısında şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Ayrıca pazarda tahammül sınırlarını zorlayan kötü koku da cabası. Ancak tüm bunlar insanların alışveriş yapmasına engel teşkil etmiyor. Daracani pazarındaki meyve ve sebze bölümü ise biraz daha temiz ve kokusuz. Tropik meyveleri ve baharatların her çeşidini burada bulmak mümkün. Afrika ve tarih denince hiç kuşkusuz akla ilk kölelik geliyor. Uzun yıllar insanlık dramının yaşandığı Zanzibar'da köle ticareti 1878'de bitiyor. 1978'de ise tamamen yasaklanıyor. Köle ticaretinin merkezi konumundaki adada Slave Market, yani köle pazarı ise insanlığın yaşadığı dramları hatırlatma adına mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bir zamanlar köle ticaretine ev sahipliği yapan bir bina müze olarak restore edilmiş. Üst katlarında kölelik dönemine ait fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı binanın bodrum katında ise kölelerin tutulduğu odalardan sadece iki tanesi korunmuş. Adeta köle zindanı olarak kullanılan odalarda hava alabilmeleri için sadece küçük bir delik bırakılmış. Tuvalet gibi doğal ihtiyaçları karşılayacak hiçbir imkanın olmadığı daracık zindanlarda onlarca köle 3 gün aç ve susuz tutuluyormuş. Bu kötü şartlarda sağ kalanlar dayanıklılık testini geçmiş kabul edilerek satışa çıkarılıyormuş ve Amerika ile Avrupa'ya gönderiliyormuş. Eskiden köle ticareti yapılan alanda işkenceleri sembolik olarak kapatmak için Saint Anglican Katedrali inşa edilmiş. Sergilenen küçük tahta haç ise köleliğin kalkmasında büyük emekleri olan İskoç misyoner Dr. David Livingstone'ın cenazesinin taşındığı ağaçlardan yapılmış. Katedralin bahçesindeki havuzda boyunlarından birbirlerine zincirle bağlanmış 5 Afrikalı insan heykeli yer alıyor. İsveçli sanatçı Clara Sornas tarafından yontulan heykeller kölelik dönemini sembolize ediyor.

0: Zanzibar deniz ve kültür turizminin yanı sıra baharat turlarıyla da ünlü. Tangawizi Baharat Çiftliği adada baharat turu yapılan birçok çiftlikten biri. Baharat turları bir rehber eşliğinde gerçekleşiyor. Rehber baharat tedarik edilen ağaçları ve bitkileri en doğal halleriyle tanıtıyor, tattırıyor, koklatıyor. Karanfilin, karabiberin, vanilyanın nasıl bir ortamda ve ne tür ağaçlarda yetiştiğini öğrenmek, topraktan fışkıran ananasları görmek bize ilginç geliyor. Örneğin bazı meyveler aynı zamanda doğal ruj olarak da kullanılıyormuş.
1: Welcome to Zanzibar, Mr. Butterfly.
0: Tur sırasında Zanzibarlı bir genç sadece ayaklarına doladığı bir ip yardımıyla onlarca metrelik ağaca tırmanıyor. Şarkı eşliğinde gerçekleşen tırmanış ve iniş sonunda alkışı hak ediyor.
2: Zanzibar'a tunzuri, hakuna matata. Zanzibar'a tunzuri, hakuna matata.
0: Turun sonuna doğru sıcaktan bunalan ziyaretçilere Hindistan cevizi suyu ikram ediliyor. Bitkilerin yapraklarından örülmüş kravat ve şapkalar hediye edilerek ziyaretçilere ikinci bir sürpriz yapılıyor. Ayrıca çiftlikteki tarlalardan toplanan taze meyveler, ananas, karpuz ve salatalık ikramı yapılıyor. Ziyaret edilen bu turizme açık çiftliklerde hediyelik baharatlar da satılıyor.

Cennet Ada Zanzibar'da son durağımız ise sıkça karşımıza çıkan fotoğrafıyla The Rock ve bulunduğu sahil oluyor. Michamvi Pingve sahilinde yer alan bu ilginç yapı sahilden az açıkta bir mercan kayası üzerine kurulmuş. Restoran olarak hizmet veren yapı adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi. The Rock'a kayıkla kısa bir yolculukla ulaşılabiliyor. Renkleri, mimarisi, merdivenleri, balkonu ve okyanus manzarası insanı büyülüyor. The Rock'taki restoranda yerel yemek ve içecek sunulmuyor. Uluslararası mutfak menüsüyle hizmet veriliyor. İsteyen ziyaretçiler yemeğini yiyor, isteyenler okyanus manzarası eşliğinde çayını, kahvesini veya her türlü içeceğini yudumlayabiliyor. Burada saatlerce zaman geçiren turistler bile oluyor. Öte yandan Zanzibar'ın kendine has bir mutfağı var. Adada baharat ve Hindistan cevizi sütü çokça kullanılıyor. Ancak biz size sokak yemeklerini tavsiye ediyoruz. Sahildeki bir alanda gece kurulan pazarda yemekler gaz lambaları eşliğinde hazırlanıyor. Deniz ürünlerinden ete birçok farklı lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Zanzibar'da Türk gezginlerin yemek konusunda sorun yaşamayacağını söyleyebiliriz. Haftaya dünyanın farklı bir köşesinde buluşmak üzere.

0: Airport'ta merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık sektörünün önemli bir tarafına, stüdyomuzda çok fazla işlemediğimiz navigasyon tarafına eğilmek istiyoruz. Ülkemizde epeydir hizmet veren Keyvan Havacılığı'nın Türkiye'ye kazandırdığı yeni bir ürün demeyeyim ama dünyada çok az şirketin üzerinde çalıştığı bir ürünü konuşacağız. Konuğumuz Keyvan Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Hacı Kerimoğlu. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi programlar.
0: Şimdi siz sektöre yeni girdiniz.
1: Doğru.
0: Bir iş adamı olarak önemli bir alanı el atmış durumdasınız.
1: Doğru.
0: Bu ilgi nereden oldu? Keyvan Havacılığı bu ilginizde nereye taşımak istiyorsunuz?
1: Yani ilgim aslında millilikle alakalı daha çok. Yani bu tür şeyleri seviyorum. Yani bu şirkete ortak olmadan tamamen işte kendi akışında ticaretiyle uğraşan bir adamdım. Ama geldiler böyle bir proje olduğunu anlattılar. Bu projeyle alakalı kendi mücadelelerini anlattılar. Dünyada bunun az olması cezbetti beni. Bir de Türklerin böyle bir şirketinin olmaması çok etkiledi beni. Bu sebeplerden dolayı ortak oldum.
0: Keyvan Havacılık dediğimizde kendinizi nasıl anlatıyorsunuz?
1: Keyvan Havacılık 2020 yılında kurulmuş. Avrupa Güvenlik Ajansı'ndan lisansını almış. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum var. Oradan da lisansını OCE'yle diyorsun. Bu her iki kurumun denetimine tabisin. Onlar yetki veriyor, sen hizmet veriyorsun. Ne yapıyor Keyvan Havacılık? Hava araçlarının dünyayı tanımasını sağlıyor. Seyri sefer verisi denilen bir veriyi üretiyor. Çok fazla ürün var. Atıyorum işte bunun içerisinde havalimanını tanıması, yaklaşımı, işte seyri sefer,
0: uçuş güzergahı.
1: Tabii bunların hepsini kapsayan çok daha kapsamlı bir şey. Yani ürün olarak saydığın zaman bir sürü ürün sayabilirsin ama tamamı bir şeye hizmet ediyor. Senin kalktığın yerden ineceğin yere güvenli seyri seferini tamamlaması.
0: Peki,
1: yani.
0: Peki bu hizmeti şu an Keyvan Havacılık olarak kimlere veriyorsun?
1: Keyvan Havacılık olarak şu anda 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. 30 ülkede müşterilerimiz var. Yeni bazı anlaşmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi bizim için de çok önemli. Dünya Sivil Havacılık Örgütü ile 5 yıllık bir anlaşmamız var. Bu anlaşma çerçevesinde Dünya Sivil Havacılık Örgütü hem bizle çalışıyor, aynı zamanda da bizim

0: ürünümüzü bord alında satıyor dünyadaki pilotlara.
1: Evet.
0: Böyle hem ticari...
1: Yani akredite olmuş bir üründen bahsediyor.
0: Tabii. Akredite olmuş. Hem ticaret yapıyor bizle, hem de bizim ürünümüzü ön plana çıkardı. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü dünyada diğer rakiplerimiz daha çok eski şirketler. Türkler yeni girdi bu işe. Zaten Amerikalı, Fransız, Alman ve Türk olabiliyor.

0: Ancak bu dördün içerisinde iki tane var ki biz o ikisinden biriyiz. Askeri yani güvenlik alanında da hizmet veriyor. Dolayısıyla bizim asıl şeyimiz yani politikamız güvenliği çok önemsiyoruz. Askeri olan tarafı çok önemsiyoruz. O konuda rakibimiz bir tane. Amerikalı bir rakibimiz var. Bu sebeple Türkiye'de de asfaltla bir işbirliği yaptık. Stratejik ortaklık diyorlar.
1: Askeri fabrikalar evet, ve tersaneler evet, genel müdürlüğü.
0: Evet, onlarla evet. bir işbirliği yaptık. Amacımız burada hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi ilişkide olduğu, stratejik ortaklık yaptığı şirketten hizmet alması ama aynı zamanda bizim için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biz bir müşteri görmüyoruz. Biz onu partnerimiz görüyoruz çünkü biz bir yolculuğa çıkmışız. Burada bütün mesele dünyadaki olabiliyorsa bütün Türk devletleri ve Müslüman devletlerin, dünyada hiçbir Müslüman devletin bu şirketten yok bünyesinde. Müslüman devletlerin ve Türk devletlerinin ordularının bu hizmetini vermeyi hedefliyoruz.
1: Yani dost ve müttefik ülkelerimize de evet, iyi bir evet, ürün vermiş
0: evet,
1: olacağız.
0: Evet, çünkü bu kısmı yani sakıncalı bir kısım yani aynı zamanda yarın bir olumsuzluk olduğunda ki dünyada oluyor zaman zaman başka bir milletle başka bir devletle aranda çıkacak olan herhangi bir husumette senin en önemli silahın havada özgürce
1: yani parayla ölçülemeyecek bir ölçülmez. Değerden bahsediyoruz.
0: Evet evet o kısmını çok önemsiyoruz. Asfaltı da onun için çok önemsiyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile de böyle bir çalışma yürütüyoruz. Sözlü olan toplantılarımızı yaptık. Artık yazılıya dönecek onun hazırlığı yapılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türkiye'de atıyorum işte XN uç havalimanını düşün yani ya da sınırlarımızı düşün. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizim sınırların içerisinde hizmet verebiliyor havacılık sektörüne. Dışarıya çıkamıyor. Şimdi onlar da önemli bir adım attı bu konuda. Keyvan'ın verisini kendi portalına yükleyecek. Atıyorum işte Trabzon'dan kalkan uçak Türkiye'nin sınırlarının dışına sivil havacılık portalıyla devam edecek. 195 ülkeye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü portalıyla bizim yazılımla onun günün birleşeniyle yolculuğuna devam edebilecek.
1: Yani uçuş takibi oradan yapılacak.
0: Tabii.
1: Havada
0: tabii,
1: da o şeyi tabii, kullanacaklar.
0: Tabii. Onuncisi sınırların içerisinde bitiyor.
1: Bitiyordu bu.
0: Bitiyor.
1: İşi
0: bu şimdi onu 190
1: küresel yaptı. Tabii, dünyanın her tarafına.
0: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü Keyvan 195 ülkeye online yaptı. Öyle düşün.
1: Şimdi sizinle birlikte hedeflediğiniz şey bu. Yani
0: evet,
1: 30 ülke
0: evet,
1: diyorsunuz ama
0: evet,
1: 30 ülkede belki daha önce şirketlerle daha fazla diyaloğunuz vardı. Şimdi ülkelerin sivil havacılık otoriteleri de gündeminize
0: doğru,
1: girecek.
0: Doğru,
1: oradaki şirketler de
0: doğru,
1: girecek. Yanılıyor
0: doğru
1: muyum?
0: Zaten şu anda dikkat çekici tarafımız o. Diyorum işte Dünya Sivil Havacılık Örgütü'nün kendi sitesinden bizim ürünü pilotlara satışa çıkmış olması çok dikkat çekici bir şey. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün attığı bu adım, bu hamle çok dikkat çekici. Asfalt keza öyle. Aynı zamanda savunma sanayi ile de görüşüyoruz. Zaten savunma sanayi de işte TUSAŞ'tı, ASELSAN'dı, ROJETSAN'dı. Bunlar bizim şirketle çalışıyor. Bu Hürjet'ti, işte Hürkuş'tu, bu birçok şeyde, birçok ürün şu anda bizim şeyi kullanıyor yani. Birçok havacılık ürünü. Şeyi, tabii bizim ürünü kullanıyor.
1: Türkiye'de Türk Hava Yolları, Pegasus, işte Ayjet, özel sektörde veyahut da işyeti tarafında da değişik şirketler var. Buralardaki müşteri durumunuz nedir? Kimlerle çalışıyorsunuz? Veyahut da temaslarınız var.
0: Tabii. Şimdi şöyle, bu yakın zamanda hem Türk Hava Yolları'nın genel müdürüyle sohbet ettim. Onlar da bu işlerde az önce size bahsettiğim gibi bir anlaşma yapıyorsun çalıştığın şirketle. O sürenin bitmesini bekliyoruz. O sürenin bitmesi neticesinde bizle bir temasa geçtiler. Hem Pegasus tarafıyla hem Türk Hava Yolları tarafıyla bizim şirket yaklaşık

0: bir 15-20 gündür çok sıkı bir görüşme trafiği yürütüyor. Bunlar da kendi sözleşmeleri bittiğinde bize katılırlar diye umuyorum yani ben.
1: Bazı inisiyatif firmalarıyla ürünlerinizi paylaştığınızı, yani müşteri yaptığınızı biliyorum Türkiye'den.
0: Var Türkiye'de. Şey de var yani, böyle sadece hava araçları değil, havalimanları da.
1: Evet.
0: Bizde iş yapıyor. Hı hı. Bu manada Tevlet Ağa meydanlarıyla görüşüyoruz. Onların bir hazırlığı var. Aynı zamanda onların işte Türk devletlerinin kurduğu bir şey var. Havacılık kurumu
1: ortak
0: var.
1: Birlik var.
0: Ortak bir birlik var. O birlik Ocak ayında burada bir toplantı yapacak. O toplantıya bizi davet edecekler. Bizim şirkette sunum yapacak. Türk devletlerinin havacılık sektörlerinin yöneticileriyle. Bu manada gelişmeler var. Bizle çalışan havalimanları da var, işte Dubai gibi.
1: Evet.
0: Havalimanlarının da o bahsettiğimiz işte yaklaşım şeyi, yazılımla ilgili, işte seyri seferin işte yaklaşım kodları, işte bulunduğu yer. O hem gelen uçağın hem senin karşılıklı birbirinizi anladığınız bir platform bu zaten.
1: Eşleştiği.
0: Tabii evet. Tabii.
1: Peki buradan sonra havacılık sektöründe nasıl devam etmek istiyorsunuz? Var mı bir plan? Bu size başka bir ufuk, hedef de açıyor mu?
0: Şu anda üzerinde çalıştığımız başka konular var. Özellikle emniyetle de görüşüyoruz. Şirketi ziyaret eden emniyet mensupları da oldu. Yakın zamanda bir yerde surların orada oturmuş alkol içiyorlar.
1: Evet.
0: Polis şeyi bunları yakalıyor.
1: Evet.
0: Drone'u.
1: Yukarıdan.
0: Evet. O konuda bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Şimdi güvenlik açısından baktığımda her bir drone'un başına bir polis lazım. Ama biz bu drone'ları o polis olmadan yönetebiliyoruz.
1: Yani sizin yazılımınızda
0: tabii.
1: Drone'lar tabii. Yol haritasını
0: tabii yani
1: yerini...
0: onların ne istediğiyle de illiyetli, ama diyelim ki istediği şeyin içeriklerine baktığında bizim üründe yapacağın değişiklikler maksimum 3 ay zamanını alır yani.
1: Evet.
0: O 3 aylık zamanda onun istedikleriyle bunu birleştirdiğinde artık drone'u polissiz kezdirir, yönetir.
1: Gerekli kontrolleri yapar,
0: sonuçlarını alır, drone'u geriye getirir, yerine indirir. Böyle bir çalışmamız var.
1: Mustafa Bey, hayırlı olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İnşallah gelecek yıl yine bu konuları daha farklı şekilde konuşacağız.
0: İnşallah.
1: Ama 30 ülkeyi en az 50'ye çıkarılmış olarak bekliyoruz.
0: Yani şu an öyle bir beklentimiz var. Çok yakın bir zamanda bu Dünya Sivil Havacılık Örgütü ile anlaşma yaptık. Onun sonuçları olacaktır yani bu 5 yıllık anlaşma içerisinde. Sonuçta dünyada pilotlar oraya bakıyor yani. Ne yaptığına, evet. Onun ne dediğine bakıyor, ne yaptığına bakıyor.
1: Ümitliyiz gelecek yıl.
0: Güven verebilir yani o. Yani
1: sohbet ederken 50'nin üzerinde bir ülke pazarlığı yaparak
0: 50,
1: kalkacağız
0: 50,
1: yani.
0: 50 az olur ya. Yani.
1: Tamam o zaman.
0: 50 az olur ama hedefimiz daha yukarıda.
1: Yüksek.
0: Yani. Daha yukarıda hedefimiz.
1: Mustafa Bey, katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: başarılar
0: ediyorum.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için.

Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, kabul süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Böylece Türkiye'de üretilen insanlı bir hava aracı ilk kez silahlı kuvvetler filosuna katılmış oldu. İki uçakla başlayan teslimat planına göre 2026'da 10 adet daha Hürkuş'un envantere alınması planlanıyor. İlk Hürkuş filosunun 2027'de oluşturulması, sipariş verilen toplam 55 uçağınsa 2028 yılı sonuna kadar

envantere kazandırılması hedefleniyor. İlk nesil Hürkuş B platformundan elde edilen tecrübeler ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Hürkuş 2, azaltılan yapısal ağırlığı, yenilenen aviyonik sistemleri ve aerodinamik iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu 29 Aralık 2024'te gerçekleştiren Hürkuş 2, kapsamlı sertifikasyon çalışmalarını tamamlayarak askeri tip sertifikası almaya hak kazandı. Hürkuş 2'nin envantere girmesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin temel uçuş eğitiminde yerli olarak geliştirilen yeni nesil bir platform kullanılmaya başlanıyor. Önümüzdeki yıl Hürjet'in de devreye alınmasıyla geleceğin savaş pilotlarını yetiştirecek eğitim zincirinin tamamlanması hedefleniyor. Avrupalı uçak üreticisi Airbus'un yeni nesil fabrika çıkışlı kargo uçağı A350F ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Toulouse'dan havalanan uçak yaklaşık 4 saat süren ilk uçuşuyla kapsamlı test ve sertifikasyon programını da başlatmış oldu. Airbus'un A350 ailesi temel alınarak geliştirilen yeni kargo uçağı %70'in üzerinde gelişmiş malzemeden oluşan yapısıyla dikkat çekiyor. 111 tona kadar yük taşıyabilen A350F yaklaşık 8700 kilometre menzil sunuyor ve büyük ana güverte kargo kapısıyla özellikle hacimli yüklerin taşınmasına imkan sağlıyor. Şimdiden 115 kesin sipariş alan A350F geniş gövdeli kargo uçağı pazarında Boeing 777-8F ile rekabet edecek. Airbus, yaklaşık 9 aylık uçuş testi ve sertifikasyon programının ardından 2027'de ilk teslimatları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının detayları netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisiyle ilgili fon iddiasında bulunan Ümit Özdağ'la Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni partili 3 ismi iddialarını ispatlamaya davet ettiğini anımsatarak, ispatlayamadılar, istifa etmediler dedi. Basın kuruluşlarına da tepki gösteren Göktaş, iddiaları yayarak kamuoyunda kendisinin suçlu olduğu algısının oluşturulduğunu, medya kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını söyledi. İftirayı atanlar da, yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Ellerine ne tutuşturulursa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar dedi. Erdoğan, siz önce para kulelerinin hesabını verin ifadelerini kullandı.
2: Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
3: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Muhalefete tepki gösterdi.
2: Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'ne gitti. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı açılışında konuştu. Muhalefet için sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler ifadesini kullandı.
2: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Gazze üzerinden Birleşmiş Milletler'i eleştirdi. Bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi.
2: Sadece beş üyenin...

0: yönetimin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması üzerinden linç kampanyasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Dolandırıcılık yapan kim olursa olsun bedelini ödeyecek dedi. Yeni Parti lideri Özel'e de eleştirilerde bulundu.
2: Dolandırıcılık yapanlar mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak.
3: Fon soruşturmasında suçlu olanlar bedelini ödeyecek dedi. Her kim olursa olsun bir iddia varsa sonuna kadar gidileceğinin mesajını verdi.
2: Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da katıldığı programın ardından gündemindeki fon soruşturmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Çelik, siyasi linç kampanyasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
2: Biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz.
3: Çelik, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
2: Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Kendi partisini yönetemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar, pes etmeyeceğiz dedi.
4: Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim. Ahmet Başkan'ı ziyaret ettim, Abdullah Başkan'ı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
3: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
4: Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldı, lidersizleştirilmeye çalışıldı, partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
3: Yeni Parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
4: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
1: İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmişti. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden onu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdür Vekilinin de bulunduğu 10 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki şüpheliye de adli kontrol hükümleri uygulandı. Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşmada söz verilen sanıklar 4 kişinin asli, 9 kişinin tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporuna itiraz etti. Mahkeme ek bilirkişi raporu alınmasına ve Ferdi Zeyrek'in eşinin yaralanmasıyla ilgili adli tıptan görüş alınmasına karar verdi. Duruşma 3 Şubat'a ertelendi. Zeyrek'in yakınlarıyla sanıklar arasında gerginlik yaşandı. Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuydu.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
5: Teşekkür ederiz.
3: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
6: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
1: Alevi inanç önderleri ve cemevi başkanları istişare toplantısı Ankara'da yapıldı. Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, inancımızın merkezinde insan vardır dedi.
7: Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.
8: İnancımızın merkezinde insan vardır dedi. Cemevleri ve dergahların önemine dikkat çekti.
7: Cemevleriniz ve dergahlarımız bu değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu, yolumuzun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlardır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuz siz değerli yol önderlerimizle beraber bu mirasa sahip çıkaracak, gelecek nesillere bu mirası aktaracağız.
8: Alevi inanç önderleri ve cemevi başkanları başkentte buluştu. Açılış konuşmasını yapan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik için sözümüz var vurgusu yaptı.
7: Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne rapor edip ileteceğimizde güveniniz tam olsun.
1: Sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 15 yaş altına hizmet sunulmayacak. Resmi gazetede yayımlanan sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin kararla sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi. Karara göre sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklar hesap açtığında çocuğun yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. 15 yaşındakilere hizmet verilemeyecek ve şüpheli durumlardaysa hesap askıya alınacak. Yeni dönem 1 Kasım 2026'dan itibaren yürürlükte olacak.

0: AK Parti yeni sigara düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddeden oluşacak teklifte restoran ve kafelerde açık alanlar sigara içilebilir ve içilemeyen alan olarak ikiye ayrılacak. Bunu yapmayan işyerleri için yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Esnafı da yakından ilgilendiren bu düzenlemede başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
1: Kafe ve restoranlarda sigara içilebilir alanlar yeniden tanımlanacak. Açık alanlarda sigara kullanmayanlar için alan oluşturulacak. Denetimler sıklaştırılacak. AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi, restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir hale getirilen alanlar için yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen açık bir alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak. Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlaline uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek. Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleriyle okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağı getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifin en geç yeni yıldan sonra meclise sunulması bekleniyor.
0: Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden biri de Mesut Bilece'ydi. Bilece'nin ailesiyle birlikte oturdukları ev kentsel dönüşüme girince bu binaya taşındığı ortaya çıktı.
2: Sakin olun, ambulansla ihtiyaya geldi.
3: Oturduğu ev kentsel dönüşüme girdi. Ailesiyle birlikte başka bir binaya taşındı. 39 yıllık o bina hayatına mal oldu. Mesut Bilece 40 yaşındaydı. 3 çocuk sahibiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapıyordu. Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde bir evde oturuyordu. Oturduğu bina kentsel dönüşüme girince ev aradı. 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda 40 bin liraya kiraladığı daireye taşındı. Ama 39 yıllık o bina Perşembe sabahı üzerlerine çöktü.
4: Beyefendi çok yaklaşmayın size. Çok
3: yaklaşmayın. Mesut Bilece eşi 3 çocuğu ve İzmir'den gelen yeğeni enkaz altında kaldı. Ailesi ve yeğeni yaralı olarak kurtarıldı. Ama ekipler Mesut Bilece'nin saatler sonra cansız bedenine ulaştı. Bilece defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını verdi, olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında bakın neler anlattı.
5: Herkes tamam mı?
3: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
6: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultan'ın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
7: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
3: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçunu...

0: cezalandırıldı.
1: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi. Herkesten şikayetçiyim dedi.
2: Müsaade eder
1: misiniz? Noktada fikriniz nedir?
0: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
3: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onun durumuna düşürmesin.
0: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
4: İstinaf ve yargıta aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştuğu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
5: Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Taş, kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
6: Geldim baba, ben geldim babam, ben geldim.
0: Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş, kızını son yolculuğuna uğurladı.
7: Biz de yusuf malum dünya hayatında yaşıyoruz, birbirimize haklarımız geçiyor.
0: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
6: Babam! Babam! Geldim baba. Ben geldim babam. Ben geldim.
0: İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli mezarlığında toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
5: Atina'da güvenlik temaslarında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşını suç örgütleri üzerinden uyardı. Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi, suçluların Türkiye'ye iadesini istedi.
0: Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi. İade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrysoidis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Plevris'te bir araya geldi.
8: Değerli mevkidaşım, ülkenizde çeşitli suç örgütlerinden lider, yönetici ve üye pozisyonlarında çok sayıda şahsın Yunanistan'da olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu şahıslardan bazıları tutuklu oldukları halde maalesef yine Türkiye'deki örgütle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye de devam edebilmektedir. Buna engel olunması bizim açımızdan son derece önemlidir.
0: Çiftçi, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da olduğu 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.
8: Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını beklemekteyiz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır.
0: Çiftçi, yılın ilk 9 ayında 714 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Almanya, İtalya, Bulgaristan ve Gürcistan ziyaretleriyle güvenlik diplomasisinin süreceğini, suçluların kaçacak yerinin olmadığını vurguladı.
5: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu olan eski İBB Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Avukat Ece Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı olan Güner, cezaevinden tahliye oldu. İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucuyu bacaklarında ve korselerinde gizleyen şüpheliler polisin dikkatinden kaçmadı. Üzerlerinden 8 kilodan fazla uyuşturucu madde çıktı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli davranışlarda bulunan 2 kişiyi takibe aldı. Durdurulan şüphelilerin

üstü arandı ve uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin detaylı aramalarında uyuşturucuyu bacaklarına ve korselerine gizledikleri ortaya çıktı. İki şüpheliden 25 parça halinde 8 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ve beraberindeki heyeti başkent Ankara'da kabul etti. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ile en son 29 Temmuz'da görüşmüştü. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler bir Filistinlinin aracını gasp etti. Olay Ramallah kentinin kuzeyindeki Yebrut beldesinde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre fanatik İsrailliler iki araçla bölgeye geldi. Seyir halindeki Filistinlinin aracının önünü ve arkasını kendi araçlarıyla kapattı. Aracın kaçmasını engelledi. Filistinli kişiyi önce zorla aracından indiren İsrailliler ardından sopalarla darp etti. Zulme uğrayan Filistinli kaçarken araçtaki çocuğu da inerek babasına doğru koştu. İsrailliler ise aracı gasp ederek bölgeden uzaklaştı. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek, devamındaysa milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
1: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi, küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan yardımcısı Alexander Novak da, Rusya, dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
0: ABD'de 90 yıl sonra ilk kez bir idamın halka açık hale getirilmesi planlanıyor. 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği ve infazın internetten canlı yayınlanacağı açıklandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri 90 yıl sonra ilk kez bir idamı halkın izleyebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Pentagon, eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olarak canlı yayınlanacağını duyurdu. Savunma Bakanı Hegseth, kararın çok mantıklı olduğunu savundu.
2: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, canlı yayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini söyledi. Eğer yayınlanırsa izlemeyeceğim dedi. Olası yayına tepki Birleşmiş Milletler'den geldi. Sözcü Stefan Dujarric, canlı yayında hükümetin birini halka açık

0: şekilde infaz etmesi açıkça iğrenç dedi. Hasarın idamı gerçekleşirse bu Amerikan ordusunun canlı yayınlanan ilk infazı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde son halka açık idam 1936'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti. Amerikan ordusunda son idam 1961'de, son kurşuna dizme infazı ise 1945'te yapılmıştı. Hasan 2009'da Fort Hood'da ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. 2013'te idam cezasına çarptırıldı. Eski ordu psikiyatristi Hasan, saldırı sırasında polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kaldı ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurşuna dizerek idam nadir uygulanıyor. Bu yöntem halen Idaho, Oklahoma, Utah, Güney Carolina ve Mississippi'de yasal. Ölüm cezası bilgi merkezi ise devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazın internetten canlı yayınlanmasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir emsal bulunmadığını belirtiyor.
1: Fransa'nın ardından şimdi de Belçika sokakları karıştı. Başkent Brüksel'de hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarına karşı düzenlenen ulusal grevde on binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin bir bölümünde polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullanıldı.
0: Fransa'da başlayan öğrenci protestoları Belçika'yı da sardı. İki büyük işçi sendikasının çağrısının ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Hükümetin bütçe kesintilerine karşı düzenlenen ulusal grev, başkent Brüksel sokaklarını doldurdu. Sendikaların çağrısıyla yaklaşık 30 bin kişi kemer sıkma önlemlerini, vergi artışlarını ve çalışma koşullarındaki düzenlemeleri protesto etti. Merkez tren istasyonu çevresinde ise gerginlik tırmandı. Yüzlerini gizleyen siyah giysili gruplar polise taş, şişe ve havai fişek fırlattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale etti. Bazı bisiklet ve araçlar ateşe verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı göstericiler polise kaldırım taşları, cam şişeler, havai fişekler ve çöp konteynerleri fırlattı. Polis göstericilere tazikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemlere Fransa'daki öğrenci protestolarından etkilenen Belçikalı öğrenciler de katıldı. Öğrenciler artan eğitim maliyetlerine, kalabalık sınıflara ve eğitim materyallerine erişimdeki sorunlara tepki gösterdi. Grev günlük hayatı da felç etti. Metro, otobüs ve tramvay seferleri aksadı. Okullar ve kreşler etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda da yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Hükümetin bütçe politikalarına karşı sendikaların protestolarını sürdürmesi, kamu sektöründe 12 Ekim'de yeni grev düzenlenmesi planlanıyor.
1: Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapı Kule kesiminde yürütülen çalışmalar tamamlandı. 153 kilometrelik etap hizmete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
2: Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapı Kule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir.
0: Seyahat süresi düşecek. Yıllık yolcu ve yük taşımacılığı artacak. Türkiye'nin Avrupa bağlantısı güçlenecek.
2: Tekirdağ'ı Kırktaleli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek güzergahın Çerkezköy Kapıkule etabı hizmete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan yeni hattın Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret bağlantısını güçlendireceğini söyledi.
2: Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6

0: 6.314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür.
1: Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Isparta Kule Çerkezköy etabı içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Kule Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Isparta Kule Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını bu sene sonu inşallah bitirmiş olacağız.
1: Erdoğan açılışın ardından hızlı trenin makinist koltuğuna oturup ilk sürüşü yaptı.
3: Türkiye'de milyonlarca kişi kas ve sinir hastalıklarıyla mücadele ediyor. Ankara'da düzenlenen kongrede erken tanı ve genetik tedavilerdeki gelişmeler ele alındı.
4: Türkiye'de genetik hastalıklara baktığınız zaman maalesef Türkiye genetik hastalıklar konusunda çok zengin. Dünyada en fazla genetik hastalığın olduğu ülkelerden biriyiz.
5: Günümüzde genetik hastalıklar her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi kas ve sinir hastalıklarıyla mücadele ediyor. Nadir hastalıklar arasında yer alan nöromüsküler hastalıklar bir arada değerlendirildiğinde milyonları etkileyen önemli bir sağlık yükü oluşturuyor. Nöromüsküler Hastalıklar Derneği ilk kongresini Ankara'da gerçekleştirdi. Hasta yüküne, tanı ve tedavideki gelişmelere ve alanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Dernek Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ersin Tan, genetik tedavilerdeki gelişmeler sayesinde daha önce tedavi seçeneği bulunmayan bazı hastalıkların artık tedavi edilebileceğini söyledi.
4: Son yıllarda ortaya çıkan yeni tedavi metotları ve genetik metotlar hastalıkların tanınmasında ve tedavisinde ileri aşamalara geldi. Eskiden çaresiz olduğumuz ve tedavi edemediğimiz hastalık grupları bugün için tedavi edilebilir hale geldi.
3: Eczacılar gıda takviyelerindeki sahteliğe karşı vatandaşları uyardı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası bu ürünlerin eczanelerden satın alınması gerektiğini belirtti. Mecliste ise takviyelerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi için taslak düzenleme hazırlamaya başladı. Peki düzenlemede neler var? Ayrıntılarına bakalım.
5: Eczacılar gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı uyarırken AK Parti'den de yeni kanun hazırlığı gündemde. Gıda takviyeleri için yeni kriterler getirilecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Say'dan açıklama yaptı. Bitkisel veya ilaç değildir denilen bu ürünlerin bazılarında ilaç etken maddesi bulunduğuna dikkat çekti.
6: Birçok ürüne bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınmakta ve bunlar her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız olarak vatandaşa satılmaktadır. Eczacı ya da doktora danışmadan gelişigüzel kullanılan bu ürünler, böbrek, karaciğer, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik erimesi gibi birçok soruna yol açabiliyor.
5: Eczacılardan uyarı gelirken mecliste de harekete geçildi. AK Parti taslak çalışmalarını sürdürdüğü sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle gıda takviyelerine ilişkin düzenleme de yapacak. Teklifle mevcut uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde bulunan takviye edici gıdaların üretimi ve içerik denetiminin Sağlık Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Takviyelerde kullanılan maddelerin türü ve oranlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. Ürünlerin etiketlerinde belirtilen içeriğin doğru olup olmadığı da denetlenecek. Teklifle üretim izninin Sağlık Bakanlığı'ndan alınması öngörülüyor.
3: Hatay'da esnaf ve yanında çalışan bir kişi aynı çarşıdaki kuyumcuda soygun girişiminde bulundu. Polis iki zanlının kimliğini tespit etti ama birinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Bakın hayatını kaybeden şüphelinin telefondaki arama geçmişinden ne çıktı?
7: Şeytan aklına gelmez.
5: Bitişik'teki iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girdiler. Elleri boş evlerine döndüler. Hırsızlardan biri yakayı ele verdi, diğerinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
7: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler.

0: Görüntüler 1 Ekim gününe ait. Hatay'ın Antakya ilçesinde AA ve yanında çalışan E'ye soygun planı yaptı. Hedeflerinde aynı iş merkezindeki bir kuyumcu vardı. Gece terzinin kapısından giren hırsızlar duvarı delerek kuyumcuya geçti. Ancak çelik kasayı açamadı. İkili hiçbir şey alamadan kuyumcudan ayrıldı.
1: Bir hafta boyunca inceleme yaptılar, kameralarımızı, güvenlik kayıtlarını falan aldılar.
0: Kuyumcu durumu polise bildirdi. Ekipler 120 saatlik görüntünün izini sürdü ve zanlıların kimliklerini tespit etti. Evlere baskın düzenleyen ekipler AA'nın kalp krizinden öldüğünü belirledi. Zanlının telefonunda yapılan incelemede kasa hırsızlığının cezası kaç yıl şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Diğer şüpheliye ekipler tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Çarşıda güvenliğin arttırılmasını tercih ediyoruz. Çünkü hepimizin iş yeri var, hepimizin emeği var burada.
2: Kocaeli'de bir çocuk annesi kadın sığındığı kafede eski eşinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı yakalandı.
3: Kurşun ablamız buraya sığınmak için geldi ve ama adam o sırada silahını çıkarttı.
0: Kaçarak sığındığı iş yerinde kurşunların hedefi oldu. 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
3: Abi yapma diye yalvarmaktan o iki silahı yanımdan böyle sıkaraktan onları görmedim. Ama 4 kurşun evet ablamıza isabet ettiğini gördüm.
0: Olay Kocaeli'de yaşandı. Bir çocuk annesi Füsun Yulu Kural ve Erdoğan Büyükkurt bir süre önce boşanmıştı. İkili arasında mal paylaşımı davası devam ediyordu. Duruşmanın görüleceği gün evinden çıkan Füsun Yulu Kural karşısında eski eşini buldu. Kadın koşarak bir kafeye sığındı.
3: Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Önüne geçtim ama engel olamadım.
0: Silahlı saldırgan da kadının arkasından kafeye girdi. Eski eşine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Arkasına bakaraktan gitti.
0: Erdoğan Büyükkurt olay yerinden taksiyle kaçtı. Katil zanlısı kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
2: Hakkari'de yaşayan 6 yaşındaki Efe Onay akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi telaşla çocuğu aramaya başladı. Endişeli bekleyiş 10 saat sürdü. Kaybolan çocuk bakın nerede bulundu.
0: Efe! 6 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde kayboldu. 10 saatlik kabus mutlu bitti. Kayıp Efe kamyonet kasasında uyurken bulundu.
4: Çocuk fazla uzaklaşamaz diye ben düşündüm. Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde.
0: Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki Efe Onay babasının çalıştığı yere gitti. Kamyonetin kapısı açık kalınca minik Efe araçtan indi. Yönünü kaybederek kısa süre içinde gözden kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba ve aile üyeleri büyük bir telaş yaşadı.
5: Efe!
0: Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte aile üyeleri sokak sokak 6 yaşındaki çocuğu aramaya başladı. Çöpe atılan bavullar bile kontrol edildi. Çocuğun kayıp haberini duyan Gürkan Çakto, bölgeye giderek kayıp Efe'yi aramaya başladı. 10 saatin sonunda çevredeki araçları kontrol edince, minik Efe'nin kamyonetin kasasında uyduğunu gördü.
4: Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde. İşte ismini falan sormadı. Efe'de suadı nedir onu ayrı dedi. Sevindim yani bulduğuma çok çok sevindim ben.
0: Efe'nin bulunması mahallede büyük sevinç yaşattı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
2: Bartın'da 81 yaşındaki bir sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla markete girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Fren yerine gaza bastı. Marketin içine daldı. 81 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü aracını marketin önüne park etmek isterken iddiaya göre pedalları karıştırdı. Sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızlanan araç marketin camlarını kırıp içeri girdi. O sırada marketin önünde yürüyen bir kadın son anda kurtuldu. Neyse ki kazada kimseye bir şey olmadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
2: Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nar üreticisini de vurdu. İhracat hazırlığı yapan üreticilerin zararı büyük.
6: Birkaç gün sonra buranın hasadı olacaktı.

0: maalesef doğal afet bir şey bırakmadı.
1: Hasat için gün sayıyorlardı ama olmadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nar bahçelerine de vurdu. Üreticinin zararı büyük oldu.
2: Çok kötü bir dolu yağdı. Maalesef hepimiz çok kötü etkilendik. Yani bütün narlarımız gitti. Zeytinlerimiz gitti. Bir yıllık emeğimiz bizim boşuna gitti.
1: Dolu

0: Almaz yani. Onu da toplatmak zaten ayrı bir maliyet. Yani zararımız çok büyük.
1: 100 dönümlük nar bahçesinin ürünleri meyve suyu olacak. Büyük zararı uğrayan üretici çare arıyor.
0: Şu an narlar %99'u mahvoldu yani. Herkesin yani durumu perişan.
2: Hasat etmiş olacaktı, yüzümüz gülmüş olacaktı ama şu an bu zararı kim karşılayacak?
3: Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapan narkotik köpeği Alfi 10 yıllık görev süresini tamamladı ve emekli oldu. Alfi bundan sonra yıllarca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı polis memuruyla birlikte yaşayacak. İşte hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesinde olan Alfi'nin başarılarla dolu 10 yılı.
1: Emniyete katıldığında daha 2 yaşındaydı. Binlerce operasyona katıldı. Hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesindeydi. Alfi görevini tamamladı, emekli oldu. Narkotik köpeği Alfi Kahramanmaraş Emniyeti'ne görev yapıyordu. 3 kez yılın narkotik köpeği seçildi.
4: Narkotik direktör arama köpeğimiz de şu an için aramaya başlamak üzereyiz.
1: Araçların motor kaputu, vites kutuları, sehpaların özel bölmeleri, saksıların dibi. Uyuşturucu tacirleri nereye saklarsa saklasın, Alfi zehirleri bulup çıkardı.
5: Sehpa görünüş itibarıyla üstten açıldığında uyuşturucu maddelerden ele geçirilmiştir.
1: 8.224 operasyona katıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki uyuşturucuyu bulup polislere yön gösterdi. Alfi zorlu görev süresini tamamladı. 10 yıldır görev yaptığı emniyetten emekli oldu. Onu birlikte görev yaptığı polis memuru sahiplendi. Alman Solid Black çoban köpeği Alfi'nin 8 yavrusu var. Her bir yavru Türkiye'nin çeşitli illerinde narkotik köpeği olarak görev yapıyor.
3: İngiltere'de iki ayaklı teslimat robotları sokaklarda test edilmeye başlandı. Merdivenleri ve dar geçitleri aşabilen robotun hızı saatte 6 kilometre.
6: İngiltere'de paket teslimatında yeni bir dönem başlıyor. İki ayaklı teslimat robotu test ediliyor. Güney Yorkshire bölgesindeki Barnsley kentinde test edilen robot, Avrupa'da dağıtım alanında ilk olma özelliği taşıyor. Iris adı verilen iki ayaklı robotun boyu 1 metre 20 santimetre. Saatte 6 kilometre hıza ulaşabilen robot, 15-20 kilogram ağırlığındaki paketleri taşıyabiliyor. Dikey yapısı sayesinde dar sokaklarda ve bina girişlerinde kolayca hareket edebiliyor. Daha önce de Sheffield'da 4 tekerlekli kutu robotlar denenmiş, ancak o robotlar dar sokak ve merdivenlerde başarısız olmuştu. Yetkililerse robotların kargocuların yerini almayacağını, aksine fiziksel yüklerini hafifleteceğini belirtiyor. Test süreci başarıyla tamamlanırsa Iris ve benzeri robotlar aynı zamanda sokaklarda daha sık görülecek.
3: Uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, ayda kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. Ayı Mars öncesi gerekli bir basamak olarak niteleyen Bezos, Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız dedi.
1: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ayda kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
7: Ay'a kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ay'ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
1: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
8: Dünyaca ünlü Strauss Filharmoni

0: Harmony Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zerafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu'da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Elektronik müzikle klasik müziği aynı sahnede buluşturan Sinfoni ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Popüler isimlerin parçalarının senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacağı gecede canlı orkestra, DJ performansı ve görsel prodüksiyon bir araya gelecek. Konser bugün Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
1: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
0: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongrezyum Ankara'da. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kasaba, Neyleyim İstanbul'u, Leyla gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser, bugün Vadi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu... Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya Açık Hava Sahnesi'nde.

1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İlepoğlu'nun üstlendiği seçki İbrahim Çallı,

Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.
1: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Digger, gişelere nasıl giriş yaptı? Tom Cruise'un izlenmesi gereken en iyi 5 performansı. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Cumartesi sabahındayız. 10 Ekim Cumartesi saatlerimiz 7.58'i, 7.59'u gösterirken burası hafta sonu başlıyor. Ben Deniz Murat Güloğlu. 4 saat boyunca saat 12'ye kadar gündemin nabzını her şekilde sizlerle beraber elbette

Peki tutacağız. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden, gazetelere geçmeden önce sıcak gelişmeler var, onu aktaralım. Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı iki gazeteci. Tutuklandı efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki isim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla da tutuklandı. Bu arada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de adliyeye geldi. Savcılıkta ifade verdi. Gazetecilere fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlaması yöneltildi. Saymaz ve Ağırel savcılıktaki ifadesinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Evet, gözaltı ve tutuklama, iki gazeteci tutuklandı dediğimiz gibi. Peki gazetelere bakalım. Yeni Günde hangi haberlerle ön plana çıkıyor? 9 adımda ödeme planı fon krizine yönelik olarak meclise sunulacak. Tekliften detaylar birazdan biz de aktaracağız. Cerrah titizliğiyle olaya el koyduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan biliyorsunuz efendim, Maltepe'de önceki gün çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Mesut Bilece ile ilgili bir haber. Evini kentsel dönüşüme verdiği için bu binaya kiracı olarak taşındığı ortaya çıktı. O da enkazdan çıkan acı tesadüf deniyor. Rıfat Hoca Harvard'da dekan oldu. Güllü'nün kızına müebbet soykırım dedi. Nobel'i aldı şeklindeki haberlerde yine Hürriyet'te sporla da ilgili haberleri var. Son nefeste 3 puan Galatasaray Kasımpaşa karşısında ve Montella gitti. Hayırlı olsun. Futbol Federasyonu'nda seçim yok. Bu da Milliyet'in haber başlıkları arasında. Yıkılmadım şimdilik, ayaktayım. Yine az evvel Hürriyet'ten okuduğumuz haber başlığının detayları da Milliyet'te yer almış. Yer İstanbul Maltepe. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Evet, ve fon kurulu 4. kez toplandı. 3 isim için suç duyurusu AK Parti'den efendim. Ve bir taraftan da fon krizine dair haberler. İmralı heyetinden Bahçeli'ye ziyaret. Öte yandan Amerika ile Rusya dizel konusunda el sıkıştı deniyor ve Karar Gazetesi köprüleri satmaya gerek yok. Sadece 4 günde 188 milyar liralık vurgun bugünkü kararın manşetinde. Ve efendim, iktidarı emeklinin oyu düşürecek Özgür Özel'in sözleri yerini almış ve milletin emanetine el uzatan karşısında bizi bulur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kararda. Sabah gazetesi para kulelerinin hesabını versin. Boğazına kadar yolsuzluğa batan muhalefete seslendi diyor Sabah gazetesi. Halkımızın %51 hızlı tren kullanıyormuş. Bu da ayrı bir haber başlığı. Öte yandan evini dönüştürene 1 milyon 875 bin lira verileceği de yine ifade edilmiş ve Güllü'nün kızına ağır müebbet Sabah'ta yerini alan haber başlıklarından. Bu soygunun tarihte eşi yok. Bu da Cumhuriyet'in haber başlığı. Yurttaşları mağdur eden foncuların peşini bırakmayacaklarını söylüyor Özgür Özel. Öte yandan emekli ikramiyesi uçtu şeklindeki haber başlığı da dikkat çekici. Ücretsiz öğün şart. Okullarda öğrenci öğünü için bakanlık anket başlattı. Uzmanlarsa uyarıyor denilmiş. Nereden baksan tutarsız. Muhalefete ilişkin haberler Türkiye'de. Türkiye gazetesinde manşette efendim, hayatımız deniz kabuğuna bağlı ve bir taraftan da fona dair haberler. Muhalefet önce para kulesinin hesabını versin şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Ve fotomaç aslan barçaladı şeklinde bir başlıkla karşısında okuyucusunun muhteşem futboluyla Cimbom salı günü ağırlayacağı Barcelona'nın gözünü korkuttu deniyor ve Montella dönemi bitti şeklindeki haber başlığı da yine bugünkü Fotomaç gazetesinde yer alan haber başlıklarından. Gördüğünüz üzere gazeteler aşağı yukarı 3-5 konu üzerinden manşetlerini ve konu başlıklarını atmışlar. Bakalım bizlerde neler var? Elbette ki detaylıca aktaracağız. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım. Fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştiriyor Erdoğan. Ellerine ne tutuştururlarsa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar diyor Erdoğan.

0: Siz önce para kulelerinin hesabını verin ifadesini de kullanıyor.
1: Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
2: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Muhalefete tepki gösterdi.
1: Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'ne gitti. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı açılışında konuştu. Muhalefet için sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler ifadesini kullandı.
1: Varsa yoksa yalan, dolan spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Gazze üzerinden Birleşmiş Milletleri eleştirdi. Bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi.
1: Sadece beş üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu şekilde ağırlıklı olarak muhalefeti eleştiriyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor biliyorsunuz. Fon soruşturması ve bunun da detayları netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik bir liste iletilmiş durumda. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altından alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
0: Evet, fon krizine dair gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Geçelim terörsüz Türkiye sürecine. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak olan izleme ve irtibat komisyonu.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi.

0: Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
2: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
3: Evet, bir yandan da sürecin yine çok ağırlaştığı şeklindeki eleştiriler de söz konusuydu. Peki hayatın içinden haberler, buyurunuz aktaralım. Mersin'de apartmanın 14. katından düştü ve hayatını kaybetti biliyorsunuz. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı. Son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Taş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
4: Geldim baba. Ben geldim babam. Ben geldim.
0: Ah! Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş kızını son yolculuğuna uğurladı.
5: Biz de yansız malum dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize haklarımız geçiyor.
0: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
4: Babam! Babam! Geldim baba. Ben geldim babam, ben geldim.
0: Ah! İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
3: Allah'tan rahmet dileyelim. Bu tür ölümler biliyorsunuz genelde şüpheli sıfatına giriyor dediğimiz gibi. Bir haber başlığı yine aynı şekilde Takvim gazetesinden okuyoruz. En ağır ceza, o da düşerek hayatını kaybetmişti efendim. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada nihai karar açıklandı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini kasten öldürmekle suçlanan 28 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter'i ağırlaştırılmış müebbette çarptırdı. Duruşmaya damga vuran en acı detay ise tanık Sultan Nur Ulu'nun "Tuğyan susmam için beni tehdit etti" sözleri olduğu deniyor ve Güllü'nün cinayete kurban gittiği de kesinleşti şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Yani kızı tarafından kasten öldürülmüş efendim. Bu da yine yer alıyor haberde. Peki Adana'dayız. 15 yaşındaki bir çocuk yol kenarında ölü bulunmuştu, hatırlayacaksınız. İnanılır gibi değil ama yapılan soruşturmada katil zanlısı babası çıkmış, cinayete yardım edenin de annesi olduğu anlaşılmıştı. Evlatlarını öldürüp kutlamaya gittikleri de ortaya çıkan vicdansız çift müebbet hapse mahkum edildi.
6: Acı olayda kan donduran itiraflar da akıl almazdı. Yol kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun aile vahşetine kurban gittiği anlaşıldı. Katil zanlısı baba ve olayı gizleyen anne son duruşmaya çıktı. Adana'da 31 Aralık 2024 günüydü.
7: 15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında cansız halde bulunmuştu. Ekipler katillerini ararken inanılması zor bir durumla karşılaşıldı. Cinayete kullanılan ruhsatsız silah ölen çocuğun evinden çıktı.
6: Bu gelişme sonrası anne ve baba gözaltına alındı. Köşeye sıkışan çift korkunç cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.
7: Son duruşmada cani baba oğlunun kendisine ağır küfürler ettiğini, eşi ve kendisini sürekli darp ettiğini öne sürdü. Oğlunun

0: Uyurken vurduktan sonra eşiyle birlikte arabaya koyup yol kenarına bıraktıklarını söyledi.
1: Çift o gece zavallı çocuğun cansız bedenini yol kenarına bırakıp akrabalarına yılbaşı kutlamasına bile gitmişti. Cinayet sırasında uyuduğunu iddia eden anne de vicdansız baba da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Evet, bu kadar da olmaz dediğimiz her şeye tanıklık ediyoruz. Şöylesi bir dönemde, böylesi bir dönemde yaşıyoruz maalesef. İşte gördüğünüz gibi yaşananlar efendim. Ve kamuoyunda Arap Emrah olarak biliniyor. Emrah Sever suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Emrah Sever suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelileri aralarında İstanbul, Ankara ve Trabzon'un da olduğu 8 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve fişekler ele geçirildi. Soruşturma devam etmekte. Efendim saatimiz 8.14'ü gösterirken yurttan ve dünyadan ilginç görüntüleri hep beraber izleyelim.
3: Aklı beş karış havadaydı. Başını defalarca asılı duran saksıya çarptı. Genç kadın her seferinde neye uğradığını şaşırdı.
4: No, no, no! He saved it, he saved it, he saved it!
3: Biri çıkarken ATV'den, diğeri de inerken motosikletten düşüp savruldu. İki sürücü de zorlu yokuşta resmen perişan oldu.
4: Yo!
3: Küçük çocuk balkondan düşüp çamaşır ipine takıldı. Az kalsın yere çakılacaktı. Neyse ki bu adam onu havada yakalayıp kurtardı.

Sosyal medyada içerik üretmek için çılgınca bir yola başvurdu. Çalışan helikopteri limuzinin üzerine bağladı. Aracı uçurumdan aşağı düşürüp tehlikeli bir şova imza attı. Bir anda kontrolden çıktı, büfenin önündeki 4 kişiye çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Tunceli'deki feci kazada 6 kişi yaralandı. Küçük yaramaz oyun peşindeydi. Bir anda balkona koştu, babasını itip televizyonun aşağı düşmesine yol açtı. Yol tartışmasında işler çığırından çıktı. Öndeki aracın sürücüsü plakanın fotoğrafını çekmeye kalkınca kadın telefonunu fırlatıp attı. Eşi de sert bir yumrukla adamı yere uzattı. Trafiği birbirine katan çift kısa süre sonra gözaltına alındı. Kimse nedenini anlayamadı. Bir anda yola doğru koşup boynuzlarıyla camı parçaladı. Öfkeli geyik araçtakilere kabusu yaşattı. Polisten kaçan sürücü sonunda durmak zorunda kaldı. Ama teslim olmamak için direndi. Polislere kürekle saldırdı. Sonunda bir memur onu elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdi. Pendik'te aniden şerit değiştiren sürücü aracıyla seyir halindeki cipe çarptı, otoyolun dışına çıkardı. Ardından kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Kural tanımaz sürücüye 61 bin lira para cezası uygulanırken Iğdır'da da benzer bir manzara vardı. Tır şoförü hafif ticari aracı sıkıştırıp bile bile kazaya yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hiç acımadı. Oğlunu sürükleyip defalarca darbetti. Evladına dehşeti yaşatan baba, olaya tanıklık eden komşular

0: tarafından polise şikayet edildi.
1: Efendim devam edelim haberlerimize. Burası hafta sonundasınız. İstanbul'da Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini de ortaya koydu. Binanın mimarıyla şantiye şefi tutuklandı.
2: Oturanlar, mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani, tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada. Kentsel dönüşüme anlaşamamışlar.
3: Kentsel dönüşüme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina, biri çocuk, 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı. Ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki kardeşi Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkaz altından hurdaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi. Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
4: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
2: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor. Korkuyordum yani.
5: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
4: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
2: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için problemleri var.
3: Bilirkişinin hazırladığı ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
4: Binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
3: Raporda kusurlu bulunan binanın mimarıyla şantiye şefi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
1: Efendim evet, Maltepe'deki son olayın ardından gözler yine riskli yapılara çevrildi, özellikle İstanbul'da. Şu an tespit edilen 1238 binanın kendiliğinden çökme tehlikesi bulunuyor. Yani herhangi bir depreme gerek kalmadan çökebilir her an. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hızlı tarama testlerine günde binlerce talep geliyordu. Ancak aradan geçen sürede başvuru azaldı. Bugüne kadar yapılan 170 bin başvurudan 40 bin binada incelemede tamamlandı. Yapılan teknik analizler sonucunda 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş 18.800 yapının yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer aldığı tespit edildi. Maalesef en riskli binaların bulunduğu ilçeleri de işte görmektesiniz. Başta Avcılar olmak üzere ki 99 depreminde çok zarar görmüştü yine. Avcılar, ardından Bağcılar ilçesi, Bahçeli Evler ilçesi ve Zeytinburnu ilçesinde en riskli binaların bulunduğu ifade edilmekte ki dediğim gibi İstanbul'da özellikle bu 4 ilçeyi ağırlıklı olarak kapsayan 1238 binanın çökmek üzere olduğu da ifade ediliyor. Tedbirlerimizi buna göre almak gerekiyor diyelim, devam edelim. Evet, sınırlarımızın dışındayız. Trump 3 Kasım'daki Amerika Birleşik Devletleri'nde olan kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı. Ancak Amerika ve İsrail basınında Pentagon'un aynı anda İran'a yönelik yeni saldırı seçenekleri hazırladığı yönünde haberler de söz konusu.
6: ABD ordusuna savaş hazırlığı talimatı verildiği iddia edilmişti. Başkan Trump 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi.

0: İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini savundu. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız dedi. Ancak New York Times, Pentagon'un Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yaklaşık 3 günlük yeni bir saldırı için seçenekler hazırladığını ileri sürdü. Habere göre ABD ordusuna ait 3 uçak gemisi Orta Doğu'ya varmak üzere. Hedefler arasında İran'ın İHA ve füze stokları, enerji altyapısı ve askeri tesislerinin bulunduğu öne sürülüyor. İsrail basını da Trump, İsrail seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia ediyor. İddiaya göre ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e önümüzdeki 3 hafta içinde büyük çaplı bir saldırıya hazırlık yapıldığını bildirdi. Zamir, böyle bir saldırının 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Bölgede askeri hazırlıklar sürerken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. Putin, çatışmanın barışçıl yollarla çözümü için İran'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin son önerisini inceleyen Tahran yönetiminin birkaç gün içerisinde yanıtını arabuluculara iletmesi bekleniyor.
1: Özellikle şu önümüzdeki 3 hafta boyunca her şey olabilir bölgemizde, onu aktaralım. Ve Suudi Arabistan başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen 2 ayrı füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Son duruma bakalım neymiş. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 2 saldırı düzenlendiğini bildirdi buna göre. İlk saldırıda havalimanı tesisi, ikinci saldırıdaysa Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak hedef alındı. Saldırılarda 3 Suudi hayatı kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı ise Husilerin Suudi Arabistan'a hedef aldığı saldırıları kınıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir kınama açıklaması geldi. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi. Tabii bu noktada bir konuğumuz var, onunla değerlendireceğiz efendim bu durumları. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan biliyorsunuz 2 ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı bu hafta Riyad'daki toplantı sonrası yeni bir aşamaya geçti. Suudi Arabistan'a acaba asker gönderilecek mi, askeri destek mi verilecek? Bu ne demek efendim? Türkiye'nin desteğinin kapsamı nedir? Meclis şayet onay verirse Türk askeri tam 110 yıl sonra Mekke'ye yeniden girmiş mi olacak? İşte bunu konuşacağız. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan bizimle beraber. Öncelikle günaydın, iyi cumartesi günü diyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
2: Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum ben de.
1: Soru bu, hemen yanı başınızda ekranda duruyor. Mehmetçik Mekke'ye mi gidiyor? Suudi Arabistan'a bu anlaşma kapsamında acaba asker mi gönderilir yoksa teçhizatla mı sınırlı kalır? Neler söyleyeceksiniz?
2: Şimdi buna yanıt verebilmek açısından birinci olarak ittifakın yapısına ve kuruluş amacına bakmak gerekiyor. Ve bu tabii ki yetkililerce sıklıkla dile getirildi. Bu bir saldırı amaçlı ittifak değil, tamamen savunma amaçlı ve muhtemel ittifak üyelerine dönük herhangi bir saldırı tehdidi karşısında caydırıcı olabilmek. Yani caydırma, bu saldırı gerçekleşmeden sizin hasmınızın bu saldırıyı yapmasını engellemeye dayalı bir yaklaşım. Dolayısıyla o çerçevede bakmak gerekir. Tamamen savunma amaçlı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'a vereceği destek de, askeri destek de Suudi Arabistan'ın savunma ihtiyaçlarına, yani Husiler şu anda güncel olarak saldırı gerçekleştiriyor. Bu tehdide dönük savunma amaçlı olacaktır. Dolayısıyla burada Türk askeri mi gidecek meselesi, yani tabii ki bir savunma ittifakı olması itibariyle burada bir askeri desteğin olmasını beklemeliyiz. Bu son derece normal ama burada verilecek desteğin niteliği daha çok Husilerden Suudi Arabistan'a dönük saldırıların niteliğiyle yine alakalı olacaktır. Burada da bir şu anda henüz kara savaşı veya kara güçleri üzerinden yürütülen bir askeri mücadeleden ziyade biraz önce haberinizde de verdiğiniz gibi füze saldırıları ya da SİHA saldırıları, drone saldırıları üzerinden yürüyen bir saldırı tehdidi altında Suudi Arabistan. Dolayısıyla Türkiye ittifakın doğasına da uygun olarak Suudi Arabistan'ın savunma ihtiyaçlarına dönük bir

0: yardımda bulunabilir. Bu da hava savunma sistemleri olacaktır ki Türkiye'nin kendi geliştirdiği hava savunma sistemleri var. Özellikle elektronik harp sistemleri, bu özellikle dronların yine indirilmesi veya karıştırma yapabilecek, sinyal karıştırması yapabilecek harp sistemleri ve ama en önemlisi yakın orta hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'ye destek verecektir. Tabii ki teknik destek burada verilebilir ama bunlar Türkiye'nin Suudi Arabistan'a vereceği askeri destekle birlikte doğrudan Husilerle Yemen'le bir çatışma içerisine gireceği anlamına değil. Ama biraz önce yine haberde verdiğiniz saldırı benzeri
1: Evet.
0: olayların engellenmesi, bunların hedefine varmadan önlenmesi konusunda Türkiye'nin vereceği destek olacaktır. Bir de tabii bu ittifak çok yeni bir ittifak. Dolayısıyla henüz daha mekanizmaları oluşmamış, oluşma aşamasında olan bir ittifak. Dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir testle diyelim karşılaşması biraz dediğim gibi hazırlık açısından
1: Evet.
0: sıkıntı yarattı. Ama yine de ittifak hızlı burada reaksiyon verdi ve şu anda bir destek. Pakistan'ın da burada Suudi Arabistan'a daha yüksek düzeyde bir destek verdiğini de söylememiz gerekir.
1: Peki kısa vadede ya da uzak yakın vadede artık nasıl değerlendirirseniz Türkiye'nin Orta Doğu özellikle politikalarında nasıl bir gelişmeye yol açar bu durum?
0: Şimdi tabii Mekke İttifakı kendisi Türkiye'nin Orta Doğu politikasında çok ciddi bir kırılma noktası. Kırılma noktası demeyelim ama gelişen bir süreçte bir ileri aşama gibi değerlendirmek lazım. Özellikle 7 Ekim sonrası bölgede ciddi bir istikrarsızlık var ve artık bölge ülkeleri bu istikrarsızlığın hatta çatışmaların bir parçası haline geldi ve bölge ülkeleri kendi arasında bu sorunlara çözüm bulma konusunda ciddi bir arayış içerisinde. Bölge dışı güçlerin de artık angajmanlarını azalttığı veya bölgede istikrarın zaman zaman kaynağı olması nedeniyle bölge ülkeleri bir araya geliyor. Bu önemli bir gelişme. Tabii bu noktada Türkiye hem gelişen savunma sanayisi hem dünyanın farklı çatışma bölgelerinde elde ettiği kanıtlanmış başarısıyla birlikte bu noktada bölgede güvenlik sağlayıcı bir aktör olarak öne çıkıyor. Şimdi tabii Mekke İttifakı ile birlikte işte bu Suudi Arabistan'a verilecek destek tabii bir taraftan ciddi avantajlar ittifakı pekiştirmek anlamında bu ileride size sizin güvenliğinize dönük bir tehdit olduğunda ittifakın sizin yardımınıza koşması açısından bir avantajdır. Ama şöyle tabii bir risk var. Bu ittifaklarda doğal olarak zaman zaman sizin doğrudan parçası olmadığınız çatışmaların içine çekilme
1: Evet.
0: riskiniz de ortaya çıkabiliyor. Yemen Husiler meselesi evet Türkiye'nin yakından takip ettiği ama doğrudan içinde bulunduğu bir çatışma değil. Ama bu noktada da Türkiye dengeyi gözeterek orada tamamen savunma amaçlı orada bulunarak bu ittifakın gereklerini yerine getirmeye çalışacaktır. Ama yani genel anlamda Türkiye'nin Orta Doğu politikasında artık Türkiye'nin bölgede doğrudan güvenlik sağlayıcı bir aktör olarak öne çıkması ve ayrıca bölgenin kendi içerisinde bu üç ülkenin daha farklı ülkelerle katılımlarla genişlemesiyle birlikte bölgede yeni bir bölgesel sahiplenme veya işte bölgede sorunlara bölge ülkelerinin kendi aralarında çözüm bulması, kendi güvenliklerini tesis etmesi gibi
1: Evet.
0: bir anlayışın başlangıcı olarak görebiliriz.
1: Evet. Sonuçta kurulan bir ittifak var, atılan imzalar var. Gereği de yapılacaktır. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
0: Ben teşekkür
1: konuk
0: ederim.
1: olarak katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için Orhun Orhan bizimle beraberdi ve Mekke anlaşması ve tabii ki Suudi Arabistan acaba Mehmetçik gidecek mi? Bütün bunları konuştuk diyelim. Futboldan söz edelim. Evet, A Milli futbol takımında efendim Montella dönemi çokça konuşuluyordu. Artık nihayetlendi, sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İtalyan çalıştırıcıya yollar ayrılmış durumda.
2: A Milli futbol takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Eylül 2023'ten bu yana Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen İtalyan çalıştırıcıyla yola devam edilmeyeceğini açıkladı. 52 yaşındaki teknik adamın yaklaşık 3 yıl süren Türkiye kariyeri tamamlandı. Montella yönetimindeki Türkiye, Euro 2024 elemelerinde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden Ay Yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, Hollanda karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle turnuvaya veda ederken, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki en başarılı derecesi

0: nihayetine ulaştı. Montella döneminin bir diğer önemli başarısı ise A-Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya'nın ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar, playoff yarı finalinde Romanya'yı, finalde ise Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Türkiye beklentilerin gerisinde kaldı. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmasında Paraguay'a 1-0 mağlup olan Montella'nın öğrencileri son maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenmesine rağmen üst tura yükselemedi. 3 karşılaşmada 3 puan toplayan milli takım grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na erken veda etti. Montella yönetimindeki Türkiye ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde B liginden A ligine yükselme başarısı gösterdi. Ancak 2026-2027 sezonunda Avrupa'nın en üst düzey milli takımlarıyla mücadele eden kırmızı beyazlı takımımız Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Montella A milli takımın başında 40 karşılaşmada görev yaptı ve maç başına 1.7 puan ortalaması yakaladı. İtalyan çalıştırıcının 1114 günlük görev süresi kendisinden önceki teknik direktör Stefan Kuntz'un 731 günlük dönemini geride bıraktı. A-Milli takım teknik direktörlük görevi için Arda Turan en büyük adaylar arasında yer alıyor.
1: Efendim hayırlı uğurlu olsun millilerimize. Bir taraftan da Futbol Federasyonu'nda seçim olmayacağını ifade edelim. Ancak kimi yöneticiler de istifa etti. Peki devam edelim. Set dostluğu bir anda hukuk savaşına dönüştü. Özge Özpirinççi, eski rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası hakkında ölüm tehdidi iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncu mahkemeden de koruma talep ediyor.
2: Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim.
3: Hangi aile izin verir kızını kullandırtmaya?
4: Dizide anne kızı oynadılar. Gerçek hayatta mahkemelik oldular.
2: Özge Özpirinççi, beni tanıdın mı?
5: Özge Özpirinççi'nin başımıza bela ettiği bu çeteleri lütfen adalete teslim et.
4: Yıllardır da barış sağlanamadı. Sonunda oyuncu Özge Özpirinççi ölüm tehditleri aldığını öne sürüp acil korunma talep etti. Eski rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: Çocuğun sosyal medyasını kapatırız, önünü keseriz, hiçbir yerde oyunculuk yapmaz.
4: Her şey 2015'te yapılan bir reklam çekimiyle başladı.
3: Yolda geçerken bakıyorum benim küçük flük fotoğraflarım var.
4: Kübra Süzgün'ün ailesi fotoğrafların onların onayı olmadan kullanıldığını söyleyip böyle para kazanan bir çetenin içinde Özge Özpirinççi'nin de olduğunu iddia etti.
6: Bir şahıs gidip kızımızı sanki anne babasıymış gibi reklam sözleşmesine imza atmış.
4: Ünlü oyuncu Kübra'nın babası bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü anlatınca sadece avukatıma yönlendirdim dese de suçlamaların ardı arkası kesilmedi.
2: Özge Özpirinççi, beni tanıdın mı?
7: En sonunda savcılığa suç duyurusunda bulunan ünlü oyuncu, şüphelilerin kendisi hakkında dolandırıcı, kara para aklayıcı, suç örgütü üyesi olma gibi asılsız ve hakaret dolu ifadeler kullandığını belirtti.
3: Önüme taş koydular, işte gelecek projeler olmadı, bir şekilde engellendi.
7: Söz konusu karalama kampanyasının sadece hakaretle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Başvuruda Özge Özpirinççi ve avukatının üçüncü kişiler aracılığı ölümle tehdit edildiği de kaydedildi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Özpirinççi mahkemeden acil korunma talep etti.
4: Savcılığa sunulan dilekçede bu iddiaları ve tehditleri yöneltenler arasında oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün de olduğu öğrenildi.
5: Özge Özpirinççi'nin başımıza bela ettiği çeteler 11 yıldır milyonlarca dolar paraları çalıyorlar.
1: Tabii gelişmelerin takipçisi olacağız ve bugün 10 Ekim az evvel de söyledik efendim. Bir taraftan da Dünya Ruh Sağlığı Günü. Son yapılan araştırmalardan birine göre küresel ölçekte kaygı ve depresyon vakalarındaki artışa bağlı olarak ruh sağlığı sorunları yaşayan kişi sayısı 1.2 milyar. Yani 8.3 milyarlık dünya nüfusuna oranladığımızda yaklaşık insanlığın %15'i ruh hastası diyebiliriz ya da hasta bir ruha sahip. Ne demek? İşte bunu konuşacağız kiminle? Klinik psikolog Mustafa Çetinkaya bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın.
1: Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun diyelim öncelikle.
8: Teşekkür ederim.
1: 10 Ekim her yıl kutlanıyor ya da çeşitli konuşmalar oluyor.
8: Yani evet, her sene kutlanıyor çünkü bizim için bugün çok önemli. Ruh Sağlığı Farkındalık Günü aslında. Evet. Diğer görünen fiziki rahatsızlık.

0: rahatsızlıklar kadar tıbbi psikolojik rahatsızlıkların da önemini vurgulamak açısından kutladığımız
1: tabii
0: bir gün.
1: Aslında böylesi günler önemli çünkü işte bu vesileyle de konuşuyoruz. Şimdi az evvel bahsettiğim araştırma tıp dergisi The Lancet'ta yayınlandı. Hı hı. Bu araştırma ve son 30 yılda büyük depresif bozukluk ve kaygı bozukluklarında tam %95'lik bir artış var. Korkunç bir artış değil mi, yoksa size göre normal mi?
0: Yani çok yoğun bir artış kesinlikle, hı hı, ama birkaç sebebi var. Birincisi nüfus artıyor tabii ki. Hı hı hı. Bazı ülkelerde erişim de artıyor. Yani bir ne kadar hastalık var, ne kadar hasta var, bu önemli, ama bunların ne kadar tedaviye erişebildiği de çok önemli. Ben bu oranın aslında çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Neden?
0: Çünkü dünyada ruh sağlığı tedavi hizmetlerine ayrılan ekonomik pay, hı hı, genel sağlık harcamaları içinde %2.
1: Evet, sadece yani, %2.
0: Çok düşük bir rakam bu, ama onun yanı sıra dünya nüfusunun yaklaşık %47'si de ruh sağlığı hizmetine erişemiyor. Şimdi bunlar
1: erişmek
0: aslında...
1: mi istemiyor, yoksa erişemiyor mu?
0: Erişemiyor. Hmm.
1: Çünkü hani ruh sağlığı deyince biraz böyle hala geri atılıyor adımlar ya.
0: Yani şöyle düşünün, demin verdiğim oran şundan dolayı verdim. Sosyal güvencesi yok dünyanın %47'sinin. Dolayısıyla tedavi hizmetleri erişemiyor. Bir de psikoterapi hizmetleri olsun, psikiyatrik hizmetler olsun, bunlar devam eden sorunlar. Ve uzun süre desteklenmek gerekiyor. Yani bir anda tedavisini verdim geçti olmuyor. Tabii. O yüzden buraya pay ayrılmadığı için, sosyal güvencesiz çalıştığı için insanlar artıyor. Bir de savaşlar var
1: maalesef
0: etrafımızda. Pandemi
1: ekonomik
0: geçirdik.
1: Var
0: tabii ki pandemi geçirdik, çünkü pandemi çok önemli bir kırılma yarattı. Biz normalde insanlar güvende hissetmediğinde sevdiklerinizle vakit geçirin, rutininizi koruyun, dışarı çıkın deriz. Ama en sevdiğinizle yan yana olmak bile güvensiz hale geldi. Hı hı. Dolayısıyla o yaşam koşullarını da değiştirdi. Bunu bizim hep birlikte bir görmemiz lazım. Yani birçok sorun var. İşsizlik dünyada çok arttı. Gençsizliğin işsizliği.
1: Bunların bir de hepsi... tabii gelecek kaygısı var. Hani yapay zeka diyoruz. Birçok meslek dalı kaybolacak. Acaba ne olacak? Ya da işte fon krizi yaşanıyor. Paralar gitti. Bütün bunlar da ciddi anlamda tetikliyor, etkiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bir tarafta.
0: Kesinlikle. Yani bulunduğunuz ülkede sosyal destek ne kadar varsa, kriz bölgelerinden ne kadar uzaksanız, geleceğe ne kadar güvende bakıyorsanız, tabii ki ruh sağlığınız da bu anlamda önemli. Ama yaşadığınız ortam güvenli gelmiyorsa, bir de aile içi şiddet de çok fazla. Yani içeride, evde güvende değilsiniz, dışarıda güvende değilsiniz ve geleceğinizi göremiyorsunuz. Yani bir araştırma yaptım. Yani pandemi öncesi gelir seviyesine baktığımızda görüntüde maaş artmış, ama çok büyük bir oranda reel maaş artışı düşmüş. Yani insanların alım gücü de düşüyor bu pandemiden sonra. Bir de erişim de kısıtlı. Mesela Türkiye'de halen hastanelerimizde çok fazla terapi yapan uzman yok. Psikologlar genelde test yapar. Psikiyatristler çok yoğun hasta karşısında çok kısa sürede tedavi etmeye çalışmaktalar. Dolayısıyla tabii, bu anlamda personel sıkıntısı da var.
1: 5-10 dakikayla olacak şeyler değil bunlar.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bakıldığı zaman özellikle kadınlarda 620 milyon, erkeklerde ise 552 milyon olarak kayda geçmiş. Ruh sağlığı sorunu yaşayanlar bir fark var ciddi olarak. Yani kadınlarda mı daha fazla ruh sağlığında sıkıntılar söz konusu?
0: Şöyle, bazı rahatsızlıklar için evet, kadınlar erkeklere göre daha fazla taşıyor.
1: Hassasiyetten mi meydana geliyor acaba?
0: Bu, hayır, kadınlar terapiye ve ruh sağlığı hizmetine başvurmada daha etkin.
1: Erkekler yani, başvurmadığı için rakamlarda gözükmüyor.
0: Toplumsal roller, erkeklik rolleri, sen üzülme, güçlü olmalısın, duygularını belli etmemelisin şeklinde erkeğe belli sosyal roller üstlediği
1: güçlü
0: için
1: güçlü olmalı.
0: Erkek bir sorunun var demeyi sorun olarak algılıyor. Erkekler seans odasında ağlamakta bile çok zorlanıyor. Hı hı. Genelde eşleri getirir. Yani birçok faktör var. Cinsiyet farklılığı tabii ki var. Ama asıl önemli olan burada tedaviye erişimde kadınlar daha istekli ve sorunu daha net kabul edebiliyor.
1: Evet. Erkekler sadece hani kuyruğu dik tutmak adına belki.
0: Evet. Yani son dönemde artsa da bizim danışanların mesela %70'i 30'luk, %70'i kadın, %30'u erkek.
1: Onu soracaktım ya. Türkiye'de de dünyayla eşdeğer bir gidişat mı söz konusu, yoksa ayrıldığımız bir nokta var mı?
0: Türkiye'de eşdeğer gidiyor, ama biz daha çok risk altındayız şu anda. Mesela ekonomik kriz var, etrafımızda savaşlar dönemi. Dolayısıyla daha riskli bir bölgedeyiz. Demin haber sundunuz ya mesela, Mehmetçik, Suriye

0: arabasıyla geçecek mi? Yemen'de savaşacak mı? Bu bir de şu an askerde çocuğu olan aileler için her gün bir solukta güvercin ürkekliğini takip ettiği bir haber. Yani bu tip belirsizlikler de insanları çok etkiler tabii ki.
1: Evet. Peki o zaman hani hep sorulur, çözüm nedir? Özellikle ihtiyaç, bu araştırmada ihtiyaçlara yanıt vermek bir tercih değil, zorunluluk olduğu ifade ediliyor.
0: Kesinlikle zorunluluk.
1: Ne zaman bir zorunluluk olduğu idrak edilecek de acaba?
0: Küçük bir örnek vereyim.

0: AIDS çalışmaları vardır. İşte 12 yani 18 yaş altındaki dönemde mesela travmatik deneyimlere baktığımızda işte 4 ve üzeri yaşadıysanız şu kadar kalp hastalığı geliştirme riskiniz, şu kadar bağımlılık geliştirme riskiniz var diyor. Dolayısıyla tedaviye erişmediğinde başka tıbbi sorunları da ortaya çıkartıyor. Bir, tedaviye ayıran payı artırmamız lazım. Evet. Çünkü çok daha boyutlu bir şey aslında. İkincisi, erken tanılama ve önleyici müdahale hizmetlerini artırmamız lazım Türkiye için söylersek. Üçüncü olarak da bakın, terapi hizmeti özel bir hizmet.
1: Evet.
0: Sigorta şirketleri karşılamıyor.
1: Masraflı da bir taraf.
0: Masraflı, yani terapist olmak da çok masraflı. O yüzden alt gelir grubu, gelir seviyesi düşükçe erişemiyor da. Dünyada da böyle. Mesela Hollanda'da 10-12 seansla kısıtlıyor terapi. 10-12 seansla kronik bir hastayı iyileştiremezsiniz. Dolayısıyla kısmi bir müdahale oluyor.
1: Ciddi bir bütçede
0: lazım. Yani personel sayısını artırmak, hizmet verimlerini artırmak ve en önemlisi hizmeti erişilebilir hale getirmek çok önemli.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: İşte dünyanın %15'i özellikle bugün konuştuk bir ruh hastalığı içinde. Ama tedaviler de elbette ki mümkün. Önemli kaynaklar çok etkili sağlandığı sürece.
0: Evet.
1: Umarız ki ülkemizde de bir an evvel ruh hastalığından hepimiz kurtuluruz. Eğer varsa. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Klinik psikolog Mustafa Çetinkaya bizlerle beraberdi. Gördüğünüz gibi bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü, dolayısıyla efendim biz de yardımcı olmaya gayret gösterdik diyelim. Devam edelim başka haberlerle. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi maalesef. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapıldı bu açıklama. Ve deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkent Panama City'de hissedildi deprem. Ardından kıyı bölgelere önce tsunami uyarısı yapıldı. Ardından tehlikenin geçtiği aktarıldı. Panama Uluslararası Havalimanı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak da kapatıldı. 6 ilde elektrik kesintisi söz konusu. Bazı binalar depremin etkisiyle yıkıldı. Bir okuldaki 15 öğrenci de hafif şekilde yaralandı. Ancak gün boyunca çok farklı haberler gelebilir 7.7 büyüklüğündeki bu depreme dair olarak. Efendim devam edelim. Yüzüklerin Efendisi, Troy, Star Wars gibi gişe rekortmeni Hollywood filmlerinin göz alıcı kostümlerinin bir kısmı İstanbul'da bir dükkandan çıkıyor. Dünya cünlü oyuncuların meşhur karakterlerini 6 kuşaktır giydiren atölyeye gidelim.
2: Akordeon gibi rın rın rın rın. Şunu çok merak ettim. Şey vardı, Aslan Yürekli Richard. Evet. O mu bu, ne?
3: Yani bu Aslan Kafalı Richard gibi bir şey tam.
2: Aslan Kafalı Richard. Süleyman amca, şimdi bu Gandalf'ın giydiği bu cübbeye benziyor ama o mudur ki?
4: Odur. Burada gördüklerinin hepsi orijinal parçalar.
5: Hollywood'da izlediğimiz o devasa bütçeli filmlerin kumaşlarını baba Süleyman Ertaş yapıyor. Kostümleri ise oğul Emrah Ertaş tasarlıyor. Peki kostümlerde sınır var mı? Sizin hayal gücünüzle sınırlı.
2: Bu bana oldu mu? Olmadı değil mi? Oldu mu?
3: Oldu gibi.
2: Olmadı. Bence olmadı. Oldu mu? Olmadı.
3: Burası bir kostüm atölyesi. Hı. Filmlerin, dizilerin veya diğer sahne sanatlarının, işte tiyatro olabilir, opera, bal olabilir. Onların kostümleri hazırlanıyor. Kostüm, başlık, zırh üretimi ve benzeri, yani kullanılabilecek her şeyi üretiyoruz.
2: Bu ne kostümü şimdi?
3: Basitçe şaklaban diyelim. Bunlar Yüzüklerin Efendisi'nde veya Hobbit projelerinde gördükleri işte orkların miğferlerinden bir tanesi.
2: Ork değil mi bunlar?
3: Evet.
2: Allah sizin cezanızı vermesin.
5: Saygıdeğer majesteleri, Osmanoğullarının gözleri kara, bizim topraklarımıza kafayı takmışlar. Neymiş efendim, Avrupa'yı da alacaklar mıyız? Bence alırlar.
4: Hollywood'a yaklaşık 50-60 film.
2: Hollywood'dan 50-60 film?
4: Evet.
2: Buradan kumaş mı aldı?
4: Kumaş ve veya kostüm. Truva filminin kostümleri. Hepsi benden çıkma.
3: Game of Thrones, Karayip Korsanları, The Witcher.
2: Karayip Korsanları'na. Var evet. Mı korsan kıyafeti burada?
3: Korsan kıyafetimiz var ama orada doğrudan kullanılan yok tabii ki. Üçü Spartalı, Star Wars. Gun positions down there.

0: Truva filmi gibi bir yıl çalıştığımız da oluyor. İşte Alaaddin filmi.
1: Bir yıl boyunca Truva'ya mı çalıştınız siz?
0: Bir yıl boyunca Truva'nın kumaşlarını yapmıştık yaklaşık, evet.
1: Her şey yanlarımda bak, Star Wars filminde meğersem Türk motifleri, çiçekleri varmış. Ben bir yaşıma daha girdim. Hünkârım, orayı fethettiğimizde kafirin kalbine hançeri sokarız. Budin sarayında Lajos gönül eğlendirir. Ama Belgrad'ı almak, atalarınızın ahını kafirden almak demek.
2: Efendim devam ediyoruz, buyurunuz. Bu arada bu enginar 116 bin lira başlıklı haber dikkat çekici. Posta gazetesinden stilist ve moda tasarımcısı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin galasında boy gösterdi deniyor. Enginar görünümlü çantasıyla dikkat çekmiş. Dünya ünlü lüks moda markalarının koleksiyonlarından seçilen ve enginar figürlü lüks çantanın değerinin 116 bin lira olduğu ifade ediliyor efendim. İşte enginar ya da domates ya da biber, bu tarzlar kullanılarak 100 bin liranın üzerinde satışta. İşte gördüğünüz gibi alıcılar da Başak Hanım gibi alıcılar olabiliyormuş. Afyonkarahisar'dayız. Polisin ihbar üzerine gittiği evde kaçak yollarla getirilen makak maymunu bulundu. Görevlilerin bebek gibi biberonla beslediği sevimli maymun koruma altına alınmış durumda.
3: Bebek gibi altı bağlandı, biberonla suyunu içti. Bu sevimli minik, nesli tükenme tehlikesinde olan resus makak cinsi bir maymundu. Afyonkarahisar'da polisin ihbar üzerine gittiği evde bulundu. Bunu kaçak yollarla Türkiye'ye getirip evinde tutan şüpheli gözaltına alındı. Minik maymun da rehabilitasyon merkezinde emin ellere teslim edildi. Görevlilerin bir bebek gibi özen gösterdiği maymunun sevimli halleri görenleri gülümsetti.
2: Allah uzun ömür versin. Efendim terzilerden söz edeceğiz. Zira uzun süredir bir derdi var terzilerin. Tadilat için bırakılan ama alınmayan kıyafetler aylarca yıllarca dükkanlarda bekliyor. Ama bir önerisi var terzi kardeşlerimizin. İzleyelim, daha sonra bir ara verelim. Saat başında beraber olacağız.
4: Kaç parça vardır dükkanda alınmayı bekleyen?
5: Yani şu anda 200 parça vardır.
6: Şuradaki malları en kötüsü bir kere 5 aylık, 6 aylık. Bakın bunlar sıfır pantolon, adam gelmiyor.
5: Bu kalanlar 6 aylık, 1 senelik olanlar da yukarıdalar.
6: 1, 2, 3, 4 tane gelinliğim var, 1 tane abiyem var. Alınmıyor. 2 sene falan oldu.
7: Nereye koyacaksın, nasıl saklayacaksın? Bir tane, iki tane değil ki. Çoğal çoğal eşyalar.
4: Gömlek, pantolon, etek, mont, her türden kıyafet terziye bırakılıyor, tadilatları yapılıyor. Aradan haftalar, aylar, bazen de yıllar geçiyor ama sahibi almaya gelmiyor.
6: Şu mesela bana getirmişler restoranın koltuk kılıfları. Biz 300 küsür tane. 8 ay 9 ay böyle duruyor burada çuvallar. Bir de bu yetmez gibi masa örtüler de var. Onlar da öbür tarafta.
5: Bu da değerli bir mont yani, şu anda 25-30 bin lira.
4: Orijinal deriden.
5: Tabii mont. Orijinal deriden.
4: Bıraktı.
5: Tabii.
4: Sonra?
5: Sonra gelip almıyor. Hani...
4: Bu montlar geçen yıl Ocak'tan beri bekliyor.
6: Evet bekliyor. Yeleğimiz var, kastüyü montlarımız var.
7: Ücretini ödeyip almayanlar dahi var. Şu anda 1600'ün üzerinde üyemiz var bizim terziler odasında. %80'inde aynı şikayet var.
4: Örneğin bu elimdeki mont 2 yıl önce tadilat için bir terziye bırakıldı. Ancak bir daha alınmadı. Ve İstanbul'daki pek çok terzide manzara benzer. Onlarca hatta yüzlerce parça kıyafet belki sahibi almaya gelir umuduyla bir köşede bekliyor.
6: 68 bin lira gelinliği almışlar, getirdiler bana bıraktılar. Boyunu kısalttım, başka bir hanımefendi vereceklermiş. Ne o hanımefendi geldi, ne getiren geldi.
4: Ücreti alabildiniz mi?
6: Hayır, ücreti alamadım.
7: Elimde de yeni dikilmiş 4 tane sıfır elbise var. Arıyoruz işte, bugün geleceğim, yarın geleceğim.
6: Biz ücret de istemiyoruz, gelin alın, yine gelip almıyorlar.
4: Genel olarak niye gelmiyorsun, gözleminiz ne?
6: Vallahi gözlemim çok fazla unutkanlık var.
5: Genelde unutuluyor, değmez diyor yani, parasını vermek istemiyor.
4: Terziler kendilerine emanet edilen o ürünleri atsa atamıyor, satsa satamıyor, başkasına da veremiyor, saklamak zorunda kalıyor. Ancak saklanan ve zamanla biriken o kıyafetler terzi dükkanları için yük oluşturuyor.
6: Burası doldu. Şimdi şunu almasınlar, burası dolacak.
5: Zaten yerimiz de çok dar. Yerimiz de yok, koyacak yerimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
6: Şunu ben vermiş olsam birine, gelip benden bunu talep etmiş olsa ben buna en kötü şu anda şu abiye en kötü 20.000 lira 25.000 lira vermem lazım. Benim gücüm yok onu.
8: Terziler adeta kıyafet deposuna dönen dükkanları için çözüm bekliyor.
5: Resmi olarak kanunda bir ay.
4: Saklama şartı.
5: Saklama şartı gelsin.
4: Süre belirlensin.
6: Tabii tabii net olarak belirlensin. Çünkü belirlenmediği için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yığ Allah yığ bekle.
7: Bir ay içerisinde alınmadığı takdirde biz mesuliyet kabul etmiyoruz diye bir yasa, bir düzenleme olması lazım. Bir hayır kurumuna falan bağış yapılması lazım.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

Efendim günaydın, bir kez daha hoş geldiniz. Saatimiz 8.58'i gösteriyor. Bugün 10 Ekim Cumartesi ve burası hafta sonu devam ediyor. Saat 12'ye kadar gündemin nabzını beraberce tutuyoruz ve işte gördüğünüz gibi bugün başkan vekili seçimleri var. Son duruma bakacağız. İstanbul'dayız. Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyeleri. Evet, bugün başkan vekili seçimleri söz konusu. Tabii ki Habertürk muhabiri Alihan Tok bizlerle beraber Ataşehir Belediyesi önünden bizlere aktaracak gelişmeleri. Öncelikle günaydın diyelim Alihan. Nasıl bir hava var Ataşehir?

0: şehirde. Bir taraftan da Eyüp Sultan'dan da bahsedersin. Söz sende.
1: Evet Murat Güloğlu, bugün aslında Ataşehir Belediyesi'nde ilginç istifalarla beraber artık belediyenin mevcut şartlarda, mevcut dağılımda AK Parti'ye geçme durumu var ve dolayısıyla son yapılan operasyonda Başkan Vekili Murat Güneş de dahil olmak üzere tutuklanan isimler de vardı ve daha sonra belediye meclisinden 6 üye istifa etti. CHP'den 6 üye AK Parti'ye geçti ve dolayısıyla meclis aritmetiği değişti. Şimdi belediye önünde polis ekipleri de önlem almış durumda. Çevrede ciddi bir güvenlik tedbiri var. Bugün yapılacak seçim öncesi Ataşehir Belediye Meclisi'nde 3'ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP, 16 AK Parti, 2 MHP olmak üzere 18 Cumhur İttifakı, 3'te bağımsız meclis üyesi var. Kısıtlı meclis üyeleri oy kullanamıyor. Bu durumda bugün yapılacak seçimde Ataşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. 18 Nisan'da Onursal Adıgüzel belediye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı ve daha sonra onun yerine seçilen Murat Güneş de yine 6 Ekim'de tutuklandı. Ve sonraki süreçte 29 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden 6 üye AK Parti'ye geçmiş ve AK Parti'nin üye sayısı 10'dan 16'ya yükselmişti. Yani şu anda Cumhur İttifakı 18, CHP 17, 3'te bağımsız aday var, meclis üyesi var. Burada tabii bağımsız meclis üyeleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini söyleyebiliriz. Nasıl olacak? 4 tur sürecek. İlk 2 turda 26 oy, yani 3'te 2 çoğunluk aranacak. Daha sonra ilk 2 turda da sonuç çıkmazsa 20 oy ve 4. turda en çok oy alan aday başkan vekili seçilecek. Ama söylediğimiz gibi burada tabii Onursal Adıgüzel, Murat Güneş ve Livan Gür'ün de oy kullanamayacağı, yani kısıtlı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla burada aritmetik çok daha farklı olacak. Bir de Eyüp Sultan Belediyesi'nde de başkan vekilliği seçimi var. Orada da 2 Ekim'de yayınlanan meclis üyesi listesine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 üyesi, AK Parti'nin 11, MHP'nin 3 ve toplamda 37 üye var. Yani 14'e 23 gibi bir durum var Eyüp Sultan Belediyesi'nde. Orada da 14'te başkan vekilliği seçimi yapılacak ve buradaki seçimler çok önemli olacak. Çünkü Eyüp Sultan Belediyesi'nde de belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmış ve 5 Ekim'de Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Şimdi onun yerine bir başkan vekilliği seçilecek. Bir de Ataşehir Belediyesi ile alakalı aslında çok önemli burada seçimler. Burada Ataşehir Belediyesi'nde daha önce aslında aritmetik Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehineydi. Ama burada 29 Eylül'deki o CHP'den 6 üyenin AK Parti'ye geçmesi ve bir anda AK Parti'nin 10'dan 16'ya yükseldiği belediye meclis üyesi sayısı ve dolayısıyla 2'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi var. Toplamda Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi var, meclis üyesi var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önüne geçmiş oluyor. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bağımsız olarak yoluna devam etmek isteyen kişiler de oldu ve aritmetik değişti. Şimdi baktığımız zaman eğer ki oylar geçerli sayılırsa Ataşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Burada olacağız, takipte olacağız ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan Tok, çok teşekkür ediyoruz. Evet, önemli iki seçim söz konusu, detayları Alihan Tok anlattı. Ataşehir Belediyesi'nde ve bir taraftan da Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki bu seçimler netleşir bugün efendim. Gün boyunca Habertürk ekranlarından öğrenebileceksiniz. Bir başka belediyeye gidelim. İzmir'deyiz. Bayraklı Belediyesi konumuz. Evet, Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 47 şüpheli ve emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Savcılık aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal oğlu ve eski CHP Bayraklı ilçe başkanının da olduğu 41 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 41 şüpheli arasındaki Sandal dahil 15 kişi tutuklandı. 26 şüpheli ise serbest bırakıldı. Evet, belediyelere dair yeni gelişmeler bu şekilde. Farklı belediyelere dair operasyon haberleri olursa da elbette ki bizlerden duyacaksınız.

0: Yine. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ne diyor, buna bakalım. Fon soruşturması üzerinden linç kampanyasına müsaade etmeyeceklerini söylüyor. Dolandırıcılık yapan kim olursa olsun bedelini ödeyecek diyor. Yeni parti lideri Özgür Özel'e de eleştirileri var.
1: Dolandırıcılık yapanlar mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak.
2: Fon soruşturmasında suçlu olanlar bedelini ödeyecek dedi. Her kim olursa olsun bir iddia varsa sonuna kadar gidileceğinin mesajını verdi.
1: Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da katıldığı programın ardından gündemindeki fon soruşturmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Çelik, siyasi linç kampanyasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
1: Biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz.
2: Çelik, yeni parti lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
1: Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Kendi partisini yönetemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.
0: Peki bu paralar ödenecek mi? Ödenecekse takvim nasıl ilerleyecek? Kayıplar ne olacak? Fon Koordinasyon Kurulu işte bunun için toplandı. Dördüncü toplantısıydı bu. Bu toplantıda yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören yasal düzenlemeye ilişkin teknik hazırlıklar ele alındı. Tasfiye sürecindeki fonların son durumu da değerlendirildi tabii.
2: 131 fonun tasfiye süreci değerlendirildi. Yatırımcının zararının karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda dördüncü toplantısını yaptı. Toplantının detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bakanlıklardan yetkililer de katıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi yatırımcılara yapılacak ara ödemeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi kapsamında 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Fahiş kazanç elde edenlerden paralarının iadesine yönelik süreç de ele alındı. Bu amaçla açılan hesaplara yapılacak iadelerde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı. Teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, ilgili kurumların aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.
0: Peki devam edelim. Siyasilerden de açıklama var. Mesela Kılıçdaroğlu ne diyor? Fon soruşturmasına dair o da konuştu. Dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söylüyor efendim.
3: Ülke bu kadar dertle boğuşurken...
2: Fon soruşturmasına dair konuştu. Buna karışanların suç örgütü kapsamında yargılanmaları gerektiğini söyledi.
4: Herkesin haberi var, gariban vatandaşın haberi yok. Bu olaya dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerekir. İddianameyi yazan savcı suç örgütü kapsamında dava açmazsa onları koruyor demektir. Vatandaşı soyan adamın, hırsızın dokunulmazlığı mı olur? Getirsinler meclise, suç örgütü çerçevesinde yargılama yapılsın.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gündeme dair soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.
5: Karşıyaka'da doğru düzgün hizmet sunamayan bir kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ben Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim. çıkar üzerine kurulan bir siyaset her

0: her zaman bu partinin aleyhinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ne oldu? Faturasını şimdi İzmirliler ödüyor.
1: Meclis Başkanı ne diyor buna bakalım. Numan Kurtulmuş Konya'da konuştu. Gündeminde tabii ki terörsüz Türkiye süreci bir hayli fazlaydı. Yasanın uygulamaya geçmesi için birinci sigorta silahların bırakılması diyor Kurtulmuş.
2: Bazılarının zihninde hala ya silah bırakmazlarsa diye bir şey var ya. Ya silah bırakmazlar diye bir şey yok. Yasanın zaten uygulanması için birinci sigortamız budur.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasasının uygulanması için ilk şart silah bırakma dedi. Hazırlanma sürecine değindi.
2: Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılının açılış törenine katıldı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Sürecin farkına dikkat çekti.
2: Türkiye'nin yürüttüğü terörsüz Türkiye sürecinde üçüncü bir göz yoktur ve asla olmayacaktır. Tek göz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin adına yapılan denetimdir. Bu özelliğiyle de terörsüz Türkiye süreci dünyadaki uygulamalarından fevkalade farklıdır.
1: Efendim, Manisa'dayız. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi bu duruşmada. Söz verildi efendim sanıklara. 4 kişinin asli, 9 kişinin talihi kusurlu bulunduğu bilirkişi raporuna itiraz etti mahkeme. Ek bilirkişi raporu alınmasına ve Ferdi Zeyrek'in eşinin yaralanması ile ilgili adli tıptan görüş alınmasına karar verdi duruşma. 3 Şubat tarihine ertelendi. Zeyrek'in yakınlarıyla sanıklar arasında da gerginlik yaşandı. Ferdi Zeyrek biliyorsunuz geçen yıl Haziran ayında evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastaneden 3 gün sonra hayatını kaybetmiş idi. Manisa'dan Aydın'a geçiyoruz efendim. Eşinden boşanan kadın başına gelebileceklerden korktu, uzaklaştırma kararı aldırdı ama vicdan yoksunu adam. Pusu kurdu, onu hayattan kopardı maalesef. Ne yazık ki aynı şehirde bir başka kadın daha aynı sonu yaşadı.
4: Feryat etti, istemiyorum diye haykırdı ama imdadına koşan olmadı. Şehir eşkıyası boğazını sıktı, zavallı kadını yerlerde sürüklerken çığlıklar mahalleyi inletti. Görüntüler Eskişehir'den, bu zorba tartıştığı kadını sokakta darp etmeye başladı. Talihsiz kadın yere düşse bile durmadı. Bu kez de kolundan tutup sürükledi. Kadın polis çağırın diye bağırınca kaçıp uzaklaştı. Bir dehşette Adana'daydı. Vicdansız koca tartıştığı karısını sokakta yürürken sırtından bıçakladı.
5: Tekrar arayabilir misiniz?
4: Kanlar içinde kalan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Saldırgan eşi saklandığı adreste yakalandı.
1: Evet, Eskişehir ve Adana'dan maalesef kadınlarımızın feryadını ekranlara getirdik. Herkesin, hepimizin gözü önünde işlenen cinayetlerden söz ediyoruz. Peki, Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti. 89 yaşındaki oyuncu İstanbul'da toprağa verildi.
3: Güldürü Tiyatrosu'nun usta ismi Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'unsa annesiydi. Oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti.
6: Hepimizin başı sağ olsun, değerli bir sanatçıyı kaybettik.
3: Ünlü tiyatrocunun vefatı ailesini yasa boğdu. Bir süredir hastanede tedavi gören Necla Uygur 89 yaşındaydı.
6: Gerçekten çok büyük bir değeri gene yitirmiş olduk. Türk tiyatrosunun büyük arşivlerinden birini kaybetmiş olduk.
3: Necla Uygur, eşi Nejat Uygur'la uzun yıllar birlikte

0: sahne aldı. Oyuncu 2013'te eşinin kaybından sonra oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'la Marco Paşa müzikalinde aynı sahneyi paylaşmaya devam etti. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tiyatro dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende oğulları taziyeleri kabul etti.
1: Bir sohbet sırasında şey demişti. Benim hayatımın çok büyük bir çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Ben evlatlarımı da hep orada büyüttüm demişti. Allah rahmet eylesin. Necat Baba'nın yanına gitti.
0: Uygur'un naaşı Periköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Evet, kadına yönelik şiddet haberlerine devam ediyoruz maalesef. Aksaray'da bir kadın senin yüzünden işten çıkartıldım diyerek kendisine düşmanlık besleyen çalışanın iki yakını tarafından sokakta saldırıya uğradı. Samsun'da ise bir kadın eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını kız kardeşleriyle bir olduğu dakikalarca darp etti.
3: Sema, yerimde gözün mü var? Benim yerime gelmeye çalışma. Buraya gelenler hep gitti. Senin de ayağını kaydırırım şeklinde sürekli ithamlarda bulunuyordu bana.
4: İş yerindeki rekabet sokağa taştı. İki kadın bir olup üç çocuk annesine saldırdı.
3: Her yerlerde sürüklediler. Kaçmaya çalıştığım sırada bıçak gösterdi.
4: Aksaray'daki AVM'de işe başlayan 34 yaşındaki kadın çıkışı verilen personelle karşı karşıya geldi. Aralarında husumet başladı. İddiasına göre 3 gün önce yolunu kesen bu iki kadın da onun yakınıydı.
3: Omuz atarak olayı başlatıyorlar. Direkt saçımdan tutarak yapıştırdılar yere. Tekmeler, yumruklar, yani artık o saatten sonrası bitti.
4: Darp edildi, yerde sürüklendi, tehdit edildi. O günü atlatsa da husumetli o kadın daha sonra 3 kişiyle birlikte evinin önünde belirdi.
3: Evimin önünde beni sıkıştırıyorlar ve orada darp ediyorlar beni. Can güvenliğim yok. Silahını gösterdi. Bir daha dedi bu iş yerine gidersen bundan sonraki sıradaki bu diyerek onu da gösterdi.
4: Tehdit edilen kadın hem saldırganlardan hem de iş yerindeki eski çalışandan şikayetçi oldu. Bu görüntüler de Samsun'da kaydedildi. Öfkeli kadın eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla bir kadını saçından tutup yere savurdu. İki kız kardeşiyle birlikte dakikalarca darp etti. Üç saldırgan da gözaltına alındı.
2: Hukuk vasıtasıyla çözeceğimiz işleri maalesef ki işte böyle zorbalıkla çözme yoluna gidiyor birçok insan. Efendim, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Avukat Ece Güner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biliyorsunuz 16 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suç kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olan Güner cezaevinden dediğim gibi tahliye edildi. Efendim, saatimiz 9.17'yi gösterirken devam ediyor. Burası hafta sonu, İstanbul'dayız yine. Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden biri kimdi? Mesut Bilece'ydi. Bilece'nin ailesiyle birlikte oturdukları ev kentsel dönüşüme girince işte bu çöken binaya taşınmıştı.
5: Sakin olun, ambulansı ihtiyaya geldi.
0: Oturduğu ev kentsel dönüşüme girdi. Ailesiyle birlikte başka bir binaya taşındı. 39 yıllık o bina hayatına mal oldu. Mesut Bilece 40 yaşındaydı. 3 çocuk sahibiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapıyordu. Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde bir evde oturuyordu. Oturduğu bina kentsel dönüşüme girince ev aradı. 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda 40 bin liraya kiraladığı daireye taşındı. Ama 39 yıllık o bina Perşembe sabahı üzerlerine çöktü.
6: Efendim, çok yaklaşmayın size. Çok
0: yaklaşmayın. Mesut Bilece eşi, 3 çocuğu ve İzmir'den gelen yeğeni enkaz altında kaldı. Ailesi ve yeğeni yaralı olarak kurtarıldı. Ama ekipler Mesut Bilece'nin saatler sonra cansız bedenine ulaştı. Bilece defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
2: Allah'tan rahmet dileyelim. Küçükçekmece'ye gidelim. Bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada biri polis, iki

0: kişi hayatını kaybetmişti. İşte o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
1: Eğlence mekanında silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Kurşunların hedefi olan bir kişi ve o sırada orada bulunan polis hayatını kaybetti. Olay İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında sabaha karşı yaşandı. Silahlı iki kişi eğlence mekanında arkadaşlarıyla oturan BÜ'yü hedef aldı. Kurşunların hedefi olan BÜ kanlar içinde yere yığıldı. O sırada eğlence mekanında olan bir polis memuru da olaya müdahale etmek istedi. Çıkan çatışmada polisle birlikte 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru BÜ'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden birinin de ayağından yaralandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
0: Evet, hayatı tab içinden haberlerle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Hürriyet gazetesinde bir haber başlığı Kapı Kule'ye hızlı tren şeklinde aktarılıyor. Okuyalım. 3 etaptan oluşan halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı 229 kilometre uzunluğunda, Erdoğan'ın hizmete açtığı 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimi projenin en uzun etabı deniyor ve proje bitince halkalı Kapı Kule, yani İstanbul'dan çıktığınız andan itibaren 4 saatlik o süre 1,5 saate düşecek denilmiş. Şimdiden vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim. İstanbul'dayız, Beyoğlu'ndayız. Bir araç yangını var. Konumuz bu. Akıllara zarar bir yöntem devreye girdi bu yangında. Bir yardımsever aracın motor kısmındaki yangını söndürmek için gazlı içecekle ortaya çıkıverdi.
2: Cayır cayır yanan arabaya gazlı içecekle müdahale eden adam herkesi şaşkına çevirdi.
3: Tam oraya. Yapıştır, biter yapıştır.
4: Altamur abi.
3: Abi bak, arkam Ali Beyköy, Dolmabahçe.
2: Aracın sahibi ve yanındaki arkadaşı şoktan şoka girdi. Gazlı içecekle yapılan müdahaleyi izlerken gözleri bal taşı gibi açıldı.
3: Tut parmağım.
2: Beyoğlu'nda yanan arabayı gören sürücüler bagajlarındaki tüplerle yardıma koştu. Birilerinin aklına ise gazlı içecek geldi.
3: Hayır, kimse yok.
4: Nesin kolayı döker?
3: Tam oraya. Yapıştır, biter. Acı var. Abi bak, arkam Ali.
2: Bu tuhaf yardım aracı kurtarmaya yetmedi.
3: Tut parmağım.
0: Saatimiz 9.22 efendim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Memleketimizden tam 90 yıl sonra ilk kez bir idamın halka açık hale getirilmesi planlanıyor. 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği ve bu infazın internetten canlı yayınlanacağı açıklandı Amerika'da.
5: Amerika Birleşik Devletleri 90 yıl sonra ilk kez bir idamı halkın izleyebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Pentagon, eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olarak canlı yayınlanacağını duyurdu. Savunma Bakanı Hegseth kararın çok mantıklı olduğunu savundu.
6: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance canlı yayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini söyledi. Eğer yayınlanırsa izlemeyeceğim dedi. Olası yayına tepki Birleşmiş Milletler'den geldi. Sözcü Stefan Dujarric, canlı yayında hükümetin birini halka açık şekilde infaz etmesi açıkça iğrenç dedi. Hasan'ın idamı gerçekleşirse bu Amerikan ordusunun canlı yayınlanan ilk infazı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde son halka açık idam 1936.

0: 1966'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti. Amerikan ordusunda son idam 1961'de, son kurşuna dizme infazı ise 1945'te yapılmıştı. Hasan 2009'da Fort Hood'da ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. 2013'te idam cezasına çarptırıldı. Eski ordu psikiyatristi Hasan, saldırı sırasında polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kaldı ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurşuna dizerek idam nadir uygulanıyor. Bu yöntem halen Idaho, Oklahoma, Utah, Güney Carolina ve Mississippi'de yasal. Ölüm cezası bilgi merkezi ise devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazın internetten canlı yayınlanmasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir emsal bulunmadığını belirtiyor.
1: Bakalım gerçekten olacak mı, yoksa hepimiz izleyebilecek miyiz? Son derece garip bir durum bir taraftan da, işte tarihi de hep beraber gördük. Ve diğer tarafta da efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Dünya onu konuşuyor, Zihli arkadaşımız anlatacak bize. Amerika'nın Tennessee eyaletinde zehirli iğne ile yürütülen infaz girişiminden sağ kurtuldu 50 yaşındaki Krista Pike. Komadan uyandı ve konuşmaya da başladı. Peki şimdi ne olacak? Dünyanın konuştuğu ve tabii ki Amerika'nın konuştuğu bu başarısız infazdan sonra Krista Pike yeni bir yöntemle mi idam edilecek, yoksa karar tamamen rafa mı kalkacak? İşte bunu soracağız. Gazeteci arkadaşımız Anıl Süral bizlerle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan aktaracak. Öncelikle tabii günaydın diyelim ama sana iyi geceler dilelim. Bu infaz olayı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Ama diğer taraftan da sağlık durumu, son durumu nedir Pike'ın? Söz sende, anlatmaya başla.
2: Günaydın Murat Güloğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin, tüm dünyanın en çok konuştuğu konu 50 yaşındaki Christina Pike ve ne olacak bundan sonra, ne gerçekleşecek, bu tartışılıyor. İlk olarak sağlık durumundan başlayalım. Kendisi cihazlara bağlı olmadan nefes alabiliyor, adım atabiliyor ve yemek yiyebiliyor. ABD tarihine baktığımızda Murat Güloğlu, bir ilk gerçekleşti. Daha önce 4-5 tane başarısız infaz var ama bu daha çok damar yolu bulunamamayla gerçekleşiyor. Ama tarihte ilk defa birisi 2 doz enfeksiyon alarak, pentrobaritiyal alarak hayatta kalıyor. Bir ilk olduğu için de tartışılıyor ne olacak. Dediğim gibi sağlık durumu şu an iyi. Tabii ki daha yavaş yavaş yürüyebiliyor ama tarihte ilk defa hayatta kalan birisi oldu. Daha önce damar yolu bulunamamıştı. Ve avukatları devrede Murat Güloğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nde avukatlar oldukça etkili. Burada da anayasaya aykırı olduklarını söylüyor. İnsani olarak bu infazın tekrar gerçekleşmemesi gerektiğini savunuyorlar. Ve baktığımızda Tennessee valisi olağanüstü bir kararla dedi ki yıl sonuna kadar bütün infazları durduruyorum. Ve 50 yaşındaki Krista Pike ile ilgili de şunları söyledi. Kendisinin infazı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmalara açık, avukatlarla mahkemeyle bunu görüşüyoruz dedi. Çünkü tarihte ilk Murat, evet, Güloğlu, infaz ilk defa başarısız oluyor, evet, ve Amerikan Anayasası'na baktığımızda aslında tekrar gerçekleşmesi ve öldürülmesi gerekiyor. Burada tekerlekli sandalyeyle değil, yürüyerek olduğunu hala, evet, söyleyelim, yürüdüğünü ve bakalım elektrikli sandalyeyle infaz edilebilir. Daha insani boyutta infaz olabilir, evet, mi? Bu tartışılıyor ama avukatlar kesinlikle infazın gerçekleşmemesi gerektiğini savunuyor. ABD'de kamuya mal olmuş en çok konuşulan konulardan birisi bu şu an.
1: Evet, yıl sonuna kadar da anlaşılan konuşulacak. İnfaz da o zamana kadar durduruldu. Yani bizler de daha çok konuşacağız bu durumu. Çok teşekkür ediyoruz Anıl. Bu konuyla ilgili son bilgileri bizimle paylaştık. İyi bir gece diliyoruz sana. Hoşça kal. Evet, Anıl Süral'ın anlattıkları son derece önemli. Yani yıl sonuna kadar işte dünya bu arkadaşı, bu hanımefendiyi konuşurken bizler de konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Devam edelim yolumuza, saatimiz 9.30'u gösterirken. Buyurunuz bir haber başlığı. Yeni Şafak'tan İsrail'e bir şokta Nobel'den

0: deniyor. Detaylar şu şekilde. Uluslararası arenada yalnızlaşan İsrail'e bir şokta Norveç Nobel Komitesi'nden geldi. Tercihlerinden dolayı hep tartışma konusu olan komite bu yıl sürpriz yaparak İsrail'in hedefindeki eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Pile'yi Nobel Barış Ödülü'ne layık gördü efendim. Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun şeklinde Pile'in ilk yorumu bu şekilde gerçekleşmiş. Bakalım İsrail'e bir şokta Nobel'den haberinin daha sonra elbette ki yansımaları neler olacak? İsrail tarafından nasıl bir açıklama gelecek? Bütün bunlar da konuşulacak, hele ki biliyorsunuz 2 hafta sonra seçime gidiyor İsrail. Efendim devam edelim. Blue Origin'in kurucusu Amerikalı milyarder Jeff Bezos'tan söz edeceğiz. Ay'da kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. Kalıcı bir üs efendim. Şimdi Ay'ı Mars öncesi gerekli bir basamak olarak nitelendiriyor iş insanı Bezos. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız diyor.
1: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ay'da kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
2: Ay'a kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ay'ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
1: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
0: Evet, şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. İzleyelim, daha sonra bir konuğumuz olacak.
3: Kimi yatakta uzanan annesinin üzerine atladı, kimi sopayla saldırdı. Babasına tokadı yapıştıran, yemeği mundar eden de vardı. Miniklerin yaramazlıkları ailelerin sabrını zorladı.
4: Oh my God!
3: Bir anda araçtan kopup yola fırladı. Başıboş lastik sürücünün ödünü patlattı. Neyse ki korkulan olmadı. Genç kız tekme atar gibi yaptı. Geyikte o saygısızlığı karşılıksız bırakmadı. Lokmayı annesine kaptırdığı için sinirlenen, bir yudum sütle kendinden geçen de vardı. Obur bebelerin videoları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. ...80 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımdakilerin arasına daldı. Feci kazada 4'ü çocuk, en az 13 kişi yaralandı. Kimse nedenini anlayamadı. Saksan bisiklet süren genç adama kafayı taktı. Dakikalarca onun gittiği yöne kanat açtı. Gaspçı çantasını çektiği 82 yaşındaki kadını yere yıktı. Acımasız şüpheli kısa sürede yakalanıp tutuklandı. İkisi de şov yapmak için merdivenin korkuluklarından kaydı. Sonrası faciaydı. Biri basamaklara düşerken diğeri alt kata çakıldı.

0: Otomobille minibüs kavşakta çarpıştı, biri durağa daldı. Kazanın ortasında kalan kadın araçların arasından sağ salim kurtulmayı başardı. Tel örgülü çit ürünleri bir arada tutamadı. Bu adam son eklemeyi yapınca bütün mısırlar yere saçıldı. Onca emek boşa çıktı. Aralarında cinayetin de olduğu 5 ayrı suçtan aranan şüpheli ekipleri görünce Esenler'deki binanın çatısına çıktı. Kaçmaya çalışırken yaka paça gözaltına alındı. ...181. Jet Filo Komutanlığı'na ait iki savaş uçağı medya gününe katıldı. Türk F-16'ları NATO görevi kapsamında Litvanya semalarında böyle dolaştı.
1: Evet, yeniden beraberiz. Saatimiz 9.35'i gösterirken önemli bir konuğumuz var. Şimdi Türkiye son dönemde özellikle turizmde nasıl bir grafik çiziyor, buna bakacağız. Özellikle müzelere ve öğren yerlerine olan ilgi giderek artıyor. Yeni keşifler de söz konusu. Arkeoloji yazarı Nuray Karadeniz bizlerle beraber. Biraz da Türk turizmini işte bu şekilde ele alalım dedik. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Şimdi bir rapordan söz edelim öncelikle. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde bu yıl 36. sıraya yükseldi Türkiye. Son 7 yılda 11 basamaklı bir yükselmeden söz ediyoruz. Ne değişti de böyle oldu?
2: Aslında şu değişti. Dünya turizm hareketliliğine baktığımızda insanların kalabalık merkezlerden uzaklaşıp daha alternatif ve deneyimsel turizme yönelimi söz konusu.
1: Tüm dünyada.
2: Tüm dünyada böyle. Ama tabii bizde değişen ne? Bizde bakanlığın tabii ki turizm stratejisi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aslında bu anlamda çok doğru bir strateji uyguluyor ki iki gün önce Malta'da küresel turizm zirvesi yapıldı ve burada Türkiye seyahat ve turizmde üstün liderlik ödülü kazandı.
1: Aa, çok güzel.
2: Doğal olarak bunu alması demek aslında dünya ölçeğinde bakıldığında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu anlamda yoğun bir çalışma ve doğru bir strateji uyguluyor diyebiliriz.
1: Evet, ve bu da tabii ki karşılık buluyor anında.
2: Aynen öyle. Bir de tabii bakanlığın Türkiye'de yaptığı bir hareket vardı. 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurdu. Aslında bu ajansın işlevi...
1: TGA.
2: TGA, evet. Aslında ajansın işlevi şu, Türkiye'deki turizmi 12 aya çıkarmak ve alternatif rotalar ve yeni destinasyonlar sunmanın dışında Türkiye tanıtımını dünya ölçeğinde yapmak. Ki bu anlamda çok başarılı bir çalışma yürütüyor şu an TGA. Bunların da sonucu olarak biz şu an ne görüyoruz? Türkiye turizminde ki turizm çok kırılgan bir sektördür ve lokomotif bir sektördür ama dış etkenlerde en hızlı şekilde etkilenen bir sektör olmasına karşın biz görüyoruz ki aslında Türkiye sıralamada yükselen bir ivmeye sahip. Gelir seviyesi yani ekonomik seviye olarak da yine aynı şekilde gelir oranını arttırmış durumda. Yani niteliğini de arttırmış durumda.
1: Yani çevremizde bu kadar karışıklık olmasa işte bir Mart'tan itibaren İran'ı konuşuyoruz mesela.
2: Evet.
1: Yukarıda Ukrayna, bir taraftan da işte hani bütün çember olarak bakıldığı zaman bu rakamlar yine son derece önemli ve
2: kesinlikle
1: iyi bir rakam. Yani bütün bunlar aslında olmasa kat be kat yukarıda olacağız galiba sıralamada turizm gelirlerinde
2: evet,
1: özellikle.
2: İyi bir seviyeyle ve istikrarlı bir seviyeyle biz şu an Türkiye bu noktada ilerliyor diyebiliriz.
1: Bu anlamda bakanlığın stratejisi mühim.
2: Evet.
1: Şimdi özellikle geçen yıl müze ve öğren yerleri 34.8 milyon, yani 35 milyon ziyaretçiyi ağırlamış. Buradan da yaklaşık 7.3 milyar liralık bir gelir elde edilmiş, rekoru getiren ne oldu? Bu strateji ya da başka var mı
2: şimdi
1: sebepler?
2: Bakanlık aslında kültür turizmine çok ciddi anlamda bir önem vermeye başladı. Yani kültür turizmi dediğimizde bunun içerisine kültürel miras girdiği gibi aynı zamanda Türkiye'nin yerel, bölgesel kültürünü de öne çıkarmaya başladı. Ama tabii dünyadaki turizm hareketliliğine baktığımızda özellikle son zamanlarda öne çıkan şey insanların köklerini merak etmesi duygusu var. Yani tarih burada ciddi anlamda devreye giriyor ve arkeoloji ciddi anlamda.

0: da devreye giriyor. Ve aynı zamanda gastronomi. Yine yerel kültürün
1: Kesinlikle.
0: gastronomisi de bu anlamda çok önemli bir unsur. Şimdi bakanlık şunu yaptı. Ben yıllarca Türkiye'yi gezmiş biri olarak ve uzun yıllarda arkeoloji sahalarında çalışma yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki bakanlık 2023 yılında Geleceğe Miras Projesi kapsamında hem Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği kültür festivalleri sayısını arttırdı. Hem de Türkiye'deki arkeolojik sahalar ve ören yerlerinde Geleceğe Miras Projesi kapsamı içerisinde yüksek bütçeler ayırarak geçmişin toprak altındaki
1: Gün yüzüne çıkarmaya başladı.
0: yapılarını ve kültürünü gün yüzüne çıkarmaya başladı.
1: Aslında affedersiniz yani olmayan bir şeyi hani pazarlamıyoruz. Olan bir şeyi aslında
0: Kesinlikle.
1: hani ortaya çıkartıp buyurunuz bizim medeniyetimizde bu diyoruz değil mi bir taraf?
0: Yani Türkiye'ye baktığımızda biz Anadolu topraklarına baktığımızda çok katmanlı bir kültür çoğunluğu ve yoğunluğu var. Yani Türkiye'de Anadolu topraklarında biz Neolitik dönemden Osmanlı dönemine kadar birçok alanda, birçok ilde arkeolojik saha ve tarihi alan görebiliyoruz. Ve müzeler de aynı şekilde bu söylediğimiz aralıktaki medeniyetlerin, kültürlerin eserleriyle dolu. Doğal olarak bakanlık bunun pazarlaması noktasında,
1: Doğru.
0: duyurması noktasında, yani görünür kılınması noktasında aslında yine iyi bir strateji
1: çok
0: uyguluyor.
1: Çok iyi bir strateji. Bir taraftan medyayı kullanması ama bir diğer taraftan sosyal medyayı çok iyi kullanmaları dikkat çekici. Tabii yurt dışındaki vatandaşlar özellikle ilgi gösteriyorlar ama biz de gözümüzün önündekini çok göremiyoruz nasıl olsa. Hani bizim buralar
0: bizim
1: gideriz vesaire diye. Peki özellikle arkeoloji meraklıları nereleri ziyaret etsin? Hani yeni buluntular var mı? Tavsiye edeceğiniz yeni alanlar neler? Onlarla bitirelim.
0: Şimdi 1,5 ay falan oldu. Sardes antik kenti, Lidya'nın başkenti olan Sardes, Manisa'da çok özel, unik bir heykel geldi. Arkaik döneme tarihlenen ve çok tesadüfen bulundu, döşemede bulundu. Sardes görülmesi gereken ve önemli buluntuları olan, biliyorsunuz Lidya önemli bir
1: Parayı
0: medeniyettir.
1: Buldular,
0: evet maalesef bulmasalardı.
1: Biri bulacak.
0: Kesinlikle. Sardes görülmesi gereken kentlerden biri Manisa. Oradan hemen işte İzmir'e geçtiğimizde Efes zaten biliyorsunuz artık
1: Tabii.
0: bizim çok önemli bir markamız. Ama Efes'le antik yolla bağlanan Magnezya antik kenti var. Ve ikisi de aynı kültü taşır. Artemis kültü hem Efes'te var hem Magnezya'da var. O yüzden Magnezya şu an yabancı turistlerin ilgi odağında olan bir merkez, antik kent. Ve yerli turistlerin de ilgi odağında olan bir kent. Oraya gidebilirler, bir çöp şişleyebilirler. Ortaklarda bulunuyor Germencik'te. Muğla'ya doğru gidildiğinde Stratonikya, Bodrum yolu üzerinde hemen oraya girilip yine çok önemli bir hamamı, restorasyonu
1: Tabii.
0: bitti ve orası olabilir.
1: Aa, çok güzel.
0: Denizli'ye gidilebilir, Laodikya. Bu hemen batıdan çıkıyorum, güneydoğuya doğru gidiyorum. Van çok önemli bir lokasyon ki Urartu medeniyetinin merkezlerinden biri.
1: Tabii.
0: Van Müzesi ve Van'da işte Ayanis Tepesi ve Van'ın merkezi gezilmeli diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Ahlat.
1: Ahlat zaten.
0: Evet,
1: bakıldığı
0: olması
1: zaman
0: olmaz.
1: Anadolu'nun aslında genelinde ciddi yeni buluntular da bu arada araştırılıyor ve bulunuyor. Bütün vatandaşları, halkımızı, ören yerlerini özellikle müzelere gitmeyi tavsiye
0: evet.
1: ediyoruz.
0: Yani şunu söylemeliyim son cümle olarak, zamanımız kısıtlı galiba. Bir antik kenti gezmek ve anlamanın bir diğer yolu da müzeleri gezmek. Müzelerde o antik kentte çıkan eserleri görüp kültürü anladığınızda daha çok özümsüyorsunuz.
1: Doğru.
0: O yüzden bizim geçmişimiz ve geleceğimizi aktaracağımız büyük bir sorumluluk tarih diye düşünüyorum.
1: Evet. Müzelerimiz de zaten artık müze gibi olmaya başladı. Yurt dışında nasılsa hani Türkiye'de de
0: evet,
1: o hassasiyetle
0: kesinlikle.
1: Son derece güzel müzelerimiz gerçekleştirdi. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: katkılarınızdan
0: ediyorum.
1: Dolayı.
0: Ben
1: Değerli görüşlerinizi
0: ediyorum.
1: Paylaştınız. Nuray Karadeniz bizlerle beraberdi. Arkeolog kendisi efendim. Arkeoloji yazarı daha doğrusu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz bizler burası hafta sonunda. Uluslararası gastronomi platformundan söz edeceğiz. Özellikle bültenlerimizde ya da programlarımızda sık sık konuşuyoruz. Test Atlas ve Test Atlas'ın yayımladığı dünyanın en iyi süt ürünleri listesine bakalım şimdi de. İlk üçte ne güzel ki bizden iki ürün var. Sizler de izlemektesiniz. Trabzon tereyağı ile Afyon

kaymağı işte bu listeye girmiş durumda. İlk üçte, ilk sırada İrlanda tereyağı bulunuyor imiş. Ama bizce kesinlikle Trabzon tereyağının tadını bilmeyenlerin verdiği bir puanlama sonucu böyle bir sonuç ortaya çıkmış olabilir. Yine aynı şekilde Afyon kaymağı için de konuşabiliriz. Hani bu tadları bilselerdi İrlanda'yı acaba...

0: Devam edelim Ankara'yla. Ankara'da neler yaşandı bu hafta? En çok hangi başlıklar öne çıktı? Kulislerde en fazla ne konuşuldu? İşte buna bakacağız. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk geçtiğimiz haftada, geride bıraktığımız haftanın şöyle bir panoramasını bize çekecek. Bakalım neler anlatacak. Öncelikle iyi hafta sonları diliyorum. Günaydın Buse. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta Ankara'da neler oldu? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, günaydın. Bu hafta Ankara'da bir hayli hareketli geçti. Çünkü dün fonlara ilişkin, ödemelere ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti tarafından sunulduğu tavsiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddelik kanun teklifiyle beraber de yatırımcılara ödemelerin nasıl yapılacağının yasal çerçevesi çizilmiş oldu. Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadarlık bir ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üstünde olanlara ise en fazla 1 milyon liralık bir ödeme, ara ödeme yapılabilecek kanun teklifiyle ve ara ödeme yatırımcıların hesaplanan net yatırım tutarını da aşamayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması alınarak tasfiye tarihine kadar da enflasyona karşı güncellenebilecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcılara ara ödeme tutarlarının karşılamaması halinde ise mevcut kaynak yatırımcıların hak sahipliği, o hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılabilecek kanun teklifiyle beraber ve zarar ya da kayıplara yönelik de bir düzenleme söz konusu olacak. Zarar ya da kayıp eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle kurum yöneticisi ya da portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olması, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlarından doğan sorumluluğu da kaldırmayacak. Doğrudan devredilmeyen mal varlıkları bakımından da TMSF kaymı olarak atanabilecek ve dava sonucunu beklemeden de bu varlıkların satışını yapabilecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişilere yönelik de bir düzenleme söz konusu. Bu kişilere yönelik bir gönüllü iade mekanizması kurulacak ve isteğe bağlı olarak da genel hisse iade hesaplarına bu kazançlarını gönderebilecek, aktarabilecek bu kişiler ve hesaplama yöntemleri de sermaye piyasası kurulunca karar verilecek. Tabi siyasetin gündeminde belediye başkanlarının geçişleri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki kritik görüşme yapmıştı. Biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğeri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile olmuştu. Tugay'ın Erdoğan'la yaptığı bu görüşme sonrası AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar güçlenmişti ve beklenen katılım da bu hafta gerçekleşti. Bir yandan bazı belediye başkanlarıyla temasların sürdüğü belirtilirken bir yandan da bu görüşmelerin bazı belediye başkanlarının dışında kaldığı ifade ediliyor. Bu hafta yine Ankara'nın siyaset gündeminin hareketli olmasını bekliyoruz diyelim. Murat Güloğlu, sözü tekrar size bırakalım.
0: Buse Gençtürk, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'nın yoğun trafiğinden geçelim haftanın kültür sanat ajandasına. İzleyelim, sonra küçük bir ara verelim. Saat başında yeniden beraberiz zira.
2: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zerafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Elektronik müzikle klasik müziği aynı sahnede buluşturan Sinfoni ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Popüler isimlerin parçalarının senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacağı gecede canlı orkestra, DJ performansı ve görsel prodüksiyon bir

0: araya gelecek. Konser bugün Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
1: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
0: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongrezyum Ankara'da. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kasaba, Neyleyim İstanbul'u, Leyla gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser bugün Vadi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı Davetli Misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu... Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahin konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya açık hava sahnesinde. ...1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İlepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan

0: Plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim yeniden günaydın. Burası hafta sonundasınız. Saat 8'den bu yana gündemin nabzını tutuyoruz. Bugün 10 Ekim Cumartesi, bilmektesiniz efendim. Ben Deniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Ve seçim var bugün. Ne seçimi? İşte bu detayları alacağız. İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediyelerinde başkan vekili seçimleri söz konusu. Bugün Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta Ataşehir Belediyesi'nden, daha doğrusu bina önünden biz bizlerle beraber şu anda durumu değerlendirecek. Alihan, günaydın yeniden. Daha belki bağlantımızda anlattığın durumu, seçim başladı mı, ne zaman başlayacak? Aynı şekilde hem Ataşehir hem de Eyüp Sultan'ı konuşabiliriz, söz sende.
1: Evet, Ataşehir Belediyesi'nde şimdi kritik bir seçim var. Bu seçimle beraber burada Ataşehir Belediyesi'nde yeni belediye başkan vekili seçilecek. Murat Güneş'in tutuklanmasıyla beraber yeniden bir seçim yapılacak. Tabii meclis aritmetiği değişti, son anda değişti. Aslında Cumhuriyet Halk Partili 6 belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye geçmesiyle beraber 16 AK Parti belediye meclis üyesi, 2 Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber toplamda 18 belediye meclis üyesi var Cumhur İttifakı'nda. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17 belediye meclis üyesi var ama burada Onursal Adıgüzel ve Murat Güneş'le

0: beraber toplamda 3 kişinin kısıtlaması var. Dolayısıyla 14'e düşüyor bu sayı, oy kullanabilecek Cumhuriyet Halk Partisi sayısı ve dolayısıyla 14'e 18 gibi bir durum var. Bir de 3 bağımsız belediye meclis üyesi var. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız olarak devam etmeye karar vermişlerdi. Yani oradan ayrılmışlardı. Dolayısıyla burada seçim çok önemli olacak. Yani ilk turda 20 oyu arayacaklar ve daha sonraki süreçte de artık çoğunluğu sağlayan burada belediye başkan vekili olmuş olacak. Şimdi peki Üsküdar'da da bir örneğini görmüştük. Belediye meclis üyeleri katılmazsa ne olur? Ertelenir. Yani burada eğer ki bir çoğunluk sağlanmazsa 20'den fazla belediye meclis üyesi buraya gelmezse, bir protesto olursa burada seçim ertelenir, ancak bir kere ertelenebilir, onu da söyleyelim. Yani bir kere ertelenir ve sonrasında seçim olur ve belediye başkan vekili orada seçilmiş olur. Ama şimdilik burada tabii çoğunluk aranacak. Şimdi belediye meclis üyesi toplanmaya başladı yavaş yavaş. Burada salonda hemen arkamda Ataşehir Belediyesi'nin içerisindeki konferans salonunda burada toplanmalar başladı ve birazdan da seçimin başlayacağını söyleyebiliriz. 29 Eylül 2026'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 6 üye AK Parti'ye geçti ve daha sonra AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükseldi. Yani son aritmetik şu şekilde: AK Parti MHP Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi var, CHP'nin 17, bağımsız 3 üye var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 üyesi de kısıtlı, yani 14'e düşmüş oluyor. Dolayısıyla burada şu anda çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Eğer ki tüm oylar geçerli sayılır ve burada geçerli çoğunluk sağlanabilirse, yani en az 20 üye gelirse toplantı açılır ve seçim yapılabilir. Burada bağımsız olarak aslında seçime katılan belediye meclis üyelerinin ne karar vereceği de çok önemli olacak. Eğer ki seçime katılırlarsa burada bir seçim olur ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmeyen belediye meclis üyeleri seçimi durdurmaya yetmez. Ama söylediğimiz gibi kritik nokta belediye başkan vekili seçimi bağımsızların ne karar vereceğine bağlı. Burada şimdilik bahsettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 belediye meclis üyesi bulunuyor. Aynı zamanda Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili de seçilecek. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23, AK Parti'nin 11 ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 3 üyesi var. Yani 14'e 23 gibi bir aritmetik var orada da, Eyüp Sultan'da da. Onu da söyleyelim. Ve seçimlerin dakikalar sonra başlaması bekleniyor. Ataşehir'de takipte olacağız ve sizlere tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Yani çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi gün boyu Habertürk ekranlarında olacaksın. Acaba AK Parti'ye geçecek belediyeler var mı, yok mu? İşte bütün bunları konuşuyoruz. Bir taraftan da belediye başkan vekili seçimleri var. Mesela bugün dediğimiz gibi hem Eyüp Sultan'da hem de Ataşehir'de iki seçim gerçekleşiyor. Bugün netleşecektir. Mersin Büyükşehir'de ayın 13'ünde, yani salı günü yine bir seçim olacak. Yine aynı şekilde Mezitli Belediyesi içinde 12 Ekim'de, yani pazartesi günü Yenişehir, yine Mersin'de Yenişehir Belediyesi'nde bir seçim var. Pazartesi günü büyük şehir bazında baktığımızda 13 Ekim'de bir seçim. Yani 5 belediye 3 gün, işte gördüğünüz gibi başkan vekili seçimleri gerçekleşecek. Bunu da hep beraber elbette ki göreceğiz ve öğreneceğiz. Acaba parti değişimleri olacak mı belediyelerde? Öte yandan yine belediyelerden devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özgür Özel, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar, pes etmeyeceğiz diyor.
2: Gel, gel, gel, gel. Bugün sabah Vahap Seçer Başkan'ı ziyaret ettim, Ahmet Başkan'ı ziyaret ettim, Abdullah Başkan'ı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
3: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
2: Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldı, lidersizleştirilmeye çalışıldı, partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
3: Yeni parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel tutuklu Mersin'deydi.

0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
1: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerinde yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
2: Evet, yine bir belediye, yine bir operasyon haberi diyelim. İzmir'deyiz. Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden onu tutuklandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmişti. Biliyorsunuz, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcı da aralarında bulunduğu şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden onu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında dediğim gibi Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdür Vekilinin de bulunduğu 10 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheliye de adli kontrol hükümleri uygulandı. Çeşme Belediyesi'ne dair olarak son durum, son açıklamalar bu şekilde. Peki İzmir'den devam edelim. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi muhalefetten çıktı biliyorsunuz. Peki bundan sonra neler yaşanacak İzmir'de? Yeni parti lideri Özgür Özel belediye meclisinde hiçbir sorunumuz yok çünkü çoğunluk 93 üyeyle bizde dedi. Kentte yerel yönetimin yol haritası ne acaba? İşte bunu öğreneceğiz. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bizlerle beraber. Günaydın diyelim. Öncelikle güzel bir İzmir sabahından bize sesleneceksin. Dediğim gibi yeni belediye, daha doğrusu belediye başkanının yeni adresi AK Parti oldu. Neler olacak bundan sonra İzmir'de, neler yaşanacak? Söz sende.
3: Murat Güloğlu, elbette siyasi dengelerin değiştiği bir dönem yaşanacak. Zaten bu konuşuluyor. 7 Ekim İzmir siyasetinde bir kırılma noktası mı olacak? Yoksa merkezi yönetimle yerel yönetim arasında yeni bir başlangıcın aslında başladığı dönem mi olacak? Bu konuşuluyor. Aslında iki başlıkla değerlendirelim. Bir siyasi kırılma derken özellikle 7 Ekim'le birlikte bu kırılma başladı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve Elvin Sönmez görevlerinden istifa etti. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde şirketlerinde görev yapan 4 isimde yönetim kurulu başkanlığı yapan isimler de görevlerinden ayrıldılar. Ama bir taraftan da Tugay'ın yakın çevresine verdiği mesajlar var. Mevcut olan yönetimle net bir şekilde yola devam edeceğinin sinyalini veriyor. Ve salı günü de aslında işbaşı yapmasını bekliyoruz. Çünkü 7 Ekim'de aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldıktan sonra Cemil Tugay İzmir'de görülmedi. Yarın, daha doğrusu pazartesi günü de Büyükşehir Meclisi toplanacak. Aritmetiğe baktığımız zaman aslında yeni partinin Özgür Özel'in söylediği gibi önde olduğunu görüyoruz. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi onu izliyor. 184 belediye meclisinin görev aldığı mecliste aslında pazartesi günü hareketli bir dönemin de başlangıcı olacak. Siyasi bir yeni dönem diyoruz. Bu siyasi yeni dönemde de özellikle Tugay'ın mevcut yönetimle birlikte yola devam ederken daha önce aslında birçok kez eleştirilen merkezi yönetimin İzmir'e hak ettiği desteği göstermediği noktasındaki ilişkilerle ilgili bir aslında yeni bir dönem de başlayacak. Çünkü bir işbirliği, aynı zamanda el ele verme dönemi olarak da tanımlanıyor bu. Bu da daha çok hizmet odaklı olacak. İzmir'in aslında çoğu zaman haberlerle de size aktardığımız altyapıyla ilgili sorunları var. Çöp toplamayla ilgili sorunları var da aynı zamanda çöpün döküleceği yerlerle ilgili sorunu var. Bir taraftan da 30 Ekim İzmir depreminden sonra da daha çok gündeme gelen de yapı stoku sorunu var. Bu dönemde de özellikle kentsel dönüşüm noktasında büyük projelerin de İzmir'de olacağıyla ilgili sinyaller alıyoruz. Ki 6 gün önce de AK Parti rozeti takmadan önce de Tugay sosyal medya hesabından Ballıkuyu ile ilgili, Kadife Kale ile ilgili kentsel dönüşüm alanında yapacakları ile ilgili sinyalleri verdi. Aslında tarihi dokunun korunarak yeni projelerin o bölgede yapıya uygun olarak teras evlerin oluşabileceğini, kentsel dönüşümle ilgili harekete geçileceğini sinyali verdi.

0: yerini verdi. Şu durumda aslında tabii siyasi dengelerde bir taraftan şehirdeki dinamiklerini koruyor. Çünkü yeni partinin aslında Tugay'ın göreve gelmesinden sonra da eleştirileri hala burada söz konusu. Ancak mecliste tabii ki İzmir adına iyi olabilecek projelere yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kanadından nasıl bir muhalefet yapılacak, bu da merak konusu. Biz İzmir özelinde bu siyasi dengelerin nabzını tutup sizlere aktarmayı sürdürüyor olacağız.
1: Gülçin, çok teşekkür ediyoruz. Bugün, yarın, bu hafta, önümüzdeki hafta gözümüz kulağımız bir taraftan da İzmir'de olacak. İzmir'deki gelişmeler önemli, zira diyelim. Devam edelim. Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Ağırel ve Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Murat Ağırel ve İsmail Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu kararı itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Evet, gazeteciler için son durum işte son kararda bu şekilde idi ve AK Parti tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifini meclise sundu biliyorsunuz. Net yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ara ödeme yapılacak. 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liralık ara ödeme yapılabilecek. Peki düzenlemede acaba başka neler var? Buyurunuz, teklifin detaylarını izleyelim.
2: Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
3: Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Zarar veya kayıpta portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
2: Hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz.
3: AK Parti, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddeli kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Doğrudan devredilmeyen mal varlıkları bakımından tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Gönüllü bir iade mekanizması geliştirilecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişilerde olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Hesaplama yöntemlerini ve uygulanacak esasları Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek.
1: Yani önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atılabilecek bu konuda diyelim. Futbol Federasyonu'nda neler oluyor, buna bakalım. Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından flash gelişmeler söz konusu. Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı alırken Mecnunot Yakmaz ve 5 yönetim kurulu üyesi istifa kararı aldı.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından istifa depremi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnunot Yakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yedek yönetim

0: Kurulu üyesi Esma Ersin de istifa etti. Toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altı çizildi. Bu isteğin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.
1: Evet, bu arada Montella'nın da gönderildiğini söyleyelim bir kez daha. Ve bir bağlantımız var. İstanbul'da Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatına mal olan bina ile ilgili soruşturma devam ediyor. Son durumu öğreneceğiz. Kimden? Tabii ki Habertürk muhabiri Buse Deviren karşımızda bize detayları aktaracak. Buse, neler söyleyeceksin?
2: Evet, biz şu anda o yıkılan binanın hemen önündeyiz. Tabii ki akabinde de tamamen yıkıldı bina. Şimdi son halini Mertcan Öztürk ekranlarınıza taşısın. Ben de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmanın detaylarını aktarayım size. Ön bilirkişi raporu hazırlandığı konuyla ilgili ve binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye şefi kusurlu bulundu. Zaten olayın gerçekleştiği günün akabinde hemen şantiye şefi ve mimarı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Binayla ilgili kaçak kat iddiaları vardı. Ön bilirkişi raporunda bu da yer aldı. Binanın ilk önce bir katının iş yeri, diğer iki katının da normal daire olacak şekilde, yani toplamda 3 katlık bir bina olduğu söylendi. Ama akabinde de üzerine bir kaçak kat ve akabinde onun da üzerine 3 kat daha eklendiği ve toplamda 4 kaçak kat olmak üzere binanın toplam 7 katlık bir hal aldığı ifade edildi. Yıkım kararı olmasına rağmen kaçak katların binanın uzunca yıllardır, yani aslında yıkıldığı bu kısmi çökmenin meydana geldiği tarihe kadar ne yazık ki yıkım kararına rağmen yıkılmadığı da ortaya çıkmış oldu. Bugün tabii ki soruşturma bir yandan devam ederken ne yazık ki hemen bu arkamızdaki binada hayatını kaybeden, yani burada yaşayan insanların 5 kişi biliyorsunuz hayatını kaybetmişi, cenazeleri de düzenlenecek. 2 tutuklusu var ama soruşturma tabii ki genişleyebilir konuyla alakalı. Mimar ve şantiye şefi tutuklandı. Ön bilirkişi raporu hazırlandı. Ayrıca binadan alınan örnekler de var. Deniz kumu olduğu iddiası var. Bunlarla ilgili incelemeler de başlayacak. Konuyla alakalı inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanı, iş güvenliği uzmanı da uzmanından da oluşan bir bilirkişi heyeti de oluşturuldu konuyla alakalı. Aslında çok yönlü bir araştırma devam ediyor. Şu an aslında 7 katlı bir binanın tamamıyla yıkıldığını ve bu anlamda da etrafının da zabıta ekipleri tarafından çepeçevre kontrol altına alındığını söyleyelim. Bugün öğle namazına müteakip 5 kişinin hayatını kaybettiği bu alanda da cenaze namazları düzenlenecek. Onları da takip edeceğiz. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Senin de söylediğin gibi gün boyu yine gözümüz kulağımız Maltepe'den gelecek haberlerde olacak. Allah'tan rahmet dileyelim. Ancak işte gördüğünüz gibi ihmaller zinciri yine peş peşe sıralanmış. Her ölümde olduğu gibi bu şekilde de yine yaşamış olduk. Acı tecrübe edindik efendim. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne gidelim. Çünkü bu konuyla ilgili davada mahkeme kararını verdi. Olaya cinayet diyor mahkeme. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında bakın neler söyledi.
3: Herkes tamam mı?
4: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
5: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultan'ın benimle ilgili iddiasını...

0: anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
1: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
2: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
0: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi. Herkesten şikayetçiyim dediniz.
3: Müsaade
0: eder misiniz? Bugün için geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
2: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
4: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onu durumuna düşürmesin.
2: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
5: İstinaf ve Yargıtay aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
6: Evet, bu kararı daha çok konuşacağız gibi görülüyor işte. Üst mahkemelere gideceği ifadesi dikkat çekici. Şimdi Balıkesir'e gideceğiz. Sözde bir öğretmen, ona emanet edilen 5 yaşındaki öğrencisine adeta travma yaşatıyor. Arkadaşlarının gözü önünde küçücük çocuğu yaramazlık yaptığı için acımasızca darp etti. Anaokulunda yaşanan o skandalı bir başka öğretmen kaydetti.
7: Ağladıkça vurdu, vurdukça ağlattı. Vicdan yoksunu öğretmen 5 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının gözü önünde darp etti.
8: O masaya öyle vurmak olmaz. Tamam mı? Ben sana
9: çocuğumun videosunu almış olduğum zaman çocuğumun yaşamış olduğu psikolojiyi düşündüm, mağduriyeti düşündüm.
7: Akıl almaz görüntüler bir yıl önce Balıkesir'deki anaokulunda kaydedildi. Bu öğretmen duvara dayadığı çocuğa acımasızca şiddet uyguladı. O sırada bazı öğrenciler uykudayken bazıları da şiddet anına korku dolu gözlerle tanıklık etti.
8: Kapa çeneni.
10: Öğretmenim yapmayın, bırakın.
8: Çeneni kapa. Öğretmenim bununla uğraşacağım ya. Bu ne ya?
10: Öğretmenim yapmayın daha.
7: O anları gizlice kayıt altına alan meslektaşı yapma dur diye uyardı. Ama acımasız kadın durmadı, şiddete devam etti.
8: Bir daha anne diye ağlarsam bu okulda seni var da olduğuna pişman ederim.
9: Videonun içeriği değil, sadece ve sadece fiziksel temas. Kollarından tutuyordu diye anlatım sağlanıyor.
7: Dayakçı eğitmenin meslektaşı görüntüleri 6 ay sonra çocuğun ailesiyle paylaştı. Anne Ayşenur Polat, Soluğu Adliye'de aldı, şikayetçi oldu.
9: Aynı öğretmenle birlikte 6-7 ay boyunca ders işlemeye başladı. Adli kısımda mağdur olarak devreye girdik. Mağduriyetten kaynaklı istinaftayız şu an.
6: Evet, büyük geçmiş olsun, bir taraftan da elbette ki gereken yapılacaktır diyelim. Buyurunuz, bir haber başlığı Türkiye gazetesinden okuyalım. Katil fenomen tehlikesi, kötülüğe ödül veriyorlar başlığı atılmış efendim. Genç bir kızı öldüren caninin takipçi sayısındaki patlama, toplumsal çürüme tartışmasına yol açtı deniyor bu haberde. Ve uzmanlar, katiller fenomen olursa suç da şöhret kapısına dönüşüyor şeklindeki bir ifade. Dikkat çekici. Diğer taraftan da sosyal medyaya bu arada 15 yaş sınırı geldi, ancak kötülüğe ödül veriyorlar. Ve elbette ki buna yapılması gerekenler var. Eminiz ki yapılacaktır meclis bazında. Peki devam edelim yolumuz efendim. Yıllık izin için memleketi Kahramanmaraş'a gitti bir polis memuru. Akrabalarının kavgasını ayırmak isterken de kuzeni tarafından vuruldu. Olay anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
11: Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi. Kuzeni tarafından vuruldu. İzinli polis memuru memleketinde hayatını kaybetti. Gaziantep'te görev yapan polis memuru Seydullah Orçan, yıllık izne çıkarak memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gitti. Aralarında husumet olan akrabaları kavga edince Seydullah Orçan iddiaya göre kavgayı ayırmak istedi. O sırada silahını çeken kuzeni Orçan'ı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı. Kuzeni Alihan Orçan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Allah'tan rahmet dileyelim ve haber turumuza bakalım efendim.
3: Direksiyona geçen ufaklık aracı hareket ettirince panikle babasına seslendi. Adamın attığı depar yeterli olmadı. Araç komşunun bahçesine kadar giderken koşup gelen anne de yere uzandı. Küçük bir heyecan yaşayan ailede zarar gören olmadı. Emniyet şeritlerini dikkate almadı, kestirmeden geçeyim derken su dolu çukura düştü. Çırpınmaya başlayan kadını işçiler kurtardı. Patika yoldan aşağı kaydı, metrelerce yol aldı. Sonunda denize ulaşan kanocu suya başarılı bir iniş yaptı. Depoda yükleme yaparken işler ters gitti. Paketlerden biri çalışanın üstüne düştü. Hafif olması yaralanmasını önledi. Fırtına çok şiddetliydi. Kırılan ağaç kayıttaki aracın üzerine devrildi. Ön camı tuzla buz etti.

828 metrelik mesafeyi saniyeler içinde kat etti. Yarış drone'u dünyanın en yüksek binası Burj Halifa'nın en tepesinden en dibe ulaşırken o anları böyle kayıt altına aldı.

0: Aniden yol çöktü, koca bir delik açıldı. Çukura düşmekten son anda kurtulan kadını çevredekiler teselli etti. Çok meraklıydı. Fazla yaklaştığı geyik böceği bir anda burnunu kaptı. Feryadı basan yavru köpek kısa sürede kurtulup rahat bir nefes aldı. Yaya geçidine yaklaşınca aniden frene bastı. Motosiklet bir anda tepe üstü dikildi. Sürücü son anda kontrolü sağladı. Küçük kasadaki görevlileri meşgul ederken diğeri iş başındaydı. Dolabı açıp çantasını doldurdu, sonra da kaçıp gitti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Evet, yurttan ve dünyadan ilginç görüntüler. İşte gördüğümüz gibi birçoğunu da sosyal medyada da görebiliyoruz. Öte yandan sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Çok konuştuk, çok tartıştık. Buna göre 15 yaş altına artık hizmet sunulmayacak. Resmi gazetede yayımlanan sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar ile sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi karara göre. Sosyal medya platformları 15 yaşına doldurmamış çocuklar hesap açtığında çocuğun yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. 15 yaşındakilere hizmet verilmeyecek ve şüpheli durumlarda ise hesap askıya alınacak. Yeni dönem 1 Kasım'dan itibaren yürürlükte olacak diyoruz. Evet, memlekete hayırlı uğurlu olsun. Birçok ülkede bu gerçekleştiriliyor. Bizde de başladı nihayet. Peki, Trabzon'dayız. Burada yaşanan fıkra gibi bir olayın görüntüsünü ekranlara getiriyoruz. Yerel bir siyasetçinin bir vatandaşla diyaloğu, aslında bu hastalanan bir vatandaş kendisini arayıp sormadığı, hastanede dahi ziyaretine gelmediği için Anahtar Parti Maçka ilçe başkanı Köksal Danışmaz'a sitem ediyor. Danışmaz da o vatandaşa hayli ilginç bir yanıt veriyor efendim.

0: Buyurunuz izleyelim.
1: Geldiğin ne aradın?
2: Bak abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben buraya geldim, görmedim seni. Öğleden sonra misafirlerle geldim, tekrar seni görmeyince sordum. Dedim ki Orhan abi nerede? Millet dedi ki rahatsızlandı, hastanede. Alican'a sordum ki nasıl Orhan abinin durumu? Gidip hemen bakalım onu diye. Alican da dedi ki gel buraya Alican, gel. Abi hiç bakmaya gerek yok, durumu iyi değil. Zaten hastaneden çıkamaz, ölür. Ben de dedim ki nasıl olsa ölecek. Boşuna gidip bakmayalım onu.
3: Cenazeye gidelim.
2: Cenazeye alıp gömerim. Şey yapar. Ben ne bileyim ki sen iyileşir de çıkıp geleceksin. Ben daha böyle beş paranız olacak. Abi çok özür diliyorum. Bir daha hastaneye düş. Alican'ın da ağzına bak. Bütün suçağı Alican'ın. Alican sana yazıklar olsun.
1: Geldiğin ne aradın?
0: Bu görüntüler Trabzon'dan zaten yazılmış. Fıkrayı aratmayan sohbetler tabii, hani işin içinde oy verme durumu da olmayınca Allah korusun böyle ayağına gitmeye gerek duymamış bu siyasetçi arkadaş. Ama işte bir taraftan da artık hastaneden çıkamaz diyorlar, ziyaretine gitmeye gerek duymayıp direkt camiden göndeririz ifadeleri dikkat çekici. Trabzon'dan geldi efendim bu görüntü bize. Buradan sevgi selam gönderelim, uzun ömürler diliyoruz bu abimize de. Ve Nevşehir'e geçelim. Evde saçını boyayan genç bir kadın. Sular kesilince ne yapacağını şaşırdı. Boyayı yıkamak için su siparişi verdi. O da gelmeyince isyan bayrağını çekti. WhatsApp ihbar hattına gelen o ilginç mağduriyete şöyle bir bakalım.
4: Boyanın üstünde 10 dakika sonra yıkayın yazıyor. Ben saçımı boyayalı şu an yarım saat oldu ve sular kesik.
5: Evde saçını boyadı, sıra yıkamaya gelince büyük bir şok yaşadı.
4: Ben ne yapacağım şimdi ya? Akşam 10'a kadar ben böyle ne yapacağım? İsyan ediyorum.
5: Suların kesilmesine böyle isyan etti.
4: Her şeyi ilan ediyorsunuz, duyurmaya çalışıyorsunuz. Abi niye suların kesileceğini ilan verme?
5: Nevşehir'de yaşayan genç kadın sadece saçını kaşını boyamak istemişti.
4: Bu arada ilk defa boyuyorum bu 5-10 dakikalık boyalardan. Alerjim varsa, ben hastalanırsam, ne bileyim bir tepki gösterirse saçım, vücudum, yüzüm, gözüm.
5: Sular kesilince boyayı yıkayamadı, öylece kala kaldı.
4: Her camide ezan okuyor hocalar. Allah razı olsun. Ya oradan bir hoparlörden sular kesilecek şu saatten şu saate kadar haberiniz olsun diye bir ilan vermek bu kadar zor mu?
5: Üstelik markete su siparişi verdi, o da gelmedi.
4: Islak mendille böyle kaşımı, yüzümü, gözümü biraz sildim. Marketten su söyledim, o da hala gelmedi. Ben çok mağdurum.
5: Çaresizce su kesintisinin sona ermesini beklemeye başladı.
4: Ben ne yapacağım şimdi ya? Akşam 10'a kadar ben böyle ne yapacağım? İsyan ediyorum lan.
0: Ne mağduriyetler var görüyorsunuz, büyük geçmiş olsun. Şimdi efendim okurken çalışmak da isteyen üniversite öğrencileri için İşkur gençlik programına başvurular biliyorsunuz ki devam ediyor. Kampüsteki işlerde görev alan öğrencilerin aylık 19.250 lira kazanma imkanı var.
6: Aşı bölümünde çalışmıştık, öğrenci işlerine bağlı.
7: Ne kadar aldınız aylık?
6: Ayda 4 kere çalıştık. 5.000 liraya yakın para aldık.
7: Güzel vallahi öğrenciler için.
8: Kampüs içinde işleyişe destek oluyor, okurken çalışıp para kazanıyorlar. İşkur'un gençlik programı yaklaşık 1 milyon öğrenciye istihdam sağlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı için başvurular başladı.
7: İşkur'un programını aktif olarak eğitim gören üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Ayrıca başvuru yapacak olan öğrencinin son bir ay içerisinde de çalışmamış olması gerekiyor.
9: Genellikle evrak işi falan oluyor. Yani büro işleriyle uğraşıyorsunuz. Yani aslında avantajlı gibi görünüyor tabii olursa eğer.
7: Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler haftada 3 günü geçmeyecek şekilde programa katılım sağlayabiliyor. Günlük ücreti 1375 lira. Bir ayda 14 günü geçmeyecek şekilde çalışan öğrencilerin alacağı tutarsa 19.250 lira.
10: Normalde çok mantıklı ama mühendislik okuduğum için ve ders programım yoğun olduğu için katılım sağlayamıyorum. Ama hani vaktim olsa kesinlikle katılacağım bir şey.
11: Gençlik programı faydalı bir program ama kura sistemi olduğu için çıkmadı hiç daha, faydalanamadık.
8: Öğrenciler 10 günlük katılımda 13.750 lira, 12 günlük katılımdaysa 16.500 lira ödeme alıyor.
12: Düşünüyorum günlük kazançları iyi olduğu için ve öğrenci olduğumuz için iyi olacağını.
7: Bölüm ne?
12: Hukuk.
7: Süper. Vakit ayırabilecek misiniz?
12: Yani programıma göre ayırabilirim. Haftada belli günlerde çalışılıyor ve iyi bir tutar alınıyor yani. Düşünebilir yani.
8: Başvuru yapacak öğrencilerin İşkur'a kayıtlı olması gerekiyor. Hane gelirinin de net asgari ücretin 3 katından az olması şartı var.
12: Uzakta eğitim biriminde çalışmıştım.
7: Ne yaptın orada?
12: Orada hocalarımızla görüştüm. İşte bir tane sistem vardı, onu tanıttım. Bir ayda 4 gün oldu. Hani 5.000 civarı falan almıştım ben de.

0: Evet, üniversite öğrencileri için büyük imkan. Paradan söz etmişken efendim, şimdi nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespitine yönelik parasal sınırda limitler değişti biliyorsunuz. İşte özellikle milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detaylarına bir göz atalım.
1: Gramdan çeyreğe, dolardan euroya, kuyumcularda yeni dönem başladı. Kimlik tespitine ilişkin para sınırları iki katına yükseltildi.
2: Herhangi bir hata durumunda müşteriye kolaylıkla ulaşmamızı sağlıyor bu durum.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcılık, kara para aklamanın önüne geçmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için düzenleme yapmıştı. Yüklü miktarlardaki nakit, döviz ve altın alım satımlarında kimlik tespiti gerekiyor.
2: Endişe duyuyorlar. Kimlik bilgisi vermek istemiyorlar.
3: Düşünürüm yani acaba niye diye. Güvenlik için olur.
4: Kuyumcular eskiden 185 bin TL ve üstündeki alışverişlerde kimlik talep ediliyordu. Ancak bu rakam artık değişti ve 370 bin TL'ye çıktı.
5: Nereden geldi, nereye gitti para? Onu göstermeye çalışıyorlar. Kanıt olarak kullanılabilir.
4: Peki kuyumcuya geldik ve 370 bin TL'lik altın almak istiyoruz. Bu sistem nasıl işliyor ve müşteri ne yapmalı?
6: Böyle bir formumuz var aynı zamanda. Bu formu müşterimiz dolduracak. Sattığında da aldığında da bu geçerli olacak. Formda sadece kimlik bilgileri ve malzemenin ne olduğu açıklaması yer alıyor. Bunu dijital sistemde de yapabiliriz. Bu sisteme girdiğimiz takdirde QR kodu okutturuyoruz. Müşteri sistemin içine dahil oluyor. Kimliğinin ön ve arka yüzünü okutturuyoruz. Dijital imza attırıyoruz. Ürünü teslim ediyoruz.
1: Elektronik transferlerde ise sınır 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Kuyumcu esnafı ise limitlerin artmasını güvenlik açısından yararlı buldu.
7: İşlemi yapan şahsın kimliği belli olmuş olacak. Kayıt dışı paranın önüne geçilecek o şekilde. Vermezse işlem yapmıyoruz zaten.
6: Bu altın mı değil mi? Bu çalıntı mıdır değil midir veya sahte midir? Olaylarına en azından bir çözümleme gelmiş oldu.
0: Evet, mevzuatta yapılan düzenlemeler bunlar. Peki altını masaya yatıralım. Bir yıl içinde ne kadar olacak acaba? Bu kritik soruya İtalya'da toplanan küresel altın devleri yanıt verdi. Külçe Piyasası Birliği'nin yıllık konferansa katılan delegeler altının önümüzdeki 12 ay içinde, yani bir yıl içinde ons başına 5013 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin gerçekleşir mi? Şayet gerçekleşirse altının gramı özellikle 10.000 lira seviyesini aşar mı, aşmaz mı? Bütün bunları Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman'la konuşacağız. Hocam öncelikle günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler.
8: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. 5000 doların üzerine çıkabilir mi ons? Bizde şayet tabii olursa, bizde dolarla beraber 10.000'in üzerine atar mı gram altın? Siz bu tahminleri doğru buluyor musunuz? Yerinde buluyor musunuz? Ne söylersiniz altına dair?
8: Tabii her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Tabii finansal varlıklara, parasal meselelere geldiğinde tahmin ve öngörüler daha da keskin bir profili karşımıza çıkartıyor. Öyle ya, bu gelir geçer bir tahmin değil. Örneğin hava güzel olacak, yağmur yağacak gibi değerlendirmelerin ötesinde aslında insanların belki de istikbalini, kararlarını, servetlerini, kazanç veya kayıplarını doğrudan ilgilendirecek konulardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman elbette sizlerin de gayet hassasiyet gösterdiğiniz gibi herhangi bir yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla genel trendleri okumakta fayda var. Bu belirttiğiniz en son kestirim aslında benzeri diğer, başta Dünya Altın Konseyi, World Gold Council başta olmak üzere diğer öngörülere paralel bir tabloyu karşımıza çıkarıyor Murat Bey. Çünkü netice itibariyle altında yönün yukarı olduğuna dair trendin kısa, orta ve uzun vade erimlerinde farklılaşmakla beraber, ama genel anlamda yukarı yönlü olduğuna dair bir konsensus var, birliktelik var. Belirttiğiniz bu 5000 doların üzerindeki rakam da dikkat ederseniz önümüzdeki bir yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen bir durum. Dolayısıyla şunu vurgulayabiliriz. Tabii rakamlar üzerine takılmamakla beraber dünya piyasalarında altının yukarı yönlü bir hareket göstereceğini destekleyen çok önemli emareler var. Bir kere merkez bankaları alıma devam ediyorlar. Biliyorsunuz an itibariyle Polonya Merkez Bankası geçtiğimiz ay rekor kırdı. Ama başta Çin Merkez Bankası olmak üzere dünyada merkez bankaları alıma devam ediyorlar. Altının nefesini kesen bir faktör var. O da güç.

0: Güçlü dolar sendromu ve Amerikan tahvillerinin yani Amerikan devlet borçlanma kağıtlarının faizlerinin artması. Tabii bu noktada da şu anda altının önünün açık olmadığını, nefesinin daralmış olduğunu görüyoruz. Güçlü dolar sendromu gene gündemde. Özellikle avronun değer kaybetmesi, Avrupa Birliği'nde yaşanan son sıkıntılar, Almanya seçimleri, Fransa'daki öğrenci ayaklanmaları ve Fransa'daki borç ödeme sorunları başta olmak üzere avro şu anda görece bir zafiyet içerisinde. Dolayısıyla dolar güçlü dolar sendromunu sürdürüyor. Tabii Hürmüz Boğazı üzerinden devam eden gerek Körfez çatışması gerekse arka planda 5. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşı da özellikle enerji fiyatları ve politikaları üzerinden piyasalarda fiyatlandırma oluşturuyor. Hatırlarsanız ilk savaşın çıkmasından önce gerginliğin artması ortamında altın çok büyük prim yapmıştı ve altın güvenli limandır. Harp olduğunda, darp olduğunda, bombalar patladığında altına sığınmak gerekir tırnak içinde ifadesi geniş bir taraftar bulmuştu. Fakat savaş başlar başlamaz çatışmalar ve ilk kayıplar ortaya çıkınca altında bir gerileme görüldü. Bu da kafaları karıştırdı. Peki güvenli liman değil miydi denildi. Ama tabii petrol fiyatları çok arttığı için savaşın özelliği dolayısıyla eldeki altının bir an evvel nakite dönüşüp petrol rezervlerine harcanması gerekiyordu. O bakımdan güvenli liman tahtını henüz terk etmeyen bir altın var ama altını güvenli liman andacında nasıl şekillendireceğiz? Anlaşılıyor ki altın nakite dönmesi en kolay, neredeyse likit olması dolayısıyla güvenli limandır. Biliyorsunuz özellikle Körfez bölgesinde Dubai altın ticaretinin dünyada yaklaşık 1/3'ü Dubai'de gerçekleşiyor. Oradaki büyük kaçış ve sıkıntılar da o dönemde altını hakikaten bir kimyasını bozmuştu. Tabii bu dünyadaki genel görünüm, Türkiye'de dünya fiyatlarına ve genel eğilime uygun bir hareket var. Ama biliyorsunuz bu coğrafyada altına özel bir sempatimiz, özel bir muhabbetimiz var. Moğolların büyük kaçkınlık döneminden beri bu coğrafyanın insanları sürekli olarak altına teveccüh gösteriyorlar. Maalesef Türkiye'de de enflasyon belasından, musibetinden özür dileyerek bu kavramı kullanıyorum ama gerçekten yerine oturan bir kavram olduğu için söylüyorum. Kurtulamadığımız Türk lirası bizim servetimizi, birikimimizi, ailemizin geleceğini istediğimiz kadar enflasyonun aşındırıcı etkisine karşı koruyamadığı için altın bizim geleneksel bir tasarruf, zorunlu tasarruf ve enflasyona karşı korunma aracımız. Bu primi devam ediyor. Ancak Türkiye'de de dikkat edilirse şu anda 6.500-6.650 liralar arasında değişen bir gram fiyatı var. Önümüzdeki haftalarda ufak oynaklıklar görülebilir. Ama kapalı çarşıya baktığımızda genelde alıcıdan ziyade kademeli satışın hakim olduğunu görüyoruz. Yaşanan son borsa ve fon sıkıntıları da tabii değerlendirmeleri ve güvence telakkilerini, düşüncelerini yeniden değiştirdi. Ama buna karşın altına bir hücum olmadığını, bir artış olmadığını görüyoruz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ekim, Kasım, Aralık ayları tarihsel olarak bakıldığında altın fiyatlarının en yüksek düzeyde seyrettiği aylardır. Bunu tarihi bize arşiv söylüyor. Özellikle biliyorsunuz Christmas geliyor. Christmas'ta altın ihtiyacı, talebi Batı dünyasında artar. Ocak'ta Çinlilerin yeni yılı geliyor. Dolayısıyla bu aylar altında yukarı yönlü bir hareket var. Ama kimse 7.000 liraları vesaireyi birdenbire beklemesin. Biliyorsunuz 2026 yılının başından itibaren şunu söyledik. Bu belirsizlik ikliminin hakim olduğu jeopolitik gerginliklerin, ekopolitik gerginlikleri ve piyasa fiyatlandırmalarını doğrudan etkilediği bir ortamda para kazanmak, alıp satın al satla para kazanmak, servetine servet katmadan ziyade eldeki servete sahip çıkmak. Kademeli alım, kademeli satım, eldeki mala sahip çıkmak gerekiyor. Vatandaşlarımız kendileri için en uygun kararı verirler. Altın her daim bizim portföyümüzde, tercihlerimizde öncelikli yerini, eşitler arasında birinci yerini koruyacak. Ama öyle geçtiğimiz sene başında vesaire de yaşanan büyük koşu, ondan sonra yaşanan çöküşü de hatırlayarak daima kademeli gitmekte fayda var. Eldeki serveti koruma zamanıdır. Al satla prim yapma veya kazanç sağlama zamanı değildir. Bunu özellikle ifade etmek isterim.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sepetimizin belli bir yerinde olmasında büyük fayda var.

0: Onu da anlıyoruz.
1: Çok doğru söylediniz. Peki. Evet, inşallah iki Murat'ın ortasında da değerli dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin tüm istekleri, niyetleri gerçekleşir diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Harika konuştunuz hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Profesör Doktor Murat Ferman.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Bizlerle beraber de altındaki gidişatı konuştuk. Uzun vadeye bakıldığında genel olarak bir tabii ki iyi bir yatırım aracı olarak tarihsel boyunca dikkat çekmekte. Ama kararı tabii sonuç.

0: Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepki gösterdi. Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz diyor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çelik. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıların bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef aldığını belirtti. Terör eylemlerinin asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, saldırılarda hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz dedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz açıklaması yaptı. Evet, önemli bir kınama mesajıydı ve buyurunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. New York'ta bir ICE ajanı otomobilinde 5 yaşında bir çocuk bulunan 28 yaşındaki bir erkeği boynundan vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken belediye başkanı Zohran Mamdani kentteki ICE operasyonlarının durdurulmasını istedi.
1: Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE ajanları bir göçmeni vurdu. Göçmenin vurulduğu araçta 5 yaşında bir çocuk da bulunuyordu. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleşti. Federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyonda Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Oscar Belgal vuruldu. Belgal'in bilinci açık olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, Belgal aracını hareket ettirince ajanlardan en az birinin 7 el ateş açtığını söyledi. Kurşunlardan birinin Belgal'in son kulağının altından isabet ettiğini belirtti. Araçtaki 5 yaşındaki çocuğunsa yaralanmadığını kaydetti. Belgal'e yönelik hedefli bir yakalama operasyonu yürütüldüğü açıklandı. Ateş açılmasına neyin yol açtığıysa belirtilmedi. Olayın ardından bölgede protestolar başladı. Göstericiler ICE ajanlarının New York sokaklarından çekilmesini istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise federal yönetime sert tepki gösterdi.
2: ICE kamu güvenliğini baltalıyor. Bizi daha az güvende hissettiriyor. New York şehri ICE ajanlarının New Yorkluları vurmasına seyirci kalmayacak. Bu kurum ortadan kaldırılmalıdır.
1: Mamdani, Başkan Trump ve İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Bannon'la görüştüğünü, New York'taki ICE operasyonlarının durdurulmasını istediğini söyledi. Geçtiğimiz Ocak ayında da Minnesota eyaletinde iki kişinin ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.
0: Evet, Trump yönetimiyle beraber ICE'ı daha da fazla konuşur olduk gördüğünüz üzere. Gelelim memlekete. Bir haber, dünya Meryem'i konuşuyor diyor Posta gazetesi. Tanıyorsunuzdur artık. Kadınlar voleybol birinci ligi ekiplerinden Bodrum Spor'da oynuyor. 20 yaşındaki Meryem Cabbaroğlu paylaştığı fotoğraflarıyla dünya çapında viral oldu. Paylaşımının bu derece ses getirmesini beklemediğini söylüyor. Benim için de sürpriz oldu diyor. Annesinin Rus, babasının Yozgatlı, kendisi de Ankaralı olduğunu söylüyor Meryem ve tabii ki her kadın voleybolcu gibi benim de hayalim milli takım formasını giymek diyor. Evet, güzelliğiyle dünya Meryem'i konuşuyor ama oyunculuğuyla da konuşması gerekiyor. Bunun için de elbette ki antrenmanlarını aksatmıyor ama dediğimiz gibi özellikle bir voleybol ülkesi olan ülkemizde kadınların voleybola, genç kızlarımızın voleybola olan düşkünlüğü gördüğünüz gibi böylesi güzel görüntüleri de ortaya koymuş durumda. Ve İstanbul'da bir gelinin dünyası düğün gününde damattan gelen telefonla yerle bir oldu diyelim, bu habere geçelim. Çünkü telefonun ucundaki damat korktuğunu söyleyerek gelini terk etti. Yargıtay dizi sahnesini aratmayan olaya ilişkin dikkat çeken emsal bir karar verdi.
3: Ondan umut ettiğim eş değilsin. Ben bu ilişkiye olan inancımı kaybettim Ela. Seninle evlenemem.
4: Ben aşka olan inancımı kaybettim Ela diyordu, terk ediyordu. Düğün günü terk ediyordu.
5: Pek çok kişinin travması olan o sahne gerçek oldu. Evlilikten korkuyorum, yapamayacağım dediği gelini düğün günü terk etti. Yargıtay'dan emsal Doktor Levent kararı geldi.
6: Her şerde bir hayır vardır diyorum. Evlenmeden daha başında görmek bence daha iyi gibi.
7: Son günü beklemesi özellikle daha da yıkıcı. O kadar insanları ayarlıyorsun, ediyorsun, düğün organizasyonu yapıyorsun.
3: Ben bu yolda birlikte yürüyebileceğimiz olan inancımı kaybettim. Bitti.

0: İstanbul'da evlilik kararı alan bir çift düğün için 26 Temmuz 2020 tarihini belirledi. İşte o gün gelip çattığında gelin düğüne hazırlanırken damattan bir telefon aldı. Evlenmekten vazgeçen damat ben korkuyorum yapamayacağım diyerek gelini düğün gününde terk etti.
1: Ne oldu Levent? Bana niye öyle bakıyorsun?
2: Senin karım olmanı beklerken bütün ilişkimizi düşündüm. Yaşadıklarımızı.
3: İşte erkek millet. Son dakika demek ki bir şey oldu orada. Jeton yeni düştü.
4: İnsanlar evlilik günü ya da nikah masasında eşini terk edebilir. Olur o korku. Bir iki gelmiştir. O gün patlamıştır.
5: Yıllar sonra da yapabilirdi. Çocuk olduktan sonra da yapabilirdi. Neresinden dönülürse kârdır diye düşünüyorum.
6: Nişanın bozulmasıyla yetinmeyen erkek tarafı tazminat ve hediyelerin iadesi talebiyle dava açtı. Kadın da maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme ziynet eşyalarının bir kısmının iadesine karar verirken tazminat taleplerini reddetti. Ama o karar temiz edildi.
7: Neden korkuyorsun? Korkuyorsan şimdiye kadar çözmen lazımdı.
0: Yargıtay nişanı bozan haksız tarafın erkek olduğunu belirtti ve damadın düğün günü yaptığı evlilikten korkuyorum yapamayacağım açıklamasını kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirdi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
5: Kadınları koruyalım, iyi olmuş diyelim, ne yapalım. İnşallah başımıza gelmez.
8: Bence mantıklı bir karar verilmiş.
6: Yargıtay'dan gelen o kararla düğün günü korkup kaçmak tazminat nedeni olarak kayıtlara geçti.
9: Efendim Kahramanmaraş'tayız. Emniyette görev yapan narkotik köpeği Alfi. 10 yıllık görev süresinde tamamladı ve emekli oldu Alfi bundan sonra. Yıllarca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı polis memuruyla birlikte yaşayacak. İşte hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesinde olan Alfi'nin başarılarla dolu 10 yılı. İzleyelim, sonra küçük bir ara saat başında beraberiz.
10: Emniyete katıldığında daha 2 yaşındaydı. Binlerce operasyona katıldı. Hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesindeydi. Alfi görevini tamamladı, emekli oldu. Narkotik köpeği Alfi Kahramanmaraş Emniyeti'ne görev yapıyordu. 3 kez yılın narkotik köpeği seçildi.
11: Narkotik direktör arama köpeğimizle şu an için aramaya başlamak üzereyiz.
10: Araçların motor kaputu, vites kutuları, sehpaların özel bölmeleri, saksıların dibi. Uyuşturucu tacirleri nereye saklarsa saklasın, Alfi zehirleri bulup çıkardı.
12: Sehpa görünüş itibarıyla üstten açıldığında uyuşturucu maddelerden ele geçirilmiştir.
10: 8.224 operasyona katıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki uyuşturucuyu bulup polislere yön gösterdi. Alfi zorlu görev süresini tamamladı. 10 yıldır görev yaptığı emniyetten emekli oldu. Onu birlikte görev yaptığı polis memuru sahiplendi. Alman Solid Black çoban köpeği Alfi'nin 8 yavrusu var. Her bir yavru Türkiye'nin çeşitli illerinde narkotik köpeği olarak görev yapıyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Evet, 10 Ekim Cumartesi sabahındayız. Saat 8'den bu yana burası hafta sonunda gündemin nabzını tutuyoruz ki saatlerimiz 10.57'yi gösteriyor. 12'ye kadar buradayız efendim. Ve önemli bir bağlantımız var. Az evvel konuşmuştuk sevgili Alihan'la. İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediyelerinde başkan vekili seçimleri var bugün. Hemen Alihan Tok'a dönelim. Kendisi Ataşehir Belediyesi önünden aktaracak gelişmeler. Ama tabii Eyüp Sultan Belediyesi'ne dair olarak da bilgiler Alihan'da. Evet Alihan, son olarak neler aktaracaksın? Yeni gelişmeler neler?
1: Evet Murat Güloğlu, burada tabii aritmetik sürekli olarak değişiyor, anlık olarak değişiyor. Şimdi bizler de takip ediyoruz. Şu anda Ataşehir Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimleri devam ediyor. Ve içeride şu anda 20 belediye meclis üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi protesto etti ve seçimlere katılmadı. Ama onların seçimlere katılmaması seçimleri ertelemeye de sebep olmadı. Seçimler yapılıyor çünkü seçimlerin yapılması için salt çoğunluk, yani 20 kişi sağlanmış durumda. Tam olarak 20 kişi var içeride. 18 Cumhur İttifakı üyesi, ki adayları da Serdar Orhan. 2 de bağımsız üye var. O bağımsız kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişlerdi. Belediye meclis üyeleri bağımsız olarak katıldılar. Ve aynı zamanda şunu da ekleyelim tabii ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine istifa edip bağımsız olarak yoluna devam edecek isimler de var. Yani şu anda içeride sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ebubekir Bozkızıl ve Cemil Yardımcı var. Bu iki isim içeride Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş ve bağımsız olarak seçimlere katılmış durumdalar. Şimdi seçimler ne durumda? Biz neyi takip ediyoruz? Burada sadece tek bir aday var. O da Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan. Ama neden sürekli olarak seçimler devam ediyor, bir türlü sonuçlanmadı? Çünkü burada uygulanması gereken bir seçim protokolü var. Şu şekilde: İlk turda 3'te 2 çoğunluk aranır. Yani 26 oy. Salonda 20 kişi var. İkinci turda da 26 oy aranır. Salonda 20 kişi var. Şimdi 3. tura geçildi. İlk 2 turda 18 Cumhur İttifakı'nın adayı 18 oy aldı, Serdar Orhan. 2 de boş oy geldi. Büyük ihtimalle bağımsız adaylar burada boş oy kullanıyorlar. Ama tabii ki seçim işliyor. 18 oy alıyor Serdar Orhan ilk 2 turda. Şimdi 3. tura geçildi. 3. turda salt çoğunluk aranacak. Salt çoğunluk kaç? 20. Yani eğer ki Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan burada bağımsız, o katılan iki bağımsızın da oyunu alırsa 20 oyu almış olacak ve Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçilmiş olacak. Burada 3. tur çok kritik. Bağımsızların seçimi çok kritik olacak. Eğer bağımsızlar yine boş oy atarlarsa seçim 4. tura kalacak. 4. turda artık en fazla oy alan, yani bir fazla bile alsa, ki tek aday zaten şu anda Serdar Orhan, 4.

0: turda Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş olacak. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Ama gidişat da onu gösteriyor. Yani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla zaten burada 3. turda da eğer bağımsızlar boş oy atarsa 4. turda zaten tek aday Serdar Orhan ve AK Parti Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan burada belediye başkan vekili seçilmiş olacak. Önemli çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine bu da yeni bir gelişme aslında. İstifa edip bağımsız olarak devam etmek isteyenler vardı. Ama aynı zamanda burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 meclis üyesi bağımsız olarak burada katılıyor. Ve bir diğer yandan da Eyüp Sultan Belediyesi'nde de aslında devam eden bir seçim başlayacak. O da saat 2'de başlaması gerekiyor. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23, Cumhur İttifakı'nın da 14 üyesi var. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir şekilde üstün durumda. Ama ilerleyen saatlerde onu da takip edeceğiz. Şu anda Ataşehir Belediyesi seçimlerinde 3. tura geçildi. Bizler de takip ediyoruz ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok son gelişmeleri aktardı. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere gün boyunca da Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz. Hem Ataşehir'de hem de Eyüp Sultan Belediyelerinde neler olduğunu. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kendisiyle ilgili fon iddiasında bulunan Ümit Özlale Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni partili 3 ismi iddialarını ispatlamaya davet ettiğini anımsatarak ispatlayamadılar, istifa etmediler diyor. Basın kuruluşlarına da tepki gösteriyor Göktaş. İddiaları yayarak kamuoyunda kendisinin suçlu olduğu algısının oluşturulduğunu, medya kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını söylüyor. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadelerini kullanıyor. Bu arada AK Parti Genel Başkan Vekil Efkan Ala da fon soruşturmasına dair konuştu. Hedefinde muhalefet vardı. İsim benzerliğini bile ayırt edemiyorlar. Karar ortadadır, talimat nettir. Kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacaktır diyor Ala.
2: Bir sorun çıktığında bir bakıyorsunuz ki muhalefetten bazıları o sorunun üzerinde nasıl böyle debelenirim, bir şey çıkarırım diye uğraşıp duruyorlar. Kardeşim, biz defalarca bu memlekette büyük sorunlar yaşadık. Onları aldık, çözdük ve yola devam ettik. Ne dedi birinci gün Cumhurbaşkanımız? Dedi ki olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Bir, iki, gereken yapılacaktır. Üç, sorumluluğu olan kim varsa hesap verecektir, hesap sorulacaktır dedi. Öyle mi? Ve ilk ciddi meseleler ortaya çıktığında da sorumluları hesap sordu ve kenara aldı. Devlet kurumları işin başındadır ve karar ortadadır. Talimat nettir ve kesindir. Yalan yanlış bir bakanımızla ilgili kurgularla saldırılar düzenleniyor. Ve bir bakıyorsunuz ki hiç alakası yok. İsim benzerliğini bile ayırt edemeyecek olanlar, bu kadar bile hassasiyet göstermeyenler koskoca Türkiye'yi efendim tarumar etmek için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar.
1: Peki, yeni gelişmelerle devam edelim. Kırıkkale'nin Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yaşıyan Belediyesi'nde 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş. Aralarında 2 eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekilinin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı toplam 2031 taşınmaza da el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Belediye başkan vekili Aydın Demirdirek ile birlikte 5 kişi de tutuklandı. Evet, saatimiz 11'i 5 geçiyor. Devam ediyoruz, Hatay'dayız. Esnaf ve yanında çalışan bir kişi aynı çarşıdaki kuyumcuda soygun girişiminde bulundu. Polis iki zanlının kimliğini tespit etti ancak birinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

0: çıktı. Bakın, hayatını kaybeden şüphelinin telefonundaki arama geçmişinden ne çıktı?
1: Şeytan aklına gelmez.
2: Bitişik'teki iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girdiler. Elleri boş evlerine döndüler. Hırsızlardan biri yakayı ele verdi, diğerinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
1: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler.
2: Görüntüler 1 Ekim gününe ait. Hatay'ın Antakya ilçesinde AA ve yanında çalışan E'ye soygun planı yaptı. Hedeflerinde aynı iş merkezindeki bir kuyumcu vardı. Gece terzinin kapısından giren hırsızlar duvarı delerek kuyumcuya geçti. Ancak çelik kasayı açamadı. İkili hiçbir şey alamadan kuyumcudan ayrıldı.
1: Bir hafta boyunca inceleme yaptılar, kameralarımızı, güvenlik kayıtlarını falan aldılar.
2: Kuyumcu durumu polise bildirdi. Ekipler 120 saatlik görüntünün izini sürdü ve zanlıların kimliklerini tespit etti. Evlere baskın düzenleyen ekipler AA'nın kalp krizinden öldüğünü belirledi. Zanlının telefonunda yapılan incelemede kasa hırsızlığının cezası kaç yıl şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Diğer şüpheliye ekipler tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Çarşıda güvenliğin arttırılmasını tercih ediyoruz. Çünkü hepimizin iş yeri var, hepimizin emeği var burada.
0: Efendim, burası hafta sonu. Yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turuyla devam ediyor.
3: Binadan kopan metal panel savrulup yere düştü. Banka oturanla iş yerinden çıkan bu kadın kıl payı kurtuldu. Elindeki yemi sudaki balıklara uzattı. İçlerinden biri aniden sudan çıkıp fırladı. O yemeği kaparken genç adam neye uğradığını şaşırdı. Betonun üstünde yaktıkları ateş bir anda alev topuna dönüştü. Etrafındakiler çil yavrusu gibi dağılırken neyse ki kimse yaralanmadı. Parkeyi temizlerken ıslak yüzeye bastı, sırt üstü yere uzanan kadın kazanın şokundaydı. El arabasıyla yukarı tırmandı. Tepeye ulaşamadan üzerine dökülen toprağın altında kaldı. Maskeli bir çete pikapla Washington eyaletindeki bir kuyumcu dükkanına daldı. Kuyumcu silahla karşılarına çıkıp peş peşe tetiğe bastı. Soyguncular mücevherleri çalamadan tabanları yağlayıp kaçtı. Olta hareket eder etmez koşarak geldi ama dengesini kaybetti. Genç adam balık tutma uğruna suya bulandı. Aracı geri vitese takmadan gaza bastı, kadına çarpıp tezgaha daldı. Acemi sürücü ortalığı birbirine kattı, talihsiz kadını hastanelik etti. Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protesto eylemlerinde bu öğrenci de yerini almıştı. Onu gören annesi oğlunu aldı, araca bindirip uzaklaştırdı. Virajı alamadı, bahçedeki çiti yıkıp park halindeki araçlara çarptı. Kazaya neden olan sürücü ve yolcular otomobili terk edip bölgeden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ, Trafolar Konuşuyor projesi için işbirliği yaptı. Trafik güvenliği için trafoları resimlerle süsleyerek sürücülerin farkındalığını arttırdı.
0: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2. Havacılık Zirvesi'nde Sakarya'da konuşuyor, dinliyoruz.
4: Endonezya, Vietnam, Filipinler, Avusturya,

0: Avustralya, Cezayir ve Tayland gibi önemli pazarlarda ciddi kapasite artışlarını bu şekilde sağlamış olduk. Özellikle Asya Pasifik bölgesindeki açılımımızı stratejik önceliklerimizden birisi haline getirdik. Çin ile haftalık yolcu trafik hakkımızı 21'den 49'a çıkardık. Hong Kong, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yolcu, kargo ve 5. trafik haklarımızı önemli ölçüde geliştirdik. Kargo taşımacılığında da önemli kazanımlar elde ediyoruz. Kanada'da haftalık 7 olan kargo kapasitemizi sınırsız hale getirdik. Vietnam'da kargo hakkımızı 10'dan 28'e, Kazakistan'dan 7'den 38'e, Hong Kong'da 7'den 14'e çıkarmış durumdayız. İstanbul Havalimanı 2025 yılında 2,1 milyon ton kargo ile Avrupa'da söz sahibi bir konuma geldi ve FedEx ve Trendyol hangarları hizmete açıldı. Bu başarıları daha da ileriye taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurt içi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına biz de bakanlık olarak katkı sağlıyoruz. Transit e-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi de bir taraftan planlıyoruz. Kavramsal ve konsept mimari tasarımı tamamlanan İstanbul e-ticaret lojistik merkezimizi önümüzdeki dönemlerde devreye almayı da ayrıca hedefliyoruz. Yine bildiğiniz üzere birçok Avrupa ülkesinde mevcut hava ulaştırma anlaşmalarındaki frekans ve tayin limitlerine de ulaşmış bulunuyoruz. Bu durum bazı pazarlarda taşıyıcılarımızın ilave frekans veya yeni hat açmasını da güçleştiriyor. Bu kapsamda Avrupa pazarındaki mevcut haklarımızı en verimli şekilde kullanmayı ve karşılıklılık ilkesi kapsamında ilave kapasite için temaslarımızı sürdürüyor, ihtiyaç duyulan yeni imkanları sağlamayı öncelikli hedefler arasında görüyoruz. Hava ulaştırma politikamızı da tek taraflı bir büyüme anlayışıyla elbette yürütmüyoruz. Karşılıklılık ilkesi kapsamında ülkemize sefer düzenleyen yabancı hava yolu işletmelerinin sayısının ve uçuş çeşitliliğinin artmasını da bir taraftan destekliyoruz. Çünkü daha fazla bağlantı, daha fazla turist, daha fazla ihracat, daha fazla ticaret ve Türkiye'nin dünyaya daha güçlü bağlanması anlamına da geliyor.
1: Evet, Sayın Uraloğlu'nun konuşmasını hep beraber dinledik. Kendisi Ulusal Havacılık Zirvesi'nde konuşma yapıyor Sakarya'da. Burası hafta sonu devam ediyor. Bir haber başlığıyla Karar Gazetesi'nden gelsin. Buyurunuz. Kolumu vatan için verdim. Kızım okula alınmıyor. Azerbaycan'da yaşananlar, Bakü'de başörtü yasağı tepkisi denilmiş. Azerbaycan'da okullarda ve eğitim kurumlarında başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalarla derslere giriş yasakları kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. Başörtülü olduğu gerekçesiyle derse girmesi engellenen öğretmen Zehra Hasanova ile kızı başörtüsü nedeniyle okula alınmayan 2. Karabağ Savaşı gazisinin paylaştığı feryat dolu videolar, din ve vicdan hürriyeti ile anayasal eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle kamuoyunun gündemine oturdu denilmiş. Azerbaycan'dan, Bakü'den bir haber idi Karar Gazetesi'nde okuduğumuz efendim. Ve İngiltere'ye gidelim. İki ayaklı teslimat robotlarından söz ediyoruz. Sokaklarda test edilmeye başlandı. Merdivenleri ve dar geçitleri aşabiliyor bu robot. Hızıysa saatte 6 kilometre.
2: İngiltere'de paket teslimatında yeni bir dönem başlıyor. İki ayaklı teslimat robotu test ediliyor. Güney Yorkshire bölgesindeki Barnsley kentinde test edildi.

0: edilen robot, Avrupa'da dağıtım alanında ilk olma özelliği taşıyor. Iris adı verilen iki ayaklı robotun boyu 1 metre 20 santimetre. Saatte 6 kilometre hıza ulaşabilen robot, 15-20 kilogram ağırlığındaki paketleri taşıyabiliyor. Dikey yapısı sayesinde dar sokaklarda ve bina girişlerinde kolayca hareket edebiliyor. Daha önce de Sheffield'da 4 tekerlekli kutu robotlar denenmiş, ancak o robotlar dar sokak ve merdivenlerde başarısız olmuştu. Yetkililerse robotların kargocuların yerini almayacağını, aksine fiziksel yüklerini hafifleteceğini belirtiyor. Test süreci başarıyla tamamlanırsa Iris ve benzeri robotlar aynı zamanda sokaklarda daha sık görülecek.
1: Evet, sürekli kendini güncelleyen kurye robotlardan söz ediyoruz efendim. İngiltere'de gerçekleşti bu durum. Öte yandan yapay zekanın adını değiştirdi biliyorsunuz Trump. Karara uymayanları da hedef alıyor. Süper zeka yerine yapay zeka tanımlamasını yapan herkesin düşman olduğunu açıkladı Trump.
2: Hi, I am Neon.
3: So we're going to be naming it SI, Super Intelligence, but we don't want to hear
4: Yapay zekanın adını değiştirmiş, süper zeka teriminin kullanılmasına karar vermişti. ABD Başkanı Trump, yapay zeka tanımlaması yapan herkesi düşman ilan etti. Trump, 30 Eylül'de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Günler sonra konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
5: Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş yeni ve daha doğru olan süper zeka terimi yerine yapay zeka terimini kullanan herkesi düşman olarak görüyor.
4: Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre 30 Eylül'de imzalanan kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka ve SI terimlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor.
1: Evet, Trump bu konuda oldukça takıntılı bir izlenim veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi yapay zekadan bahsedeceğiz ama bir taraftan da Akşam Gazetesi'nde bir haber başlığı var. Bir yılda tam 337 kez doktora gitti şeklinde başlık efendim. Neredeyse hemen hemen her gün gitmiş. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner'in açıklamaları: bir amcamız bir yılda 337, teyzemiz ise 316 kez hastaneye başvurdu. Hem sistemi hem de kendilerini yordular şeklindeki bir ifade. Dikkat çekici. Aslında bir hayli fazla böyle örneklere rastlayabiliriz. Sadece İstanbul'da değil, memleketin dört bir yanında diyelim ve buyurunuz, artık sağlığımız da robotlara emanet diyebiliriz. Yapay zeka doktor muayenesine gerek kalmadan hastalara ilk kez ilaç reçetesi yazabilecek. Amerika'nın Utah eyaletinde bir pilot program resmen başladı. Ne demektir bu? Konuşalım. Memlekete de gelir mi? Onu da öğrenelim. Yapay Zeka Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ergi Şener bizlerle beraber. Günaydın Ergi Bey.
6: Günaydın Murat Bey. İyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Yazıda da görüyoruz, reçeteler artık yapay zekadan. Evet. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'de 5 gün önce devreye girdi Utah eyaletinde. Buna göre 18 yaş ve üzerindeki Utahlılar akne tedavisinde ilaç reçetelerini yapay zekadan alabilecek, doktora gitmeden. Nasıl işleyecek bu sistem? Ne kadar doğru, ne kadar yerinde? Buyurunuz.
6: Evet, şimdi Murat Bey, açıkçası sağlık sektöründe yapay zekanın etkisi ve tedavi süreçlerinde nasıl kullanıldığı çok uzun süredir konuşuluyor. Şimdi paylaştığınız habere geçmeden önce aslında birkaç adım geri gitmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2023 yılında OpenAI firmasının geliştirdiği ChatGPT'nin o dönemki modeli Amerika'da tıp sınavını geçmişti. Ancak bununla yetinmediler. OpenAI yatırıma devam etti ve 60 farklı ülkede sanırım 260'tan fazla doktorla, hekimle bir çalışma başlattılar. Yapay zekanın belirli semptomlara yönelik sonuçları kıyaslandı ve doktorlardan bu sonuçları iyileştirmeleri istendi. Geçtiğimiz yıla geldiğimizde, yani 2025'te, artık doktorlar, yani insan uzmanlar, yapay zekanın sonuçlarına ekstra bir şey katamayacak seviyeye geldi. Bu çok çarpıcıydı. Hatta birkaç adım daha öne gidelim. Yani 2016'da, bir 10 sene önce, yapay zekanın babalarından olarak nitelendirilen Profesör Geoffrey Hinton var ki evet, 2024'te Nobel Fizik Ödülünü de kazandı yine yapay zeka odaklı çalışmaları sebebiyle. Profesör Hinton dedi ki artık radyolog yetiştirmeyelim. Çünkü birkaç sene içerisinde yapay zeka tanıda, yani tanı evet, koymada ve görüntü işlemede çok uzman seviyesine gelecek. Böyle bir aslında yatırıma ihtiyaç yok. Bu tarz hani bir mesleğe ihtiyaç yok demişti, ama böyle bir Nobel ödüllü bir profesör bile bakın yanı

0: Anladım Murat Bey. Çünkü bugün geldiğimiz noktada Amerika'da FDA onaylı, yani onay almış, işte tıp sektöründe kullanılan yapay zeka destekli sistemlerin %70'inden fazlası radyolojide kullanılıyor ama hala radyologlara ihtiyaç var. Şimdi burada şunu aslında söylemek gerekiyor temelinde. Yapay zeka işte hekimliğin yerini almıyor, doktorların yerine geçmiyor. Ancak belirli fonksiyonları, belirli görevleri mükemmelleştiriyor. Yani sonuçta bir görüntüyü analiz etmek, bir tanı koyma noktasında yapay zeka çok iyi bir noktada ama resmin bütününü görmede ve gerçek anlamda hani insani yeteneklerle, uzmanlıkla yorum yapmada bizim hekimlere ihtiyacımız var. Gelelim bahsettiğiniz habere.
1: Evet.
0: Evet, bu çok yeni bir haber ve çok çarpıcı. Tıp dünyasında da gerçekten çok büyük yankı uyandırdı. Akne tedavisinde, yani yine bakın spesifik bir alanda artık yapay zeka uçtan uca hastayı analiz ediyor, muayene ediyor, tanı koyuyor ve reçetesini yazıyor. Yani uçtan uca bir döngüden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ama burada çok dikkatli olmamız gerekiyor Murat Bey. Şimdi yapay zekadaki en büyük sıkıntı bu. Yani bir takım spesifik dar kalıpları alıp da hemen genele vuruyoruz. Diyoruz ki yapay zeka Turing testi geçti ya da yapay zeka artık insandan daha iyi. Dikkatli olmak gerekiyor çünkü
1: Evet.
0: bu konuda da yine arkada insan kontrolü var. Yani human in the loop dediğim sistem geçerli. Yani bu yapay zeka tanıyı koyuyor, reçeti yazıyor ama arkada yine uzman doktorlar bunu kontrol ediyorlar. Ne zaman yapay zekanın verdiği yanıtlar %95 seviyesinde insanlarla aynı olacak, o zaman biraz daha bunu esnetebiliriz diyorlar. Siz de AI agentları konuşmuştuk geçen
1: Tabii.
0: programda. Yani otonom kazanma noktasına doğru gidecek ama şu an kontrollü bir sistem söz konusu burada. Yine çok yakın bir geçmişte Oxford Üniversitesi'nde, İngiltere'de yapılan bir deney var. Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları da farklı tanılardan yola çıkarak yapay zekayı bu tanıları yorumlamasını istiyor. %90'ın üzerinde başarılı sonuçlar alınıyor.
1: Evet.
0: Bunu tüketicilere açıyorlar. Yani insanlar kendileri semptomlarına girsinler ve yanıt alsın noktasında. Başarı oranı yanlış hatırlamıyorsam %30'lara kadar düşüyor. Yani bu şu demek, son kullanıcı gerçek anlamda semptomlarını doğru bir şekilde ifade edemiyor.
1: Ha
0: Yani
1: evet.
0: burada işte yapay zekada hep söylüyoruz, burada doğru soruları sormak, İşte prompt engineering ya da muhakeme yapmanın önemi diyoruz. Yine uzmanın aslında uzman ihtiyacı burada kendini
1: Doğru.
0: çok net bir şekilde göstermiş oluyor.
1: En azından şimdilik belki önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki ay konuştuğumuz zaman bambaşka bir hadiseyi
0: Kesinlikle.
1: burada güncellemiş bir şekilde aktarabilirsiniz bize. Yapay zeka mı, süper zeka mı, tüm bunları konuşmaya devam edeceğiz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz Ergi Şener.
0: Ben teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: üzere.
0: Yayınlar
1: Evet,
0: diliyorum. İyi
1: yapay
0: akşamlar.
1: zekayı konuşmaya devam edeceğiz. İşte hep beraber gördük sağlık alanında özellikle Amerika'da kimi önemli işlere imza atmaya başladılar. Peki, biz gelelim yine memleketimizde ne oluyor, ne bitiyor buna bakalım. Şimdi iş yerinden bir son dakika haberi var bunu. Evet. Ataşehir Belediyesi ile ilgili sonucun netleştiği ifade ediliyor. Ataşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz bir başkan vekilliği seçimi vardı ki son dakikayı da görüyoruz ki İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde AK Parti'ye geçti diyebiliriz. Zaten son oylamada iki parti de katılmamıştı, hem CHP hem Yeni Parti. Ataşehir Belediyesi böylelikle AK Parti'ye geçmiş oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili oldu diyebiliriz Ataşehir Belediyesi için. Alihan Tok aktaracak bize son gelişmeyi Alihan.
2: Evet, burada şimdi dördüncü tur seçim sonuçları da açıklandı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Orhan burada Ataşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkan vekili seçilmiş oldu ve şunu artık resmi olarak söyleyebiliriz. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Zaten ilk 3 turda da 18 oy alarak tek adaydı Serdar Orhan. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak seçimlere girmişti. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri protesto ettikleri için katılmadı. Ancak iki bağımsız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak bağımsız olarak seçimlere katıldı. İki belediye meclis üyesi ve toplamda 20 belediye meclis üyesiyle bu seçimler yapıldı. Tek aday vardı, Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ve kendisi de dördüncü turun sonunda artık zaten tek aday olduğu için oyların da 18'ini alarak iki boş oy, bağımsız adaylar boş oy olarak attılar. 18 oy aldı ve Ataşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkan vekili seçilmiş oldu. Şimdi burada seçimlerle alakalı şunu da söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden

0: yapılan istifalar neticesinde aritmetik değişmiş oldu. Öncelikle bir 6 kişi istifa ederek AK Parti'ye geçti ve daha sonra da yine 5 belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız olarak yoluna devam etme kararı aldı ve salt çoğunluğu sağlayan, yani seçimlerin ertelenmemesini, bugün bitmesini sağlayan 2 bağımsız üyenin de katılması oldu. Onlar da katılarak burada 20 kişiyi sağladılar ve seçimler bugün yapıldı. Seçimlerin yapılmasıyla beraber ilk 3 turda 18 oy aldı Serdar Orhan ve 2 bağımsız aday burada hem seçimlerin burada yapılmasını sağladı. Bunun yanı sıra da söylediğimiz gibi tekrardan burada aslında 4. tura kadar seçimler gitti ve son olarak da 4. turda Serdar Orhan Ataşehir, evet, Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Ataşehir Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Yani Ataşehir Belediyesi an itibariyle AK Parti'ye geçmiş oldu.
1: Alihan, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bundan sonra gözler Eyüp Sultan'a çevrilmiş durumda. Tekrarlayalım, Ataşehir Belediyesi İstanbul'da AK Parti'ye geçti. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan Başkan Vekili oldu. Ataşehir Belediyesi'nde yeni bir dönem diyebiliriz bugün itibariyle. Efendim, AK Parti yeni sigara düzenlemesi için çalışmalarını da sürdürüyor bir taraftan. 20-25 maddeden oluşacak bu teklifle restoran ve kafelerde açık alanlar sigara içilebilir ve içilemeyen alan olarak ikiye ayrılacak. Bunu yapamayan ya da yapmayan iş yerleri için yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Esnafı da yakından ilgilendiriyor bu düzenleme. Acaba başka neleri kapsıyor? Buyurunuz izleyelim.
2: Kafe ve restoranlarda sigara içilebilir alanlar yeniden tanımlanacak. Açık alanlarda sigara kullanmayanlar için alan oluşturulacak. Denetimler sıklaştırılacak. AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi, restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir hale getirilen alanlar için yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen açık bir alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak. Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlaline uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek. Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleriyle okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağı getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifin en geç yeni yıldan sonra meclise sunulması bekleniyor.
1: Efendim, iş yerinden izin almak için söylenen beyaz yalanların bazen ayarı kaçabiliyor. Bir işçi annem hasta yalanının arkasına sığındı ve kız arkadaşıyla buluştu. Gerçekler ortaya çıkınca da mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.
3: Cenazeleri çok kullanıyorlar maalesef. Dedeler, halalar genelde ölüyor. Özellikle cuma ya da pazartesi gibi hafta sonunu bağlayan tarihlerde cenazeleri oldukça rastlıyoruz.
4: Hasta oldum diyen de var, kaza bahanesinin arkasına sığınan da. Bazıları da durumu çok abartabiliyor. İş yerinde patrona söylenen yalanlar çalışanı işinden edebilir.
5: Telefonum kırdığım için, telefonum için gidiyorum deyip birkaç saatte oturup böyle çay kahve içebiliyorum kendi başıma.
6: Vallahi ben yalan söylemedim. İhtiyaç duymadım yani. Gerçeği söylediğim zaman da hayır demezler.
7: Satış elemanı pozisyonunda çalışan bir işçi annesinin hasta olduğunu söyledi ve iş yerinden izin istedi. Ama aynı gün kız arkadaşıyla buluşup vakit geçirdi. Yalanı ortaya çıktığındaysa tazminatsız şekilde işten çıkarıldı.
8: Yani haklı bence. Yani dürüstlük esas olmalı tabii ki. O kişiye de daha dikkatli yalan söylemesini tavsiye ederim.
4: İşçi haksız fesih nedeniyle mahkemeye koştu ve tazminat talep etti. İşveren davanın reddini isteyince o işçi yalanını itiraf etti.
6: İş yerde anlayışlı olmalı tabii ki. İki taraf da dürüst olmalı.
7: Bölge Adliye Mahkemesi güven ilişkisinin zedelendiğine dikkat çekti ve işvereni haklı buldu. Yani izin almak için söylenen yalanlar işten çıkarmada haklı sebep sayıldı.
9: Yalan söylüyorsa tabii işveren...

0: Sen haklı. Çıkarılması lazım. Başka bir işim var denilebilir herhalde. Anlayış gösterilir yani.
1: Annem hasta yalanını söyleyen işçi kovuldu. Peki ama iş yerinde en çok hangi yalanlar söyleniyor?
2: Hastayım yalanı çok fazla söylenir. Ya da hiç beklemediğim bir trafik oldu. O kimse daha ölmemişken ölmüş gibi yapıyorlar. Herhalde klasik yalanlar olurdu. Trafik, sağlık.
3: Evet, işte gördüğünüz üzere efendim beyaz yalanlar ne hale gelebiliyor. Hakkari'deyiz. 6 yaşındaki Efe Onay akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi telaşla çocuğu aramaya başladı. Endişeli bekleyiş 10 saat sürdü. Kaybolan çocuk bulundu.
4: Efe. 6 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde kayboldu. 10 saatlik kabus mutlu bitti. Kayıp Efe kamyonet kasasında uyurken bulundu.
5: Uzaklaşamaz diye ben düşündüm. Geldim, bu araba baktım, bir tane çocuk vardı içinde.
4: Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki Efe Onay babasının çalıştığı yere gitti. Kamyonetin kapısı açık kalınca minik Efe araçtan indi. Yönünü kaybederek kısa süre içinde gözden kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba ve aile üyeleri büyük bir telaş yaşadı. Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte aile üyeleri sokak sokak 6 yaşındaki çocuğu aramaya başladı. Çöpe atılan bavullar bile kontrol edildi. Çocuğun kayıp haberini duyan Gürkan Çakto bölgeye giderek kayıp Efe'yi aramaya başladı. 10 saatin sonunda çevredeki araçları kontrol edince minik Efe'nin kamyonetin kasasında uyuduğunu gördü.
5: Geldim, bu araba baktım, bir tane çocuk vardı içinde. İşte ismini falan sorunu efendim, suadı nedir onu ayır dedim. Sevindim yani, bulduğuma çok çok sevindim.
4: Efe'nin bulunması mahallede büyük sevinç yaşattı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
3: Efendim devam edelim, 11.32'yi gösteriyor saatlerimiz. Buyurunuz, Türkiye gazetesinden bir haber başlığı. Anne karnındaki bebeğe 24 saat süren ameliyat ve 30 kişilik uzman ekip onu hayata bağladı deniyor. Hacettepe Üniversitesi'nde ayrık omurga teşhisi konulan iki bebeğe anne karnında müdahale edildi. 30 kişilik uzman ekip felç ve hidrosefali riskini azaltan operasyona imza attı. Ellerine sağlık diyelim. Profesör Doktor Özgür Deren, hata kabul etmeyen bu ameliyatın her anını dakika dakika planladık diyor ve anne karnındaki bebeğe 24 saat süren bu ameliyatta başarılı bir şekilde geçtiği dünya literatürüne de girecektir. Emeklerine sağlık diyelim. Uzun ömürler dileyelim şimdiden bebeklere. Efendim, Erzurum Yakutiye'de bir kahvehaneye asılan afiş sosyal medyamın gündeminde. Veresiye çay için şartlarını açıklayan esnafın ilginç talepleri yüzleri de gülümsetiyor tabii ki.
6: Veresiye için gerekli belgeler.
7: Yok canım, öyle şey olur mu? Onlar şaka ya.
8: Yurt dışına mı çıkıyoruz? Böyle bir şey olur mu ya, kahvede? Yok, TC kimlik numarası vesaire. Bunların olmaması lazım.
1: Maddeleri tek tek sıraladı. Hazırladığı o listeyi dükkanının duvarına astı. Kahvehane sahibinin veresiye şartları çok dikkat çekti.
6: KPSS puanı bile isteniyor. 85'i geçmiş olması gerekiyormuş.
9: Olacağız, alacağız. Ne yapalım, onu da buluruz.
6: Kahvehane sahibinin hazırladığı o veresiye afişi gerçek mi yoksa bir şaka mıydı? Henüz net belli değil ama o listede kimlik fotokopisinden tutun memur kefile ve maaş borcusuna kadar var.
7: Paranız yoksa gelemezsiniz buraya.
6: Burası öyle mi?
7: Her yer öyle.
6: Burada peşin kırmızı meşin.
7: Kırmızı meşin.
10: O çok zor müşteri bulur gibi yani.
1: 13 maddelik ilginç veresiye listesi Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir kahvehaneye asıldı. Esnafın standart taleplerinin yanı sıra veresiye için başka şartları da vardı.
10: Maaş canım, yok öyle kayıt olur mu? Kızım o uydurmuş ya, çok uyduruk.
1: O belgeler arasında en az lisans mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi, kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı, en yakın cami imamından yeterlilik belgesi bile vardı.
10: Fabrika başı o köyünü biliyorum, ne yapacağız zaten? Ne belgesi?
6: Veresiye için gerekli belgeler arasında sabıka kaydı, öğrenim durumu ve yabancı dil belgesi de yer alıyor.
11: Çok saçma bence. Biyometrik fotoğraf bile var. Bana saçma geldi ya.
6: En yakın merkez cami imamından yeterlilik belgesi.
12: Bu çok doğru.
6: Neden öyle?
12: İmamla muhakkak belge geçirmesi lazım. İmama güvenip güvenir olup olmadığını teyit edip ondan sonra veresiyeyi yazıyoruz. Yoksa en önemli madde o.
3: dalgası geçmiş esnaf kardeşimiz. Efendim pandemiden bu yana karavanlar ya da tiny house'lar, modüler evler ve tekneler daha fazla önemli hale geldi malum. Antalya'da işte tam da bunun fuarı var ve bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Gelin şimdi o birbirinden ilginç karavanlara, teknelere şöyle bir

0: Göz atalım. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bize anlatacak. Karavanlar, tiny house'lar ve başka neler var? Yasin, öncelikle günaydın ve iyi hafta sonları diliyoruz. Fuardan detayları anlatır mısın? Neler oluyor orada?
1: Teşekkürler Murat Güloğlu. Söylediğin gibi son yıllarda pandeminin ardından karavanlara, tiny house'lara, yine deniz üzerindeki taşıtlara ilgi her geçen gün arttı, artmaya da devam ediyor. Antalya'da da üçüncüsü düzenleniyor karavan fuarının. Tabi sadece karavanlar değil, az önce bahsettiğimiz gibi tiny house'lar ve deniz taşıtları da var. Şimdi kameraman arkadaşım Mustafa Akpınar ortamdan size görüntüler paylaşırken, bir yandan da buraya gelen ziyaretçilerle ilgili bir bilgi verelim. Antalya'daki hem yerli hem yabancı turistler de bu noktaya geliyorlar. Özellikle macera severler, macera tutkunları buradaki çeşit çeşit farklı hem tiny house'ları, ki karşımızda şu anda tiny house'lar var. İşte o hani bahçenize, tarlanıza koyduğunuz o birbirinden farklı güzel yapılar, küçük yapılar. Tiny house deyince küçük ev demek aslında. Tabii tekneler de var. Antalya'da teknelere de ilginin yoğun olduğunu söyleyelim. Özellikle küçük tekneler burada, motor yatlar var. Ve motor yatlarda satışta oluyor. Buraya gelen 60'ın üzerinde şirket var, firma var. 80'in üzerinde de marka var. Ama yine de en fazla hani dikkat çekenlerin başında karavanlar geliyor. Örneğin hemen yanımda bulunan bu karavan dün satışı gerçekleşti. 7 Ekim'de fuar kapılarını açtı. Yarın da devam edecek. 11 Ekim'de son bulacak. İşte bu devasa iki katlı karavan 9 milyona satıldı. Yanlış duymadınız. 9 milyona satıldı. Tabii burada her bütçeye göre uygunlar. Mesela bunlar motokaravan, araca monte edilmiş karavanlar. Bir de çekme karavanlar var. Onlar mesela, hemen Mustafa sol tarafındaki o karavanı gösterelim. Çekme karavanların fiyatları biraz daha uygun oluyor. Hani 200 bin lira bandında başlıyor, devam ediyor. Burada da devasa bir karavan var. Bu karavanı yapan bir motor yat üreticisi. İçerisindeki ürünler de bir motor yat mantığıyla üretilmiş. Oradaki ürünler kullanmış. İki katlı bir karavan. Hemen içeriye kısa bir göz atacağız. Kameraman arkadaşım da şu anda o noktayı size gösterecek. İşte buradaki malzemeler tam anlamıyla bir motor yatta kullanılan karavanların malzemeleri kullanılmış. Bu karavanın fiyatı da ciddi, büyük bir karavan. Bu karavanın fiyatı da 20 milyon. 1880'lerin 80'ler civarında işte o aslında karavanla seyahat yolculuğu resmi kayıtlara geçmişti. O yıllardan bu yıllara 1900'lerin başında motokaravanlar çıktı ve her geçen yıl gelişmeye devam etti. Gelişiyor da diyelim. Antalyalıların, yine tatilcilerin de gözde noktası oldu son birkaç gündür burası. Dediğimiz gibi bugün kapılar açık hafta sonu. Yarın da son günü olacak. Ziyaretçilerini karavan fuarı ağırlayacak diyelim Murat Güloğlu.
0: Yasin Anzerli, çok teşekkür ediyoruz. Antalya'dan aktardı bize bu gelişmeleri gördüğünüz üzere. Öte yandan efendim, altın severlerin son dönemde yoğun ilgi gösterdiği bir hediyeye bakalım. Nedir? Altın biberon. Yeni doğan bebekler için tasarlanan bu biberonlar fiyatıyla da tabii ki dudak uçuklatmakta.
2: Altın biberon daha önce gördük mü?
3: Hayır, görmedim.
2: Nasıl bir hediye?
3: Abartılı bir şey, gerek yok buna.
4: Saçma, altının orada ne işi var?
5: Altın taçlar, kemerler, kravatlar derken şimdi de altın biberon moda oldu.
6: Biraz israf gibi geliyor, biraz da gösteriş.
5: Son dönemin gözdesi yeni doğan bebekler için alınan işte bu altın biberonlar. Biberonun kapak kısmı 14 ayar altın, fiyatı ise yaklaşık 35 bin TL.
7: Zevk meselesi yani. Vatandaş para yakıyor, alabilir ama ben almam. Biraz para değil.
8: Komple altın olarak da yapılabiliyor. İşte ben komplesine altın kullanıyorum. İmajıyla bir şekilde tercih ediliyor. Gösteriş için.
5: Yeni furya altın biberon duyanları, görenleri şaşırttı.
9: Altına ne gerek? Şu pahalılıkta yani.
5: Kapak kısmı altın olanların yanı sıra tamamen altın olan biberonlar da var. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
8: 500 binli 600 binli baremlere kadar çıkabiliyor. Biraz cep yakıyor.
5: Tamamı altın olduğunda 600 bin liraya kadar fiyat çıkıyor.
10: Gerçekten mi? Kendimi bulamıyorum.
11: Atalira yatırım için ondan alırım. Daha karlı olur.
5: Altın emzikler de tercih ediliyor. Örneğin bu altın emziğin fiyatı 15 bin TL.
8: Çeyrek altın takmayayım da değişik bir şey vermiş olayım tarzında diye yap.

0: oldu. Çok gösterişli. Sıradan bir hediye değil. 2-2,5 gram altın bar üzerinde.
1: Pek çok kişi altın biberon ya da emziğin gösteriş olduğunu düşünse de alınabilecek bir hediye olduğunu söyleyenler de var.
2: Daha maneviyatı yüksek bir hediye olsa daha iyi olur. Ailelerin işini kolaylaştırır. Bir beşiğe, ne bileyim, bir otokoltuğuna daha çok ihtiyaç var.
3: Mutlu olurum çocuğum adına. Çocuğuma değer verdiğimin anlamına geliyor.
4: Efendim Trump-Putin görüşmesiyle devam edelim. Zira telefonda bir görüşme yaptılar. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek. Devamındaysa milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
5: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. I only like people that like me. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan yardımcısı Alexander Novak da Rusya dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
4: Tabii bakalım Avrupa Birliği ülkeleri ne diyecek bu duruma, merakla bekliyoruz bir taraftan da efendim. Konuyu Rusya'dan açmışken Sibirya'dan bir veba araştırma merkezinde görevli Rus bir laboratuvar teknisyeninin ölümü. Evet, dikkat çekmişti ve dünya veba salgını alarmına geçti diyebiliriz adeta. Nadir görülen bulaşıcı hastalığın laboratuvardan sızmış olabileceği iddia ediliyor. Rusya yaşananlara nasıl yaklaşıyor, işte bunu konuşacağız. Akademisyen Doktor Ümit Nazmi hazır. Moskova'dan yayınımıza katılıyor. Bize son durumu aktaracak. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
4: Çok teşekkürler. Şimdi soru bu. Veba mı yoksa biyolojik silah mı? Rus halkı ne düşünüyor gerçekten? Özellikle vakayla ilgili en azından. Şu an ne düşünüyoruz? Rusya'da bir veba salgını mı var?
6: Evet, hala muallak aslında. Rusya tarafından resmi açıklamalarına bakacak olursak böyle bir durum yok. Tabii izleyicilerin daha iyi anlayabilmesi açısından olayın nasıl vuku bulduğunu da anlatmak gerekiyor. Rusya'nın Irkutsk bölgesinde bir veba önleme enstitüsü bulunmakta ve burada 28 yaşında çalışan Darya Shipilova'nın ölümünden sonra spekülasyonlar ortaya çıktı. İddialardan bir tanesi Darya Shipilova'nın kendisi uzun zamandır burada çalışmakta enstitüde. Bir deney tüpünü kırması sonucunda kendisine akciğer vebasının bulaştığı iddia ediliyor. Tabii bununla ilgili olarak normalde ilk önce Rusya'nın resmi açıklamalarına bakacak olursak Rusya tarafı şunu söyledi. Özellikle Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Çünkü bu konuyla ilgili en üst makam olduğunu söyleyebilirim. Ve ölen kişinin zatüre olduğunu söyledi. Ve özellikle herhangi bir mikroorganizmanın tespit edilmediğini, ölen laboratuvarda çalışan ölen kişinin aşılandığını ve bundan dolayı da bu tarz virüslere, hastalıklara karşı bağışıklığının olduğunu iddia etti bu makam resmi açıklamada. Hı hı. Ve daha sonra da açıklamalar geldi. Hatta 200 kişinin karantina altına alındığını ve bu binadaki enstitüde çalışan binanın da karantina altına alındığı söylendi. Ve tabii Rusya'nın genel açıklaması biraz daha sakinleştiriciydi. Riskin olmadığı, uluslararası tepkinin çok fazla aşırı olduğu, aşırı yönde olduğu şeklinde açıklamalar geldi. Ve 5000 kişinin test edildiği ve %90'ı kişinin, yani karantinaya alınan kişilerin %90'ının da daha sonra karantinadan tahliye edildiği söylendi. Fakat burada bir takım tartışmalı ve olayı şüpheli hale getiren noktalar var. Birincisi, bunlardan bu laboratuvarda çalışan 28 yaşındaki Derya Şpilova'nın annesi bunun doğru olmadığını söylüyor ve özellikle şunu iddia ediyor. O tüp

0: tartışmalı hale getiren noktalar da var. Bunlardan bir tanesi şu. Gene İrkutsk bölgesine yakın bir yer olan Buryatya valisi ölümden sonra bir sosyal medyada açıklaması olmuştu ve kendisi özellikle nedeninin, yani ölüm nedeninin veba olduğunu yazmıştı. Fakat daha sonra bu açıklamasını değiştirdi ve muhtemelen kelimesini ekledi burada. Tabii onun dışında İrkutsk valisi de olay vuku bulduktan sonra tehlikeli bir enfeksiyon, pardon,
1: Evet.
0: enfeksiyon şüphesi olduğunu söylemişti. Fakat o da daha sonra açıklamasını değiştirdi. Bundan dolayı Rusya tarafındaki bu açıklamalardaki farklılıklar ve annenin açıklamalarından dolayı olayın biraz
1: Tabii.
0: tartışmalı olduğunu da söyleyebilirim. Bir de şöyle bir nokta var. Şayet Rusya bunun zatüre olduğunu söylüyor. Zatüre teşhis konulduğunu söylüyor. Fakat şayet olay sadece zatüre ise basit bir zatüre için neden bu kadar önlemler alındı?
1: Evet.
0: Neden enstitüde çalışan, binada çalışan insanlar binaya kapatıldı ve karantinaya alındı soruları da akla gelmekte.
1: Peki çok kısa olarak cevabını istiyorum. Bir biyolojik silah üretimi söz konusu olabilir mi?
0: Bu aslında Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri bu tarz iddialar var. Her iki taraf da birbirini suçluyor. Aslında Batı medyasındaki çıkan haberler bir bakıma dolaylı olarak buna işaret ediyor. Fakat bununla ilgili olarak tabii elimizde net bir done yok.
1: Evet.
0: Onun dışında Rusya tarafı da Ukrayna'yı zaman zaman suçluyor. Özellikle Ukrayna bölgesi içerisinde Amerika'nın çeşitli laboratuvarlarının olduğu ve bu tarz biyolojik silahların burada üretilmeye çalıştığına dair savaşın başladığından beri bu tarz iddialar var.
1: Evet.
0: Ama son olarak şunu söyleyebilirim. Rusya-Ukrayna savaşı uzuyor ve sadece artık konvansiyonel savaşlar yok. Hibrit savaşlar da var. Bundan dolayı da iki taraf arasında farklı yöntemler, farklı asimetrik savaşların olması veya farklı yöntemlere başvurulması da ihtimal.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıttınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Rusya'nın nabzını tuttuk veba konusunda ve gelelim yeniden memlekete efendim. Şimdi İstanbul'da ilk kez bir saat festivali düzenlenmekte. Birçok uluslararası markanın yanı sıra koleksiyonerleri, saat ustalarını ve saat meraklılarını bir araya getiren festival kapsamında atölyeler, eğitimler, paneller, söyleşiler, canlı zanaat gösterileri, sergiler ve marka deneyim alanları da söz konusu. Şimdi Habertürk muhabiri İrem Şimşek Terminal Kadıköy'den bize anlatacak, festivalin nabzını tutacak. Önce bir günaydın diyelim İrem'e. Evet İrem, ben anlattım gerçi ama neler neler var başka? Söz sende.
2: Evet, günaydın. Gün içinde artık sürekli zamanın çok hızlı veya çok yavaş geçtiğinden şikayet ediyoruz ama tam da şu anda Kadıköy'de zamanın çok farklı aktığı bir yerde İstanbul Saat Festivali'ndeyiz. Gerçekten çok hareketli ve çok kalabalık bir atmosfer var. Okan Badık'la hemen size ortamı göstersin. Şu anda sadece aslında saatler değil burada standlarda olan, saatlerin çalışma mekanizmaları, içerisindeki prensipleri, o sistemi aslında nasıl çalıştığını gösteriyorlar. Büyük saat markaları sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden, Japonya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den birçok saat markası burada mekanik saatleri, analog saatleri kendi standlarında sergiliyor ve saat severler bu saatleri inceleme fırsatı buluyor. Sadece markalar değil, aynı zamanda Macaristan'dan gelen bir sanatçı burada efendim, Thomas Feher. Kendisi saatleri detaylı bir şekilde, çok gerçekçi bir şekilde çiziyor. Aynı zamanda çok eski bir zanaat olan saatçiliği saat resim sanatıyla buluşturuyor. Ortam çok kalabalık. 2 gün boyunca devam edecek saat festivali. Yarın akşam 21'e kadar saat severler gelip ziyaret edebilecek.
1: İrem Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Kadıköy'den, Terminal İstanbul'dan aktardığı gelişmeleri ve ben sana mecburum. Sisler Bulvarı, yağmur kaçağı, ayrılık sevdaya dahil. Bu ölümsüz eserleriyle adı şiir tutkunlarının gönüllerine kazınmıştı. O Türk edebiyatının usta kaleminden söz ediyoruz, Atilla İlhan'dan. Şiirlerinde aşkı, yalnızlığı ve toplumsal meseleleri kendine özgü bir anlatımla işleyen, romanlarında Türkiye'nin yakın tarihini siyasal ve toplumsal boyutlarıyla ele alan Atilla İlhan'ı vefatının 21. yılında kendi sesinden okuduğu Aysel Git Başımdan şiiriyle anıyor ve burası hafta sonunu bugünlük noktalıyoruz.
3: Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel git başımdan, istemiyorum.

Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm. Karanlığım biraz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.
1: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünya'da Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteni başlıyor. Efendim bugün Ataşehir'de seçim vardı. Sabahtan bu yana takip ediyorduk ve o seçim sonucu artık netleşti. Ataşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili oldu. CHP'nin katılmama kararı aldığı seçimin detaylarını Alihan Tok'tan dinleyeceğiz. Alihan tüm bu süreci takip etti. Neler yaşandı mecliste Alihan?
1: Evet Kübra Nur, burada zaten seçimlerin yapılabilmesi için salt çoğunluk yani 20 belediye meclis üyesinin katılması gerekiyordu. Ama Cumhur İttifakı'nın 18 vardı. Peki nasıl olacaktı? Eğer ki 18 kişiyle kalsalardı bu seçim ertelenecekti. Ama şöyle bir durum var, şöyle bir detay oluştu. İki bağımsız belediye meclis üyesi ki onlar da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, bağımsız olarak devam etmişlerdi. Emrah Köse ve Ebubekir Bozkızıl. Aynı zamanda Cemil Yardımcı. Şimdi onların katılımıyla beraber burada 20 kişi sağlandı. Yani seçim yapılabildi. Dolayısıyla burada AK Parti adayı Serdar Orhan kazanmış oldu. Şimdi içeride AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşma yapıyor. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Şimdi o konuşmayı bir dinleyelim.
2: Görevden alındı ve hemen ardından bir belediye başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Fakat süreç içerisinde benzeri fiillerin devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partili 6 meclis üyesi, bu düzen değişmeyecek, biz bu sıkıntılı işlerin olduğu yerde bulunmayız diyerek partisinden istifa etti ve ardından AK Parti saflarımıza dahil olmuşlardı. Tabii yine aynı benzeri konular ve konu başlıkları sebebiyle başkan vekilliğinin de görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle bugün belediye başkan vekilliği seçimi valilik tarafından kararlaştırılmıştı. Tabii Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri,

0: bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. Var olan problemlerinin, iç çekişmelerinin sebebiyle zaten başkan vekili görevden alındıktan sonra kısa bir süre sonrasında 3 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi daha istifa etmişti. Hem AK Partili meclis üyelerimizin hem de istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin katılımıyla bugün yeterli çoğunluk sağlandı. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri katılmamasına rağmen gerekli çoğunluk sağlandığı için meclis açıldı ve oturum gerçekleşti. 4. turda 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tabii biz özellikle daha önce gerçekleşen başkan vekilliği seçimlerinde de ifade ettik. Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Çünkü baktığımızda Ataşehir ilçemiz kurulduğu günden bu tarafa AK Parti hizmetlerinden ilçe belediyesi ölçeğinde mahrum kalmıştı. Ataşehir'e belediye başkanı iken de ben geldim. Bizzat burada saha çalışmalarına katıldık. Hatta Ataşehirlilerden şunu duymuştuk. Ya bizim başkanımız yok sahada, siz kalkmışsınız Bağcılar'dan gelmişsiniz burada vatandaşla buluşuyorsunuz. Vatandaşın arasında olmayan, vatandaşıyla hemhal olmayan, vatandaşıyla bir arada olmayan, vatandaşın hizmet götürmeyen kurak bir belediyecilik anlayışını Ataşehir'de gördük. Ataşehir denildiği zaman akla sadece aslında İstanbul ölçeğinde 3 mahalle akla gelir. Batı Ataşehir bölgesi. Ve onun dışında Ataşehir'in gerçeğiyle uzak bir belediye yönetiminin burada hep var olduğunu gördük. Ve bugün itibariyle şunu özellikle ifade etmek isteriz. Ataşehir'in sadece 3 mahalleden ibaret olmadığını, Ataşehir'in tüm mahallelerine eşit hizmet götürülmesi gerektiğini ve bu eşit hizmeti de inşallah Serdar Orhan başkanımız ve kıymetli ekibiyle birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızın da vatandaşımızla kurduğu güçlü bağla birlikte biz sağlayacağız. Ataşehir'in gençlerine imkanlar sağlayacak. Çünkü Ataşehir'de baktığınızda bir uydu kent zihinlerde oluşur ama daha gelirken bile Barbaros Mahallesi'nin alt bölümünün Anadolu'daki bir köyü andıran görüntüsünü hemen belediyemizin alt tarafında gördük. Yolun bir tarafı uydu kent haline dönüştürülmüş, her türlü hizmeti almış ama yolun alt tarafında halen Anadolu şehrini andıran bir köy görüntüsüyle İstanbul'un merkezinde bir Ataşehir'in var olduğunu hep birlikte görüyoruz. İnanıyoruz ki Ataşehir'deki alt Barbaros'taki çocuklar da bu üst Barbaros'taki hizmeti hak ediyor. Oradaki kadınlar da buradaki hizmeti hak ediyor. Ataşehir'deki tüm fertlerimizin eşit hizmeti alacağı, Ataşehirli tüm vatandaşlarımızla hizmet yolculuğunda buluşacağımız Ataşehir'de, koskoca Ataşehir'de bakın 2 tane sadece kütüphane mevcut. Bizim AK Parti belediyelerimizde, Ataşehir ölçeğindeki belediyelerimizde her mahallemizde birkaç kütüphanenin gençlerle buluştuğu, gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin, kadınlar için özel tasarlanmış kadın merkezlerimizin olduğu, kültür merkezlerimizin olduğu bir belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
1: Efendim AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i canlı olarak dinledik. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. O da 18 AK Parti meclis üyesi oyuyla Serdar Orhan seçildi dedi. Bu bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşa bir hizmet yolculuğudur ifadelerini kullandı. Canlı olarak paylaştık. Şimdi dönelim, Buse Gençtürk bizi bekliyor. Çünkü sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı ve buna göre 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getirildi. Neler var bu düzenlemede Buse? Mesela bizim için de geçerli mi? 15 yaşının üstünde olanlar ne yapmalı bu süreçte?
2: Kübra Nurlu, çocuklara yönelik sosyal medya sınırlamasını içeren yönetmelik dün gece resmi gazetede yayımlandı. Ancak henüz yürürlüğe girmedi çünkü 1 Kasım tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak. Peki yönetmelikte hangi düzenlemeler var? 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını 1 Kasım'dan itibaren kullanamayacak. Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden oluşturulacak, belgeyle yapılacak. E-Devlet'ten edinilen o belge, yaş belirteci ismiyle ortaya çıkan o belge sosyal medya platformu.

0: platformlarına aktarılacak ve platformlar o doğrulamayı içeren belgeyi öncelikle inceleyecek. Eğer ki 15 yaşını doldurmuşsa o çocuk bundan sonra sosyal medyayı kullanabilecek. 15 yaşın altında olan çocuklar için de platformlara giriş izni verilmeyecek, reddedilecek. O giriş için gelen ekranda bir red ekranı oluşmuş olacak. Yaşı 15'in altında olduğunu belirtilen çocuklar da sosyal medya hesapları açamayacak. Peki 15 yaşını doldurmuş olan çocuklar için uygulama nasıl olacak? 15-18 yaşındaki çocuklar sosyal medyayı gizli hesaplarla kullanabilecekler ve başkaları tarafından bu çocukların takipçileri ya da takip ettikleri görülemeyecek. Bu nedenle de gizli hesap olarak kullanmaya devam edecekler. Canlı yayın açılmasına izin verilmeyecek. Kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Bu çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesajlarını alabilecekler ve sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocukların kullandıkları platformlar üzerinde çocuğun gelişimine zarar verecek içeriklere maruz kalmalarını da engelleyecek ve çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için de sonsuz kaydırma yöntemleri sunulamayacak. Bu çocuklara ebeveynler de hesaplar üzerinden kontrollerini sürdürebilecekler. Ücretli işlemlere ekran süresi ve konum paylaşımını isterse ebeveynler hesap ayarlarında kontrol edebilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanmasının ardından da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Göktaş o açıklamasında mevcut hesaplara ilişkin incelemelere de değindi ve 31 Mart 2027'ye kadar da en az bir kez yaş doğrulaması yapılacağını söyledi ve 1 Kasım'da artık bu yönetmelik hayata geçecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Pekala, Buse Gençtürk aktardı efendim. Önemli, 15 yaş altına artık bir sınırlama geldi. E-Devlet üzerinden bir belirteç olacak. Ona tıklayıp aslında yaşımızı artık belli edeceğiz. 31 Mart 2027'ye kadar da herkes bir kere girip yaşını bu E-Devlet sistemi üzerinden belirtmesi gerekecek. 2027'ye kadar vakit var. Yeniden hesap açanlar içinse artık 15 yaş sınırını göreceğiz o E-Devlet üzerinden. Devam edelim şimdi. Buse Devirene bağlanacağız. Çünkü İstanbul Maltepe'de Perşembe günü çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. Bilirkişinin ön raporu da çıktı. Binanın mimarıyla şantiye şefi tutuklandı. 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan olayı da en başından beri Buse Deviren takip ediyor. Buse, sabah akşam oradaydın, o noktadaydın. Neymiş, sorumluluk kimdeymiş? Mesela bu ön raporda ne deniliyor?
2: Ön raporda aslında, daha doğrusu ön rapor çıkmadan önce, bilirkişi raporu çıkmadan dahi önce, daha burada enkaz devam ederken binanın o dönemki mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı. Onlar tutuklandılar. Onlar ifadelerinde ne söyledi? Aslında bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Dönemin mimarı ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu, ancak imzaların kendisine ait olmadığını ve bir denetim gerçekleştirmediğini söyledi. Böyle bir reddi oldu. Yine şantiye şefi de yine mimarı tanıdığını, daha önceki bazı yapılarda ortak çalıştıklarını, ancak bu binayı kendisinin yapmadığını, kaşelerin ve imzaların da kendisine ait olmadığını söyledi dönemin şantiye şefi. Ama tabii ki bu yeterli bir ifade olmadı. Her ikisi de tutuklandı. Bina ile ilgili biliyorsunuz kaçak kat iddiaları vardı. Bu da doğrulandı. Bina aslında normalde bir katı iş yeri, diğer iki katı da normal daire olacak şekilde 3 katlı olarak tasarlanmıştı. Ruhsatı ilk önce böyle verilmişti ama 87'de yapılan bu binanın üzerine 88'de bir kat daha kaçak çıkılıyor. Yıkım kararı olmasına rağmen üzerine 3 kat daha kaçak çıkılıyor ve toplamda bu binanın 4 katı kaçak olarak inşa ediliyor. Normal şartlarda bir yıkım kararı var binayla alakalı, üzerindeki kaçak katlardan dolayı. Ancak ne hikmetse 87'den bu yana yıkım kararı olan bu bina 2026 yılına kadar yıkılmadı ta ki kendiliğinden yıkılana kadar. Çünkü daha fazla dayanamadı binanın kolonları. Kendisine ait, yani aslında binanın 3 katlı bir bina üzerine kolonların olduğunu düşünün ama üzerine 4 kat daha çıkınca 7 katı o kolonlar daha fazla taşıyamadı ve bu bina yıkılmış oldu. Ön bilirkişi raporda diyor ki şantiye şefi ve mimar tam kusurludur diyor şu anda bu aşamada. Tabii ki ruhsatın verilmesi, kaçak katlarla ilgili gelişmeler, bunların hepsi adli makamlarca incelenecek. Hem başsavcı vekili hem de iki savcı bu konuyla alakalı adli süreci takip ediyor. Baş müfettişler bu konuyla ilgili, ülke baş müfettişleri yine

0: olayla ilgili soruşturma ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca buradan örnekler alındı. Molozların yığınlarının arasından şu an kaldırılmış halde görüyorsunuz ama bu örneklerin tamamı ayrıldı. İnşaat mühendisi var arasında, yapı denetim uzmanları var, iş güvenliği uzmanları var. Bir bilirkişi heyeti oluşturuldu konuyla alakalı ve bununla alakalı çalışmaları sunduktan sonra da adli merciler tamamıyla bu duruma ilgili karar verici olacaklardır. Bugün maalesef hayatını kaybedenlerle ilgili cenaze törenleri düzenlenecek. İki kardeş var biliyorsunuz. O çok acı bir durum. Anne babası Trabzon'da, iki kardeş burada hayatını kaybetti. Bugün öğle namazına mütakip onların cenazesi olacak. İkindi de yine ateş burada Maltepe'de bir cenaze töreni olacak. Ve 5 yaşında bir kızımız vardı. Onun da cenazesi, annesi de bu enkazdan çıktı ve yoğun bakımda kendisi. Annesinin yoğun bakımdan çıkmasını bekleyecek o kızımızın cenazesi de. Çok acı bir durumla karşı karşıyayız. 5 kişiye mezar olan bir alanın önünden sizlere aktardım. Adli süreci takip edip aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Pekala efendim, Buse'den dinledik. Hakikaten çok acı bir süreç, yani o da anlattı. Peş peşe gelen ihmaller silsilesini görüyoruz bu hadisede de. Şimdi devam edelim. Benzin fiyatında indirim yapıldı. Motorine ise zam geldi. Uluslararası dizel piyasasındaki maliyet baskısı yurt içi piyasaya da yansıyor. Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam kararı alındı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 96,55 lira seviyesine yükseldi. Benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimde benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 83,79 lira oldu. Ve fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Ağrel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Ağrel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Ağrel ve Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Ve bu dilimde bir konumuz var efendim. Fon soruşturmasındaki son durumu konuşacağız. Çünkü yatırımcılara aslında ödemeler başladı. AK Parti de 131 fonun tasfiye sürecini düzenleyecek 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Biz de dün canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Abdullah Güler de açıklamıştı. Şimdi düzenlemenin merkezinde yatırımcı alacaklarının hesaplanması, ara ödeme ve fonlardan çıkarıldığı belirtilen paranın geri alınması var. Tüm bunlar nasıl olacak? Hepsini konuşacağız. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Işıl bu dilimde konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Hoş buldum efendim.
1: Hocam şimdi şöyle, asıl temel soru şuydu ya, yatırımcılar parasının ne kadarını ne zaman alabilecek? Denilen o ki ilk etapta net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamının, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödeme yapılacağı söyleniyor. Yani yatırımcının aslında 1 milyon lira alacağı olduğu anlamına mı geliyor bu? Yoksa böyle kısmen mi olacak, sonra devamı mı verilecek, nasıl işleyecek süreç?
2: Aynen şöyle, bir o karar alıcılarımız bir tutar belirledi. Bu da 1 milyon Türk lirası. Ve dediler ki burada net yatırım tutarı. Bu arada şunu da bir hatırlatalım. Net yatırım tutarının anlamı ana para da değil. Örnek verelim, siz hesabınızdan alış yaptınız, fon alışı yaptınız ama arada da satışlar yaptınız. Yaptığınız bütün satışları sizin ana paranızı geri aldığınız şeklinde hesaplayacaklar. Dolayısıyla 17 Eylül tarihine kadar siz ne kadarlık ilk giriş yaptınız, fon alış yaptınız, ne kadarlık da fon satış yaptınız. Dolayısıyla burada hesaplama suretiyle net yatırım tutarı bulunacak.
1: Çünkü o an, aslında ana parayı harcamış gibi olduğum için tekrar verilmemesi için aslında böyle bir hesaplama çok anlaşılır oldu hocam.
2: Yani şöyle, karı değil, yatırımcılar buradan para çektiği zaman ana paralarını çekip yatırımlarıyla devam ettiği şeklinde düşünülerek düzenleme de bu şekilde yapıldı.
1: Peki herhangi bir yere başvurmak gerekecek mi yoksa otomatik olarak mı olacak?
2: Herhangi bir başvuruya gerek yok. Zaten her bir fon katılımcısının fon paylarıyla ilgili tutarlar belli. Zaten bu iki haftadır süren süreci de bu İç Bankası ve Ziraat Bankası bu mutabakatları gerçekleştiriyordu.

0: Dolayısıyla bu mutabakatlarda zaten her bir yatırımcının ne kadar parası girdi, ne kadar çıktı, ne zaman para çekti, bütün bunlar belli. Dolayısıyla bununla ilgili hesaplama yapılacak ama burada küçük bir ayrım daha var. Bu ödemeleri ikiye ayırıyoruz. Çünkü bir grup portföy yönetim şirketi zaten ben ödemeye başladım diyor. Bunu ayıralım. Yani bunlar zaten bu olağan tasfiye olarak gerçekleşecek diye ayrıldı. Dolayısıyla bunlar 17 Eylül'ün üstünde dahi bir tutarlarını alabilecekler. İşte bunlar işte A1 Kapital, Pardus, Buz gibi bu portföy yönetim şirketleri buradaki fondaki tasfiyeden zaten paralarını belki 17 Eylül'ün üstünde bile alacaklar. Ancak burada bizim mağduriyet oluşan kısımlar işte Tera portföy ve Pusula portföy gibi hedef portföyde buradaki fonlardaki açıkçası paralar. Burada da işte ana para dediğimiz kısım yani net yatırım hesaplanıp 1 milyona kadar olanlar da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bir ay içerisinde ödeneceğini de belirtmişti.
1: Peki şimdi yatırımcının fona koyduğu para enflasyona karşı güncellenecek diye bir ifade var AK Parti'nin meclise sunduğu teklifte. Böyle mi olacak? Mesela TÜFE ve ÜFE artış oranları mı hesaplanacak? O nasıl olacak?
0: Şimdi siz bir fona niye bir para koyuyorsunuz? Bir yatırım amacıyla ve bir getiri elde etmek için ama maalesef bir sıkıntılar yaşandı. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu TÜFE, ÜFE aritmetik ortalamayla hesaplanacak bir getiri bu ara ödemelerde olmayacak. Yani ara ödemelerde, yani 1 milyona kadar ara ödemelerde bir sizin net yatırımınızla ilgili bir faiz getirisi ya da özür dilerim TÜFE, ÜFE'ye göre bir getiri hesabı yapılmayacak. Ancak tasfiye tamamlandıktan sonra işte o tasfiye süreci içerisinde en son kısımda her bir yatırımcının ne kadar parası olduğunu hesaplayabilmek için işte orada TÜFE ÜFE ortalamasına göre sizin ana para tutarınız yani net yatırım tutarınızın nemalandırılması yapılacak.
1: Sonrasında göreceğiz yani.
0: Evet.
1: Peki burada herhangi bir öncelik var mı? Mesela önce 1 milyona kadar olan ana parası olanlar sonra 1 milyondan fazla olanlara yatırılacak gibi bir önceliklendirme var mı?
0: Burada öncelik fon bazında. Öncelikle para piyasası fonlarına yatırılacak. Daha sonra da hisse ve serbest fonlara doğru geçecekler. Fakat burada da yine önergede bir madde var. Ona da dikkat etmek lazım. Çünkü deniyor ki burada eğer ki fonun içerisindeki para miktarı eğer bu 1 milyonları da ödemeye eğer yeterli durumda değil ise bu durumda bu ödeme en fazla 1 milyon olarak düşünülebilir. 1 milyonun altında da ödeme gerçekleştirme durumu söz konusu olabilir.
1: Aslında tam da bunu soracaktım. Yani mevcut durumdaki para yeterli değilse peki ne yapılacak?
0: Şimdi bu hesapları tabii biz görmüyoruz.
1: Yani fonun portföyünde yeterli varlık bulunmuyorsa daha doğru ifadeyle.
0: Aynen. Para piyasalarını ben bu riskin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani bu para piyasası fonlarında 1 milyon liraya kadar olan tutarların hızlı bir şekilde ödenebileceğini öngördüğümü söyleyebilirim. Ama hisse fon ve serbest fonlarda maalesef bu kadar likit varlık ve bu kadar kısa sürede likide dönebilecek varlık maalesef yok. Dolayısıyla bu 1 milyona kadar olarak belirtilen ara ödemenin hisse ve serbest fonlarda biraz daha aşağıda gerçekleştirilebilir. Ama bu da yine net bir rakam söyleyemeyeceğiz. Her bir fon havuzu için bu rakam ayrı ayrı olarak da belirlenecek.
1: Şu an arkadaşlarımız ekrana bir tablo getiriyor hocam. Mesela işte Tera fonda, Pusula fonda, Hedef fonda Sayın Bakan Sayın Gürlek açıklamıştı aslında. Toplamda 187 milyar liralık bir kar mercek altında diye. Ne olacak şimdi? Bu 187 milyar liralık karın biz o havuza geri dönmesini mi sağlamaya çalışıyor devlet? O 187 milyarlık kar gelince o mu dağıtılmış olacak mesela?
0: Şimdi bu da çok zor bir işlem. Onu da söyleyeyim. Çünkü bunun içerisinde bu fon ve bu manipülasyonlarla ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir yatırımcı da herhangi bir zamanda bu fonlara girip ve herhangi bir zamanda hiçbir içeriden bilgi almadan da çıkmış olabilir. Dolayısıyla buradan siz hiçbir şekilde bilgisi olmayan sadece sistemden, TEFAS'tan getirisini görüp kısa dönemli yatırım yapmış yatırımcının da burada karı da var. Dolayısıyla burada bence
1: nasıl ayrılacak o zaman?
0: İşte dikkat edilmesi gereken önemli nokta acaba bir kötü niyet var mı? İşte içeriden bir bilgi alma var mı? Ya da bu içeriden bilgileri suistimal ederek yüksek kazanç elde edilmesi. Yani bu ayrıma dikkat edilmesi gerekiyor çünkü hiçbir bilgisi olmayan da orada on binlerce yatırımcı var. Girmiş ve çıkmış getir elde etmiş.
1: Aslında şöyle TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. Özellikle 13, 14, 15, 16 Eylül'de parasını çeken yani tam bu 17 Eylül'de patlak vermeden önce bu mesele. Öncesindeki işte 4 günde parasını çekenlere bir bakacaklarmış. Bu
0: doğru.
1: Şüphe uyandıran bir olay değil mi zaten?
0: Kesinlikle çok ciddi bir şüphe uyandıran bir olay. Ama şunu da bir düşünmek lazım. 28 Ağustos'ta yeni fon tebliği gelince zaten o Ağustos sonu ve Eylül başında birçok kişi zaten birçok ekranlarda bu fonlarla ilgili getirilerin düşebileceği, sıkıntı yaşanabileceklerini zaten bu mütalaa ediliyordu. Bunlar konuşuluyordu. Bir hafta önce zaten bundan pusulanın fonları ve temerrütleri ilk çıkmaya başlayınca şimdi burada da şimdi evet oradan çok yüksek çıkışta var ama acaba içeriden bir bilgi alarak mı bu kişi çıktı yatırımcı ya da piyasayı gördü orada temerrütler oluştu ben buradan korkayım çıkayım mı dedi. Yani çok hassas bir yer çok iyi incelenmesi gereken yeni bir mağdurların oluşmaması gereken bir alan.
1: Hocam bu arada yine meclisteki teklifte şu da var fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan mal varlığı için TMSF kayyum atanabilecek ve TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Dolayısıyla vatandaş aslında daha da hızlı ulaşmasını mı sağlanacak bu vesileyle? Bunun için mi mesela böyle bir şey var teklifte?
0: Aynen şimdi burada işte bu fonlar yüzünden maalesef çok ciddi getiri elde eden, varlık edinen kişiler ve kurumlar var. Dolayısıyla TMSF burada ne yapacak? Bu gelirleri elde eden kurumların varlıkları satımı gerçekleştirecek. Bu satım TMSF'nin içerisinde yine ayrı bir hesapta toplanacak. Ve bunlar da bu fon hesaplarına yine TMSF'nin altında her bir fon içinde ayrı bir hesap oluşturulacak. Ve buradan bu fonların içine dağıtarak daha sonra da buradan tekrar ilgili tasfiyeyi gerçekleştiren bankadaki bu fonların hesaplarına bunlar geçirilecek. Yani dolayısıyla evet bu da aslında mesela özellikle hisse ve serbest fonlarda biz maalesef kayıp riski çok fazla olacak tahminimizde bulunuyoruz. İşte bu varlıkların satışından elde edilen getiri de buradaki kaybı minimuma indirmeye yarayacak bir mekanizma olacak.
1: Yani hedef aslında onlardan parayı alıp tabiri yerindeyse vatandaşa vermek öyle değil mi? Hazinenin üzerine burada bir şey yüklenmemiş oluyor.
0: Aynen hatta Kübra Hanım şöyle söyleyeyim. Bu fonların çok yükselmesi neticesinde çok yüksekten giren vatandaşlar oldu. Fonların fiyatının çok yükseğinden. Bunu bilmiyorlardı. Maalesef çoğu kişi iyi niyetle girdiler. Ama o fiyat o kadar yükseldiğinde birçok kişi çok ciddi lüks mallar edindiler. İşte bu masum olan, bilgisi olmayan, çok yüksek fiyattan giren yatırımcının bunlardan kötü niyetli insanların edildiği varlıkların satılarak onların o mağduriyetinin bir nebze olsa açıkçası giderilmesi şeklinde de söyleyebiliriz.
1: İşte yaklaşık 214 kişinin mesela çok fazla kar ettiği de evet. Belirtiliyor yine Sayın Bakan'ın açıklamasında bunu da görüyoruz. Hocam şimdi bizi hakikaten çok fazla takip eden var çok da soruyorlar. O halde 1 milyon liraya kadar ben bir para yatırmışsam mesela 500 bin lira yatırmıştım bana parayı ama zamanında çektim onlar düşecek. Diyelim ki 50 bin lira önceden çekmiştim işte kaldı 450 bin lira ana para olarak orada. Bu durumda ben bir ay içinde bu parayı alabilir miyim?
0: Evet şöyle istiyorsanız Kübra Hanım birkaç örnekle gidelim mi?
1: Evet çok şimdi, sağlıklı olur hocam.
0: 500 bin lira yatırdım.
1: Tamam.
0: 100 bin lira çektim. Hı-hı. Param 17 Eylül'de 1 milyondu. Şimdi burada net yatırım tutarı olarak şunu hesaplayacak. Sen 500 bin koydun, 100 bin çektin. Net yatırımından düşüyorum. Senin net yatırım tutarın 400 bin Türk lirası. Ben sana 1 milyona kadar bunu ödeyeceğim diyor. Örnek veriyorum. 900 yatırdım. 1,5 oldu, hiç para çekmedim, 900 alacağım en yüksek. Ya da 2 milyon lira koydum, en yüksek 1 milyon alacağım. Bunu söylüyor. Ama ikinci bir de durum var.
1: Şimdilik böyle. Yani ben bunu bir ay içinde mi alacağım? Cevdet Yılmaz'ın açıklaması.
0: Evet, bir ay içerisinde alacağınızı söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Ama burada da yine bir madde konuldu önergeye ve dendi ki, eğer o havuzun içerisinde bu 1 milyonu ödemeye dahi yeterli bir varlık bulunmazsa bu 1 milyon üst sınır. Dolayısıyla ben 300, 500, 600 bunu rakam veremiyorum. Her bir fon için bu değişecek, her bir havuz için bu değişecek. Dolayısıyla bir ay içerisinde alınabilecek en yüksek 1 milyon tahminim para piyasası fonları ama şemsiye para piyasası fonları bunun tamamını yani 1 milyon ön ödemeyi alabilecekler ya da net yatırımı 1 milyonun altındaysa o paralarının tamamını alabilecekler. Ancak hisse fonlar veya serbest para piyasası ya da serbest hisse fonlarda bu 1 milyon rakam daha düşük gerçekleşebilir.
1: Oran biliyor muyuz? 455 bin kişinin kaçı böyledir, kaçı böyle değildir, kaçı 1 milyonun altındadır, kaçı 1 milyonun üstündedir?
0: O verilerimiz elimizde yok.
1: Yok değil mi? Yok. Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Tahminde yürütemiyoruz. Fonlar üzerinden de yürütebiliyor muyuz hocam? Hani 131 fonun işte 65'inde mesela bu bahsettiğimiz gibi varlık vardır, işte 65'inde şu kadar daha azdır gibi bir veri var mı elinizde?
0: Şu verimiz var, bir iki fon var, şimdi isim vermeyeyim. Evet. Bu zaten 850 milyar TL'lik, zaten bunun yarısında, yani yaklaşık %30'u tek bir fon içerisinde. Hmm. Yani dolayısıyla o fonun çok ciddi bir mağduriyeti var.

0: işte bir portföy yönetim şirketinin toplam 3 fonunda çok ciddi, yaklaşık toplam tutarın yarısı kadar bir mağduriyet durumu söz konusu. Ama işte öyle ki işte haberleri seyrediyoruz. Biz de çoğu şeyi haberlerden öğreniyoruz. Yani bir yatırımcının 100 milyonları oluyor ama birçok da benim öğrencilerimden birçok kurumda çalışıyorlar. Hocam işte emekliydi, 100 bin lirasını koymuştu, 30 binini koymuştu, evet, diye de maalesef çok kişi geliyor. Yani o yüzden orada biz katılımcı sayısı bir de yekünü görüyoruz. Elimizde veri olmadan ne kadar bunun altı üstüdür maalesef net bir yorum yapmak zor.
1: Hocam şimdi bir ay içinde olacağı söyledik ya. Peki sonrasında bu hani meclisteki teklifte yer alan yatırımcının fona koyduğu para enflasyona karşı güncellenecek ifadesi sonrasında mı devreye girecek? Kalanlar evet için mi böyle bir hesap
0: evet oluyor? Evet, şimdi bu fon artık bir normal bir fon değerleme sistemine girmediği için dolayısıyla burada o yatırımcıların net yatırım tutarına göre getirileri ayrıca hesaplanacak. Dolayısıyla fon fiyatı hesaplanacak. Böylece her bir katılımcının ne kadar bir paya sahip ve paraya sahip olduğu hesaplaması yapılacak. İşte bu ÜFE'nin aritmetik ortalaması da burada. Sizin o net yatırımınıza göre aslında bu fon içerisine girdiğinizde ÜFE'ye göre sizin yatırım tutarınız nereye kadar gelmeli diye bir hesap yapılacak. Dolayısıyla en sonunda fonun getirisi de zaten fiyatı da buna göre hesaplanacak. Bu ikinci aşamada geri kalan ödemelerin gerçekleştirilmesinde ben ne kadar para alacağımı ilgilendirecek. Yani o zaman şöyle söyleyelim, net yatırım tutarı diyelim serbest para piyasası fonu için konuşuyoruz. Yine örnekle gidelim. Serbest para piyasası fonlarında öyle %300, %500 getiri yoktu. Yani piyasa ortalamasının biraz üstünde bir getiri vardı. Bunların varlıkları gene değerlenmeye devam edecek. Eğer içerisinde bir likitte sorunu olmazsa, fonun içerisindeki varlıkların da tasfiyesi ve satışıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmazsa belki diyorum 17 Eylül'ün de belki üstünde bir rakamla bunlar çıkabilir. Ama dediğim gibi içindeki satışla ilgili. Tabii. Çünkü her gün telefon alıyorum. Her bir fonun içerisindeki gerçekten her bir varlık birbirinden farklı. Yani 131 tane ayrı örnek var. O yüzden biz burada geneli örnek vermeyiz ama para piyasası fonlarında biraz daha ümidimiz var ama hisse ve serbest fonlar biraz daha sıkıntılı.
1: Hocam bu AK Parti'nin 9 maddelik teklifi işte meclise sunuldu. Ben biraz önce parça parça aslında söyledim bu maddeleri. Eksik vardır, şu da eklenmelidir gibi bir öneriniz var mı bundan sonraki süreç içinde?
0: Şöyle söyleyeyim, bu uygulama zaten kısa dönemde çok ciddi bir mağduriyet oluştu birçok kişiden. Firmalar ödemelerini yapan insanlar kredi kartlarını ödeyemediler gerçekten. Ve hızlı bir şekilde bu mağduriyetin temel bir kısmını çözmek için hazırlanmış bir öneri olduğunu düşünüyorum. Zaten sistemle ilgili genel düzenlemelerin de ben eminim ki bu tasfiye süreçleri bir tamamlansın. Ondan sonra ben hem sermaye piyasası kanunu hem de piyasalarla ilgili yeni düzenlemelerin de yolda olacağını düşünüyorum.
1: Yani bir mevzuat değişikliğine de ihtiyaç olacak.
0: İhtiyaç olacaktır.
1: Hocam hep şey örneğini verirler ya, işte biz bankacılık krizi yaşadık, ardından BDDK'yı kurduk, şimdi çok güçlü bir bankacılık sistemimiz var. Yani bundan sonrası için mesela fonlarda da mı aynı şeyi göreceğiz artık? Bir yenilenme mi göreceğiz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela defaatle aslında şunu söylüyor. Bir daha aynı şeyleri yaşamamak için gerekli önlemler alınacaktır diyor mesela.
0: Evet.
1: Gerekli önlemler nedir sizce?
0: Şimdi öncelikle serbest bu yaşadığımız çok büyük mağduriyetin büyük bir kısmı serbest fonlarda oldu. 28 Ağustos'ta gelen zaten fon tebliğiyle bu serbest fonlardaki bu mağduriyet yaratacak durumda zaten büyük bir kesimde önlenmiş oldu. İşte bu benzer maddelerde yine 60-62 sermaye piyasası kanununa da eklenerek dolayısıyla burada daha güçlü, daha istikrarlı bir de bu yaşadığımız diğer sıkıntılardan biri de gözetim ve denetim mekanizması ile ilgili. Dolayısıyla gözetim, denetim ve bunun takibi ile ilgili mekanizmanın daha sıkı, daha sert tedbirlerin gelmesi. Çünkü son dönemde tam sermaye piyasaları ilgi görmeye başladı dediğimiz bir dönemde, evet, maalesef çok büyük bir sıkıntı yaşadı ama yeni düzenlemelerle daha güçlü döneceğine inanıyoruz.
1: Umarız hocam. Geçen gün yine böyle birini dinliyordum, portföy yöneticisi. Hani bundan sonra merak etmeyin, bir ay öncesine göre artık bugün daha iyi durumdayız. İşte bir ay sonrasına göre bir ay sonrası daha iyi olacak şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Biraz hakikaten insanlar artık çekinecek de herhalde fona yatırım yapmaktan ama öyle düşünmemek gerekir herhalde, öyle değil mi? Daha güçlü olacak yani bu sistem.
0: Evet, şöyle çok duyuyorum ben bir daha fon almam, evet, evet, diye. Tabii insanlar da haklı.
1: Güvensizliği de oluşturmamak gerekiyor.
0: Dolayısıyla evet, insanlar da haklı, hiçbir şey diyemiyorsun. Çünkü insanın canı yandı, parasını kaybetti. Bunlar dişinden tırnağından kazandıkları paralar. Dolayısıyla ama bu nasıl Kasım 2000, Şubat 2001'de orada bazı bankalar işte İmar Bankası, Adabank burada çok kişinin paralarını kaybetti. İşte TMSF sistemi, bunların tasarruf mevduat sistemi geri almaları. Yani o dönem bankacılık için bir uygulama yapıldı. Yani sermaye piyasasında da manipülasyon ve suistimali engelleyici daha sert tedbirler de gelerek en azından daha istikrarlı bir piyasa oluşacak.
1: Umarız öyle olur hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Sayenizde hakikaten anlamış olduk tüm meseleyi, sürecin nasıl işleyeceğini de. Doçent Doktor Gökhan Işıl Marmara Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Sağolunuz hocam kıymetli katkılarınız için. Efendim şimdi hocamızı uğurlayacağız. Devam edelim sıradaki haberimize. Şöyle ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından flaş gelişmeler yaşandı. TFF olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Mecnun Ot Yakmaz ve 5 yönetim kurulu üyesi ise istifa kararı aldı.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından istifa depremi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yedek yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de istifa etti. Toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altı çizildi. Bu isteğin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.
1: Ve efendim dünyanın gündemine bakalım. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiğini bildirdi. Buna göre ilk saldırıda havalimanı tesisi, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçak hedef alındı. Saldırılarda 3 Suudi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı ise Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı saldırıları kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz diye belirtti. Efendim tabiri yerindeyse Amerikan Başkanı Trump kapı kapı dolaşıp dizel istiyor, petrol istiyor diyebiliriz. Hatırlayacaksınız daha önce Avrupalılarla da görüşmüştü. Şimdi Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin de telefonda görüştü. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek, devamındaysa milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
3: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi, küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan yardımcısı Alexander Novak da Rusya dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika

0: Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
1: Ve dönelim yurda. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı da var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlu dahil 15 şüpheli tutuklandı. 22'si adli kontrol tedbiri olmak üzere 26 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı. 6 şüpheli de savcılıktan serbest kaldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme artık kararını verdi ve olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında kızı bakın neler anlattı.
2: Herkes tamam mı?
0: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
3: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultanın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
4: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
0: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, üst soya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
3: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi.
5: Herkesten şikayetçiyim dedi.
6: Müsaade eder misiniz? Bugün
5: için geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
0: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müştekil sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
7: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onun durumuna düşürmesin.
0: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
8: İstinaf ve Yargıtay aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştuğu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
1: Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
9: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli

0: şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silahsa bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Taş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
2: Geldim baba, ben geldim babam, ben geldim.
3: Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş kızını son yolculuğuna uğurladı.
4: Biz de yurtsuz mağlup dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize haklarımız geçiyor.
3: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
2: Babam! Babam! Geldim baba. Ben geldim babam. Ben geldim.
3: İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli mezarlığında toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Efendim Amerikalılar, hatta tüm dünya bir kişinin idam edilişini canlı yayında izleyecek. Tüm dünya bu meseleyi tartışıyor şu sıralarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 yıl sonra ilk kez bir idamın halka açık hale getirilmesi planlanıyor. 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu binbaşı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizelerek idam edileceği ve o anların da İnternetten canlı yayınlanacağı açıklandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri 90 yıl sonra ilk kez bir idamı halkın izleyebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Pentagon, eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olarak canlı yayınlanacağını duyurdu. Savunma Bakanı Hegseth, kararın çok mantıklı olduğunu savundu.
5: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance canlı yayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini söyledi. Eğer yayınlanırsa izlemeyeceğim dedi. Olası yayına tepki Birleşmiş Milletler'den geldi. Sözcü Stefan Dujarric canlı yayında hükümetin birini halka açık şekilde infaz etmesi açıkça iğrenç dedi. Hasan'ın idamı gerçekleşirse bu Amerikan ordusunun canlı yayınlanan ilk infazı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde son halka açık idam 1936'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti. Amerikan ordusunda son idam 1961'de, son kurşuna dizme infazı ise 1945'te yapılmıştı. Hasan 2009'da Fort Hood'da ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. 2013'te idam cezasına çarptırıldı. Eski ordu psikiyatristi Hasan, saldırı sırasında polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kaldı ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurşuna dizerek idam nadir uygulanıyor. Bu yöntem halen Idaho, Oklahoma, Utah, Güney Carolina ve Mississippi'de yasal. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi ise devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazın internetten canlı yayınlanmasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir emsal bulunmadığını belirtiyor.
1: Dijital ayak izi kavramını son yıllarda daha çok konuşur olduk. Artık sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalıyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıyor aslında bu bilgiler. Üstelik Buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Mesela şu da söylenir ya efendim, özellikle çocuklarınızın fotoğrafını şimdi paylaşırsanız o ne yazık ki dijital ayak izi olarak kalıyor. Yıllar sonra mesela çocuk o fotoğrafı görmek istemese de işte kaldırırken zorlanıyor. Onun için bir mücadele vermesi gerekiyor. Şimdi nedir peki bu Google'ın attığı adım? Sistem nasıl işleyecek?

0: Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
1: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
2: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
3: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
4: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları, tek bir tık yetiyor.

0: Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
1: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adımızı arattığımız zaman.
2: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
3: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
4: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki, ardından da kaldırılma sebebi giriliyor. Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
2: Google bu başvuruları tek tek inceleyecek.
0: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
5: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
2: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
6: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
7: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
8: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zerafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Elektronik müzikle klasik müziği aynı sahnede buluşturan Sinfoni ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Popüler isimlerin parçalarının senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacağı gecede canlı orkestra, DJ performansı ve görsel prodüksiyon bir araya gelecek. Konser bugün Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
9: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
8: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongresyum Ankara'da. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kasaba, Neyleyim İstanbul'u, Leyla gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser bugün Vadi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu... Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya Açık Hava Sahnesi'nde.

1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 13'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteni devam ediyor. Efendim, Ataşehir Belediyesi'nde seçim vardı. CHP'den AK Parti'ye geçti. Hatta sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bir açıklama yaptı. Sizinle paylaşmıştık. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili oldu. Peki nasıl oldu? Mecliste neler yaşandı? Bir kez daha Alihan Tok'tan alacağız. Bu arada Eyüp Sultan Belediyesi'nde de bir seçim olacak. Alihan, önce bize bir Ataşehir'de yaşananları anlat, ardından Eyüp Sultan'ı senden dinleyelim. Söz sende.
1: Evet Kübra, Ataşehir'de zaten anlık olarak değişen bir aritmetik vardı ve sabah saatlerinden itibaren aslında içeride hangi belediye meclis üyeleri katılacak ve seçim nasıl ilerleyecek bir merak konusuydu. Daha sonraki süreçte hem AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyeleri, yani toplamda 18 üye katılım sağladı. İki de bağımsız, toplamda 20 üye katılım sağlayınca seçimler yapıldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o seçimleri protesto etti, katılmama kararı aldı, ama onların katılmaması seçimlerin ertelenmesine sebep olmadı. Seçimler yine yapıldı. Yani 20 kişi sağlandı ve seçimler yapıldı. 18'e 2, 18 Cumhur İttifakı'nın adayı, 2 de boş oy, ki o 2 aday da bağımsız aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, bağımsız olarak devam eden 2 aday seçimlerin olması için geldiler, katıldılar ve AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Orhan orada seçimleri kazandı ve Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Şimdi gözler Eyüp Sultan Belediyesi'ne çevrildi. Burada da şimdi kritik bir aritmetik var. Aslında onu da söyleyelim. Burada yapılan operasyonla tutuklanan Mithat Bülent Özmen'in ardından bir başkan vekili seçilecek. Peki burada aritmetik ne? Hemen size söyleyeyim. AK Parti ve MHP'nin toplamda 14 üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de toplamda 23 üyesi var. Yani arada 9 fark var. Peki bu 9 farka mı bağlı? Hayır. Şimdi ilk 2 turda 25 oy aranacak. Yani 3'te 2 çoğunluk. 25 oyu Cumhuriyet Halk Partisi de sağlayamıyor. 23 üyeleri var. Peki ne olacak? 25 oyu hiçbir kimse sağlayamadığı için 3. turda salt çoğunluk, yani 19 üye aranacak. 19'u alan Eyüp Sultan Belediyesi'ni kazanmış olacak. Peki bunun sağlanması için ne gerekiyor? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının Eyüp Sultan'da başkan vekilliğini kazanabilmesi için 5 CHP'li başkan, bir CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı'na oy vermesi gerekiyor. Yani aradaki fark aslında 9 değil, 5. 5 kişi yer değiştirirse, Cumhur İttifakı'na oy verirse, burada Eyüp Sultan Belediyesi'nin de AK Parti'ye geçeceğini söyleyebiliriz. Ama şimdilik oy farkı 5, yani 3. turda 5 fazla alıyor Milliyetçi

0: Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla ilk 3 turda 25 oyu sağlayamayacağı için hiç kimse burada da seçimlerde 3. tura kalacak. Yani 19'u bulmaya çalışacak karşı iki tarafta. Ama Cumhur İttifakı'nın 14, CHP'nin 23, yani arada bir 5 oy değişirse her şey değişebilir. Dolayısıyla burada da seçimleri dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Kimler aday olabilir? CHP'den Meclis 1. Başkan Vekili Cafer Parlak, AK Parti'ne de AK Parti Meclis Grup Başkanı Metin Çırpan aday olabilir ama daha henüz net değil. Seçimler bir saat sonra başlayacak. Burada olacağız, takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Alihan. Bu demek oluyor ki o zaman Eyüp Sultan'da efendim süreç daha da uzun olacak. Çünkü 3. tura kalmasını bekliyoruz tüm bu sürecin. Şimdi Ataşehir'de kısa sürdü çünkü ilk turda aslında sonuçlandı. Çünkü CHP'liler katılmadı bu oylamaya ve ilk turda sonuçlandı. Görünen o ki Eyüp Sultan'da uzayacak. Bakalım, takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine Alihan'a da bağlanacağız. Şimdi efendim, çocuklara sosyal medya yasağı artık yürürlüğe girdi. Malum bunu uzun zamandır konuşuyorduk. Aslında tüm dünyada peş peşe böyle adımlar gelmişti. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformuna girmesine engel getiren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Önce bir haberimizi izleyelim, ardından konuğumuzla değerlendireceğiz.
2: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
3: Kürsü teşriflerini arz ederim.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
1: Efendim konuşacağız. Klinik psikolog Ebru Şalcıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hocam şöyle bir haber hatırlıyorum. Galiba Ekonomist'te bir makaleye yayımlanmıştı. Hani peş peşe dünyada böyle kararlar alındı ya. İşte bu gerçekten yasaklamak çözüm müdür şeklinde bir makaleydi. Mesela şuna dikkat çekiyorlardı. Avustralya'da da benzer bir yasak getirildi ama orada yüz tanıma sistemi uygulanıyordu. Çocuklar mesela yüzlerini yaşlı yaparak kandırmaya çalışmışlardı oradaki sistemi. Şimdi dolayısıyla aklıma ilk o geldi, ya bizim çocuklarda böyle bir şey dener mi diye, ama görünen o ki E-Devlet üzerinden olacağı için artık böyle bir şey de mümkün değil. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz bu 15 yaş altına getirilen sınırlamayı?
4: Çocuklar için kara bir haber herhalde bu, ama bazen de olması gereken kararları almak gerekiyor böyle. Yani çocuklar aslında sosyal medya doğru kullanıldığında ve doğru miktarda kullanıldığında kesinlikle insanın hayatında bilgilendirici bir yer ediniyor olabilir, ama maalesef çok az insan bunu doğru kullanıyor ve erken yaşlarda kullanımın yarattığı bir takım zararlar da var. Çünkü beyin gelişimini olumsuz etkilediğini biliyoruz. Sağlıklı beyin gelişimi doğru deneyimlerin doğru yaşta ve doğru sırada edinilmesi gerektirir. Ama bugün çocukların dikkati bu akıllı telefonların ekranlarına hapsolmuş durumda ve en çok da kullandıkları çok çeşitli

0: çeşitli sosyal medya araçları, beyin gelişimini sağlayabilecek o yüz yüze etkileşim, fiziksel aktiviteler, oyunlar, sosyal öğrenme deneyimleri yerine bütün bu işte algoritmaların seçtiği içerikler ve emojilerle etkileşimlere, biyolojik olarak ödüle ihtiyaç duyarlar, yeniliğe, sosyal değerlendirmeye daha duyarlıdırlar. Dürtü kontrolü ve duygu düzenlemeden sorumlu olan beyin bölgeleri henüz olgunlaşmamıştır. Devam ediyordur. Bütün bu çekici içerikler ve görünürlük o beyniyle ilgili istatistikler dikkati dağıtıyor, kullanılan bölgenin gelişimini kısıtlıyor maalesef.
1: Hocam, biz sizi tekrar bir bağlantı kurmaya çalışalım. Zaman zaman bağlantıda çünkü kopukluk yaşıyoruz. Şimdi Ebru Hoca'ya bir tekrar bağlanırız. Önemli bir noktaya değindi. Yani aslında o yaştaki çocukların beyin dürtüleri gelişimi tamamlanmamış olduğu için sosyal medya onları daha da fazla etkiliyor. Bir kez daha hatırlatalım efendim. Artık düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti verilemeyecek ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek ki bu durum. Hocam neden 15 yaş? 15 yaş neden önemlidir?
0: Ergenlikle ilgili belirlenen bir sınır olarak bunu görüyorum. Herhalde bununla bağlantılı olarak aslında beynin bu ilgili bilgi bölgeleri 25 yaşına kadar gelişim gösterir. Dolayısıyla bir yerden bir kesmek gerekiyor. Batı ülkelerinde 16 yaş ama bizde 15 yaş olarak belirlenmiş.
1: Hocam hatta şöyle de bir bilgi var. 15 ila 18 yaş arasındaki gençleri de kapsıyor aslında bu mesele. Mesela bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları da varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın özelliği sınırlandırılacak. Kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek. Yani evet 15 yaşına kadar yasak ama 15 ile 18 arasında da bir takım kısıtlamalar var. Sizin dediğiniz gibi 25'e kadar hatta öyle mi? Bu beyin gelişimi aslında tamamlanıyor. 15-18 de mi önemlidir?
0: Önemli tabii ki. Yani gerçekten de beynimizin bizim yaşamdaki bütün işlevlerimizi, üst düzey işlevlerimizi barındıran merkezi prefrontal korteks dediğimiz yer 25 yaşına kadar gelişim gösteriyor ve 25 yaş altında zararlı içeriklere ve sosyal etkilere çok daha açık bir noktada. Dolayısıyla o dönem 15 yaş yeterli bir alt sınır da değil. Yani 25 yaşın altında da yasaklanamayacağı için belirli bir noktada kesmek gerekiyor. Burada dolayısıyla beyin gelişimi sürdüğünüz bir dönem içerisinde her tür zararlı etkiye maruz kalmak beyin gelişimini olumsuz etkileyecek bir yerde ve pek çok psikolojik sorunun ortaya çıkması için de önemli bir altyapı oluşturuyor. İşte başta böyle depresyon, kaygı sorunları, yeme bozuklukları, hatta kendine zarar davranışları, verme davranışı, intihar riskini bile arttırdığını gösteriyor. Sosyal medyanın ve sosyal medya insanı intihar ettirmez tabii ki ama yani altyapısı olan ve kırılganlığı olan gençlerde, bilhassa da genç kızlarda ve kız çocuklarında bu tarz risklerin artmasında çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla uzun vadeli bir koruma amacıyla erken bir yaşta bunu sınırlandırmak aslında avantajlı.
1: Zorbalama mesela değil mi? Ne yazık ki akran zorbalığını mesela buralarda da görebiliyoruz yaygın olarak. Hocam asıl mesele şu, siz biraz önce açılışta dediniz ki çocuklar için kara bir haber. Çocuklar buna sizce nasıl tepki verecek ve aileler bu meseleyi çocuklara nasıl anlatmalı?
0: Elbette protesto edeceklerdir. Çünkü özellikle hiç kullanmayan değil de belki bir süredir kullanan ve şu anda kapatmak zorunda kalan çocuk için bunun tabii ki olumsuz bir etkisi olacak. Çünkü zaten oradan ödülleri alıyor, besleniyor, keyif alıyor, haz alıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin, aracın elinden alınmasına tepki gösterecektir ve protesto edecektir. Kendince tabii ki onun perspektifinden bakarsak haklı gerekçelerle. Yani böyle bir durumda bunu aslında çocuğa ve gence anlatmak tamamen nesnel, nesnel bir mesaj da olmalı. Yani sosyal medyanın verdiği zararları açıklamak ve sosyal medyanın kullanılmadığı zaman ortaya çıkacak olan avantajları kendisine anlatarak, yani böyle bir aslında zarar fayda analizi yaparak

0: çocuklara bunu anlatmak gerekiyor ki bununla ilgili anlayabilsinler. İnsanlar bir şeyin mantığını anladıkları zaman ona daha fazla uyum sağlayabilirler. Yani bunun gerekçesinin doğru açıklanması gerekiyor ve sosyal medyanın verdiği zararlar erken dönemde maalesef çok daha fazla oluyor. Bunu sadece sosyal medyayı da sınırlamamak lazım. Yapay zekada benzer bir şey de duruyor. Yani bu tarz araçların çok erken yaştan itibaren kullanılması aslında beyin gelişimine olumsuz etkilediği için daha sağlıklı bireyler yetiştirebilmek adına bu tarz önlemler önem taşıyor. Bu mesajın iletilmesi faydalı. Ailelerin de bunu anlaması önemli tabii ki. Onların da arasında protesto edenler olacaktır.
1: Doğru. Aileler önce bunu anlasın, ardından da çocuğa ya bu senin için gerekli, aslında senin için alınmış bir karar demesi gerekir. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu klinik psikolog bizimle birlikteydi. Sağ olunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının detayları da netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi efendim. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Efendim birazdan bu haberimizi izleyeceğiz ama an itibariyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor. Dinleyelim.
2: Siyasi hayatında önemli bir başlangıç ve katkı sağlayan siyaset ve liderlik okulunun 24. dönemini açmış oluyoruz. Bu çalışmaya katılan değerli insanlarımıza, arkadaşlarımıza tercihlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiği bir dönemde buradaki siyaset ve liderlik okuluna bilgileriyle katkı sağlayacak değerli bilim insanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her yönüyle, her konuyu rahatlıkla tartışabilecek bir ortam içinde bulunmalarını da temenni ediyorum. Değerli basın mensuplarına da bu katkınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
3: Efendim, son günlerde fonla ilgili bir tartışma yaşanıyor. Bakanların da hedef alındığı bir tartışma bu. Delillerle olmadığı ortaya çıktı iki bakanın, hükümetin iki bakanının. Ne diyorsunuz, bu konuda değerlendirmeniz olur mu?
2: Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır, iftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye'de konular üzerinde çalışma yapan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya da adım atmak suretiyle

0: sonuçlandırmalarında yarar vardır. Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak batıcasında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var. Siyasiler de ve özellikle de televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veya bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır.
1: Efendim, evet. Teröristlik süreci kapsamında dün denetleyici bir görüşmeniz oldu. Evet. Bir yandan mecliste bir komisyon kurulma söz konusu da evet. Çerçevesinde uygulama safhası bekleniyor. Siz terörist Türkiye süreci ilişkin bundan sonrasındaki aşamalara dair ne dersiniz efendim?
0: Teröristlik Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Ve bu politikanın da uygulama alanları bellidir. Yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'de kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025'te 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda meclisimizle de müştereken düşünceler geliştirerek çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür, ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkes bilmesi lazımdır. Çok teşekkür ediyorum.
2: Efendim, barış ruhuna vurgu yaptınız. Evet. Marş hazırlandı sizin talimatlarınızda. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla. Evet. Terörsüz Türkiye dahil, Milliye Birlik ve Kardeşliğe evet. dahil birçok vurgu var. Neler söylersiniz efendim? Elbette Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla.
0: Ekim ayı Cumhuriyet'e girişimizin, Cumhuriyet'e

0: gelişmesinin katkı sağlandığı bir dönemdir. Maç da güzel olmuştur. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Yazana besleyenleri de kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bütün Türkiye'de bu maçla Cumhuriyeti kutlayacağımız inancında hepinize tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun efendim.
1: Lideri Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. dönem açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına ilgin konuştu. Özellikle bakanların suçlanması soruldu Bahçeli'ye ve herkesi suçlamak yanlış ifadelerini kullandı. İftira, yalan ve dolana fırsat tanır bu durum dedi. Uyarılarda bulundu. Yine aynı şekilde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorulan sorulara da terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Sözümüz sözdür, geri dönüş yoktur ifadelerini kullandı. Şimdi tam da Devlet Bahçeli'yi dinlemeden önce fon soruşturmasındaki duruma, son duruma bir bakıyorduk. Detaylar artık çünkü netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeye iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
1: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la ilgili yeni bir gelişme var. Dönelim Emre Aytekin'e, hemen ona soralım. Nedir o yeni gelişme Emre?
3: Evet Kübra Nur Uslu, soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve bu soruşturmayı gün geçtikçe de genişletiyor başsavcılık. Geçtiğimiz haftalarda yine bir operasyon yapılmıştı. İstanbul'da bir adrese baskın yapılmıştı. İki otomobilde para bulunmuştu. 934 milyon TL değerinde ve o operasyonda bir şüpheli tutuklanmıştı. Bu şüphelinin ifadeleri alındı. Şüphelinin ismi Hakkı Doğan ve bu Hakkı Doğan ifadesinde yeni bir adres verdi emniyet ekiplerine, savcılığa ve bu adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında ise aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 TL tutarında bir para daha bulundu ve böylece soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu değerlendirilen paraların toplam 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi. Dediğimiz gibi bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda önemli bir operasyon yapıldı. Kara para aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada önce İstanbul'da iki otomobilde paralara el geçirildi, el konuldu ve bu soruşturmanın genişlemesiyle birlikte de geçtiğimiz gün ise bir operasyon daha Antalya'da yapıldı ve bu adreste de 1 milyar 541 milyon TL değerinde daha para bulundu. Tabii bu soruşturmada yeni

0: Bir ayrıntı da ortaya çıktı. Bu ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğunu tespit etti başsavcılık. Bu sahte banknotların miktarı ve hangi işlemlerde kullandıkları araştırılıyor. Bu şüphelilerin yine şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerin güvenini kazandıkları ve bu yöntemlerle de dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor. Dediğimiz gibi Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu değerlendiren yeni bir para ele geçirildi. Antalya'da yapılan baskında 1 milyar 541 bin TL, milyon TL değerinde tutar ele geçirildi ve toplam bu zamana kadar ele geçirilen paranın miktarı ise 2 milyar 475 milyon TL'yi aştı.
1: Pekala, Emre Aytekin aktardı, 2 milyar 475 milyon lira işte böyle sayılardan bahsediyoruz artık efendim. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden Zeynep ve Ahmet İnan kardeşler için cenaze namazı kılınıyor. Töreni de Buse Devren takip ediyor. Buse.
2: Evet, şu dakikalarda Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden İnan kardeşler için cenaze namazı kılınıyor. Biri 2004 Muhammed, Zeynep ise 2006 doğumluydu. 20 ve 22 yaşındaki iki kardeş için cenaze namazı kılınıyor. Şu dakikalarda Maltepe'deki Mimar Sinan Camii'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul Valisi Vali Yardımcısının şu anda cenaze namazına katılan isimler arasında yine anne babası da bu olanda anne ve babasının yıkım gerçekleştiğinde Trabzon'da olduğunu biliyoruz. İki kardeş de maalesef evdeydi. Anne babası da acı haberi alır almaz Trabzon'dan İstanbul'a geldiler. İki kardeş Ahmet Muhammed İnan 22 yaşındaydı. Zeynep ise 20 yaşında hayatını kaybetti. Maltepe'deki bu talihsiz olayda maalesef cenaze namazının ardından da iki kardeş Ortadağ mezarlığına, Sancaktepe'deki mezarlığa defnedilecek. İkindi de ise farklı bir cenaze olacak. Burada yine Maltepe'de hayatını kaybeden Hüseyin Bey için, burada da Hüseyin Özkurt için ikindi namazına müteakip bir cenaze namazı düzenlenecek. Şimdi öğle namazının ardından inen kardeşlerin cenaze namazı kılınıyor. Ardından da yakınları eşliğinde, dualar eşliğinde Ortadağ mezarlığına defnedilecek iki kardeş Kübra.
1: Buse Devren'den dinledik. Hakikaten çok büyük bir acı. Biri 20, biri 22 yaşındaydı. Allah annelerine, babalarına sabır versin, sevenlerine sabır versin. Gördüğünüz gibi aslında her zamanki gibi evlerinde yatıp uyuyorlardı ve bir anda o her zamanki gibi yıllardır kaldığı evler ne yazık ki onlara, evleri ne yazık ki onlara tabut oldu. Bir kez daha biz de Allah'tan rahmet dileyelim, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Ve dünyadaki duruma bir bakalım. Yemen'de çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait 136 askeri hedefi vurdu. Birleşmiş Milletler ise Yemen'in tam ölçekli savaşa geri döndüğü uyarısında bulundu.
3: Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçlerle İran destekli Husiler arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde, Taiz, Hacce ve Sada vilayetlerinde hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hudeyde de bir petrol tesisi, Taiz'de hükümet kompleksi ve Sada'da iletişim altyapısı hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise operasyonlarda Husilere ait 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Turki El-Maliki, özellikle balistik füze kapasitesinin hedef alındığını ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verildiğini söyledi. Yemen ordusu da Husilere ait noktaları 2750'den fazla saldırıyla hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Macit Abdullah En-Nezili, saldırılarda 1400'den fazla Husi'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında iki kişinin öldüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısından memnun olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla tam ölçekli savaşa geri dönüldüğünü açıkladı. Grunberg,

0: güvenilir bir siyasi süreç olmadan şiddetin kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.
1: Ankara'dan da başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
0: Ankara'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler ardarda geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abah Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
3: Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi.
1: İstanbul Beyoğlu'nda trafikte makas atarak ilerleyen sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza gece 2 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü makas atarak trafikte ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki bir kamyona, ardından da taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon ve taksi başka otomobillere de zarar verdi. Kazaya sebep olan otomobil ise kamyonun altına girdi. Araçlarında sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Trafikte uzun süreli aksamalar da yaşandı. Ve Trabzon'da 33 yaşındaki kadın, boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kadının olaydan 2 hafta önce katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı.
0: Otomobilde tartıştı. Silahla kovalayıp kurşun yağdırdı. 7 kurşunla yaşamını yitiren kadının katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Olay Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşandı. 33 yaşındaki Gülşe Oktay ve 51 yaşındaki Aydın Yediparmak geçen yıl Temmuz ayında evlendi. 2,5 ay önce bebekleri dünyaya gelen çift 18 Eylül'de boşandı. 6 Ekim günü Aydın Yediparmak eski eşini araçla aldı, çift arasında tartışma çıktı. Emekli uzman çavuş Yediparmak silahını çekip kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı borsada para kaybettiğini, borçları nedeniyle eşinin taşınmazına icra gelmesin diye anlaşmalı boşandıklarını savundu. Olay günü eski eşiyle kendisine verdiği borç nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü. İfadesindeki bir detay ise olayın boyutunu değiştirdi. 2 hafta önce evde ilaç içerek intihara kalkışmış ve öldürdüğü Gülşe Oktay onun hayatını kurtarmıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
1: İstanbul'da bir sürücü yol verme meselesinden tartıştığı sürücüyü takip etti. Bununla da yetinmedi. Seyir halindeki aracı ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçta 2 çocuk vardı. Yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Aa, arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Yol verme tartışmasında silahını çekti. İçinde çocukların da olduğu araca ard arda ateş açtı.
4: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yusuf Enis Güler kız kardeşlerini okuldan almış eve dönüyordu. İddiaya göre okulun önünde çocuklara yol verince arkasındaki sürücü kornaya bastı.
5: Her zaman geçtiğim bir okulun önü vardı. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi. Hep arkadaki kornaya bastı. Yanıma yaklaşarak burada yol mu verilir? Küfür etti.

0: Sürücü bununla da yetinmedi. Silahını çekip tehditler savurdu.
1: Arabamın önüne kırarak dışarı dolu silah göz çıkardı. Ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim.
0: Silahlı sürücü tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı.
1: Bir tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Baktım peşimi bırakmıyor. Ben de hemen yukarıda bir ara sokak vardı. Kendimi ara sokağa attım.
0: O sırada sürücü birdenbire ateş etmeye başladı.
2: Arabada kız kardeşlerim var. Silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Yusuf Enes Güler ve iki kardeşi büyük korku yaşadı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Kurşunlar otomobile isabet etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. 51 yaşındaki silahlı sürücü kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
1: Geçiyorum yandan. Zaten çocukları okula yetiştireceğim. Hani dedim.
3: Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna efendim silahla ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Hatay'da 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçtı.
4: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldı. Altını yaptık, verdik kena.
0: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
4: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
0: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
4: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
0: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günan kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
4: İnsan halı işte ola oldu artık.
0: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
4: Hatay Emniyet Müdürü ve ekiplere teşekkür ederim her zaman.
5: Allah razı olsun.
3: Panama'yı 7.7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar, yaralananlar oldu. Depremin ardından verilen tsunami alarmı da devreye girdi.
0: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke

0: için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
1: Gaziantep'te Gastro Antep Kültür Yolu Festivali coşkusu sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kulak vereceğiz şimdi. Söz Habertürk muhabiri Dilara Cüvelek'te.
2: Bizler de sizlere bugün Gaziantep'ten aktaracağız. Bu Gaziantep'te şu sıralar kültür şöleni yaşanıyor. Gastro Antep var. Antep'in yemekleri, lezzetli yemeklerini bizlere yanımızda yayın konuğumuz Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin var. Efendim hoş geldiniz Habertürk ekranlarına.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben size hoş geldiniz diyorum şehrimize, festivalimize. Bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Ayağınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz. Neler var bu Gastro Antep'te? Antep'in yemeklerini biz iki gündür doyduk. Çok da lezzetli ağırlandık. Misafirperverlik olarak da neler var bu Gastro Antep'te?
3: Bunlar bir sonuç, sofra bir sonuç. Aslında gelen misafirlerimiz için müzelerimiz var. Gelen misafirlerimiz için antik kentlerimiz var. Her yıl geldiğinde de yeni bir müzemiz, yeni bir antik kentimiz hayata geçiyor. Aklınıza gelen Fırat'ın bütün güzellikleri, doğasından, karavanından, coğrafi altyapısından, tarihi dokusundan kim ne bulmak istiyorsa onu bulacağı çeşitlilik var. Ve günün sonunda da sofra var. Tabii soframıza baktığınız zaman 111. biz coğrafi işaretimizi aldık. Özellikle helvamız, bu helva en son aldığımız coğrafi işareti oldu. Bu sakızlı helva diyoruz. İçinde fıstık ve ceviz var ama muhteşem bir helvadır ve çok lezzetlidir. Her Avrupa Birliği coğrafi işaretlerini almaya devam ediyoruz aynı zamanda.
2: Şu an çok da lezzetli gözüküyor. Fazla
3: coğrafi işaretini alan şehriz. Arkadaşlarıma o konuda çok teşekkür ediyorum.
2: Çok önemli aslında bu. Türkiye'de her kültürden, her şehirde çok önemli lezzetler evet. Var ama Gaziantep şu an birinci o zaman.
3: Evet, birinciyiz bu konuda ama çok önde başladık. Diğer şehirlerimiz de kendi içinde bunları yapıyor. Bizim yolculuğumuz tabii onlarca yıl olunca sayımız da ona göre daha yüksek çıkıyor.
2: Gastro Antep'te sadece yemekler yok. Evet gözümüz, karnımız çok doyuyor ama birçok etkinlik özel şeflerde evet. Burada dünyaca ünlü şeflerden paneller, konferanslar evet. Var. Neler var Gastro Antep?
3: Şimdi 10 üniversite burada yarışıyor. Öğrenciler işin içine katmak, gastronomi bölümlerini gelip kendi içinde yarıştırma. Yarışırken de bu ürünleri, sumağı, biberi, nar ekşisini, Antep kurutmasını, Antep turşusunu kullanarak yarışıyor. Bu kendi ürünlerimizin evrenselleşmesi, küreselleşme açısından ve öğrencilerin geleceğe taşıması açısından çok kıymetli. Ayrıca bizim profesyoneller burada, Michelin yıldızı şeflerimiz burada. İnşallah bu yıl Michelin yıldızı bekliyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Kültür Bakanlığımız artık bütün Türkiye'ye yayılması ile ilgili çok ciddi bir destek oldu. Artık Michelin bütün Türkiye'den çıkabilir. Bizim de en az 10 tane Michelin'i hak eden marka lokantalarımız var. Onlardan bu performansı bekliyoruz ve bu yıl tescil istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Niye? Buradaki ürünlere bakarsanız Dilara Hanım, bu yılki konumuz deneyimleme. Bu deneyimlemede özellikle peynir çok kıymetli. Niye kıymetli? Bu gördüğünüz Antep peyniri hellim ve mozzarella gibi keçi sütünden yapılıyor. Keçi sütü olmasa bu lezzet olmuyor. Keçi sütünü yaparken onun bir kıvamı var, kaynatması var. İçine özel bir ot var. O ot ne kadar konacak, ne kadar bekletilecek, ne kadar kaynatılacak. Ve bunun çok ciddi bir reçetesi var, standart reçetesi. Bunu şu anda dünya piyasalarına daha iyi anlatmak için çalışma başlattık. TÜBİTAK'la çalışıyoruz. TÜBİTAK MAM'daki hocalarımız yoğurtta çalıştığı gibi şimdi peyniri çalışıyorlar. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Standart reçeteye geçiyoruz. Mesela Antep peynirindeki bu tuz oranını gidermek için üzerine sıcak su koyup bekletmek gerekiyor. Onun tuzunu alması için o salamurayı. Ayrıca Antep peynirindeki çıkan ürünler mesela biz utma diye bir kahvaltılık açtık. Eski hamamı çevirdik. Orada Antep peynirine dair bütün ürünler. Şurada ne var? Antep ürünlü irmik helvası. Bu ne zaman bu yapılacak? Bu irmik helvası nasıl konacak? Ne kadar standart konacak? İçindeki fıstığın oranı ne olacak?

Bunlar çok kıymetli. Ayrıca bizim muhteşem üçlü dediğimiz benim doğduğum mahallede de bakkal, kasap ve fırın yan yana olur. O muhteşem üçlü. Bakkaldan alır, hemen onu kasapta organize eder, fırına verir. Sıcak sıcak da bu ney? Bunun içerisinde mesela şekerli fıstıklı böreğimiz. İçerisinde yumurta var, kıvam var, büyük bir lezzet var. Bu kapalı olan da zebzeli. Bunu diğer böreklerden

0: Peynirin de lezzeti değişiyor. Burada bir döngüsel sistem var. Mesela bunun içini açtığınız zaman...
1: Şöyle yardım edeyim.
0: Şöyle açtığınızda şu gördüğünüz yeşilliklerin içerisinde soğan, samsak ve tarkın var. Kokladığınızda bakın 5 duyuya hitap ediyor. Ve 5 duyuya hitap eden yemek varsa bu Antep gastronomisidir. Lezzettir, şifadır. Herkesi buraya bu hikayeyi yeniden okumaya, bu deneyimlemeyi yeniden tatmaya çağırıyoruz. Hem acımız var, hem ekşimiz var, hem tatlımız var. Kim ne istiyorsa var. Herkes bir daha buraya gelsin, buyursun, bu lezzetlerden tatsın.
2: Daha ne olsun, soframız, gönlümüz var, dolu
0: evet,
2: dolu.
0: Evet.
2: Teşekkür
0: ben
2: ederiz başkanım. Bizler sağ olun. Bizler de sizlere Gaziantep sofrasını aktardık. Birinci ağızdan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziantep'in leziz lezzetlerini Habertürk izleyicilerine aktardı.
3: Pekala, biz de teşekkür ederim. Efendim, Afife Balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Hazırlıkları izleyelim.
4: Göz alıcı kostümleri özenle hazırlandı. Son provalar yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi izleyiciyle buluşuyor.
5: Afife Hanım'ın sahne tutkusuyla başlayan ve o cesareti, o içindeki o ateşi, o öncülüğü, yenilikçiyi ama sonunda hüzünle biten bir trajik yaşamı.
4: Türk tiyatrosunun öncü ismi Afife Jale'nin yaşamı bu kez modern baleyle sahneye taşınıyor. Eser balenin zarafetiyle müziğin ahengini sahnede buluşturuyor.
6: Büyük bir öncü. Onun sayesinde Türk kadını artık özgürce sahneye çıkıp tiyatro yapabiliyor. Eserin bestecisi Turgay Erdener, bu eser direkt bir bale müziği olarak bestelendi ve renkler hayatımızın parçaları, müzikte de renkler var.
7: Eser sanatçının yaşamını dört farklı dönemi simgeleyen dört ayrı renkle anlatıyor. O renklerden biri de altın.
5: Altın Afife'yi ilk gördüğümüz zaman doğum gününde görüyoruz. Arkadaşları eve geliyor, ev tiyatrosu yapıyorlar. Altın dönemi, ilk bu sahneye çıkma aşkıyla yanıp tutuştuğu dönem. Gençlik dönemi 17 yaşında.
4: Diğer renklerin hikayesine gelince.
5: Sonra kırmızı dönem, biraz böyle ateşli bir dönem. Orada işte yasaklara rağmen sahneye çıkıyor. Sonra baş ağrıları gelişiyor. Da mor dönemi, biraz daha böyle problematik bir dönem. Selahattin Pınar'la tanışıyor o dönemin sonunda. Bu da bir gümüş dönem. Son bir heyecan, son bir aşk yaşıyor. Fakat maalesef o da iyi sonuçlanmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar.
4: Afife Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
3: Ben sana mecburum, sisler bulvarı, yağmur kaçağı, ayrılık sevdaya dahil ve daha pek çok ölümsüz eser onun kalemiyle hayat buldu. Büyük usta Atilla İlhan, şiirlerinde yalnızlığı, aşkı, toplumsal meseleleri kendine özgü anlatımıyla işlemişti. Yalnızca şair değil, aynı zamanda gazeteci, yazar, senarist ve eleştirmendi. Atilla İlhan'ı vefatının 21. yılında anarak noktalayacağız bültenimizi. Ben sana mecburum, bilemezsin, adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin, ben sana mecburum, bilemezsin. Onun sesinden dinleyelim.
8: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hımzı.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.
1: Sinema dünyasına dair her şey ET Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Digger, gişelere nasıl giriş yaptı? Tom Cruise'un izlenmesi gereken en iyi 5 performansı. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla ET Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 14'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, haber bülteni devam ediyor. Efendim bugün iki noktada seçim vardı: Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan. Ataşehir'deki seçim sonuçlandı ve Ataşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili oldu. Bir diğer noktada Eyüp Sultan şu sıralarda seçim orada da devam ediyor. Alihan Tok sabah Ataşehir'deydi, orayı takip etti. Şimdi de Eyüp Sultan'da. Neler yaşandı Alihan, Ataşehir'de, Eyüp Sultan'da seçim süreci başladı mı?
1: Evet Kübra, Ataşehir'de öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin protestosundan bahsedebiliriz. Bugün seçimlere katılmadılar, katılmama kararı verdiler ama parti içerisindeki 5 belediye meclis üyesi aslında istifa etmiş ve bağımsız olarak yollarına devam edeceklerini söylemişlerdi. Peki onlar katılacak mı, katılmayacak mı? Aslında onların tamamı katılmamış olsa seçimin ertelenme ihtimali vardı ama iki bağımsız belediye meclis üyesi seçimlere katıldı. 20 kişi sağlandı, seçimler yapıldı ve 18 oy tek adaydı zaten Serdar Orhan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağımsız olarak giren iki bağımsız milletvekili de boş oy attı. Ve 18 oyla Ataşehir Belediyesi'nin başkan vekili seçildi Serdar Orhan. Ve uzun yıllar sonra Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Şimdi neredeyiz? Eyüp Sultan Belediyesi'ndeyiz. Burada da Eyüp Sultan Belediyesi'nde de yeniden bir seçim yapılacak. Burada AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Çakır olarak açıklandı. Tabii ki çok önemli burada yapılacak seçimde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 oyu var. AK Parti ve MHP'nin 14 oyu var. Ve ilk turda 25 oy aranacak. 25 oya şu anda mevcut durumda Cumhuriyet Halk Partisi de ulaşamıyor. İkinci turda da 25 oy aranacak. 3'te 2 çoğunluk. Her iki turda da Cumhuriyet Halk Partisi ya da hiçbir taraf, eğer ki bir değişiklik olmazsa, hiçbir taraf sağlayamıyor. Kilit nerede açılacak? Düğüm nerede çözülecek? 3. turda. 3. turda salt çoğunluk, yani 19 oy aranacak. Peki 19 oya Cumhur İttifakı ulaşabilir mi? Şu anda aslında o merak ediliyor. Eğer ki 5 Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi değiştirirse kararını, yani Cumhur İttifakı adayı Muhammed Çakır'a oy verirse, evet, Eyüp Sultan Belediyesi de AK Parti'ye geçer. Ama burada tabii ki oy farkı 9 gibi görünse de 5 kişinin geçmesiyle aritmetik değişiyor. Dolayısıyla burada çok önemli olacak seçimler. 3. tura kadar, en az 3. tura kadar devam edeceğini biliyoruz. 4. tura kalırsa zaten, 19 oyu kimse sağlayamazsa, 4. turda bir oy fazla alan kişi burada seçimleri kazanmış olacak. Şimdi burada Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi operasyon kapsamında gözaltına alınmış. Şimdi 24 oy var diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 23 oyu var diyoruz ama burada Mithat Bülent Özmen tabii ki kısıtlı olarak burada değil. Dolayısıyla 22 oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani hiçbir türlü 25'i sağlayamıyorlar. Seçim 3. turu kalacak. 19 oyu alan kazanacak. Eyüp Sultan Belediyesi'nde takipte olacağız ve sizlere aktaracağız.
0: Pekala, Ali Antok'tan dinledik efendim. Bu şu demek oluyor aslında: Ataşehir'de ilk turda seçim sonuçlanmıştı fakat Eyüp Sultan'da 3. tura kadar bekleyeceğiz. Bakalım nasıl neticelenecek. Oradaki seçimin daha uzun sürmesini bekliyoruz. Yine Alihan'a bağlanıp bilgileri aktarmayı da sürdüreceğiz. Ve Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. Yeni Parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında konuştu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye sordu. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı dedi.

0: bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
0: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu. Esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
1: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışmada soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
0: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Hukuken araştırılmadan herkesi suçlamak yanlıştır. Suçlarken dikkatli olunmalı, suç varsa gereği de yapılmalıdır dedi.
3: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak batı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır.
2: Çocuklara sosyal medya yasağı artık yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren o düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanılacak? 15 ile 18 yaş arasında da çünkü bir öngörü var. Hepsini haberimizde izleyelim.
1: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
4: Kürsü teşriflerini arz ederim.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Nur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez

0: yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından tam anlamıyla flaş gelişmeler yaşandı. TFF, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Mecnun Otyakmaz ve 5 yönetim kurulu üyesi ise istifa etti.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından istifa depremi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yedek yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de istifa etti. Toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altı çizildi. Bu isteğin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.
1: Benzin fiyatında indirim yapıldı, motorine ise zam geldi. Uluslararası dizel piyasasındaki maliyet baskısı yurt içi piyasaya da yansıyor. Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam kararı alındı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 96,55 liraya yükseldi. Benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 83,79 lira oldu. Aydın'da turistleri taşıyan işte bu yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
0: Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. İkisi de şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir yolu Germencik mevkiinde oldu. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan otobüs Aydın'a doğru gidiyordu. O sırada bir minibüs emniyet şeridinden yola çıktı. Duramayan otobüs minibüse çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. Yapılan incelemede takla atan minibüsteki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İtalya'nın Sicilya adasındaki Marsala'da etkili olan fırtına sırasında iki hortum oluştu. Dördü çocuk, 11 kişi yaralandı. Bina ve otomobillerde de hasar oluştu. Çifte hortum kentte binalara, araçlara ve tarım alanlarına bir de okula zarar verdi. Dördü çocuk, 11 kişi yaralandı. İki kişi hastaneye kaldırıldı. Hortum çok sayıda aracı da havaya savurdu. Binalar hasar gördü. Kentte en az 5 evin yıkıldığı belirtildi. İşte görüntüler İtalya'dan geliyor efendim. Dev hortum ekranlarınızda, çifte hortum oluştu ve dördü çocuk, 11 kişi yaralandı Sicilya'da. Efendim, bu kez de zehir tacirleri uyuşturucuyu çikolata kaplı paketlerin içine koymuşlar. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
0: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
3: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçak

0: uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
1: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
0: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
1: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Efendim böylece bu dilimi sonlandırıyoruz. Bizden hemen sonra HT Sinema olacak ekranlarınızda. Aslında bir sinema arası veriyoruz diyebiliriz. Sonrasında saat başında haber bültenine devam edeceğiz.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçindene bu hafta fotoğrafçı Nihat Odabaşı konuk oluyor. Fotoğrafçılık kariyerini, sosyal medyanın yarattığı kusursuzluk beklentisini ve yapay zekanın fotoğrafçılığa etkisini değerlendiren Odabaşı, moda fotoğrafçılığının inceliklerini anlatıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinde, bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikte yine sinema, film konuşacağız. İlk filmimiz Brad Pitt

0: ve Odin. Bir fragmana bakalım.
1: Put it there, pal. Damn, you're handsome. We're not there anymore.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: Heart of the Beast, Brad Pitt ve dünya güzeli Odin'in hikayesini anlatıyor. İki yaralı savaştan böyle birlikte çatışmış, mücadele etmiş iki dostun hikayesi. Mehmet, ne diyorsun?
3: Ya aslında işte bu Yıldızlar ve Köpekler filminde, filmin başında o kıyamet ortamında, kıyamet sonrası ortamda ikisi bile bir bağları, güçlü bir bağları vardır. Ama o birazcık bir şekilde ailesini kaybetmiştir, insanlar gitmiştir. Onunla artık hani bir aralarında öyle bir dayanışma vardır. Burada ise bir tercih var. Yani dünyanın geri kalanını artık bırakmak istiyor Brad Pitt'in oynadığı James karakteri. O işte o savaş sonrası yaşadıkları travma, bütün onlar, ikisinde de var aynı şey. İkisi de asker aslında. Biraz o yalnızlık, o insanlıktan uzağa gitmek, kaçmak bir tercih aslında. Savaş onları yıldırmış ama her şeyden yıldırmış. Sadece savaştan değil, insanlardan da koparmış. İkisi o yalnızlığı, doğanın içerisindeki o yalnızlığı, o izolasyon duygusunu istiyorlar. Çok bariz. Ama orada işte o bir kazayla birlikte, o bir hayatta kalma filmine dönüştüğünde orada aralarındaki bağ daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve ikisinin de birbirini kurtarma çabası çok ön plana çıkıyor. Yani insan, hayvan demiyorum, köpek çünkü çok özel burada. Hı hı. Köpeğin tüm özellikleri var her şeyle. İnsan köpek ilişkisini, aradaki dostluğu işleyen son dönemdeki gördüğüm en iyi filmlerden birisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. O yüzden duygusal derinliği de çok yüksek. Filmin sonuna kadar da o gidiyor, onu çok iyi kurmuşlar. Ya filmin kalbindeki mesele de o zaten, o bağ, ikisi arasındaki o bağ ve onu çok iyi işlediğini düşünüyorum.
0: Filmin başından sonuna kadar sizi böyle izleyiciye eline alan bir hüzün duygusu var ve bir süre sonra o ikisinin hüznüyle siz de o mücadelenin içine giriyorsunuz ve en tatlı tarafı da o ikisi arasındaki şey oldu Mehmet. Yani ikisi de birbiri için hayatından vazgeçmek, hani hangisi hangisini kurtarmaya, Brad Pitt kendini mi kurtarmak ...la uğraşıyor daha çok, Odin mi hayatta kalsın diye ya da Odin'in James'i kurtarma çabası. Bir de David Ayer'in şeyini de seviyorum. David Ayer daha böyle çılgın, işte DC evreninde de filmler çekti, daha önce bu Fury falan gibi. Burada o konuşmayı azaltıp o bakışlarla Brad Pitt'in hüznü falan, ben öyle düşündüm. Yani hangisi daha hüzünlü bakıyor? Biraz Odin tarafındayım. Odin rol çalmış. Filmi sonuna kadar ilgiyle izledim ve sevdim. O, hele sonunda zaten bir burnunuzun direği bir sızlıyor. Hani böyle bir sesiniz şey oluyor. Sadece bu, yani bu Amerikan şeyi bir parça var ya, o işte savaşa gitmişler. Hiç alakan olmayan bir yere. Niye götürdün Odin'i orada savaştırdın be vicdansız, bacağını birini kaybettirdin diye de bir yandan da kızdım içimden.
3: Ama Odin'le galiba orada tanışıyorlar. O detayı bilmiyoruz. Hı-hı. Ama şimdi bu Cameron Alexander'ın senaryosu. Ve Cameron Alexander yeni bir isim. Bence o hem kendi bir köpeği var. O köpeği de küçük bir köpekmiş. Onunla kurduğu çok güçlü bir bağ var. Hayatında hiçbir şey yürümediği zaman onunla olan ilişkisine sığındığını fark ediyor ve bunun üzerine bir hikaye kurmak istiyor. Aynı zamanda da Yeşil Bereliler, Komandolar, yani o özel harekat timiyle bağlantıları nedeniyle de böyle bir senaryoya dönüştürüyor. Bir de gerçekten Odin gibi birçok köpek var, o işlerde çalışan ve aynısı bu travmaları yaşayan birçok köpek var. Öyle bir hikaye kuruyor. Bence burada asıl, yani David Ayer ile Brad Pitt'i çeken bu Cameron Alexander'ın senaryosu. Hatta 2017-2018 sezonundan itibaren geçerli bir senaryo, yanılmıyorsam. O Blacklist dediğimiz kara listeye giriyor. Yani çekilemeyen bir senaryo oluyor. Damien Chazelle ilk olarak onu çekiyor oradan. Yani yapımcı olarak çekiyor. Sonra da David Ayer devreye giriyor. Onun için de David Ayer için çok farklı bir film aslında. Ama Brad Pitt'in oyunculuğu da çok iyi. O da çok iyi yakalamış karakteri. Çok iyi gidiyor. Bir de görüntü yönetmeni çok iyi. Yani Mauro Fiore harika bir iş ortaya koyuyor. Müziği de sevdim ben. Yani o doğa manzaraları, doğa görüntüleri çok iyi ilk baştan itibaren. Bir de şimdi senaryo

0: üstünlüğü şu. Böyle bir film, klişeler var bu filmde.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı. Ben finali tahmin edemedim ama finalde çok da klişe diyemem final için açıkçası. Ama hani gelişimde klasik bir hayatta kalma filmi gibi. Ama onu çok iyi kurmuşlar. Mesela Kurtlarla Savaş çok iyi.
1: Çok iyi, evet.
0: Yine o köprüdeki sahne çok iyi. Onlar çok iyi yazılmış.
1: Orada James'in Odin'i götürmesi meselesi, James götürüyor değil. Amerikan ordusu.
0: Tamam, sen onu
1: söyle. O anlamda söylemeye çalıştım onu. Finalle ilgili şu bir anekdot okudum, onu söyleyeyim. Öbür filme geçeriz Mehmet. Damien Chazelle ve Brad Pitt farklı bir final istiyorlar. David Ayer bu finale ağırlığını koymuş ve tamam demişler. Onlar senin gibi hani finali tahmin ediyor. Ya finalle ilgili o ekipte de bir şey olmuş hani finali farklı mı yapsak diye. Ama bence izlenmeyi hak eden, yakalarsanız sinemada bir yerlerde mutlaka bir göz atın. O Yıldızlar ve Köpek'ten kat kat hani Ridley Scott kusura da bakmasın ama daha iyi bir film. Onu da söyleyeyim.
0: Kesinlikle evet.
1: Deyip Mehmet, Jason Statham'ın bir filmi var diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Fragmana bir bakalım. It's okay. I'm here to help. I'm coming back for everybody. Get back in a container! Sen get back in! We got a problem on the ship. Let's do away. I'm number one, two, three, four. He's trapped. Mehmet, isyan, yani fragman 3 aşağı 5 yukarı'nın olduğunu anlatıyor. Jason Statham diyorum ve başka da bir şey söylemiyorum. Haksızlık etmiyorum, hani bunu çok negatif anlamda söylemiyorum. Başından sonuna kadar oturdum böyle, aktı gitti yani.
0: Evet, evet, çok üzerine çok konuşulacak bir film değil. Yani bu filmleri seven bir kitle var, o kitleye uygun bir film. Jason Statham da öyle. Jean-François Richer, Fransız yönetmen, aslında çok değişik filmleri var. O başlangıçta sokak filmleri, daha gerçekçi banliyö filmleri çekmişti, komedileri de var, değişik filmleri var. Burada standart bir Jason Statham filmi yönetmeni haline gelmiş. Biraz işi çok profesyonel bırakmış kendini yani. Çok umursamamış bence. Jason Statham'da bir düşüş var, onu söyleyeyim. Bu filmde de bir seyirci sayısında bir düşüş var. Jason Statham'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Ben biraz da o yüzden aldım. Jason Statham'ın ekstra bir adım attı. Bütün filmler artık birbirine benzemeye başladı. Son dönemin en böyle kendine özgü aksiyon kahramanlarından biridir. Ama bir düşüş var, kendini tekrar ediyor. Burada insan kaçakçılarına falan da girmiş ama pek kurtaramıyor hikayeyi.
1: Şeyi görüyorum Mehmet, bazen de işte bu yıldız ve bir prototipe oturtuyorlar ya seni. Dijital platformlara da işler yapıyor. Biraz fabrikasyona hani bir senaryo, belli kalıpları var. Onun üzerinden gidiyor. Dediğin gibi ne diyelim, bir şey diyeyim.
0: Seçimizi duysun.
1: Jason Statham bu sefer de gemide herkesi dövüyor deyip.
0: Evet, aynen.
1: Ev sinemasına geçelim Mehmet. Orada da Una Bomber. Doğru mu söyledim?
0: Evet,
1: İnşallah doğru söyledim. Bir bakalım.

0: without one grammatical error. This is something bigger.
1: Theodore, why would you like to participate in this study?
2: When I look around at our society, it seems to me like it needs to change.
3: Evet, Netflix'e geldi Una Bomber ve bir gerçek öykü anlatıyor. İşte 50'lerden 90'ların ortasına kadar süren FBI'ın, Amerika'nın en uzun süre FBI'ın peşinde koştuğu bir bombacının, bir katilin hikayesi.
4: Aslında buradan çok iyi bir film de çıkabilir. Ya Kuzuların Sessizliği gibi müthiş bir şey de çıkabilir ama çıkmıyor. Çıkmıyor. Bunun belgeselleri var. O belgesellerin de bir tanesi galiba. Bir mini dizi daha doğrusu. Yani mini belgesel tarzında böyle. O var. Ama bu filmde de bence çok bariz hatalar var. Bir tanesi o Shailene Woodley'in oynadığı bir karakter var. O bir kere çok klişe bir karakter. Bir de ona böyle ona karşıtlık kursun diye bir erkek karakter var dedektifler arasında. Bir kere o ilişki falan çok klişe ve çok kötü. Öteki tarafa geçelim, Russell Crowe tarafına. Yani flashback geçmiş 1958 yılında geçen olaylara baktığımızda da hani karakterin denek olarak kullanıldığı süreçte orada da Russell Crowe'un oynadığı karakter aynı şekilde çok klişe. Gerçek hayatta da bakıyorsun, araştırıyorsun. Aslında ne Shailene Woodley'in oynadığı karakter var, Russell Crowe'un oynadığı karakter var öyle birisi.

0: Ama aralarında böyle bir ilişki yok bir kere yani. Onu çok zorlamışlar. Yani şunu söylemeye getiriyorlar. Bu karakteri bir katil haline getiren, bir bombacı haline getiren tek neden o katıldığı denek. Buraya bağlıyor. Fakat bakıyorsun gerçek hayata, belgesellere bakıyorsun, her şeylere bakıyorsun. Adam hayır diyor, değil diyor. Çünkü arada çok büyük bir süre var. O süreyi hiç anlatmıyorsun. Adam bayağı ciddi matematikçi, profesör olmuş, çalışmış, uğraşmış. Hiç bırakıyorsun onları. Bir nedenselliği böyle başında koydular, hatırlıyor musun? İşte sadece hava yolları şirketlerine, üniversitelere saldırıyor. Çünkü bir tak tak tak tak anlattılar, kapat. Asıl orası önemli olan. Yani bu adamın o manifestosu nedeniyle, o manifestoyu yazdığı süreçle, o denemelere, deneylere katıldığı dönem arasındaki o büyük boşlukta yazıyor o manifestoyu. Yani orada asıl şekilleniyor bu buradaki kişiliği, yani o bombacı kişiliği. Bunu bir kere atlayınca film bir anda hani böyle ciddi irtifa kaybediyor ve hani olmuyor.
1: Biz filmleri konuşurken Mehmet'le daha önceden birbirimize söylemiyoruz. Mehmet benim düşündüğüme yakın bir şey söylerse de hocasından aferin almış öğrenci gibi mutlu oluyorum. Çünkü birebir böyle buraya yazdım Mehmet. Yani bence o Shailen Woolley'nin yani daha günümüze yakın yakalandığı dönemde geçen hikayeyle geçmişte geçen hikaye arasında keşke bir tercih yapsalarmış. Ve dediğin gibi o Harvard'da deneylerin olduğu döneme babasıyla, annesiyle, kardeşiyle, oradaki okuldaki arkadaşlarıyla, yani bu çocuk nasıl bu hale geldi? Ama dediğim gibi kafalarında bir şey var galiba. Diyorlar ki onu da çok açık söylemiyorlardı. Hani bu deneyler bunu böyle yaptı diye çok üstüne de basmıyorlar ama bize diyorlar ki işte o deneyler yüzünden oldu. Öyle olunca da bir bomboş bir yer kalıyor. Ve biz orayı doldurmak zorunda kalıyoruz. Orayı da ne kadar istesek doldursak da yalan yanlış şeylerle doldurabiliriz. Bence fırsatı kaçırmışlar.
0: Jacob Tremblay'ın oyunculuğu bile yeter bence. Çok iyi oyuncu ya. Çok iyi oynamış karakteri orada.
1: Dur bakalım nelerde oynayacak ileride. Deyip Mehmet bir de romantik komedimiz var. Mehmet romantik komedileri sever. Bir bakalım. Aşk hipotezi. Molecules stay in motion, vibrating and colliding until they find a match. And when they do, something miraculous happens. They form a bond.
2: I'm seeing someone.
3: You mean like a therapist?
2: What? No, like a human man. Oh, I'm so sorry. Dr. Carlson.
4: Olive Smith.
5: So we're fake dating. What are they doing?
6: I should kiss you.
2: What? Friends are
1: watching. Mehmet, Prime Video'da Aşk Hipotezi. Ben sözelciyim, burada çok kimya var, biyoloji var, bir şeyler var, ne diyorsun?
0: Ya 2021'de Elie Hazelwood'un ilk romanı bu. O da şeyi bırakıyor, tam da bu filmdeki gibi. O bilim insanlığını bırakıp tamamen romancılığa geçiyor ve çok iyi tanıdığı bir dünyayı anlatıyor. Şimdi ben zaten filmin başında, ilk yarısında çok sevdim. O kadar o dünyayı biliyor ki, içeriden anlatılmış bir hikaye ki, görüyorsun zaten yani. Dışarıdan birisi oturup sağ üzerine çalışıp o senaryoyu yazmadı, o kadar belli oluyor ki. Tamamen içeriden geliyor o hikaye, onu biliyorsun. Ve o çok iyi gelişiyor. Bir romantik komedi olarak da iyi kuruyor meselesini. İşte hani romantik komedideki hikaye nedir temel mesele? Evet, birbirlerinden hoşlanırlar. Aralarında bir çekim vardır, bir kimya vardır. Fakat bir türlü bir araya gelemezler. Uzun bir gecikme süreci olur. Sen bunu ne kadar inandırıcı yaparsan, o da o kadar iyi çalışır. Evet, bu bir yere kadar gerçekten inandırıcı olabiliyor. Ama bir noktadan sonra özellikle son, şey denir ona, üçüncü perde. Üçüncü perdede hikaye çöküyor bence. Tümüyle çöküyor. Hatta bizim eski Yeşilçam klişeleri devreye giriyor.
1: Kötü adam değil mi?
0: Eski Yeşilçam klişeleri çok. Evet, doğru söylüyorsun.
1: Orayla birlikte bende de koptu Mehmet. Fakat şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim, böyle sözünü kestim gibi oldu ama. Elie Hazelwood. Mehmet, bunu ben dedim ki ya ben bu filmi sevdim. Yani çökmesine rağmen hani izledim sonuna kadar. Bu romanı aslında bir Star Wars romanı olarak başlamış. Bu bir fan romanmış. Bu romana Kylo ve Ren vardı ya şeydeki Star Wars'taki Force Awakens ve o seri son üçlemedeki. O hikaye üzerinden yazmış. Fanlarla beraber böyle bir hikaye yazılınca daha sonra bu ele alınıyor roman. Ve romanı değiştirmişler. Kylo ve Ren'i atıp Adam ve Olive yapıp. Mesela diyor ki Adam olmasının adını ve sürekli siyah giyip böyle koridorlarda yürüyor ya. İşte Adam Driver'ın Kylo Ren'ine. İşte filmin başında ben bunların hepsini okuduklarımdan yani. Film böyle bir şey söylemiyor.

0: Çünkü şaşırdım ben de. Ve Grace Abrams'ın bir şarkısıyla başlıyor. Diyor ki Grace Abrams, fanlar demişler onun bir şarkısı olsun. Çünkü J.J. Abrams'ın kızı. Böyle bir Star Wars'la alttan alta söyledikçe, yani o şeyi okudukça bazı doneleri, aa falan dediğim yerler oldu hakikaten. Böyle de bir ilginç tarafı varmış. Yani bir Star Wars hikayesi diye fanlar böyle internette Ali Hazelwood'la yazıp sonra buraya döndürmüşler. Ama dediğim gibi ben kızı çok tanımıyordum. Lily Reinhardt mıydı?
1: Riverdale dizisinden.
0: Riverdale'deymiş. Ben çok takip ettiğim bir dizi değildi. Genel olarak benden sınıfı geçti yani. Ben izledim.
1: Evet ya, ben de çok keyif aldım dediğim gibi. Üçüncü perdesine kadar her şey harika. Yani bayağı da iyi bir romantik komedi. Yani o ilişkiler, o okulu anlatması, o çevreyi anlatması, o dünyayı anlatması, bir kadının, erkeklerin hakim olduğu bir dünyada yaşadığı meseleleri koyması, oralara kadar bence çok harika gidiyor. Yönetmenlik de iyi, Claire Scanlon. Tamam yani böyle her şeyle rengarenk, çok canlı. Ha biz de orada olalım diye böyle bir dünya yarattığı kesin. Güzel ama dediğim gibi son taraf, son bölümde biraz şey yapıyor.
0: Stanford mıydı okul? Keşke gidip okusaymışız ya. bir öyle gıptayla
1: orada
0: da baktım
1: ama
0: yani.
1: Asıl görüntü yönetmeniyle yönetmenin kurduğu dünyadır orada belirleyici olan. Mekandan ziyade onlar yani.
0: Öyle. Mehmet, Prime Video'da Aşk Hipotezini de hafta sonu evde keyifle izleyebilirsiniz deyip şimdi bütün dünya konuşuyor. Bir sürü şey söyleniyor hakkında. Ben eminim bizim izleyicilerimiz de Mehmet Açar ne diyor bu filmle ilgili diye merak ediyorlardır. Şimdi Mehmet Açar bize Digger'ı anlatacak. Mehmet, Digger uzun süredir eleştirmenlerin bir filmi bu kadar dövdüğünü, yani kelime böyle tırnak içinde söylüyorum, dövdüğünü görmemiştim. Yani gerçekten bazı eleştirmenler sıfır ver. Ya diyorum ki emek ya, sete gitmişler, çalışmışlar. Hani sıfır nedir? Hani bu kadar mı kötü bu film? Ama çok tuhaf bir şekilde Batı'da eleştirmenler yerden yere vurdu ama ben o kadar yerden yere vurulacak bir film olmadığını düşünüyorum. Hatta iyi bir film olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle Amerika ve yani İngiltere bazlı eleştirmenler onlar bence. Şimdi şöyle bir tarafı var filmin. Başladığında ve aktığında hakikaten soğuk, soğuk bir tarzı var. Yani seyirciyle duygusal bağ kurması zor bir film. Özellikle ilk yarısı için söylüyorum. Biçimci, biçim çok önde. Bardo vardı ya bir önce 2022'de çektiği film, orada da öyle. Biçim çok önde, çok grotesk. Ve hiciv, çok üstten bir hiciv var. Onu hissediyorsun. Bugünkü Amerika'yı da hicvettiğini, Trump'ı, o sağ kanat liderleri, onları hicvettiğini görüyorsun. Bunların dünyaya bakışını. Ve hani özellikle film eleştirmenlerinin çoğu da direkt olarak Kubrick Doktor Garip Aşk diyor yani. Hemen bunu diyorsun. Yani aynı oradaki gibi. Tabii. O Garip Aşk'ın şeyi var, yapısı var. Ve diyorsun ki ya buna yeni ne getirecek diyorsun açıkçası. Bunu soruyorsun. Şimdi ilk yarı itibarıyla ben de uzaktan mesafeyle izliyorum. Bir duygusal bağ kuramıyorum. Ama ne anlattığı şeylerin doğruluğuna inanıyorum Kadir. Yani bunlar doğru diyorum. İşte o post-truth çağı mesela. Gerçek ötesi çağı. Yani nedir? Artık hepimiz nesnel gerçeklikle olan bağımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Burada hem güç odakları da bunu istiyor. Gerçek şekillendirilen bir olay artık yani. Ondan kopuyoruz. İnsanlar da bundan kopmak istiyorlar biraz. Kendi dünyalarına gömülüyorlar. 90'lardan beri var bu. 90'larda konvansiyonel medya üzerinden konuşuldu. Şimdi 2000'lerde de sosyal medya üzerinden konuşuluyor. Bir kere asıl meselenin o çağla ilgili bir mesele olduğunu çok iyi anlatıyor. Bunu zaten ilk bir saatte de görüyorsun, ilk bir saatte de görüyorsun. Şimdi bunlar boş fikirler değil. Diyorlar ki onlar, ya biz bunları gördük, biliyoruz. Bize niye anlatıyorsun? Tekrar anlatılmak zorunda bence. Çünkü bu şekilde gidersek biz bütün felaketleri açıyoruz kendimize. Yani o zaman oradaki karakter de çok iyi anlatıyor derdini. Yani asıl siz sorumlusunuz diyor ya, o meşhur soruşturma salonu sahnesi. Şimdi çok abartılı bir sahne. Çok tiyatral bir sahne. Kabul ediyorum. Fakat o sahnede anlattıkları doğru değil mi? Orada bence oradaki söylev anlamlı geldi bana.
0: Mehmet, zaten şöyle söyleyeyim. Bence işte şurada da böyle bam bam bam. Yani orada bence kürekle ağzımıza vurdu hepimizin. Yani herkesin. Yani bu bir mes, bir pisliğin, bir bataklığın içindeysek burada kimse masum değil. Yani kimse elini yıkayıp ama ben bir kenara çekildim diyemez. Herkes bu işin içinde meselesini. Ben dediğin gibi o ilk, burada biraz spoilerı da konuşuyoruz kusura bakmayın.
1: Vermek zorundayız. Onu,
0: evet,
1: onu buradan itibaren vermeden, bizi bırakın.
0: Evet, onu vermeden söyleyemiyoruz.

0: skorcu
1: yani
0: vereceğiz.
1: O 35-40 dakikadan sonra bütün yaşananların aslında bir tiyatro oyununun son provası olduğunu gördüğümüz andan itibaren bir şöyle olup filmin içine girmeye daha adım at. Ve benim filmde takıldığım ve takıldığım derken yani filmin beni ele aldığı sahneyi sana söyleyeyim Mehmet. Bence müthiş bir sahne. O sondaki konuşma sahnesini de kabul ediyorum ama bence uçakta Ganesh'e ton balığı yedirdiği sahne var ya. Yani Ganesh bir bilim insanı, çevre felaketinin işte bunun nedeninin Digger olduğunu söylüyor. Sizin gibiler yüzünden böyle olduğu söylüyor. Son derece ahlaklı bir adam elinden geldiği kadar. Fakat Digger'ın yanında çalışıyor. Digger'ın uçağıyla gidiyor. Ton balığı, o ona şey anlatırken Digger, ton, yani hani bina yanarken Digger saçını tarıyor gibi bir durum var orada. Ton balığı yiyor. Önce kabul etmiyor yani işte çevre, felaket, bunları şöyle yetiştiriyorlar böyle falan. O da anlatıyor işte bu öyle değil, bir tane Japon bir herif böyle yetiştirdi falan diye. Yiyip son bir parçayı yedi onu Ganesh. Yedi ve senin dediğin şey gerçeklik bükülebiliyor. Gerçeklik şey yapılabiliyor. Ve biraz böyle çok alakasız sadece aklıma geldiği için yani bunun üzerine daha fazla düşünüp böyle senin de fikrini almak isterim. Matrix'teki Cypher'ın gidip o biftek yiyordu ya. Yalan olduğunu bilse de diyor ki artık yeter o gerçeklikteki sefillikten bıktım. Ben bu bifteyi yemek istiyorum kardeşim. Yalan da olsa yemek istiyorum. Yani Ganesh de içinden bir yerden biraz hepimiz böyleyiz gibi geldi bana. Yani Digger herkesi rahatsız ediyor. Yani bence bana da laf söylüyor. Ben çöplerimi ayırıyorum. Plastiği ayırdım, kağıdı ayırdım. Harika, dünyayı iyi yaptım. Geçen bir şey okudum Mehmet. Şu pamuklu tişört 2750 litreymiş bu tişörtün üretilmesi. Bir insanın 2 yıllık içme suyu ihtiyacı gidiyor. Tişörtü giyiyorum ama. Ne oldu sorarsan ayırdım. Ben o anlamda biraz sonundaki umutsuzluktan da rahatsız oldum. Finalde bir umutsuz, yani seyirciler alkışlıyorlar falan ama çıktığımız dünya...
2: Evet, o da çok çarpıcı. Ya tam da o çok nokta atışı bir sahneden söz ettin sen. Ama bütün film temelde de doğru söylüyorsun. Hep aynı konu. Gerçekliğin nasıl şekillendirilebildiği. Orada bir anda bir başka bir gerçek kuruyor ve Ganesh onu yiyor yani. Her anlamda ortaya geliyor. Şimdi filmin başında da pencereden görülen manzara, onun da gerçek mi olduğunu yoksa yapay mı olduğunu hep bir mesele. Şimdi filmin tam yarısında sen bu bir tiyatro oyunu dediğin zaman yine aynı noktaya temas ediyorsun. Yani yine gerçekliği şekillendiren bir yapı kuruyorsun. Ona işte kendini yansıtan bir anlatı yapısı var bu filmde. Self-refleksif yapı. Bu da çok uyuyor postürü çağının bütün ruhuna. Yani sen orada bir de belirsizleştirmiş değil mi? Yani sahne neresi, kulis neresi şeyle anlıyorsun. Bir kadraj formatı değişiyor. Kadraj formatının değiştiğini görüyorsun. Işığı değiştirmişler Emmanuel Lubezki ile birlikte. Daha derin ve koyu gölgeler var. Daha sıcak renkleri görebiliyorsun. Sarı ve turuncu mesela çıkıyor. Halbuki tiyatro sahnesinde tamamen gri, mat tiyatro ışığı. Daha beyaz bir ışığı görüyorsun hakim. Orada mat ve solgun. Öteki tarafta biraz daha sıcak renklere geçiyorsun. Orada hikaye de bir anda duygusallaşıyor. Bak dikkat et, herkes kendi derdine düşüyor. Yani orada bir anda Tom Cruise Digger oynarken içinde başka bir Curtis Marston'dı değil mi? Curtis Marston'ın başka dertleri var. Bambaşka dertlerle uğraşıyor. Kızıyla uğraşıyor. Birden oyuna yabancılaşıyor. Bu oyun ne diyor? Ben niye bu oyunu oynuyorum diyor. Saçma sapan
1: anlatılan
2: şeyler yapıyoruz
1: diyor. Her şeyi
2: diyor.
1: De yanlış diyor. Bunlar evet. Yani
2: işte postürü çağatan budur. Kendi gerçeğimize gömülürüz. Dünyanın nereye doğru gittiğini umursamayız. Orada yönetmen gelip uğraşıyor. Ne yapıyorsun ya sen diyor. Bu çok kült bir oyun diyor. Sonra söylemeyelim. Fossil o sürprize en azından Fossil söylemeyelim. Orada işte J.C. Plemons'ın oynadığı karakter çok sürpriz bir konuşma yapıyor. Ve şunu söylemeye çalışıyorlar. Ya abi bu oyun şu an daha gerçek aslında. Bizim kendi post-truth çağına karşı koyabileceğimiz yer bence şunu söylüyor. Çok iddialı bir şekilde Inarritu ve ekibi post-truth çağına sanatla karşı koyabiliriz diyor. Bu kadar net yani. Çünkü sanat bizi gerçeğe ulaştırır diyor bir şekilde. Çünkü hakikaten de orada sen bir sanat eseriyle birebir ilişki kurduğunda gerçeklikle çok daha derin bir ilişki kurabilirsin. Tiyatro da bunu gösteriyor. Final de o anlamda çok çarpıcı senin söylediğin gibi.
1: Yani Mehmet şeyi de mesela biraz Tom Cruise'dan da konuşmak lazım. O ilk 30 dakika o işte plastik makyaj falan, yani diyorsun ki ya hani bu düzeyde insanlar böyle bu kadar belli bir şey yapar mı? Ama onun bir tiyatro oyunu ve biz

0: neredeyse film boyunca onu aslında bir kostümün içinde görüyoruz Tom Cruise'u. O bir kostüm. Bütün o abartılı oyunculuklar, o oyunun yönetmenin istediği bir şey öyle oynanması. Ben Tom Cruise'u da beğendim. Yani hakikaten kendisini de adamış. Zaten o 10 dakikalık o monolog bölümünde tadını da çıkarıyor. Yani müthiş bir koreografi, kamera, Tom Cruise'un hareketleri falan. Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani okuduğum bazı insanlar, bazı böyle değer de verdiğim, yabancı böyle yani takip ettiğim bazı yazarların bu kadar ağır yüklenmesini anlamadım. Bazı tartışmalar gördüm Mehmet. Yani bunlar umarım doğru değildir. Hani böyle olduğunu da düşünmüyorum. İşte Meksikalı yönetmenler, Cuarón, Del Toro, işte Iñárritu, bunlara böyle biraz da ırkçılık mı var Hollywood'da gibi artık? Yani bu kadar şey biraz fazla oldu gibi bir duygu da var.
1: Sanmıyorum ya. Bence dediğim gibi duygusal bir bağ kuramadılar filmle. Ama bazen her şeyde duygusal bağ. Ben filmle duygusal bağ bazen zordur ama en son sahne çok duygusal olduğunu düşünüyorum. O çıktı tiyatro sahnesi söylemeyelim belki tam final
0: Tabii
1: ama
0: tabii.
1: hakikaten çok çarpıcı. Yani bir anda hani gerçeklik çünkü bizden sonuna kadar saklanıyor. Hangi dünyadayız? Dışarısı hep içerideyiz bak. Hep içeride geçiyor olay. Dışarıyı bilmiyoruz,
0: Bilmiyoruz.
1: dışarıyı görmüyoruz ve dışarı finalde gözüküyor.
0: Biraz orada Mehmet şunu da sorayım mı? Yani seyircinin oyuna yani bizi bu hale getiren insanlara bakıp gülüp alkışlıyoruz. Tamam mı? Hani biz şey olarak bu da böyle bir an falan diyoruz. Ama Digger aslında yani Digger'ın dünyası, Digger'ın yaptıkları hala hayatımızı etkiliyor ve sanki o İşte Jesse Plemons'un oynadığı karakterden dolayı da hani çok böyle bir şey de söylemek istemiyorum. Hani dediğin gibi çok da hani son bir şeyi de bırakalım ama ya o umutsuzluk da beni şey yaptı. Yani filmi daha bende
1: Aslında
0: güçlendirdi.
1: soru var. Yani ne olacak acaba? Yani bu çabalar değiştirebilecek mi dünyayı? Bu mesele. Yani bu metan gazı meselesi çok ciddi bir mesele. Bütün bunlar böyle. Yani bu küresel ısınma meselesi. Böyle bir kayıtsızlık var. Bizim sorumluluğumuz var. Ne olacak? Yani şu da var. Kendisi, biz de acaba bu filmi yaparak veya bu oyunu yaparak bir şey değiştirebilecek miyiz? O soruyu soruyor. Ya o çıkan insanlar nasıl düşünüyorlar? Yani sonuçta ben de onu düşünüyorum. Onlar bir oyundan çıktılar, ben de bir filmden çıktım. Ya yani bir anda kendi gerçekliğimle yüz yüze geliyorum. O da kendi, onlar da kendi gerçekliğiyle yüz yüze
0: Şey gibi
1: geliyor.
0: katman katman
1: Tabii
0: değil mi?
1: tabii.
0: Onlar oyunu izledi, biz onu izledik. Böyle
1: O bence
0: ben
1: onu çok iyi yapmışlar. Yani böyle ben onu yazdım yazımda da. Yani bu self refleksif yapı üzerinde, anlatı yapılar üzerine çalışan akademisyenler için altın madeni gibi. Yani katman katman açılıyor film.
0: Her şeyi dediğim gibi hani üzerine düşünülüp konuşulup dediğin o açılıştaki tablo gerçek mi? Ya da diğer ceylanı yiyen aslanlar vardı orada. Yani işte o
1: Evet.
0: Digger orada mesajlar bir sürü şeyler veriliyor. Son bir yerde bir not gördüm. Birisi diyor ki filmi kaç kez izlemiş? O çok sevmiş. Diyor ki üçüncü mü dördüncü izleyişimde diyor. Biraz daha geride bir yerde oturuyordum diyor. Bunu da ses anlamında Mehmet. Bu benim kaçırdığım bir şey. Takip edebildiğim bir şey değil. Diyor ki o başta bir şey vardı hatırlıyor musun? Saat böyle tık tık tık tık. Diyor ki o diyor aslında diyor sonda diyor ses gelince tiyatro sahnesinde bir su damlama. Tiyatroda bir problem. Ya yani suyun sesi o diyor. Saatin tık tıkı değil diyor. Yani böyle küçük numaralarda yapmışlar. Yani bu kadar şeye ihtiyaç var mı? Bunu seyircinin yakalayamayacağı şeyleri ama ben beğendim filmi ya. Bence yılın iyi filmlerinden.
1: Sen benden daha çok beğendin
0: Ben
1: abi. Sen
0: evet ben
1: filmin
0: bayağı
1: içinde de
0: beğendim.
1: hiç böyle filmin duygusu olarak değil mi? Çünkü seninle
0: Evet beni çok
1: konuşmuştuk. Evet.
0: yani dediğim gibi yani bir, o noktadan sonra Riz Ahmet de müthiş bu arada. Yani o bilim adamında daha ilk
1: Tom
0: odaya
1: Cruise
0: girdiği
1: müthiş değil mi?
0: andan
1: İki
0: itibaren.
1: karakteri canlandırıyor Tom Cruise aslında değil mi?
0: Evet Kurt yani kızı için endişelenen Curtis'le biraz sonra dünyayı mahveden. Biraz Sandra Hüller harcanmış gibi geldi.
1: Evet o başta biraz gitmiş ama yani çünkü rolü kısa fazla
0: Evet o
1: yapacak bir
0: biraz
1: şey
0: şey
1: yok
0: olmuş.
1: yani.
0: Ama genel olarak John Goodman nasıl bu kadar zayıflamış daha başka birisi olmuş. Hepsi çok çok iyiler. Yani o espri bile bence tatlıydı. Sandra Hüller'in kardeşi Digger'ın parasıyla çevrecilik ve doğayı koruma bir şirket kurmuş. Çevreci şirket kurmuş.
1: Ya
0: Müthişti.
1: kara komedi, çok iyi bir kara komedi. Grotesk var, hicim var, onlar da
0: Bu
1: çok iyi
0: hafta
1: bence.
0: okuduğum bütün haberlere Digger yüzünden böyle baktım Mehmet. Avustralya'da elektrikli otomobil satışları patlamış. Daha çevreci ve daha şey olacak. Ama o narratif mi diyorlardı İngilizce'de?
1: Evet.
0: Yani seni yönlendiren, sana anlatılan hikayeye inanıp, aa bu böyle diye oraya gidiyorsun ama yine Digger anlatıyor o hikayeyi de.
1: Evet ya, tam da bu çağ üzerine

0: Çok düşünüyorum ama ben anlıyorum yani duygusal olarak uzak kalan insanlar ama bence bu film değer kazanacak.
1: Ha evet en çok konuşulan
0: bence,
1: şey sen öyle
0: ben
1: mi
0: gelecekte bu filmin daha iyi olumlu eleştiri alacağını bir de bırak İngiliz'i ve Amerikalıları bırakırsak dünya geneline bakarsak orada da bu işin daha iyi gittiğini düşünüyorum ben. Yani Fransız eleştirmenler olsun başka yerlerde daha iyi eleştiriler alacağını düşünüyorum.
1: Bir de gördüm Mehmet film gişede çökmüş. Yani
0: ama o hiç

0: Biz de buna
1: kesinlikle değil. Bence kesinlikle değil. İyi bir film deyip Mehmet bizim için bu hafta Tom Cruise'un en iyi 5 performansını
0: oyunculuk
1: seçti.
0: Performans, evet.
1: Bakalım.
2: Of course, I'm an excellent driver.
3: You know how to drive?
2: Yeah.
4: Yağmur Adam. 4 Oscar kazanan filmde Tom Cruise, bencil otomobil satıcısı Charlie'yi canlandırır. Babası ölene kadar varlığından haberdar olmadığı otistik abisiyle yolculuğa çıkan Charlie'nin amacı 3 milyon dolarlık mirası kontrol etmektir. Ama yolculuk onun için sürprizlerle geçer.
5: Raymond, am I using you, Raymond?
6: Yeah.
5: Shut up! He is answering a question!
7: Your brother's a hard worker, Tommy. Win or lose, school, sports, life, as long as you do your best.
4: Doğum günü 4 Temmuz. Tom Cruise'a en iyi erkek oyuncu dalında ilk Oscar adaylığını getiren film, Vietnam Savaşı'na gönüllü olarak katılan Ron Kovic'in gerçek hayat hikayesini anlatır. Kovic, savaştan sadece fiziksel değil, psikolojik sorunlarla döner ve gerçek kimliğini bulması yıllarını alır.
8: You all think I'm gonna do, which is just flip out.
9: Who's coming with me?
8: Who is coming with me?
4: Yeni bir başlangıç. Vicdani nedenlerle mesleğinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen başarılı spor menajeri Jerry Maguire işten atılır ve kendi şirketini kurar. Ama yanında artık tek bir sporcu vardır ve işi çok zordur. Film ünlü aktöre en iyi erkek oyuncu dalında ikinci Oscar adaylığını getirir. If you pay the
10: price, she'll let you deep inside. I'm Frank T.J. Mackey.
11: His lost son.
12: What did he say? Because I am not going to take care of him. What does he want?
11: I'm the dying man's wife.
4: Manolya. Birçok karakter ve yan hikayenin yer aldığı filmde Tom Cruise erkeklere kadınları baştan çıkarma dersleri veren Frank rolünde gelir karşımıza. Kendini beğenmiş kadın düşmanı karakterine getirdiği yorumla en iyi yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar'a aday olmayı başarır.
13: Sometimes people need a little help. Was that unclear?
14: Kind of.
13: God. Hey, come on.
15: I'll take.
16: I got 5 stops to make.
13: What's your name?
4: Tetikçinin Gecesi. Gözünü kırpmadan insan öldüren soğukkanlı bir tetikçi rolünde çıkar karşımıza. Kariyerinin en farklı rollerinden biridir. Hedefine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapan tetikçi, onun yorumuyla derinlikli bir karakter haline gelir.
1: Show me the money diyorum Mehmet. Jerry Maguire bence inanılmaz orada gerçekten.
0: Digger'da bu ilk 5'e girer. Başka bir sefer yapsam Digger'da alırdım bu ilk 5'e.
1: Hadi bakalım göreceğiz Mehmet. Bir iki ay sonra belli olacak. Oscar çok konuşuluyor. Olur umarım ya. Hak ediyor bence. Deyip teşekkür ediyorum Mehmet. Nefis bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

CHP ve Yeni Parti yeniden birleşir mi? Kılıçdaroğlu'ndan Cemil Tugay'a sert tepki. AK Parti'den yeni transfer sinyali. Sırada hangi büyükşehir var? Semiha Şahin soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Faik Tunay. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner. Hukukçu Doktor Sermet Erdem. Siyaset bilimci Nurettin Kalkan. Gazeteciler Sadi Özdemir ve Alişer Delek yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Efendim, iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Biri 20 yıllık, diğeri ise 13 yıllık. Detayları almak için Ankara'ya dönelim. Emre Aytekin'e soracağız. Emre, böylece kaça çıkmış oldu aydınlatılmış faili meçhul cinayetler? Detaylar nedir?
1: Kübra Nur Uslu, hemen hatırlatalım. Faili Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı bünyesinde Nisan ayında kurulmuştu. Ve bugün aydınlatılan yeni iki cinayetle birlikte toplam 60 dosyada 67 cinayet aydınlatılmış oldu. Yeni aydınlatılan iki cinayetin detaylarını yine Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir'de Rıza Güzel'in dosyası yeniden ele alındı. 2006 tarihinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunmuştu ailesi Rıza Güzel tarafından ve bu dosya yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler sonunda yeni delillere ulaşıldı. Bu deliller neticesinde de operasyon gerçekleştirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı bu dosyada ve bu şüphelilerden ikisi tutuklandı. Biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bir diğer dosyanın adresi ise Samsun. Samsun'da Çarşamba ilçesinde Arif Yılmaz'ın 2013 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dosya yeniden incelendi. Bu dosyada da gelişen yeni teknolojik imkanlardan yararlanıldı ve yeni deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Yapılan operasyonlarda ise iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Bakan Gürlek'in bu cinayetlere ilişkin, aydınlatılan cinayetlere ilişkin yine oldukça net bir mesajı vardı. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi. Bir kez daha ifade edelim, 20 ve 13 yıllık iki cinayet daha aydınlatıldı. Bugüne kadar ise 60 dosyada 67 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldı.
0: Emre Aytekin aktardı efendim. Bakan Akın Gürlek'in açıklamalarını, iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Bugün İstanbul'da iki ilçede başkan vekili seçimi var. Ataşehir. Ataşehir'deki seçimler sonuçlandı ve Ataşehir CHP'den AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde ise seçim devam ediyor. Dönelim Alihan Tok'a. Bizi Eyüp Sultan Belediyesi'nin tam da önünde bekliyor. Alihan, seçim süreci başladı mı Eyüp Sultan'da? İlk tur yapıldı mı? Sen üçüncü tura kadar kalır demiştin. Meclis aritmetiği ne gösteriyor?
2: Evet, şimdi Kübra Nur, seçimler başladı, ilk tur seçimleri başladı ama önemli tabii, bizler de buradan takip ediyoruz. Biraz tartışmalı başladı, gergin başladı. Yani hem burada salt çoğunluk konusunda bir itiraz, bir tartışma yaşandı. Normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam meclis üyesi 24 ama burada tabii belediye başkanı, yani tutuklu belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'i dahil ettiğinizde 24 oluyor ve karşı tarafta da yine Cumhur İttifakı'na da toplamda 14 belediye meclis üyesi var. Burada salt çoğunluğu AK Parti tarafı 19 almak gerektiğini söyledi. Yani tutuklu belediye başkanını saymamak gerektiğini ifade ettiler. İtirazları bu yöndeydi ama hayır, o da sayılacak. Burada 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesine göre bu geçerli sayılmadı. Bu itiraz reddedildi. Salt çoğunluk 20. Yani bu üçüncü turda 20 oyu alan kazanacak. Şimdi nedir durum? Şöyle, ilk turda 3-2 çoğunluk, yani 26 oy alan kazanacak. Ama söylediğimiz gibi 24 oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 14 Cumhur İttifakı'nın. Yani hiç kimse aslında 26 oya bir şekilde ulaşamıyor. İlk iki turda 26 oya ulaşılmaya çalışılacak. Mevcut durumda herkes kendi adayına oy atarsa ilk iki turda bu belirlenemeyecek. Üçüncü tura gelindiğinde 20 oy alan aday Eyüp Sultan Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçilmiş olacak. Peki 20 oy alabilmesi için ne olması gerekiyor? En az 6 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesinin AK Parti'nin adayına oy vermesi gerekiyor. Yani burada AK Parti'nin adayı da Muhammed Çakır olarak belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da Cafer Parlak. Muhammed Çakır'ın burada yeni belediye başkan vekili olması için 6 oyun kayması, yer değiştirmesi gerekiyor. Şimdi kıran kırana geçecek bir mücadele. O çok belli. Çünkü ilk baştan itibaren bizler buradan takip ediyoruz. Yani el yazısıyla oylar kullanacak. İmla kurallarına uymaları gerekiyor.

0: gerekiyor, hata yapmamaları gerekiyor. Muhammed Çakır ve Cafer Parlak isminin okunabilir olması gerekiyor. İşte harflerin kullanımı, aralarındaki boşluk, hepsi bir itiraz sebebi olabilir. Bu kanunda da yeri var. Dolayısıyla burada oylar çok titiz bir şekilde okunacak, sayılacak ve ilk tur başladı. İlk tur devam ediyor. Şu anda belediye meclis üyeleri oy kullanmaya devam ediyorlar. Mithat Bülent Özmen'in yerine burada belediye başkan vekili kim olacak, o aranıyor. Söylediğimiz gibi burada toplamda 38 belediye meclis üyesi var ve bunların 24'ü Cumhuriyet Halk Partili, 14'ü AK Parti ve MHP'nin oyları toplam. Şimdi ilk turda, şu anki yapılan turda bir karar çıkacak mı çıkmayacak mı ona bakacağız. Ama herkes kendi adayına oy verirse burada 24'e 14 gibi bir dağılım var. Yani tabii arada 10 oy var diyoruz ama 6 kişinin karşı tarafa oy vermesiyle, yani AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır'a oy vermesiyle beraber burada aritmetik tamamen değişebilir. İkinci turda da yine aynı şekilde olacak. Üçüncü tura kadar bu devam edecek. Üçüncü turda düğüm çözülüyor. Üçüncü turda eğer 20 oyu hangi aday alırsa, Cumhuriyet Halk Partililer kendi adayları, yani Cafer Parlak'a kendi adaylarına 3. tura kadar hiçbir fire vermeden oy verirlerse Cafer Parlak yeni belediye başkan vekili olur. Ama şu anki durumda kapalı oylama yapılıyor, gizli oylama yapılıyor. Dolayısıyla el yazısıyla bu oyları verecekler. Ne olacağına bakacağız ama Ataşehir Belediyesi'nde sabah saatlerinde yapılan seçimde Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmişti. Orada tek aday zaten Serdar Orhan tek başına katıldı. CHP orada seçimi protesto etmişti ve Serdar Orhan 18 oyla AK Parti'nin adayı olarak yine Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. Şimdi burada da Eyüp Sultan'da da bekliyoruz. Söylediğimiz gibi ilk tur yapılıyor. İlk turda 26 oy aranacak ve 3. tura kadar bu devam edecek. 3. turda 20 oy alan aday yeni belediye başkan vekili olacak Eyüp Sultan'da.
1: Bakalım efendim nasıl sonuçlanacak? Bakın ekranı ikiye böldük biraz önce de. Canlı olarak ekranlarınızda mecliste yaşananları getirdik. Gördüğünüz gibi meclis üyeleri o oy pusulalarını ellerine alıyorlar ve oylama için kabine geçiyorlar. Takip edeceğiz Eyüp Sultan'daki süreci. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Bir oraya kulak verelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılıyor. Kendisi de kürsüde anons edildi. Konuşmasını dinleyelim.
2: Aziz İstanbullular, İlim Yayma ailemizin kıymetli mensupları, muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Alimleri kendisine meftun eyleyen, ariflere ilmin hırkasını giydiren, bilgiyi hikmet ve güzellikle süsleyen aziz İstanbul'la sizlerle beraber olmaktan, bu manevi atmosferde sizlerle ruberu hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında İlim Yayma Cemiyetimizin 75. yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasbi ve hakiki bir gönül hareketi olan İlim Yayma Cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran, bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, onlar gittiler. Topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında onlar gittiler. Gelen zamandan bir haber gibiydiler. Onlar gittiler. Giderken bir muştu gibiydiler. Emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin diyorum. Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine, emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde ilim yayma çınarının gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Cehdinizi, gayenizi, gayretinizi, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin 3 çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve ilim yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda İşte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz. Bakınız, İlim Yayma Cemiyeti'nin ilk genel başkanı merhum Seniyüddin Başak, Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen isimlerden biridir. Ateşten gömlek giydiğimiz İstiklal Harbi yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya silah ulaştıran Kuvayi Milliye'ye çok önemli destekler sunan General Ömer Cemal Karabekir yine cemiyetin kurucu şahsiyetlerindendir. Çanakkale'de, Kutulamare'de ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli vazifeler üstlenmiş, İstiklal Madalyası sahibi emekli Kurmay Albay merhum Vehbi Bilimer, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yol arkadaşı, Sebilur Reşat dergisi yazarı merhum Hasan Hikmet Demirbağ ve daha nice kıymetli isim cemiyetin kurucu kadrosunda yer alan dava adamlarıdır. Bu şahsiyetlerin ortak ideali Türkiye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmekti. Bu isimlerin müşterek gayesi Türkiye'nin istikbalini şuurlu, donanımlı, cesur ve özgüvenli bir gençliğe emanet etmekti. Tüm çabalarını bu amaca teksif ettiler. tüm ümitlerini

mefkureye sabitlediler. Bu milletin evlatları sahipsiz değildir dediler. Bu milletin çocukları ilimden, irfandan, eğitimden mahrum bırakılamaz dediler. Zor zamanlarda ya Allah diyerek, Allah bizimledir diyerek, Allah bez, baki heves diyerek surda mukaddes bir gedik açtılar. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır inancıyla Türkiye'nin eğitim davasına omuz verdiler. Gönül ve ömür verdiler. Kardeşlerim, bu yönüyle ilim yayma Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve sivil toplum alanındaki remzidir, mührüdür, güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde ilim yaymanın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. Zira ilim yayma cemiyeti tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. Üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı, evlerin basıldığı, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocaların tutuklandığı, elifba kitaplarının adeta birer suç aleti gibi, birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda ilim yayma, milletçe mesut olmanın imkanlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur. Kuruluşundan yalnızca 6 gün sonra 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk İmam Hatip Okulu'nun açılışına öncülük eden cemiyet devam eden süreçte yüzden fazla İmam Hatip Lisesi'nin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle eğitim hizmetlerinin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmasının önüne geçilmiş, Anadolu'nun dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır. Sonraki yıllarda farklı şehirlerimizde inşa ettiği yurtlarla önemli bir ihtiyacı karşılayan İlim Yayma Cemiyeti, Anadolu'dan İstanbul'a gelen talebelere burs ve barınma hizmetleri sunmuş, on binlerce gencin güvenli ve nitelikli bir yaşam alanı içinde eğitim almalarını sağlamıştır. İlim yayma mücadelesi, ilim yayma davası nice engele, nice zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen işte böyle kök salmış, büyümüş, serpilmiştir. Ne diyor şair? Mazhar feyz olamaz düşmeyince hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Bundan 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür. Bu çınarın gölgesinde Allah'a hamdolsun nice gençler yetişti. Bu çınarın gölgesinde nice evladımız okudu. Bu çınarın gölgesinde yetişen nice kardeşimiz ilim yayma hareketinin açtığı yoldan yürüyerek ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etti. Bugün geldiğimiz noktada şunu büyük

bir gururla ifade etmek isterim. İlim Yayma Cemiyeti 192 şubesi, 153 yurdu ve 122 eğitim merkeziyle Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesilleri ihya etmeyi sürdürüyor. Temel eğitimden yüksek öğretime, öğrencilik döneminden akademik hayata kadar uzanan son derece kuşatıcı ve başarılı bir sistemle hamdolsun çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan İlim Yayma Vakfımız, diğer yandan Sabahattin Zaim Üniversitemiz, öte yandan kendisini ilme ve gençlere adayan gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz, mezun derneklerimiz, İlim Yayma camiasının tamamı büyük bir aşkla vatanına ve devletine bağlılık içinde tam bir adanmışlıkla millete ve ümmete hizmet ediyor. 75 sene önce 68 dava adamının ortaya koyduğu bu irade bugün okullarla, yurtlarla, burslarla, eğitim merkezleriyle, akademik destek ve uluslararası çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Az önce Meclis Başkanı Numan kardeşimi dinledik. Babasının bizde de çok emeği var. Allah rahmet eylesin. Makamı âli olsun inşallah. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize sonsuz hamdolsun diyorum. Nesiller boyunca elden ele kutlu bir emanet gibi onurla taşınan bu bayrağı inşallah bizler de şanla, şerefle taşıyacak, daha azametli dalgalanması için bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Sevgili dostlarım, çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, ben sizlere inanıyorum. Gözlerinizdeki ışıltı bana bu ümidi veriyor. Onun için de durmadan, yılmadan, usanmadan inşallah bu yola devam edeceğiz. Biz devlet ve millet olarak tarihinden ilham alan, cesaret alan, güç alan bir karaktere sahibiz. İlim Yayma'nın her sayfası mücadele ile geçen, bin bir emekle, özveriyle yoğrulan, tek bir lekenin dahi bulunmadığı bu 75 yıllık tarihi elbette önemlidir, kıymetlidir. Ama asıl olan yarına ne söylediğimiz, neyi miras bırakmak istediğimizdir. Kuşkusuz bizim en büyük hazinemiz insandır. En büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven, iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, emek ve sabır isteyen uzun soluklu bir uğraştır. Nasıl bizler ve evlatlarımız tam 75 yıl önce atılan tohumların meyvelerini topluyorsa, bugün toprağa serpilecek tohumlarda çeyrek asır sonra, yarım asır sonra meyveye duracaktır. İlim Yayma davasının 75 yılını iftiharla yad ederken bugün aynı zamanda şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Teknolojinin hızla değiştiği, ilerlediği günümüz dünyasında gelecek yıllarda hangi alanlara odaklanacağız? Asimetrik tehditler karşısında gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacak, kökleriyle bağlarını muhafaza etmelerini nasıl sağlayacağız?

daha fazla öğrencinin eğitimine nasıl katkı verecek, gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfetmesine nasıl yardımcı olacağız? Bilimde, teknolojide, kültür ve sanat alanlarında kendi ruh kökümüzden beslenen ürünler, eserler ve çalışmalarla çağa nasıl damga vuracağız? Küresel kültür dayatmaları karşısında milli kimliğimizi nasıl koruyacağız? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar önümüzdeki dönemi şekillendirecektir. İlim Yayma Cemiyetimizin hedefi sadece geçmişte yaptığı hizmetleri sürdürmekle sınırlı kalmamalıdır. Bu hizmetleri günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda özellikle geliştirmek, yenilemek, yeni alanlara taşımak ve daha fazla gence ulaşmak da mühimdir. Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno-oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü bir mirasın hafızası, bir geleceğin inşası temasıyla idrak etmesini bu bakımdan fevkalade isabetli buluyorum. Çünkü ilim yayma değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan, kimliğini inkar etmeden, özgüvenli bir şekilde istikbale yürümenin adıdır. İlim yayma, karanlığa teslim olmak yerine bir mumu yakmanın, umutsuzluğa kapılmak yerine ümit var olmanın adıdır. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif ne diyor? Burası çok önemli. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Her şey burada.
Mesele bu. Köklerimizden kopmadan yenilenmek. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek. Mesele medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkanlarını kuşanmaktır. Bizim yolumuz da, istikametimiz de, hedefimiz de tam olarak budur. Kıymetli hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, İlim Yayma ailesi olarak ne kadar ağır bir mesuliyeti omuzladığınızı en iyi sizler biliyorsunuz. Sizler çok hayati bir görevi hem de başarıyla icra ediyorsunuz. Sizler Türkiye'nin önünü açacak, bu ülkenin vizyonuna katkı yapacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi kuvveden fiile çıkaracak işler yapıyorsunuz. En önemlisi sizler inşallah gönüller sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müjdesine nail olacak faaliyetler yürütüyorsunuz. Bakın, iki cihan serveri ilmi çoğaltanlara, yayanlara, yani sizlere nasıl bir müjde veriyor? Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer, sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır, alimin abide yani ibadet edene üstünlüğü parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Evet, sizler yani bu ilmi tevarüs edenler gençlerimizi ilimle, hikmetle teçhiz edenler inşallah büyük bir pay alacaksınız. Sizler daha müessir, daha müreffeh bir Türkiye için üreten, emek veren, say eden, Türkiye'ye yön veren gençlerin yetişmesine vesile olacaksınız. Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Bugün burada siz gönül dostlarımın arasında sizlere olduğu kadar kendime de hitap ederken şu gerçeği önemli ifade etmek istiyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz. Rabbimin şu müjdesini kendimize rehber edinerek kavline ve davasına sadık nesillerin yetişmesi için mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Rütbe, makam, koltuk, şöhret, zenginlik gibi dünyevi payeler beklemeden ömrünü ilim yayma davasına adayan isimsiz kahramanların emanetini inşallah yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere çıkaracağız. Allah'ın izniyle

0: ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz. Bu düşüncelere her birinizi ilim yolunda millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolunda Yüce Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim gayretlerinizi bereketlendirsin diyorum. Başta şehit başbakanımız merhum Adnan Menderes ve kurucularımız olmak üzere dualarıyla, gözyaşlarıyla, infaklarıyla 3 çeyrek asırdır bu çınarın büyümesi için emek veren bütün kardeşlerime, hocalarımıza, hayırseverlerimize, gönüllülerimize, mezun ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden büyüklerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü mübarek olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar görüşme temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında konuştu. Şöyle söyledi: İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. Kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir ifadelerini kullandı. Bu milletin evlatları sahipsiz değil dediler dedi. Şöyle bir tarihine de dikkat çekti İlim Yayma Cemiyeti'nin. Dilek Olay efendim 1951 yılında 68 hayırseverle kurulmuştu cemiyet ve bugün 186 şubesi var. 75. yılına özel pek çok etkinlik düzenleniyor. İşte o etkinliklerden biri de 75. yıl buluşması. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir hediye takdimi yapılıyor. Erdoğan ayrıca tekno oligarklara da tepki gösterdi. Tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek istiyorlar. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağız? İşte bu çok önemli. Tekno oligarkların o tahakkümüne karşı da en büyük güvenimiz Teknofes gençliğidir, ilim yayma gençliğidir ifadelerini kullandı. Canlı olarak bize ekranlarınıza getirdik. Devam edelim sıradaki haberimizle. Maltepe'de çöken ve 5 kişiyi hayattan koparan o binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadeler de ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmedi.
2: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
3: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
2: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
3: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
2: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan dikkat çekici açıklamalar var. Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenlemeye işaret etti. İlaçta değişiklik olmadığı sürece direkt eczaneden alınabileceğini belirtti. Tütün ürünlerine yönelik yeni mevzuat hakkında da bilgi verdi. Bakan Memişoğlu sigara satışının kimlikle yapılacağını açıkladı.
4: Şimdi yeni bir şey çalışma yapıyoruz. O daha önemli. Çalışma Bakanlığı da bunu istedik ve onlar da hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilacı eğer değişiklik olmadıysa, olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz.
2: Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor. Hastalar ilacı bittiğinde her defasında doktora gidip yazdırmak zorunda kalmayacak. Raporu geçerli olduğu süre içinde ilacını eczaneden direkt alabilecek.
4: İlk bir uzmana muayene olduktan sonra ilk ilacı o uzman yazınca spesifik olarak o uzmanın ilacını yazdıktan sonraki aşamalarda ilaç ihtiyacı olduğu zaman aile hekimlerinin o ilacı yazabilir hale getirdik.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber yayınında düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Sigara düzenlemesine dair detayları da paylaştı.
5: Belli yaşın altındakilerin sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu da kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kafeterya, restoranlardaki flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda içilmeyecek? Hazırlık içindeyiz. Herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
1: Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte ise savcılığın artık rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. Çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren o düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Cevaplar haberimizde.
2: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
6: Kürsü teşriflerini arz ederim.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
1: Vanlı Karahaydar soruşturmasında yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulundu. Ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bir şüphelinin ifadesi sonrası soruşturmayı genişletti. Antalya'da bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para bulundu. Daha önce İstanbul'da iki otomobilde 934 milyon lira bulunmuştu. Böylece ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Öte yandan ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu da belirlendi. Paraların kaynağı, sahte banknotların miktarı ve nerelerde kullanıldığı araştırılıyor. Benzin fiyatında indirim yapıldı, motorine ise zam geldi. Uluslararası dizel piyasasındaki maliyet baskısı yurt içi piyasaya da yansıyor. Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam kararı alındı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 96,55 lira seviyesine yükseldi. Benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 83,79 lira oldu. Koç topluluğunun 100. yılı için hazırlanan Yerli Sanayi Uluslararası İtibar başlıklı sergi ziyaretçilere kapılarını açtı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki sergi 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
2: Resimler, objeler, arşiv belgeleri, bir ülkenin asırlık sanayi yolculuğu, Yerli Sanayi Uluslararası İtibar adlı sergide.
7: Sergimizde hem bu kronolojik sırayı takip ettik. 1926-2026 aralığında önemli mihenk taşlarını, Türkiye'nin gelişimini özetleyen objeleri ve bir takım dokümanları ve efemeraları da sergide izleyiciyle buluşturuyoruz.
2: Sergi Türkiye'deki bir asırlık dönüşümü sadece sanayi üzerinden değil gündelik yaşamın parçası olan üretimler üzerinden de ele alıyor.
7: İlk buzdolabından tutun da ilk otomatik çamaşır makinesine kadar ya da herhangi bir mutfak aleti, herhangi bir daktilo ya da hesap makinesi bugün bize o kadar çok şey özetliyor ki o anlamda da çok önemli.
8: Sergi dönemin canlı tanığı olan yüzlerce obje ile geçmişi günümüze taşıyor. O objelerden biri de görmüş olduğunuz hesap makinesi.
2: Asırlık seçki sanayinin köklü mirasıyla yeni nesillerin yoluna ışık tutarak onlara ilham oluyor.
7: İstiyoruz ki gerçekten üretimin ne kadar önemli olduğunu, bu ülkede üretme inancını taşısınlar, görsünler bunun ne noktadan ne noktaya gelebildiğini. Aynı zamanda özellikle de çocuk ve genç ziyaretçilerimiz için bu bir ilham kaynağı olsun ve desinler ki ben bu ülkede ne yapabilirim?
2: Sergi 7 Şubat 2027 tarihine kadar Rahmi Koç Müzesi'nin Mustafa Vehbi Koç binasında ziyaret edilebilecek.
1: Ve işte kebapları gördük efendim. Görüntü Adana'dan geliyor. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu festivale katılım yine her sene olduğu gibi yoğun oldu. Sözü şimdi Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a ve konuğuna bırakacağız. Böylece artık haber bülteninde sonuna gelmiş olduk. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Kebabından ciğerine, şırdanından tatlısına Adana deyince akla tabii ki ilk önce lezzetleri geliyor. Biz de bugün 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ndeyiz. Yayın konuğumuz Adana Valisi Sayın Mustafa Yavuz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Evet,
10: hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizleri Türkiye'nin en büyük gastronomi festivalinde görmek ve sizleri burada ağırlamaktan da memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Habertürk ailesine de bizim sesimizi tüm dünyaya, ülkemize duyurduğu için de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim. Biz Adana'ya geldik. İştahımız da açık. Önce bizi hangi lezzetler bekliyor? Bunlardan başlamak istiyorum.
10: Evet, aslında sizi acısıyla, tatlısıyla çok lezzet bekliyor. Dün gala gecemizde arkadaşlarımız bir lezzet standı ayarlamışlardı. Orada şöyle kısaca bir göz attık. 140 çeşit Çukurova'nın ve Adana'nın lezzetlerini aynı standta buluşturmuşlar. Ve acısıyla tatlısıyla ki yer olmadığı için de bazı lezzetleri koymamışlardı. Dolayısıyla evet, Adana birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir ilimiz. Çukurova gerçekten değişik kültürlere ev sahipliği yapan bir şehir. Bu çeşitlilik aslında bizim mutfağımıza da yansımış durumda. acısından tatlısına, etinden şalgamına, içeceğine kadar birçok lezzet bekliyor. Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali olan şu alanda şu anda 70'ten fazla lezzet durağımız var.
9: Efendim yürüyelim mi biraz da alanı? Yürüyerek tabii devam ki, edelim, alanı da gösterelim.
10: 70'ten fazla lezzet durağımız var. 250'den fazla şu anda burada standımız var.

kadın kooperatiflerimizin farklı, onların kadın maharetinin yansıması olan lezzetlerimiz var. Bununla birlikte kurumlarımızın burada lezzetleri var. Biz eğer diyete başlayacak misafirlerimiz varsa festivalden sonra diyete başlamalarını öneririz. Eğer doktorların tavsiyesine uymak şartıyla 3 gün dolu dolu hem Adana'yı yaşasınlar, hem Adana'nın lezzetlerine tatsınlar, hem de Adana'yı gerçekten gastronomisiyle, tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla ve en önemli sıcakkanlı insanlarıyla

0: dinamik döngüden bahsedilmişti. Bu yıl beklentiniz nedir?
1: Evet, geçen sene bahsettiğiniz gibi 800 bin civarında bir ziyaretçi, 3.7 milyar civarında bir ekonomik hareketlilik. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii ki bir lezzet festivali ama sadece burada bir lezzet festivaliyle sınırlı değil. Aslında festivalimizin içerisinde sosyal ve sanatsal, kültürel etkinlikler var, yarışmalar var. Dünyanın farklı noktalarından Michelin yıldızlı şeflerimiz var. Bu festival elbette ki ciddi bir hareketlilik sağlıyor. Şu anda tüm konaklama tesislerimiz neredeyse dolmuş durumda. Şehirde ciddi bir hareketlilik var ama sadece Adana'da değil, Mersin'den Osmaniye'ye kadar, Hatay'a kadar ciddi bir hareketlilik var. Esnaflarımız ve işletmelerimiz gerçekten bu anlamda ciddi de bir ekonomik hareketliliği içerisindeler. Tabii ki biz de bunu istiyoruz. Şehirde sosyal hareketlilikler, kültürel hareketler, ekonomik hareketlilikle tamamlandığı zaman festival zaten rüştünü ispat etmiş oluyor.
0: Efendim, bu yıl festivalin ana temasına da gelmek istiyorum. Sıfır atık festivalin ana teması. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, yani şimdi biz Seyhan Nehri'nin tam kıyısındayız. Seyhan Nehri biliyorsunuz Toroslardan doğuyor. Akdeniz'e, Adana'dan, tam Adana'nın ikiye bölerek de Akdeniz'e dökülüyor. Bu su kaynaklarını korumamız lazım. Toprağımız burası Çukurova. Şu anda dünyanın en büyük ovalarından birisi. Dolayısıyla burası Türkiye'de birçok üründe birinci, ikinci, üçüncü sırada ciddi bir üretim altyapısı var. Toprağımızı korumamız lazım. Doğamızı ve çevremizi korumamız lazım. Dolayısıyla bu su kaynaklarını, toprağımızı, çevremizi, doğamızı gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Buralar bize emanet. Bu emaneti biz gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. O anlamda arkadaşlarımızla düşündük. Bu sene atık yönetimini ön plana çıkarttık. Bu anlamda da sıfır atık anlayışıyla bir konsept belirledik. Şu anda burada kullanılan birçok ürünümüz biyoçözünür, geri dönüşüme uygun açıkçası ürünler. Yani neyi kastediyorum? Poşetlerden pipetlere, pipetlerden ambalajlara kadar. O anlamda inşallah örnek bir festival olacak. Her şeyin en güzeli var. Kebabın en güzeli burada. Ciğerin en güzeli burada. Şalgamın el yapımı, şalgam da dahil olmasa da burada. Tatlının en güzeli burada. Emin olun şu anda burada bir tanesi şu diyemeyeceğim.
0: Deniz ürünleri de varmış efendim. Ben dün duydum.
1: Evet. Şu anda bu sene festivalimizin içerisinde deniz ürünlerimiz de, standlarımız da var. Ama o yönümüz biraz zayıf kaldı şu ana kadar. Bu sene 10. yılımızdayız. Ama bir karar aldık. Bundan sonraki yıllarda deniz ürünlerini çok daha ön plana çıkartacağız.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla da tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşerilerimizi, tüm misafirlerimizi Adana Lezzet Festivali'ne davet ediyorum. Ben Habertürk ailesine de bu ilgisinden dolayı ve sesimizi tüm dünyaya ve ülkemize duyurdukları için de teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler efendim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Yayın konuğumuz Adana Valisi Sayın Mustafa Yavuz'du. Adana'nın o güzel lezzetlerini ondan dinledik. Biz de sanırım Özgür Balaban'la birlikte bugün kalori hesabı yapmamız zor olacak.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı

içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte. O halde o sıcak başlıklara bir bakalım. Görüntüler de bize eşlik etsin. İstanbul'un başkanları tutuklu 2 belediyesinde bugün vekil seçimi vardı. Ataşehir'de yönetim CHP'den AK Parti'ye geçti.

0: Meclisi. Eyüp Sultan'da ise oylama sürüyor. Az sonra canlı bağlantılarla her iki belediyedeki duruma da bakacağız haftalıkta. Ve bugünün bir diğer önemli gelişmesi, aslında sadece bugünün değil elbette, Hürmüz Boğazı'ndan petrolle birlikte gübre de geçemiyor şimdi. Gıdada fiyat gübre kriziyle de artıyor, hatta arttıkça artıyor. Tarımsal verimlilikte düşüşün sürmesi halinde ise küresel kıtlık endişesi yaşanıyor. Bu başlık üzerine de konuşacağız. Bizdeki durumu da tabii ki ele alacağız ve haftalığın ikinci saat diliminde ise apartman yaşamının sorunlarını bugün biraz masaya yatıracağız. Şöyle mesela otoparkı kullanmak kimin hakkı? Kapı önüne ayakkabı koymak hak mı gibi sorularımız var. Uzmanına soracağız. Hadi başlayalım. Peki şimdi programa başlarken sıcağı sıcağına Eyüp Sultan'a bir uzanalım. Belediye meclisindeki başkan vekili seçimine dair son durum ve notları Alihan Tok'tan dinliyoruz. Alihan sendeyiz.
1: Evet, buradaki seçim devam ediyor. İkinci tura geçildi şimdi. Birinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 21 oy aldı ve Cumhur İttifakı adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. Normalde baktığımızda aritmetik Cumhur İttifakı'nın toplamda 14 oyu var, 14 sandalyesi var ama bir oy fazla almış. Yani bu da şunu demek oluyor, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından bir kişi ilk turda AK Parti MHP adayı Muhammed Çakır'a oyunu verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ilk turda bir fire vermiş oldu. Şimdi baktığımız zaman burada tabii seçim nasıl devam edecek? Seçim ilk iki turda 26 oyu almaya çalışacaklar. Şu anda baktığımız zaman devam eden süreç içerisinde 26 oya hiçbir üye burada ulaşamıyor. Ama üçüncü turda aslında düğüm çözülecek. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Üçüncü turda salt oy çoğunluğunu alan aday kazanacak. Ne kadar o? O da 20 oy. Yani 20 oya ulaşan şu anda geçerli oylar eğer üçüncü turda da aynı şekilde kalırsa burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak 21 oyla Eyüp Sultan Belediyesi'nin yeni başkan vekili olur. Ama söylediğimiz gibi CHP'den bir fire var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kişi şu anda ilk turda AK Parti ve MHP'nin adayına oy vermiş. Yani 15 oy aldı Cumhur İttifakı adayı Muhammed Çakır. Dolayısıyla seçimde aritmetik her an değişebiliyor. Yani itirazlar var. Aynı zamanda el yazısıyla yazılıyor biliyorsunuz oylar. Dolayısıyla tüm bu itirazlar da ön plana alınacak. Bu itirazlar sonucunda sonunda başkan vekili seçilmiş olacak. Kıran kırana bir mücadele. Aradaki fark şimdi 15-21-21 Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. 15 Cumhur İttifakı'nın adayı aldı. Arada 6 fark var ama 4 kişi eğer şu anda karşı tarafa oy verirse, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır'a oy verirse tabii tüm işler değişebilir. Burada aritmetik anlık olarak değişiyor. Söylediğimiz gibi ilk başladığımızda aslında 22'ye 14'tü ama 21-15 oldu. Bir kişi Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermiş oldu. Çok önemli bir gelişme. Tabii seçim başlangıcında da zaten itirazlar vardı. Salt çoğunluğuna dair itirazlar vardı. Çünkü tutuklu belediye başkanıyla alakalı burada olmadığı için Eyüp Sultan'da belediye meclisinde mevcut bulunan belediye meclis üyelerini aslında alalım ve bu kaideyle oylamayı başlatalım. Salt çoğunluk 19 olsun diye AK Parti'den itiraz gelmişti. Ama hayır, 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi burada uygulandı ve mevcut değil. Burada toplam meclis üye sayısı yani 38 kişi baz alınacak. Dolayısıyla salt çoğunluk şu anda 20 olarak görünüyor. İkinci turda kaç fire verecek Cumhuriyet Halk Partisi, ne olacak? Şimdi ona bakılacak. Bir fire var ilk turda. İkinci turdaki oylama da çok önemli olacak. Ve üçüncü tura gelindiğinde 20 oyu yakalayan aday Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti MHP adayı Eyüp Sultan Belediyesi'nin yeni başkan vekili olmuş olacak. Adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cafer Parlak zaten meclisin birinci başkan vekiliydi burada. Ve AK Parti'nin adayı da Muhammed Çakır Eyüp Sultan Belediyesi'nde. Mithat Bülent Özmen'in de aslında sayılması burada gerekiyor dedi Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla salt oy

0: çoğunluğunu 20'ye çıkarmış oldular. Şimdi 3. turu bekliyoruz. 3. turda 20 oy alan aday kazanmış olacak. Şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi 21 oyda. Peki sabah saatlerinde bir başka başkan vekili seçimi de Ataşehir'de yapılmıştı. Orada da 18 oyla AK Parti'nin adayı kazanmıştı. O seçimde neler yaşandı isterseniz bir de onu izleyelim.
1: CHP grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi.
2: Eski kalemden.
1: 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
3: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
4: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
1: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
5: Evet izledik. Ataşehir ve Eyüp Sultan'daki seçimlere dair son gelişmeleri aktardık. Az sonra yine Eyüp Sultan'a döneceğiz. Sonuçlandığı zaman seçim. Bu arada önceki gün Maltepe'de çöken ve 5 kişiyi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayı da ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmedi.
1: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
6: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
1: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
6: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
1: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
5: Yeni bir gelişme var, aktarayım hemen. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Hukuken

0: sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlış dedi. Suç varsa gereği yapılır mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci içinde çalışmalar sağlıkla yürüyor. Bazı kurulların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gerekli çağrısında bulundu.
1: Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
2: Fon soruşturması konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yeni partiye tepki gösterdi.
1: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye sordu. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında da bulundu.
3: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
3: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu. Esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
2: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
3: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
0: Vanlı Kara Haydar soruşturması var biliyorsunuz ve devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulundu. Ele geçirilen toplam miktar böylece 2,5 milyar liraya ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bir şüphelinin ifadesi sonrası soruşturmayı genişletti. Antalya'da bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para bulundu. Daha önce İstanbul'daki iki otomobilde

0: 934 milyon lira bulunmuştu. Böylece ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Öte yandan ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu belirlendi. Paraların kaynağı, sahte banknotların miktarı ve nerelerde kullanıldığı da araştırılıyor tabii. Şimdi buradan bir dünya gündemine geçelim. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler bir Filistinlinin aracını gasp etti. Olay Ramallah kentinin kuzeyindeki Yebrut beldesinde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ki o görüntüler şu anda ekranlarınızda, fanatik İsrailliler iki araçla bölgeye gitti. Seyir halindeki Filistinlinin aracının önünü ve arkasını kendi araçlarıyla kapattı. O görüntüleri şu anda izliyorsunuz. Filistinli sürücüyü önce zorla aracından indiren İsrailliler ardından sopalarla da darp etti. Zulme uğrayan Filistinli kaçarken araçtaki çocuğu da inerek babasına doğru koştu. İsrailliler ise aracı gasp ederek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar da işte böyle yansıdı kameralara, bu şiddet anları İsraillilerin. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklamalar var. Bakan Memişoğlu raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenlemeye işaret etti. İlaçta değişiklik olmadığı sürece direkt eczaneden alınabileceğini belirtti. Bu arada tütün ürünlerine yönelik yeni mevzuat hakkında da bilgi verdi Bakan Memişoğlu. Sigara satışının kimlikle yapılacağını, bundan böyle kimlikle satış yapılacağını açıkladı.
1: Şimdi yeni bir şey çalışma yapıyoruz. O daha önemli. Çalışma Bakanlığı da bunu istedik ve onlar da hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından, o ilacı eğer değişiklik olmadıysa, olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz.
2: Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor. Hastalar ilacı bittiğinde her defasında doktora gidip yazdırmak zorunda kalmayacak. Raporu geçerli olduğu süre içinde ilacını eczaneden direkt alabilecek.
1: İlk bir uzmana muayene olduktan sonra ilk ilacı o uzman yazınca spesifik olarak, o uzmanın ilacını yazdıktan sonraki aşamalarda ilaç ihtiyacı olduğu zaman aile hekimlerinin o ilacı yazabilir hale getirdik.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber yayınında düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Sigara düzenlemesine dair detayları da paylaştı.
3: Belli yaşın altındakilerin sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu da kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kafeterya, restoranlardaki flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda içilmeyecek? Hazırlık içindeyiz. Herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
0: Şimdi buradan hızlıca bir Yemen'e döneceğiz. Zira Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait 136 askeri hedefi vurdu. Birleşmiş Milletler ise Yemen'in tam ölçekli savaşa geri döndüğü uyarısında bulundu.
2: Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçlerle İran destekli Husiler arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde, Taiz, Hacce ve Sada vilayetlerinde hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hudeyde de bir petrol tesisi, Taiz'de hükümet kompleksi ve Sada'da iletişim altyapısı hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise operasyonlarda Husilere ait 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Türkiye El-Maliki, özellikle balistik füze kapasitesinin hedef alındığını ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verildiğini söyledi. Yemen ordusu da Husilere ait noktaları 2750'den fazla saldırıyla hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Macit Abdullah En-Nezili, saldırılarda 1400'den fazla Husi'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısından memnun oldu.

0: olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla tam ölçekli savaşa geri dönüldüğünü açıkladı. Grundberg, güvenilir bir siyasi süreç olmadan şiddetin kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.
1: Tabii şimdi önce Hürmüz, şimdi de Babülmendeb Boğazı'ndaki kriz dünya gıda fiyatlarını da tehdit ediyor. Küresel gübre ticaretinin yaklaşık 1/3'ü de bu boğazdan geçiyor. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle aksayan sevkiyatlar gübre fiyatlarını da tabii ki yükseltiyor. Tarımda kullanılan diamonyum fosfat gübresinin fiyatı yılın ilk 9 ayında %28,4 oranında artmış durumda. Küresel gıda fiyatları ise şimdiden yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesinde. Uzmanlara göre pahalı gübre çiftçilerin kullanımını azaltmaya zorlayabilir. Bu da 2027'de tarımsal verimin düşmesi ve gıda fiyatlarının daha da yükselmesi riskini beraberinde getiriyor elbette. Şimdi bu konunun üzerine konuşalım, zira konuşmamız gerekiyor. Konuklarım var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman stüdyoda benimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ve tarım yazarı Mine Ataman da uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Mine Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Müsaadenizle ben hocamla başlayayım stüdyodan. Sizi çok bekletmeden hemen döneceğim. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi ben biraz şöyle kısa bir özet yaptım ama bu iş bizi nasıl etkileyecek tabii? Mesele o.
2: Aslında petrol dediğimiz zaman hayatımızın her alanına sirayet etmiş bir ham maddeden bahsediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde petrol sevkiyatında yaşanan ufacık bir sıkıntı, aksama bile bu işi çok ileri boyutlara taşıyor. Biz aslında Hürmüz Boğazı'nın ilk bloke olduğu o dönemde Asya piyasalarını ilk vuracağını söylemiştik. Çok ciddi daralma olmuştu çünkü Asya piyasalarında ve asıl tarımsal sıkışmanın, tarımsal verim azalmasının Asya'da olması bekleniyordu. Bu da aslında Hürmüz'ün İran'dan çok Çin üzerine bir baskı yaratmanın aracı olduğunu bize gösteriyordu. Tabii Türkiye bu anlamda etkilenecek ülkelerden bir tanesi ama şunu da mutlaka göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'nin izlediği bir çeşitlendirme stratejisi var. Bu tabii ki ön alabilmek için kullanılan araçlardan bir tanesi. Ancak tabii ki ithal ettiğimiz ürünleri düşündüğümüz zaman o ithal edilen ürünlerdeki ufacık bir oynama ki aynı zamanda petrol fiyatlarındaki hareketlilik dolar üzerinde de ve altın üzerinde de bir takım hareketliliğe sebep olabiliyor. Bu da ne demek? İthal ettiğimiz ürünlerin fiyatlarında bir artış demek. Dolayısıyla bu anlamda bir sıkışma evet bekleniyor. Özellikle bu gübre meselesi çok önemli. Çünkü bunlar bazen tali olarak değerlendirilebiliyor. Aslında hayatın ta kendisini etkiliyor. Çünkü gıda ve gıda güvenliği birincil önemde. Tabii ki değerli hocamın uzmanlık alanı ama belki bu süre içerisinde bir şekilde sistem dengeye gelir ve bu ürünler olmadan bu petrokimya endüstrisinin gıdaya entegre olduğu sistemin bir anlamda biraz daha geri çekildi. Biz daha organik diyebileceğimiz ürünler tüketmeye belki gidebiliriz veya hayat bizi buna zorluyor olabilir.
1: Evet, Mine Hanım ne der acaba? Şimdi evet, Hürmüz, önce Hürmüz, ardından Babülmendeb Boğazı'nda bir kriz var ve bütün işte dünyada küresel çapta bir gıda krizi yaşanabileceğine dair yorumlar var. Bir kere öncelikle bu iş bizi ne kadar etkileyecek? Biz işte Hürmüz ve Babülmendeb haricinde alternatif rotalarımız var mı? Öncelikle bunu sormak isterim. Yani yeni yılda bir gıda krizi daha mı konuşacak bütün dünya acaba? Sizinle zaten yıllardır konuşuyoruz bu meselelerin üstüne ama şimdi bunun üstüne yeni krizlerin üstüne yeni bir kriz mi eklenecek?
3: Aslında üzerine yeni bir kriz eklenmiyor ama gıdalar artık çok hassas bir ekonomik alan olarak konuşulmaya devam edecek. Yani eskiden gıda sadece kriz zamanlarında akla gelen ama şimdi kronikleşen gıda fiyatları, kronikleşen tarım gıda ekosistemi tedarik problemleri sebebiyle biz aslında bundan sonra gıdayı neredeyse altın gibi, petrol gibi değerli bir ürün olarak konuşmaya başlayacak. Şimdi konunun Türkiye'ye Türkiye'ye yansıyan tarafı, Türkiye geçtiğimiz

0: yıllardan beri bu Hürmüz Boğazı'ndaki problem, Ukrayna-Rusya savaşlı problemler, sadece bunlar değil, El Niño'nun etkisi, Panama Kanalı'ndaki kuraklık kaynaklı sıkıntılar, Tuna Nehri'ndeki sıkıntılar, bütün bunları bildiği için aslında Rusya ile bir gübre anlaşması yapılmak üzere yapıldı. Tarım Bakanlığı çok ciddi burada çalıştı. Aynı zamanda da Türkiye'de Gübre Üreticileri Derneği çok da etkili önlemler aldılar. Bu ne demek? Biz zaten gübremizin çok önemli bir bölümünü Ukrayna'dan, Rusya'dan ve farklı ülkelerden, Fas'tan, Tunus'tan tedarik ediyoruz. Biz aslında Hürmüz'e çok bağımlı değildik. O yüzden de zaten Türkiye gübre fiyatları konusunda dünyada görece az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Rusya'nın gübresi diğer ülkelerden ithal edilen gübrelerden yaklaşık bir %6-7 fiyatı daha yüksek. Türkiye aslında alıcılar biraz beklediler. Yani belki Hürmüz Boğazı'ndaki problem giderilir, açılır diye. Yoksa biz bugün istediğimizde Rusya'dan ithalat yapabiliyoruz. Türkiye'nin ne güz ekiminde ne de ilkbahardaki ekiminde herhangi bir gübre kaynaklı kriz yaşanmaz. Herhangi bir gıda krizi yaşanmaz. Gıda fiyatları elbette yansıyacaktır. Ama işin dünya tarafında da biraz tabii şöyle söyleyeyim, aslında biz sizinle hep konuşuyoruz. Uluslararası Ticaret Odası'nın genel sekreteri bir açıklama yaptı ve dedi ki gübre arzının dedi elbette Hürmüz Boğazı'nda üçte birinin %40'ı azaldı gibi, ama aslında şöyle anlatayım ben size, dünyada yaklaşık 198 milyon ton, 200 milyon tona yakın her yıl bir gübre kullanılıyor. 2023'te de %3'lük bir düşüş olmuş. 194 milyon tona düşmüştü. Şimdi bu yılda aslında beklenen %3-%4'lük bir sıkıntı. Bunun da gıda fiyatlarına yansıması esasen, hani böyle %80'ler zaten olsa dünyada ciddi bir büyük bir şok olur. Bu birazcık abartı.
1: Abartılı bir yorum mudur bu? Abartılı bir yorum olarak görüyorsunuz değil mi?
0: Tabii ki. Şimdi hem Dünya Bankası'nın hem FAO'nun gıda fiyat endeksine göre 2026 yılında yıllık gıda enflasyonu ortalama %5.8, tahıl fiyatları %5.1 arttı, buğday %6.3 arttı. Ben size şunu hatırlatmak isterim. 8-9 yıl önce uluslararası bir tahıl PR ajansının başındaki kadın çıkmış şöyle demişti. Son 8 hasat yaşanıyor dünyada. Üstünden bakın 16 hasat geçti. Hasatlar geçti ama hala hiç biz bir şey görmedik. Yani aslında şu anda dünyada karbon ayak izi düşük tarımla daha kimyasal tarım arasında bir mücadele var. Tarım kuzeye kayıyor. Tedarik zincirleriyle ilgili bir mücadele var. Tarım ticaretinde bir mücadele var. Aslında birileri ara ara böyle açıklamalar yaparak piyasaları manipüle ediyor. Gübrenin fiyatını arttırmaya çalışıyor. Emtia fiyatlarını arttırmaya çalışıyor. Borsalardaki tarım emtialarının fiyatlarını arttırmaya çalışıyor. Bu arada sesim kısık, çok özür diliyorum.
1: Çok geçmiş olsun. Estağfurullah.
0: Evet,
1: buyurun.
0: Yani konuya biraz daha belki böyle daha jeopolitik, daha küresel tarım ticareti üzerinden de yaklaşıp, çünkü bu bir ekonomist için %80 fiyat demek öyle bir şey olamaz. Yani öyle olsa Afrika'daki ülkelerin çoğu zaten gıdaya hiç erişemez. Şu anda Dünya Bankası'nın açıklamasına göre 2026'da 62 milyon kişi gıdaya erişemiyor. Yani şu oluyor aslında, görece yoksul ülkelerin gıdaya erişim maliyeti yükseliyor. Gıda enflasyonu oluyor, üretkenlikleri düşüyor, ekonomiler biraz yavaşlıyor. Ülkelerin özellikle de düşük gelir gruplarının gıda harcamaları yükseliyor. Amerika'da bile, Avrupa'da bile esasen gıda harcamalarının bütçe içerisindeki payı arttığında diğer taraflardaki harcamalar düşüyor. Konuyu biraz böyle daha bütün hayatın ve ekonominin içinde yaklaşmak gerekiyor. Dikkatli de olmak gerekiyor. Manipülatif bir açıklama bu. Evet.
1: Manipülatif bir açıklama dediniz ki hocam, şimdi

0: biz her jeopolitik krizde diyeyim, savaşta diyeyim, işte Ukrayna Savaşı çıktı, Rusya-Ukrayna Savaşı, biz aylar boyunca tahıl krizini konuştuk. Şimdi ABD-İran Savaşı, Hürmüz'ün kapatılması, Babül Mendeb, işte Husiler, Yemen'deki çatışmalar vesaire. Şimdi yine bir gübre krizinden bahsediyoruz. Yani gıda da bu jeopolitik kırılganlığa nasıl çare bulacak dünya? Böyle bir şey mümkün mü ya da?
1: Aslında değerli Mine Hocam da ifade ettiler. Bu işin büyük resim diye baktığımız zaman bir jeopolitik kırılma yaşanıyor. Bir büyük güç mücadelesi yaşanıyor. Avrupa başkentlerinde davet edildiğim pek çok toplantıda çok net bir şekilde ifade edildi bu. Resmi toplantılar bunlar. Komisyon tarafından düzenlenen resmi toplantılar. Dünya ticareti denizlerden karalara taşınıyor. Dolayısıyla denizlerdeki düğüm noktaları, bu şekilde tercüme edebilirim Türkçe'ye. Düğüm noktaları, yani kıtaları birbirine bağlayan geçiş noktaları üzerine krizler çıkartılarak bu karalara taşınma mevzuu biraz daha hızlandırılmaya çalışılıyor. Ve bu karalara taşınma unsurunda da bir güç mücadelesi var. Yani alternatif transit hatlar var, mal ve hizmetlerin taşınacağı ve bunlar arasında büyük bir rekabet söz konusu. Ve bu noktada da doğudan batıya giden mal ve enerji taşınmasında şu anda Avrupa çok net bir şekilde kararını verdi. Türkiye'nin üzerinden geçen Orta Koridor diye adlandırılan güzergahı tercih ettiklerini resmi bir şekilde ilan ettiler. Ama diğer alternatif güzergahlar hala bu oyunda kalmaya çalışıyorlar. Bunu yapabilmek için de hattın üzerinde bir takım istikrarsızlık yaratmaları veya bir şekilde manipülatif oyunlar oynamaları gerekiyor ki oraya olan güven azalsın. Çünkü bu işin bir sigorta meselesi var. Ben size şöyle söyleyeyim, Avrupa'da katıldığım toplantılarda bu konunun uzmanları ve karar alıcılar demir yolundan karayoluna veya limandan demir yoluna ve karayoluna taşınma arasındaki saniye farklarını hesap ediyorlar. Hangisi daha nerede ne şekilde hareket edilmesi gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve bu risklerin nasıl alınması gerektiğine dair çok ciddi bir çalışma var. Ama dediğim gibi Rusya'nın, İran'ın, Hindistan'la, Çin'le beraber bir alternatif güzergahı var. Bu Orta Koridor'la rekabet halinde. Ve bu ikisi aynı zamanda da Hindistan, Orta Doğu, İsrail'den çıkan Avrupa koridoruyla rekabet halinde. Dolayısıyla bu güzergahlarda bir baskı unsuru yaratabilmek için o ülkelerin, o projesi olan ülkenin kırılgan yerlerini bulmaya çalışıyor. Ve bu kırılganlıkta birinci, tabii Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en tepede olan ihtiyaç, tabii ki bizim ilk gidermeye çalıştığımız ihtiyaç gıda, barınma ve işte su, hayatta kalmanın temel bileşenleri. Dolayısıyla bu kadar kırılgan bir alanda eğer bir manipülatif oyun varsa buradaki güç mücadelesinin veya bir gücün diğerinin üzerine etki etme kapasitesinin ne kadar sınırlı olduğunu gösteriyor.
0: Ki burada da
1: çok hayati bir unsura
0: saldırıyor. Bu hazırlanan, bu öngörülerde, bu açıklamalarda da Mine Hanım da dedi, bir manipülatif çok bir taraf var.
1: Çok.
0: Belki de tamamı. Dolayısıyla çok tedbirli yaklaşmak gerekiyor.
1: Biz Rusya-Ukrayna'da mesela hep jeopolitik olarak işte Avrupa ile işte NATO üyesi ülkelerle Rusya arasındaki bir güç mücadelesi sebebiyle Ukrayna'nın çıktığını İlk başlarda bu şekilde söylendi ama Ukrayna'nın sahip olduğu gıda sektöründe sahip olduğu güç pay o kadar yüksek ki oradaki en ufak bir sıkıntı çok fazla ülke üzerine baskı yaratmaya sebep olabiliyor. Hatırlayalım, o günlerde biz tahıl koridoru tahıl diye bir şey konuştuk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Türkiye'ye gelerek Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aracı olmasını istedi. Çünkü hem Ukrayna'yla hem Rusya Devlet Başkanı'yla aynı anda görüşebilen, diğer pek çok isim bunu yapmaya çalıştı ama istedikleri cevabı alamayınca tek görüşebilen isim olduğu için Türkiye'den destek istedi ve o tahıl koridoru öyle açıldı. Öyle. Afrika ülkelerinin o sayede, evet. Orada da hatta sonrasında Avrupa ülkelerin bu Afrika'ya giden gıdayı kendi ülkelerine çevirdiklerine yönelik bir

0: takım planlar ortaya çıktı, bir takım gerçekler ortaya çıktı. Orada da aslında bir eşitsizlik, dünyadaki bu eşitsizliği giderek artıran bir süreç görüyoruz. Eğer biz şu anda Afrika'dan Avrupa'ya çok ciddi bir göç meselesini konuşuyorsak, bunun arka planında bu gıda çok önemli bir unsur ve bu kimler tarafından ne şekilde buraya doğru yönlendiriliyor, manipüle edilmesi gereken soru.
1: Yani aslında makro düzeyde de bakmak lazım. İşte sizin de anlattığınız gibi ülkelerin güç mücadeleleri var bunun arkasında, ama Mine Hanım'a şunu da sormak istiyorum. Tabii hem büyük resme bakmaya çalışırken hem de biraz daha küçültmek istiyorum. Kendi soframıza nasıl yansıyacak? Bu sizinle de defaatle konuşuyoruz. Yani bütün bu, siz manipülatif açıklamalar dediniz ama bütün bunların gölgesinde bizim sonuçta soframız nasıl etkilenecek? Bu kış biz gıdaya ulaşımda hangi sebzede, meyvede bir sıkıntı yaşar mıyız? Yaşarsak hangisinde yaşarız gibi sorular var tabii aklımızda.
2: Şimdi biz bu sene hiçbir sıkıntı yaşamayız. Çünkü 140 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirdi Türkiye. Şimdi gübrenin zaten %43'ü tahıllarda kullanılıyor bütün dünyada. Türkiye 2026'da dünyadaki en şanslı ülkelerdendi. Müthiş bir verimimiz vardı. Yağmurun tabii ki bereketiyle beraber. O yüzden de stoklarımız doldu, taşıyor. Hatta verimin bu kadar yüksek olması sebebiyle çiftçi gelirleri bile bilinenin aksine düşmek zorunda kaldı. Şimdi burada Türkiye açısından ama dünyayla entegre olduğunuzda 2026'da Dünya Bankası'nın öngörüsü tahıl ticaretinde %3.5 bir azalma bekleniyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de Chicago borsasında buğday fiyatı artıyor. Burada asıl önemli olan şey şu: Oxford Economics ve bazı Nature gibi yerlerde yayınlanan raporlar şunu gösteriyor. Yeni bir endeks var, gıda dayanıklılık endeksi. Yani sizin şu anda örneğin Brezilya, örneğin Hindistan, Amerika, tarım alanında çok üretim yapmanız sizin çok iyi gıda güvencenize sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Deniliyor ki onlarca kriter var. Dünyada bir gıda dayanıklılık endeksi açıklandı. 65 ülke var. Türkiye maalesef 47'de. Sebebi de şu: en yüksek mesela İspanya, Portekiz. Çünkü gıda üretmenin enerjiyle ilintisi var, suyla ilintisi var. Tedarik çeşitlendirmemiz var mı? Ham maddeyi kaç farklı tedarikçiden alıyoruz? Ticaretimizi küresel tarım ticaretine entegre miyiz? Yani aslında biz muhtemelen önümüzdeki yıllarda artık gıda krizlerini konuşurken gıda dayanıklılık endeksini genişlemesine konuşacağız sizlerle. O da şu: bir ülkenin gıdasının dayanıklılık endeksinin olabilmesi için aslında suyunu idareli kullanabiliyor mu? Gübrede çok çeşitli tedarikçilerden satın alma yapabiliyor mu? Bakın, enerjisi yeşil mi, yenilenebilir mi, kendine ait mi? Diğer bütün aslında tarımsal girdilerin nasıl planlandığı gıda dayanıklılık endeksini etkiliyor. İşte o dayanıklılık da sofrayı aslında hem lezzetlendiriyor hem de dayanıklı hale dönüştürüyor. O yüzden de artık sadece ekelim, biçelim, verimliyiz kısmı artık çok daha basit bir ekonomik bir şeye döndü söyleme. Daha karmaşık bir ekonomik denklemde şu anda tarım üretimi de, ticareti de, ekosistemini de yönetmek zorundayız aslında.
1: Sizinle hep konuşuyoruz Mine Hanım. Gıdada, işte tarımda sürdürülebilirlik, işte organik tarımda vesaire, bunları yıllardır konuşuyoruz ama bu dayanıklılık meselesi de önemli. Ben Filiz Hocama şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu İran meselesi uzarsa, ki uzuyor yani herhalde en az seçimlere kadar, hem ABD'deki seçimlere kadar hem de İsrail'deki seçimlere kadar bu iş çözülemeyecek, öyle görünüyor. Daha da uzarsa, hani Trump'ın da ne yapacağı belli olmuyor falan, bir öyle bir böyle, onu da kestirmek, öngörmek mümkün değil. O zaman işte dünyayı ne bekliyor? Hem bu gıda krizleri çerçevesinde hem de tabii daha büyük ölçeklerde.
0: Trump'ın sosyal medyası üzerinden bir paylaşımı var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yaptığı ve bu görüşme doğrultusunda petrol arzının belli miktarda artırması konusunda bir uzlaşı sağlandığını ilan ediyor. Hatta takvimliyor.

0: Bu takvimleme ne kadar ilginçtir ki sizin de işaret ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerle çok bağlantılı. Çünkü öyle bir takvimleme anlatmış ki sosyal medya paylaşımında Kasım ifadesi özellikle dikkat çekiyor. Çünkü Donald Trump'ın yine bundan önceki açıklamasında neydi? Kasım seçimleri sonrasında biz İran'a tekrar bir saldırı başlatacağız. Yani buradaki yani belki soru şöyle sormak gerekiyor. 2025'te 12 gün savaşı diye adlandırılan dönemde Haziran ayında neden 12 gün sürdü de en son bomba attı da Tahran'ı vurabilecek kapasitesi olduğu ortada iken neden 6 aylık bir ara verdi? O arada Venezuela ile ilgili süreci yönetti. Venezuela ile ilgili Maduro'nun alınması sonrası o süreç kapanınca Şubat ayının sonunda neden İran'a geri döndü? Madem vurabilecekken neden İran'ı orada o dosyayı orada kapatmadı? Yeni bir nur topu gibi derler ya, nur topu gibi bir Hürmüz krizimiz oluştu. Amerika Birleşik Devletleri yoktu Hürmüz'de. Oraya bir bloke etti. İran'ın blokajından önce Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya gelip konuşlanmasını belki konuşmak gerekiyor. Yani bu işin meramı, Amerika Birleşik Devletleri'nin meramı İran'ın nükleeri vesaire değil. Bu çok aşikar. Çünkü süresiz ateşkesi ilan ettiği zaman nedir diye baktığımız zaman yine ilk başta söylemiştim. Xi Jinping'le olan Mayıs ayındaki görüşmesi hemen öncesinde süresiz ateşkesi ilan etti. Yani temel mesele Çin üzerinde bir baskı oluşturabilmek. Çünkü bu güzergah Çin'in tek kuşak tek yol projesinin kara ve deniz hatlarının geçtiği yerler. Yine aynı şekilde Hindistan, Orta Doğu, Avrupa güzergahının bulunduğu yerleri de İran bombalıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın şu anda içinde bulunduğu durum bize bunu söylüyor. Dolayısıyla bu mevzu öyle görüldüğü gibi nükleer vesaire değil. Bunlar perde önündeki meşrulaştırma araçları ama biraz önce dediğim gibi bir büyük güç mücadelesi var ve bu büyük güç mücadelesinde asıl aktörler İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Çin sadece görünen aktör, İran sadece görünen aktör.
1: Peki. Son olarak Mine Hanım'a da şunu sorayım. Evet, biraz önce dediniz ki biz aslında tarımda çok verimli, bereketli bir öyle denilebilir değil mi? Bir yıl geçirdik ve bir sorun öngörmüyoruz, beklemiyoruz ama hocama sorduğum soruyu size de yönelteyim. Yani bu iş uzarsa, işte Hürmüz'deki mesele uzarsa, Babülmendeb Boğazı'ndaki kriz devam ederse küresel çapta bir gıda krizinden nasıl bahsedeceğiz? Hangi cümleleri kullanarak?
2: Şöyle tabii bu krizden faydalananlar olacak. Yani aslında biz bunu hep unutuyoruz. Şöyle düşünün, yıllardır biz hep televizyonlarda da gıda krizlerini konuşuruz. FAO açıklama yapar der ki mesela işte 50 milyon açlık sınırında. Ama şöyle düşünün, nüfusa bakın, yani dünya nüfusuna bakın. Bu açıklamaların yapıldığı yıllarda hiç böyle bir anda 50 milyon açlıktan ölmüş diye bir şey görür müyüz? Görmeyiz. Yani bunlar aslında piyasada piyasayı biraz da regüle etmek, ülkeler arası diplomasiyi düzenlemek gibi bazı da işlevleri vardır. Bu bakımdan da hani bu Hürmüz krizi uzarsa Amerika, şimdi şunu bir kere söyleyeyim. Amerika da zaten bu bölgeden aldığı gübreyle tarım üretimi yapıyor. Brezilya, Hindistan, Afrika'nın bir bölümü. Yani o yüzden Amerika böyle bir şeye müsaade etmez. Amerika da zaten buradan besleniyor gübre anlamında. Bir kere Amerika şu anda tarıma çok önem veriyor. Onun için de burada böyle büyük büyük laflar, sloganvari, öleceğiz, biteceğiz, tarımda çok büyük gıda krizi bizi bekliyor yerine aslında kendi içimizdeki akıllı tarım, hassas tarım, verimli tarımı ve gıda dayanıklılık endeksimizi yöneterek çok daha sağlıklı, keyifli sofralar kurarak aslında mukavemet kazandırabiliriz. Çünkü öbürü manipülatif ve biraz da piyasaları ilgilendiren mevzu. Bizim burada yapmamız gereken, Amerika en son ne yaptı biliyor musunuz? Şöyle bir yasa çıkardı. Dedi ki Amerika'da önce çiftçiler gelir dedi. Yani çiftçileri stratejik vatandaş ilan etti. Bunu yaparak da aslında Amerikalı çiftçileri hayatın, ekonominin bütün kötülüklerinden koruyor. Şimdi bu tabii önemli bir dayanıklılık kriteri. Biz de kendimize dönüp bunu yapabilirsek dünyada elbette etkileniriz. Gıda fiyatlarımız bir miktar

0: miktar artabilir ama Tarım Orman Bakanlığımız da şu anda bunu yapıyor. Türk tarımına mukavemet kazandırmaya çalışıyor. Bunu da unutmayalım. Çok da hani böyle enseyi de karartmadan biz önce kendi bahçemizi, kendi kapımızın önünü temizleyerek çiçek açtırıp ondan sonra bütün dünyayla entegrasyonu düşüneceğiz.
1: Evet, asıl olan küresel krizlere karşı dirençli bir tarım sektörü oluşturmak. Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Ben Filiz
1: Hocam
2: ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ailem de tarımla ilgilendiği için Mine Hanım'ın söylediği o verim artışını bizzat biz de yaşayarak tecrübe ediyoruz.
1: Evet Mine Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Ve şimdi devam edelim. Haberlerimizle devam edelim. Haftalığa kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama tamamlandı. Ziraat ve halk katılımda pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor.
3: Ziraat katılım ve halk katılım Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Kamu katılım bankaları tek çatı altına girecek. Türkiye Varlık Fonu'nun %100 iştiraki olan Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları Anonim Şirketi, 7 Ekim'de ziraat katılım ve halk katılımla pay devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ, iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
4: Katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama kat edildi. İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
3: Açıklamada kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü de kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların gelişimine ve katılım finansın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir denildi.
1: Fly Dubai uçağında kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek bu eylemi planladığını itiraf ettiği açıklandı. Yardımcı pilotun uçağı Ben Gurion havalimanına düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği de belirtildi.
3: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki saldırı girişimine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Umman vatandaşı yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek intihar eylemi planladığını ve tek başına hareket ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki sanığın uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi. Zanlının daha önce iki kez aynı sefere katılarak havalimanı ve güzergah hakkında keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda sanığın 2017'de Avustralya'daki eğitimi sırasında aşırılıkçı fikirlerle tanıştığı kaydedildi. Başsavcılık, olası suç ortakları ve diğer bağlantılara ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu. Adli tıp raporu ise kaptan pilotun baş bölgesinden acil durum baltasıyla ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu doğruladı. 30 Eylül'de Dubai'den kalkan uçaktan yardımcı pilotun kaptana acil durum baltasıyla saldırması sonucu uçak kaçırıldı kodu gönderilmişti. Kabin ekibi ve yolcuların kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesiyle uçak acil olarak Suudi Arabistan'a indirilmişti. Tedavileri tamamlanan pilotların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi.
1: Panama'yı 7,7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Çok şiddetli bir sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar, yaralananlar oldu. Depremin ardından da tsunami alarmı verildi.
3: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı

Bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde

0: Roserol Molino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
1: İtalya'nın Sicilya adasındaki Marsala'da etkili olan fırtına sırasında iki hortum oluştu. Dördü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Bina ve otomobillerde de hasar oluştu. Görüntüler de şimdi ekranlarınıza geliyor. Çifte hortum kentte binalara, araçlara ve tarım alanlarına ve bir okula zarar verdi. Dördü çocuk, 11 kişi yaralandı. İki kişi hastaneye kaldırıldı. Hortum çok sayıda aracı da havaya savurdu. İşte o anlara dair görüntüler ekranlarınızda. Binalar hasar gördü. Kentte en az 5 evin yıkıldığı da belirtildi. İşte böyle gerçekten ürkütücü manzaralar, görüntüler kameralara yansıdı İtalya'nın Sicilya adasından. Ve Trump, ABD Başkanı Donald Trump, iletişim danışmanı Katie Zakaria'yı Beyaz Saray sözcülüğüne getirdi. Zakaria, Ağustos ayında görevden ayrılan Caroline Leavitt'in yerini alacak. Something that people have been
0: trying to get for years, for decades. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump bu göreve Katie Zakaria'yı atadı. Continuing the truce that was set out in Busan and maybe extending that. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada Zakaria'nın halen Trump Media and Technology Group'ta kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yaptığını belirtti. Trump, Zakaria'nın sadık ve başarılı bir destekçi olduğunu söyleyerek basınla ve Amerikan halkıyla iyi çalışacağına inandığını belirtti. Zakaria da görevi hayatının onuru olarak nitelendirdi. Zakaria daha önce İç Güvenlik Bakanlığı'nda sözcülük yapmış, Fox News ve Newsmax'te yorumcu olarak yer almıştı. Yeni sözcü Trump'ın kampanyalarında da çeşitli görevler üstlenmişti. Zakaria, Beyaz Saray sözcülüğünde Caroline Leavitt'in yerini alacak. Leavitt, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında Ocak 2025'te göreve gelmişti. 28 yaşındaki Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç sözcüsü olmuştu. Ağustos 2026'da ikinci çocuğunun doğumunun ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek görevden ayrılmıştı. 27 Ağustos'ta son kez görev yapan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğünde yaklaşık 19 ay kalmıştı. Leavitt, 1 Kasım'dan itibaren Fox News'de yayın yorumcusu olarak çalışacak.
1: Şimdi de yapay zekanın yaptıklarına bir bakalım. Bu kez polise sahte cinayet ihbarı gönderdi. Anthropic'in Claude modeli Philadelphia polisinin sitesine gerçek dışı bir ihbar formu doldurdu. Olay, yetkisiz hareket eden bir yapay zekanın polise sahte ihbar gönderdiği bilinen ilk vaka olarak da kayıtlara geçti.
0: Yapay zeka bu kez de sahte ihbarda bulundu. Polisi yanılttı. Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, Philadelphia polisine sahte bir cinayet ihbarı gönderdi ve kamu sitelerine onay almadan müdahale etti. Bunun, yapay zekanın emniyet birimlerine yanlış bilgi aktardığı bilinen ilk vaka olduğu belirtildi. Olay şirketin otomatik test süreci sırasında 18 Temmuz'da yaşandı. Claude, faili meçhul bir cinayetle ilgili olarak olay yerinde şüpheliye benzeyen birini gördüğünü ileri süren bir mesaj gönderdi. Philadelphia polisi ihbarın gereksiz mesaj olarak işaretlendiğini ve soruşturmacılara iletilmediğini açıkladı. Polis sistemlerine yetkisiz erişim ya da veri ihlali olduğuna dair kanıt bulunmadı. Anthropic, modelin formu polisi yanıltmak için değil test sırasında örnek içerik üretirken gönderdiğini savundu. Ancak Cloud'un gerçek bir sitede hassas bir formu izinsiz göndermemesi gerektiğini kabul etti. Aynı raporda, Cloud modellerinin bazı kamu sitelerinde yetkisiz işlemler yaptığı başka vakalar da açıklandı. Beyaz Saray'ın bilgilendirilip kurumların uyarıldığı kaydedildi. Philadelphia polisi ise Anthropic'in olayı kendilerine 2 ay sonra bildirmesini kabul edilemez buldu. OpenAI, Eylül ayında da bir yapay zeka ajanının Avustralya'daki sağlık veri portalına yetkisiz erişimi nedeniyle özür dilemişti.
1: Peki bu saati noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

CHP ve Yeni Parti yeniden birleşir mi? Kılıçdaroğlu'ndan Cemil Tugay'a sert tepki. AK Parti'den yeni transfer sinyali. Sırada hangi büyükşehir var? Semiha Şahin soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Faik Tunay. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner. Hukukçu Doktor Sermet Erdem. Siyaset bilimci Nurettin Kalkan. Gazeteciler Sadi Özdemir ve Alişer Delek yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Bu arada saatler de 17 olmak üzere ve bu yeni saat dilimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler vardı. Erdoğan, dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımızdaki etkisi her geçen gün büyüyor dedi. Tekno oligarkların hedef

0: kitlesinin gençler olduğuna da dikkat çekti.
1: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek. Mesele medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkanlarını kuşanmaktır. Bizim yolumuz da, istikametimiz de, hedefimiz de tam olarak budur.
0: Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Ağrel ve İsmail Saymaz hakkında adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Ağrel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Ağrel ve Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Görevini kötüye kullanan kim varsa yargı üzerine gidiyor dedi.
2: Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Suç şebekesi, bu konuda şebekeleşmiş, örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor. Devlet kurumları görevlerini yapıyor. Ve bu konuda görevi kim kötüye kullandıysa yargı üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanımızın olanca kararlılığı var. Biz bunun üzerine gidiyoruz. Fon şeytanlarıyla üzerine gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar bu meseleyle mücadele edenleri hedefe koyuyor. AK Parti'nin kadrolarına, AK Parti'nin teşkilatlarına kimse ama kimse lekeleyemez. Bizim alnımız ak, başımız dik.
0: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde fon soruşturması vardı. Bu olay Türkiye ekonomi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir dedi. Ekonomi üzerinden parlamenter sistem çağrısı da yaptı.
3: Bu olay Türkiye ekonomisi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Bizzat iktidarın açıkladığı rakama göre 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır.
4: Fon soruşturması hakkında konuştu. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
3: Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu iyi gelecek için emek çalıştayında konuştu. Asgari ücret rakamı üzerinden ekonomi eleştirdi, parlamenter sistem çağrısı yaptı.
3: Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret

0: haline gelmiştir. Mühendis de, öğretmen adayı da, hemşire de, kalifiye usta da asgari ücretin biraz üstünde bir yere sıkıştırılmıştır. Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu yüzden İYİ Parti olarak diyoruz ki Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi bir hukuk meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir ekmek meselesidir.
1: Vanlı Kara Haydar soruşturması devam ediyor, derinleşerek devam ediyor ve bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulundu. Ele geçirilen toplam miktar böylece 2,5 milyar liraya ulaşmış oldu. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha tutuklandı.
2: Deste deste döviz ve banknotlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiği. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. 8 şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Tutuklu Hakkı Doğan'ın verdiği ifade ekipleri Antalya'ya götürdü. Bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Soruşturmada daha önce İstanbul'da araçlarda 934 milyon lira ele geçirilmişti. Böylece ele geçirilen paraların toplam nominal değeri 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sahte döviz şüphesi. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek karşılarındaki kişileri etkiledikleri, büyük para transferleri gerçekleştirdikleri izlenimi oluşturdukları ve bu yöntemle para topladıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık, milyarlarca para trafiğinin arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Paraların kaynağı, yurt içi ve yurt dışındaki transferler, şüphelilerin mali ilişkileri ve olası yeni mağdurlar inceleniyor.
1: Sermaye kaybı olan ya da borca batık şirketlere sağlanan hesaplama kolaylığının süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın konuya dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile sermaye kaybı veya borca batık şirketlerde bazı zarar ve gider kalemlerinin hesaplamalara dahil edilmemesine ilişkin 1 Ocak 2027'de sona erecek uygulamanın devam etmesi kararlaştırıldı. Tebliğe göre 1 Ocak 2028'e kadar 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralama giderleri ve personel giderlerinin toplamının yarısı hesaplamalara dahil edilmeyecek. Şirketlerin henüz yerine getirmediği yabancı para cinsinden yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının tamamı hesaplamaların dışında tutulabilecek. Şimdi bir konuğum olacak ve apartman yaşamına dair sorunları konuşacağız. Malum mahremiyetin bitişik duvarlarda sürdürüldüğü, ortak alanların paylaşıldığı apartman yaşamı bazı zorluklar ve anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyor. Öyle ki bazen küçük bir anlaşmazlık yargıya bile taşınıyor. Çıkan tartışmalarda kan bile döküldüğü oluyor. Ne yazık ki apartman yaşamının basit görünen kuralları ve uymayanlara karşı haklarımızı konuşacağız şimdi. Kat mülkiyeti konusunda uzman birisi avukat Şeref Kısacık uzaktan bağlantıyla yayın konuğum. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar, nasılsınız?
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İstanbul dışında olduğum için stüdyoya gelemedim, başka zaman
1: çok
3: inşallah.
1: Teşekkürler, inşallah sağ olunuz. Şimdi şöyle soru cevap şeklinde devam etsek, en çok apartman yaşamında karşı karşıya kaldığımız meselelerle, komşularımızla olan problemlerle devam etsek, şöyle mesela tapuda daireye özel otopark yazmıyorsa eğer, ev sahibi kiracıdan önce park etme hakkı iddia edebilir mi diye bir mesele.

0: var. Bu otoparkta herhalde en fazla sorun çıkartan başlıklardan biri değil mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi orada kastettiğimiz kiracıya kiraya veren mi, diğer malikler mi?
0: Diğer malikler. Evet.
1: Ben kiraya verenin, onu da bu arada söyleyelim.
0: Evet.
1: Orayı nasıl ki dairesini ya da iş yerini kiralayınca kullanma hakkını veriyorsa, ona bağlı ortak alanları kullanma hakkını da veriyor demektir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O dairenin ya da iş yerinin kullanma hakkına sahip olanın kiracı ya da malik olması fark etmez. Eğer yönetim planında şuraya şu park edecek, buraya bu park edecek gibi bir düzenleme varsa ona da uygun davranmak zorundayız. Ama yoksa ortak alan yer ve tesislerden herkes arsa payı oranda faydalanma hakkına sahiptir. Bu ne demek? Diyelim ki pek olmaz ama diyelim ki 100 bağımsız bölümlü bir sitede 120 otopark yeri var. Pek olmuyor da tersten söyleyelim. Herkese birer daire, her daireye birer otoparklık park edecek yer vereceğiz. Artanları da arsa payı yüksek olanlara vereceğiz. Örneğin hem 1+1 var hem de dubleks daireler varsa 1+1'lere bir tane kullanım hakkı, diğerlerine dublekse iki
0: Arsa
1: tane
0: payına
1: vergi olur.
0: göre.
1: Arsa payına göre,
0: Usul bu.
1: ama genellikle böyle bir şey maalesef hiç olmuyor, daha az oluyor.
0: Evet, şimdi tabii bu
1: Yani yeterli gelmiyor.
0: evet kiracıların otopark kullanması ile ilgili zaman zaman ben de çok duyuyorum etrafından. Yani yönetim veya kat malikleri kurulu kararıyla kiracılara otopark yasağı getirilebilir mi? Yani işte ben ev sahibiyim, sen kiracısın, aynı binada yaşayanlar, benim önceliğim var gibi bir davranış şekli de görülebiliyor.
1: Yok, böyle bir düzenleme yapılamaz. Hatta bekara kiraya verilemez, öğrenciye verilemez gibi yasaklar olduğunda kamu kurumları onlara ceza bile verdi, o yönetimlere. Yani böyle bir yasak getirilemez. Çünkü otoparkı kullanma hakkı o bağımsız bölüme ait. O bağımsız bölümü kullanma hakkı da kiminse, onun bir başka yönü daha var bunun. Doğrudan konuyla ilgili değil ama düşünün, ben otoparkı kullanamayacaksam malik olarak kiraya verirken daha düşük bedelle kiraya veririm. Malike de haksızlık olur bu. Yani orayı kiraya veren malike de haksızlık olur. O
0: Peki.
1: nedenle böyle bir yasak getirilemez. Yani kiracılar kullanamaz denilemez. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Kiracının arabası olmasa bile o sitede oturmayan oranın maliki de gelip kullanamaz. Çünkü sen orada kullanma hakkını verdin.
0: Evet.
1: Ama demin sorunuzun başında şu vardı. Eğer tapusunda bir eklenti olarak kayıtlı
0: Evet,
1: değilse,
0: evet, evet.
1: otopark sorunu ortadan kaldırmak için tapuda eklenti olarak kaydettirebiliriz kimin nereyi kullanacağını, veya sonradan veya yönetim planıyla daha baştan ya da sonradan yönetim planı değişikliğiyle otopark kullanım şemasını yönetim planına ekleyip tapuya işletebiliriz. Ömür boyu tartışma ortadan kalkar. Yoksa 2-3 arabası olan gelip park ediyor, diğerleri park edemiyor.
0: Evet, şimdi Şeref Bey ama yani bunu yapamazlar dediniz. Yani kiracı otoparktan men edilemez. Böyle bir karar çıkaramaz işte bina yönetimi tarafından ama velev ki böyle bir karar çıktı diyelim. Örnekleri de oluyor zaman zaman da şahit oluyoruz. Ortaya bir ceza çıkar herhalde değil mi? Yani bu yasal olmadığına göre ortaya ya para cezası çıkar ya tazminat çıkar vesaire öyle bir şey. Peki bundan ev sahibi mi yönetim mi sorumlu olur?
1: Şimdi siz eğer kiracı olarak, kiracı cephesinden önce bakalım. Size yönetim otoparkı kullandırtmıyorsa malike haber verirsiniz, kiraya verene dersin ki bakın kullandırtmıyor. Bana kullandırtacak şekilde temin etmek sizin asli göreviniz diye direkt maliki devreye sokup yönetimle uğraşmasını, uzlaşmasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Ancak zaten şunu ısrarla ve önemle söyleyelim. Yönetimin böyle bir otopark şu kullanacak, bu kullanacak
0: Öyle bir hakkı yok.
1: malikleri açısından da

0: kiracılar açısından da böyle bir hak ve yetkisi yok. Ancak bir yönetim planı da olabilir, iki tapu da eklenti olabilir, üç genel kurul karar verebilir. Yani kat malikleri kurulu karar verebilir. Sizin sorunuzu şöyle yorumlayayım. Kat malikleri kurulu böyle bir karar verirse ne olur? Kiracılar normalde bu kat malikleri kurulu kararının iptali davası açamazlar. Ama kendilerini doğrudan ilgilendiren bir düzenleme olduğu için iptal davası açabilirler. Bu arada aracını park edemediği için, eğer yönetimin kararıyla olduysa bu, hakkı olmadığı halde yönetim sokmuyorsa otoparka, uğradığı zararları isteyebilir. Örneğin dışarıya bir yere park etmek zorunda kaldıysa oraya verdiği otopark ücretini talep isteyebilir.
1: Şimdi bir de şöyle çok tartışmalar, kavgalar, hatta böyle adliyelere yansıyan vakalar, adli vakalar oluyor. Mesela bir kat maliki diyor ki yıllardır oraya ben park ediyorum. Orası benim yerim diyor. Ya böyle bir şey var mı? O yer üzerinde hak iddia eder mi? Yani o hak doğurur mu? Yani ya da aynı şekilde işte duba koyuyorlar işte veya bir zincir konuluyor. Bu ortak alan işgali midir? Bu kapsama girer mi?
0: Kesinlikle girer. Eğer dediğimiz gibi bu şarj ünitesi kurma konusunda da çok tartışılan bir husus. Eğer size eklenti olarak veya yönetim planıyla veya kimsenin itiraz etmediği ve yıllardır uygulanan bir kat malikleri kurulu kararıyla tahsis edilmemişse, hiç kimseye hiçbir yer tahsis edilmemişse erken gelen park eder. Siz orayı kendi başınıza başkası park edemez diye duba koyarak, zincir koyarak engelleyemezsiniz. Böyle bir şey yapan biri varsa bundan zarar gören diğer malikler, hatta kiracılar dahil dava açabilir. Özellikle diğer malikler açabilir. Yönetim de açabilir ancak genel kuruldan yetki alırsa, yani yöneticinin bu tür ortak alana haksız müdahale yapana dava açabilmesi için genel kuruldan yetki alması lazım. Yani kat malikler kurulundan. Ama zarar gören diğer malikler ve kiracılar, bana göre kiracılar da açabilir. Burada bir husus daha var. Dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Arabuluculuk müessesesi geldi. Doğrudan dava açamıyor.
1: Evet. Öncelikle bu meselelerde öncelikle arabulucuya gitmek lazım. Şimdi apartmanlarda en çok tartışma meselelerinden biri de şu kapı önündeki ayakkabılar. Hiç hoş değil gerçekten. Hani olmasa iyi olur ama oluyor. Yani kapı önüne ayakkabı veya ayakkabılık da konuluyor aynı zamanda. Hatta onlar biraz daha böyle yer kaplayan büyükçe de olabiliyor. Yani yönetim planında yasak yoksa eğer, olmasa dahi ortak alan ihlali midir?
0: Çok güzel bir soru gerçekten. Kat mülkiyeti kanunda ben pek kanun maddesi söylemem, eğitimlerde de söylemem ama burada söyleyeyim. Dördüncü maddesi sayıyor ortak alanları ve özellikle sahanlık diyor, antre diyor. Yani bunu zaten özellikle de ortak alan diyor. Demese bile kanun diyor ki burada saymadıklarım da ortak alandır. Yani asansör, duvar, çatı gibi şeyin dışında örneğin nedir? Mesela hepimizin kullandığı çocuk parkı, spor sahası, sosyal tesisler, yürüyüş yolları, bunların tümü ortak alandır ve ortak alana müdahaledir. Kapı önünde hepimizin ortak alanıdır. Herkes asansörle gitmiyor, yürüyerek gidiyor. En azından görüntü kirliliğine neden oluyor. Hatta ona takılarak düşer olabilir. O nedenle bu görgü kurallarının dışında aynı zamanda da hak yönetim ihlali planında yasak demesek dahi kat mülkiyeti kanununun ortak alana müdahale ile ilgili hükümlerine girer. 18. madde ve medeni kanunun komşuluk hukukuna da girer. Yani görüntü kirliliğine neden oluyorsunuz. Benim hareket alanımı daraltıyorsunuz inerken.
1: Hak ihlali.
0: Onun için de orası ortak alandır ve ortak alana müdahaledir. Çok ciddi de müeyyideleri var.
1: Evet. Şimdi o müeyyidileri biraz sormak istiyorum. Şimdi kapı önü ayakkabı gerginliği şiddete varıyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bu nedenle bir cinayet olayı yaşanmıştı ne yazık ki. Şimdi bu raddelere gelmeden önce hangi yollar denenmeli? İşte uyarı, arabuluculuk biraz önce dediniz. Bu meselelerde öncelikle arabuluculuk sistemi getirildi.

0: diye. İşte ne yapmalı, hangi yollar izlenmeli?
1: Şimdi her ne kadar kat mülkiyeti kanununda, medeni kanunun komşuluk hukukuna ilişkin hükümlerinde böyle bir düzenleme varsa, aynı zamanda da görgü kuralı ise de çoğu yönetim planlarına, bir sitelerin temel uyulması gereken kurallar bütünü olan yönetim planına bunu ayrıca ve açıkça yazıyoruz. Hatta bazı siteler, bazı büyük siteler, bu işe önem veren siteler ortak yaşam kuralları ve kılavuzu diye de yönetim planının içine veya ekine ayrıca bir madde koyuyor. Bunu koymak lazım bir. İki, o siteye yeni taşınan malik ve kiracılara yönetim planına ulaşma şansını vermek lazım. Yönetim planı nerede oluyor? Tapuda oluyor. Çoğu zaman yönetim planına ulaşamıyorsunuz veya istediğiniz zaman parayla gidip almak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bunu siteler kendi dijital ortamlarında, web sayfalarında, sosyal medya hesaplarında yayınlamalar veya bazıları eskiden fiziken de veriyordu, fiziken vermeliler. Bunu şunun için söylüyorum. Kardeşim, kanunu herkes bilmeyebilir. Bilmemek mazeret sayılmıyor olsa da. Ama kardeşim, bakın, yönetim planının şu maddesinde ayrıca ve açıkça yazıyor. Kapı önüne konulmaz demek lazım. İki, çoğu zaman yöneticiler muzdarip. Zarar gören sizsiniz aynı kattaki kişi olarak veya üst kattan inerken. Ama gece yarısı yöneticiyi ararsınız. Ara, benim komşumla kavga et dersiniz bir bakıma. Onun için de kavgalar, tartışmalar oluyor. Eğer varsa, yani bir, kuralları iyi koymak lazım. Gerekirse her genel kurulda yeniden bunu karara bağlayıp, gerekirse çok hukuken gerekmese de, ve bunu da maliklere ve oturanlara hangi sıfatla olursa olsun tebliğ etmek lazım. Üçüncüsü de doğrudan komşusu veya yönetici muhatap olmak yerine varsa sitede bir müdür, yönetici, yani profesyonel hizmet veren bir yönetimden
0: Sorumlu.
1: kastediyorum. Onlar kanalıyla ve uygun bir üslupla söylemek lazım. Çünkü giden can geri gelmiyor, ne kadar haklı olursanız olun.
0: Evet. Şimdi bu arada tabii kapı önünden yine karşılaştığımız vakalardan, haberlerden örneklerle eski bir çift ayakkabı çalmanın da cezası var değil mi? Hem de alt sınırı 7,5 yıl diyebiliyorum değil mi Şeref Bey?
1: Şimdi cezacı değilim. Bilmediğim konularda ahkam kesmem tabiri caizse. Geçenlerde sizin kanaldan ve başka bir kanaldan çağırdılar. Ya ben her şeyi bilen adam değilim dedim. Çok iyi bilmediğim konularda söylemem. Tabii hırsızlık hırsızlık.
0: Yani
1: Yani
0: evet.
1: hırsızlık olduğu için %100 cezası var. Hatta bizim bu olayda bile var. Kat mülkiyeti kanununa göre ayakkabı bırakıyor diye ister yönetici genel kuruldan yetki alarak, isterse diğer bir malik dava açsın. Ayakkabıyı artık bırakma, ayakkabılarını kaldır, ayakkabılığı kaldır diye hakim süre vererek karar verdiğinde eğer devam ediyorsa eylemine para cezası da var.
0: Şimdi
1: Ama daha
0: burada
1: önemlisi,
0: mesela hapis var. 7,5 yıl gibi bir hapis işte bir örnekten yola çıkarak. Bu
1: o tabii kat
0: orantılı bir şey mi
1: mülkiyetinin
0: bu?
1: dışında ceza.
0: Yani bir hukukçu
1: Yok,
0: olarak fikrinizi soruyorum.
1: bence çok fazla. Yani o kadar olmaması lazım. O olayın başka bir özelliği vardır muhtemelen. Ama bizde
0: Dosya
1: ayakkabı
0: özelinde bir
1: çalanın
0: şey
1: bir...
0: vardır diyorsunuz. Evet.
1: Evet, başka bir yönü vardır onun. Başka soru yoksa en sonunda şeyi söyleyeceğim. Dikkat, eviniz elinizden gidebilir.
0: Onu alacağım ama şunu da en çok yine sorulan sorulardan böyle derledik. Şimdi bu ortak alan giderleriyle ilgili de hep böyle bir açmaz var ya. Şimdi otoparkı hiç kullanmayan bir kat maliki var diyelim. Otopark masrafından muaf tutulabilir mi özellikle? Ya da ortak alanlar işte çatı, kapıcı dairesi vesaire kiraya vermek için oy birliği mi, oy çokluğu mu gerekir diye yine izleyicilerimizden de böyle sorular var.
1: Şimdi kiradan bahsedelim. Önce ortak alanların kiraya verilmesi için oy birliği gerekir. Etrafı.
0: Oy
1: O da
0: birliği.
1: toplantıya katılanların değil, bütün maliklerin.
0: Bütün maliklerin.
1: Bu benim karşı çıktığım bir madde. Düşünün, siz İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nden geçtikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne doğru giderken sağ tarafta, sol tarafta duvarlarda hep reklamlar var ya.

0: Dünyanın da parasını kazanıyor oradaki apartmanlar ve siteler. Ama bir tek malik itiraz etse o duvarı kiraya veremiyorsun. Yani ortak alan deyince başka şey anlanmasın.
1: Evet.
0: Duvarlar da ortak alan ve kiraya vermek için oy birliği gerekiyor. Aidat konusuna gelince, bu Sabiha Gökçen Havaalanı'na yakın bir lüks sitede bu söz konusu oldu. Bir emlakçı, ben havuz giderlerine katılmak istemiyorum dedi. Ben de dedim ki havuza girme hakkım var mı? Bakın örnek var. Yok dedim, iş yeri sahipleri giremiyor. Ha, o zaman istesen de faydalanamayacağın, bakın önemli bir şey söylüyorum. İstesen de faydalanamayacağın bir hizmet nedeniyle senden aidat ortak gider avansı istenemez o iş için. Yani ben istesem de havuza giremiyorum. Ama havuz varsa, otopark varsa, benim aracım yok, ben inancım ya da yazın tatile gittiğim için havuzu kullanmıyorum diyerek mevcut olan ortak alan ve tesislerin giderine katılmaktan kaçınamazsınız. Tıpkı orta kattaki ben çatıya katılmam, çatıdaki ben bodrum kattaki sorunla katılmam demekti gibi. Ama şu da adil değil. Bir apartman düşünün, girişte iki tane dükkan var. Bu dükkan sahipleri eğer daireleri de yoksa orada ancak bizim evimize ne olarak gelebiliyor? Misafir olarak gelebiliyor. Evet. Bundan da şimdi ortak alanın temizliği, boyanması, merdiven boşluğunu kastediyorum.
1: Evet.
0: Asansörün giderini istemekte de hakkaniyetli değil. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Kat mülkiyetin her şeyi önemli gerçi. Yönetim planıyla bunlar muaf tutulabilir.
1: Evet,
0: ödek dersek yönetim planıyla muaf tutulmamışsa ödemek zorundayız.
1: Evet, benim sorularım böylece tamamlandı ama siz bir ek yapmak istediğinizi söylediniz. Çok kısaca onu da alsam.
0: Hemen söylüyorum. Kat mülkiyeti kanununda bir madde var, 25. madde. Eğer bir komşu hangi nedenle olursa olsun bir malik, diğer malikleri ve komşuları birlikte yaşamı çekilmez hale getirecek derecede rahatsız ediyorsa, yani 20 bağımsız bölümlü bir apartman düşünelim, arsa paylarda eşit olsun, bir tanesi sabaha kadar her gün gürültü yapıyor, hı-hı, sürekli halı silkeliyor, durmadan yanlış park ediyor, 3-4 araç park ediyor, onun yerine diğer malikler toplanıp 11 kişi karar alarak yerini satın alabilirler, o malikten ömür boyu kurtulabilirler. Bu da ciddi bir risk. Yani kurallara uymazken bu tehlikenin de farkında olun. Eviniz elinizden gidebilir.
1: Eviniz elinizden gidebilir. Önemli bir uyarı.
0: Evet.
1: Toplu yaşamanın kurallarına.
0: Onda da hakim
1: kurallarına
0: süre veriyor. Diyor ki artık buraya park etme diyor. Bu balkonunu geri aç diyor. Kapatmış diyelim ki.
1: Evet.
0: Bir yıl süreyle ısrar ederse sırf bu nedenle dahi evi elinden gidebiliyor.
1: Yani
0: ya da,
1: komşularına...
0: Son bir cümle söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: İki takvim yılında 3 kez aidatı ödemedi diye icraya verilirse de evi elinden gidebiliyor.
1: Öyle mi?
0: Onun için maliklerin elinde de böyle ciddi bir koz var. Sürekli kendilerine sorun yaratan birileri varsa maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alarak ve mahkeme kararıyla belirlenen bedeli ödeyerek o malikten ömür boyu kurtulabilirler.
1: Toplu yaşamanın kurallarına uymazsanız eviniz dahi elinizden gidebilir diye uyaralım. Son cümlemiz de bu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çok kıymetli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Ve şimdi devam edelim. İsrail'e döneceğiz. İsrail cezaevlerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence, açlık ve tıbbi ihmal iddiaları tekrar gündeme geldi. Harrods gazetesi tahliye edilen esirlere dayandırdığı haberinde cezaevlerindeki ağır koşulların devlet politikasına dönüştüğünü yazdı.
2: İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlerin açlık, salgın hastalıklar ve sistematik işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi cezaevlerinin adeta işkence kamplarına dönüştüğünü ve bu durumun devlet politikası olarak yürütüldüğünü yazdı. Tahliye edilen kadın ve erkek esirlerin tanıklıklarına yer verilen haberde mahkumların kasıtlı olarak aç bırakıldığı ve vücut ağırlıklarının ciddi oranda düştüğü belirtildi. Koğuşlarda uyuz salgını ve ağır darp olaylarının

0: yaşandığı, hastalanan mahkumlara tıbbi müdahale yapılmadığı kaydedildi. Kadın ve çocuk esirlerin hedef alındığı cezaevlerinde çıplak arama, elektroşok ve ses bombalarıyla ağır şiddet uygulandığı bildirildi. Haaretz'in haberinde, tahliye olan Filistinli 5 çocuk annesi Hiba Alavi, çıplak aramayı kabul etmediği için elektroşokla taciz edildiğini, hamile mahkumlara dahi ilaç verilmediğini anlattı. 9 ay idari tutuklu kalan ve işkenceler nedeniyle yerde sürüklendiklerini söyleyen Filistinli gazeteci Samer Huveyra ise cezaevindeki mahkumların yürüyen iskeletlere dönüştüğünü aktardı. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin beslenme ve Kızılaç ziyaretleri kararına rağmen sahada hiçbir iyileşme yapılmadığı vurgulandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise işkence iddialarını yalanlamadı. Ben-Gvir, hastaneleri teröristler için kabusa çevirmekten gurur duyduğunu beyan ederek sistematik işkenceyi açıkça savundu.
1: Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahlı ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet, yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
0: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
2: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
1: Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki Nazlı Çokgezme eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Mahkeme katil zanlısının cezasında iyi hal indirimine gitti.
0: Birlikte yemek yediği eşini katletti. Katil zanlısı kocaya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre Nazlı Çokgezme yaşadıkları bir tartışma nedeniyle iş yerinde yatıp kalkan eşi Emir Çokgezme'nin gönlünü almak için onun sevdiği yemekleri yapıp iş yerine götürdü. Çift, Emir Çokgezme'nin tespit dükkanında yemek yerken yeniden tartıştı. Emir Çokgezme, 45 yaşındaki kadını

0: Işından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan zanlı tutuklandı. Hakkında açılan davada mahkeme son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından olay sonrası kaçmaması, duruşmadaki iyi hali, sabıkasız olması gerekçeleriyle cezayı 18 yıl 6 aya indirdi. İki tarafın avukatı da kararı istinafa taşıdı.
1: Evet, şimdi Aydın'a da döneceğiz bu arada. Orada da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada da iki kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı. Az sonra arkadaşlarım bu haberi de ekranlarınıza getirecekler. Ama bu arada bir sıcak bir gelişme var. Eyüp Sultan'a bir uzanalım. Belediye meclisindeki başkan vekili seçiminde 3. tur tamamlandı. Ortaya çıkan tabloyu da Alihan Tok bize anlatsın. Alihan.
2: Evet Esra Toptaş, burada tabii ilginç bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 fire var. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyelerinden 5 kişi AK Parti ve MHP'nin adayı Muhammed Çakır'a oylarını verdiler. Ve şimdi en başta ne demiştik? Burada neredeyse 10 oy fark vardı. Ama şimdi dengeler değişti. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri AK Parti ve MHP'nin adayına oyu verince burada 18-18 bir eşitlik sağlanmış oldu. Şimdi 3. tur geride kaldı Eyüp Sultan Belediyesi'nde ve hem burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla beraber AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı burada birlikte mücadele ediyorlar ve ilk iki turda sal çoğunluğu sağlayamadılar. İlk iki turda sal çoğunluk 26 idi. Üçüncüde de 20 oyu alan aslında yeni belediye başkan vekili olacaktı. Ancak burada ilk başta sadece bir fire veren Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci turda da bir fire vermişti ama üçüncü turda bir anda 4 Cumhuriyet Halk Partili daha AK Parti ve MHP'nin adayına oy verdi ve aritmetik tamamen değişmiş oldu. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda tabii itirazlar da devam ediyor. Arda arda itirazlar var. Burada tabii elle yazılıyor şimdi oylar. Yazıldığında imla hatalarına uyulmadığı, hatta okunabilir olmadığına dair burada itirazlar oluyor. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim. Hatta 3. turda bir oy geçersiz sayıldı. O oy da geçerli sayılsaydı AK Parti ve MHP'nin adayı yani Muhammed Çakır burada aslında 3. turu kazanmış olacaktı. Öne geçmiş olacaktı. Yani en başta aritmetik Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22, AK Parti ve MHP'nin 14 oyu vardı. Ama geldiğimiz bu aşamada yani tabii burada tutuklu belediye başkanını ayrı tutuyoruz. Geldiğimiz bu aşamada bu fark kapandı. Üzerine burada Cumhur İttifakı öne de geçmiş oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 kişi şu anda karşı tarafa oy vermiş durumda, fire vermiş durumda. Dolayısıyla böyle devam ettiğinde şimdi 4. tura kaldı. 4. turda ne olacak onu da söyleyelim. 4. turda Cafer Parlak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak eğer yine aynı şekilde 18 oyda kalır ve o geçersiz oy şimdi 3. turda iptal edilen 4. turda geçerli hale gelir. 4. turda 19 oy alırsa AK Parti MHP adayı burada Eyüp Sultan Belediyesi'nin de Cumhur İttifakı'na yani AK Parti'ye geçtiğini ilan edebiliriz. Ama çok önemli 4. turda artık sal çoğunluk ve 3'te 2 çoğunluk aranmayacak. Bir oy fazla alan aday yeni belediye başkan vekili olacak. Bir oy. Dolayısıyla çok önemli, çok kritik. Şimdi 18-18. Bir anda yani fark 6-7 iken ilk başladığımızda hatta 9 fark varken önce bir geçersiz oy verildi, daha sonra bir fire verdi. Tekrar bir fire verdi. 3. turda 5 fire birden verdi Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri aralarında ve dolayısıyla aritmetik değişti. Fark kapandı. Hatta Cumhur İttifakı adayı öne geçti. Şimdi son tura geldik. Artık burada tamamen bu düğüm çözülecek. 18-18. Normalde 19-18'di ama bir oya itiraz ettiler. Cumhur İttifakı'nın bir oyuna itiraz edildi ve 18-18 oldu. Cumhur İttifakı adayı Muhammed Çakır öndeydi aslında 3. turda. Şimdi 18-18 oldu. İtirazlar devam ediyor tabii içeride. Oturumda çok fazla itiraz var. Yazım yanlışlarına itirazlar var. Zaten en başından sal çoğunluğun 19 olması gerektiğini söylemişlerdi. Dolayısıyla burada bu itirazlar da değerlendirilecek. Yani işte geçersiz oylar, hangi oylar geçerli, hangisi geçersizdi, tüm bunlar da burada değerlendirilecek. Ama üçüncü tur sona erdi ve gerçekten sürpriz. Yani bunu söyleyebiliriz burada ki belediye meclis üyeleriyle de konuşuyorduk. Sürpriz bir gelişme. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı şimdi artık geriye düşmüş durumda ve dolayısıyla dördüncü turda da net bir şekilde ara verilmeden başlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri seçime ara verdirmeye çalıştığı bilgisi var. Seçime ara verilmesi istediği, ama meclis başkan vekili Kıymet Kaya Koçak ara verilmeyeceğini açıkladı. Hiçbir şekilde ara verilmiyor. Dördüncü tura geçilecek. Dördüncü turda da burada Cafer Parlak şu anda geriye düşmüş durumda. Baktığımız zaman tüm oylar geçerli sayılsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak geride. Yani 23 oyla başladığı, hatta 23'e 14, yani arada neredeyse 9 oy farkla başladığı bu seçimde şu anda geriye düşmüş durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ve Cumhur İttifakı seçimi önde götürüyor. Şu anda yazılan geçersiz değil de, yani bütün oyların geçerli olarak sayıldığı bir durumda şu anda Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır önde götürüyor. Cafer Parlak bir oyla geriye düşmüş durumda. Bakalım dördüncü turda ne olacak? Gerçekten çok heyecanlı. Burada şimdi söylediğimiz gibi aritmetik, hani bir turda bir anda değişiyor. İlk başladığımızda 23'e 14 olarak başlanmıştı. Daha sonra, ki bunu Ataşehir Belediyesi'nde de gördük. Bir anda Ataşehir Belediyesi'nde de, orada da işte bağımsız olarak devam etmek isteyen parti meclisi üyeleri vardı. Şimdi burada da aynı durumu yaşıyoruz. Burada da AK Parti MHP tarafı Cumhur İttifakı toplamda aslında 14 oya sahipti. Ama şimdi 19 oya çıktılar. Yani 5 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden burada oyunu karşı tarafa vermiş durumda. Şimdi burada bakacağız. Yani dördüncü turda çok önemli olacak. Zaten ilk başta 37 belediye meclis üyesi var burada. 23 üye, birisi kısıtlı. Bir belediye başkanı biliyorsunuz tutuklanmıştı, Mithat Bülent Özmen. Ve toplamda 22 oy kullanıyorlar. Ama dördüncü tur gerçekten nefes kesici olacak. Yani 18-18 bir oy daha, hatta geçerli sayısı 19, Cumhur İttifakı önde. Eğer ki bu şekilde biterse Eyüp Sultan Belediyesi de AK Parti'ye geçmiş olacak.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. Alihan takip ediyor Eyüp Sultan'daki başkan vekili seçimini. Tekrar edelim, üçüncü turda eşitlik var ve sonucu dördüncü tur belirleyecek. Az sonra da oylamanın yeniden başlaması bekleniyor. Şimdi Aydın'a dönüyoruz. Turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı.
0: Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. İkisi de şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir yolu Germencik mevkiinde oldu. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan otobüs Aydın'a doğru gidiyordu. O sırada bir minibüs emniyet şeridinden yola çıktı. Duramayan otobüs minibüse çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. Yapılan incelemede takla atan minibüsteki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da D100 karayolunun Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapıldı. D100 karayolu üzerindeki Küçükçekmece viyadüğünde derz değişim çalışması yapılacağı açıklandı. Çalışmalar kapsamında D100 karayolunun Edirne istikameti 21 Ekim çarşamba gününe kadar gece saat 11 ve sabah 6 arasında trafiğe kapalı olacak. Bu süre boyunca trafik D100 karayolunun kuzey yan yolundan sağlanacak. Yine İstanbul'dan bir haberimiz var. Bir sürücü yol verme meselesinden tartıştığı sürücüyü takip etti. Bununla da yetinmeyip seyir halindeki araca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçta iki çocuk vardı üstelik. Yaşanan korku cep telefonu kamerasına da bakın nasıl yansıdı.
3: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.

0: ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba... Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Yol verme tartışmasında silahını çekti. İçinde çocukların dolduğu araca ard arda ateş açtı.
0: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba... Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yusuf Enis Güler kız kardeşlerini okuldan almış eve dönüyordu. İddiaya göre okulun önünde çocuklara yol verince arkasındaki sürücü kornaya bastı.
2: Her zaman geçtiğim bir okulun önü vardı. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi. Hep arkadaki kornaya bastı. Yanıma yaklaşarak burada yol mu verilir? Küfür etti.
1: Sürücü bununla da yetinmedi. Silahını çekip tehditler savurdu.
2: Arabamın önüne kırarak dışarı dolu silah göz çıkardı. Ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim.
1: Silahlı sürücü tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı.
2: Bir tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Baktım peşimi bırakmıyor. Ben de hemen yukarıda bir ara sokak vardı. Kendimi ara sokağa attım.
1: O sırada sürücü birdenbire ateş etmeye başladı.
0: Arabada kız kardeşlerim var. Silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Yusuf Enes Güler ve iki kardeşi büyük korku yaşadı.
0: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Kurşunlar otomobile isabet etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. 51 yaşındaki silahlı sürücü kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
2: Geçiyorum yandan. Zaten çocukları okula yetiştireceğim. Hani dedim.
3: İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
1: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
4: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
1: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
4: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
1: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Buradan Hatay'a bir döneceğiz. 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçtı.
5: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldı. Altını yaptık, verdik kena.
1: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
5: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
1: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günen 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
5: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
1: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günan kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
5: İnsan halı işte ola oldu artık.
1: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
5: Hatay Emniyet Müdürü ve ekipleri teşekkür ederim her zaman.
6: Allah razı olsun.

Efendim şimdi siz haftanın kültür sanat ajandasını izlerken ben de bugünlük haftalığı noktalayacağım. Yarın yine randevumuz saat 16'da. Bu arada haftalığın hemen ardından hafta sonu ana haberde karşınızda Hülya Hökenek olacak. Yarın 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Vinicius Kata yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zarafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Elektronik müzikle klasik müziği aynı sahnede buluşturan Sinfoni ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Popüler isimlerin parçalarının senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacağı gecede canlı orkestra, DJ performansı ve görsel prodüksiyon bir araya gelecek. Konser bugün Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
1: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
0: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongresium Ankara'da. Müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kasaba, Neyleyim İstanbul'u, Leyla gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser bugün Vadi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya Açık Hava sahnesinde.

1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İlepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben ana haberdeyiz. Cumartesi akşamı 10 Ekim. Bakacağız bakalım ne var ne yok. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği 9. olağan genel kuruluna video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Uluslararası Demokratlar Birliği proje ve faaliyetleriyle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati sorumluluk üstleniyor dedi. Bir ses açalım öyle başlayalım.
1: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz tüm vatandaşlarıma en içten selamlarımı yolluyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği 9. olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel kurulda tecelli edecek iradenin sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için fedakarca çalışan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Kıymetli dostlar, Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. UID ailesi kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bizler de gerek partimizin dış ilişkiler başkanlığı, gerekse yurt dışı Türkler başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız. Son olarak kuruluşundan itibaren birliğin bugünlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle 9. olağan genel kurulun başarılı geçmesini diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Hukuken sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlış diyor. Suç varsa gereği yapılır mesajı da verdi Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye süreci içinde çalışmalar sağlıklı yürüyor. Bazı kurulların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gerektiği çağrısı yaptı. Sayın Bahçeli'ye de ses açarak devam edelim.
2: Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
3: Fon soruşturması konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yeni partiye tepki gösterdi.
2: Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak batı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir.
0: Ve yeni parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye soruyor Özgür Özel. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında bulundu bir kere daha.
4: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
4: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu. Esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
3: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
4: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
0: Şimdi Eyüp Sultan Belediye Meclisi'ndeki başkan vekili seçimi sürüyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz saat 3. tur tamamlanmıştı. Alihan orada. Ve bu arada yani 4. turu herkes merak ediyor. Sonucu da herkes elbette merak ediyor. Alihan bizi detaylandıracak.
5: Evet Hülya Ökenek, şimdi aritmetik sürekli olarak değişiyor. 4. turda ne olacağını buradaki hiç kimse tahmin edemiyor. Çünkü başlangıç çok farklı. 3. turun sonucu çok daha farklı. Başlangıçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak 21. AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır, yani Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy almıştı. Yani aralarında 6 oy fark vardı. 2. turda 21'e 16 oldu. Bir fire verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir fire çıktı. 3. turda 18'e 18 oldu. Yani beraberlik burada sağlanmış oldu 3. turda. Yani 5 Cumhuriyet Halk Partili Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermiş oldu. 5 Cumhuriyet Halk Partili AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır'a oy verdi. Cafer Parlak kendi bulunduğu partisinin meclis üyesinden, kendi grubundan 5 koltuğu aslında karşı tarafa oy vermiş oldu. Şimdi ne olacak? 5393 sayılı belediye kanununun 45.

0: maddesi şunu söylüyor. Dördüncü turda bir oy fazla alan kişi yeni belediye başkan vekili seçilir. Şimdi 18-18 demiştik. Bir oy da geçersiz sayılmıştı. O geçersiz sayılan oy da AK Parti'ye ait. Onu da söyleyelim. Yani geçerli sayısaydı 19-18 Cumhur İttifakı öndeydi. Şimdi eğer dördüncü turda yine aynı eşitlik olursa 18-18 olursa kura çekilecek. Kura çekimiyle burada yeni belediye başkan vekili seçilmiş olacak. Ama o geçersiz yani yanlış yazılan oy, çünkü burada el yazısıyla aslında oylar kullanılıyor ve imla kuralları okunabilir olması da çok önemli. Burada o oy da geçerli sayılır, yani geçerli bir şekilde verilirse ve aynı adaya verilirse 19-18 Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır önde bitirecek ve Eyüp Sultan Belediyesi de AK Parti'ye geçmiş olacak Ataşehir Belediyesi'nden sonra. Ciddi anlamda şu anda hiç kimse burada bu aritmetiğin ne yöne doğru evrileceğini bilmiyor. Yani ilk başta 22 oya sahipti Cumhuriyet Halk Partisi. 21 oy aldı Cafer Parlak, bir oy geçersiz sayıldı. Daha sonra bir fire verdi karşı tarafa. Üçüncü turda toplamda 5 fire vermiş oldu. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir 5 kişi o tarafa doğru kaydı. Dolayısıyla son turda ne olacak onu bekleyeceğiz. Söylediğimiz gibi 18-18 son turda bir oy fazla alan aday kazanacak. Yine eşitlik burada çıkarsa kura çekimiyle Eyüp Sultan Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçilmiş olacak.
1: Peki bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Alihan verdi bize detayları. Bakalım ne olacak? Gözümüz kulağımız bir taraftan orada. Bu arada biliyorsunuz Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili artık.
2: CHP grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi.
3: Ezgi Kalender.
2: 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
4: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
5: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
2: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
1: Şimdi fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Bu arada Murat Ağırel ve İsmail Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti biliyorsunuz önce. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve bir diğer gazeteci Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Şimdi bu rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte de savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor biliyorsunuz. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alındı.

0: Çiftinin Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu çifte. Fatma Betül Sayankaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. Ve Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına gözaltına alınan ve aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakalım Esenyurt Belediyesi soruşturması başlığıyla veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihaleler, dahası bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı önce. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli aranıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başka partiye katılacağı iddiası bir kez daha yalanlandı. Başka parti iddiası doğru değildir diyor Mansur Yavaş. Belediyenin basın merkezinden yapıldığı açıklama her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını da ifade etti. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu belirtiliyor. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri de kullandı. Yapılan açıklamada başka parti iddiası doğru değil başlığıyla verdik. Devam edelim. Ve ana haberin ilk diliminde biraz sınırların dışı diyelim. Birazdan konuklarım da olacak. Onlarla da konuşacağız. Amerika'da da seçim, ara seçim yaklaşıyor biliyorsunuz. Şimdi Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait 136 askeri hedefi vurdu. Birleşmiş Milletler ise Yemen'in tam ölçekli savaşa geri döndüğü uyarısında bulundu.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçlerle İran destekli Husiler arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde, Taiz, Hacce ve Sada vilayetlerinde hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hudeyde de bir petrol tesisi, Taiz'de hükümet kompleksi ve Sada'da iletişim altyapısı hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise operasyonlarda Husilere ait 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Türkiye el-Maliki, özellikle balistik füze kapasitesinin hedef alındığını ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verildiğini söyledi. Yemen ordusu da Husilere ait noktaları 2750'den fazla saldırıyla hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Macit Abdullah en-Nezili, saldırılarda 1400'den fazla Husi'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısından memnun olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla tam ölçekli savaşa geri dönüldüğünü açıkladı. Grundberg, güvenilir bir siyasi süreç olmadan şiddetin kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.
0: Şimdi Ankara'dan başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler var haliyle. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakalım.
1: Ankara'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abah Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

0: Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi.
2: Şimdi Gazze'de ilan edilen ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. Ancak Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre bu sürede İsrail saldırılarında 1481 kişi hayatını kaybetti. Gazzeliler haliyle soruyor, haklı olarak, ateşkes nerede?
1: Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak saldırılar ve can kayıpları durmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1481 kişi öldü, 5254 kişi yaralandı.
3: Ateşkes olduğunu duyuyoruz ama gerçekte hiçbir ateşkes yok. Televizyonda Gazze'de ateşkes sağlandığını söylüyorlar ama nerede bu ateşkes? Eğer ateşkes varsa neden her gün saldırı oluyor? Her gün ölenler, yaralananlar var.
1: Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Gazze'nin yaklaşık 2/3'ünde kontrolü sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık 2 milyonluk nüfusunun büyük bölümü ise kıyı şeridinde, çadırlarda ve hasarlı binalarda yaşıyor.
4: Ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama hiçbir konuda ilerleme görmedik. Ölümler aynı, yerinden edilmeler aynı. Sınır kapıları açılmıyor, yardım gelmiyor. İnsanlar bir yudum su bulmakta bile zorlanıyor.
1: Şimdi Gazze'yi yeni bir tehlike bekliyor. Ağır kış şartları. Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, Gazze nüfusunun neredeyse tamamının barınmaya ihtiyaç duyduğunu, kışlık barınma malzemesi ihtiyacının ise sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıkladı. El Nino nedeniyle beklenen şiddetli yağışların, hasarlı binalar ve altyapı nedeniyle sel riskini daha da artırmasından endişe ediliyor.
5: Sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.
2: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamıştı biliyorsunuz. Şimdi Amerika ve İsrail basınında farklı haberler çıkıyor. İddialar da var. Pentagon'un aynı anda İran'a yönelik yeni saldırı seçenekleri hazırladığı yönünde haberler var. Seçim hesapları ortadaki dengeyi nasıl değiştirir? Yani hangi düzleme alır? Onu konuşacağız. Konuklarım var. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ece Baban ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç konuğum. Hoş geldiniz ana habere.
6: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Çok teşekkürler. Ben Ece Baban'la başlamak isterim. Şimdi Amerika seçiminden sonra işte İran'ı ne bekliyor sorusu önemli bir soru. Ama hani seçime kadar olan süreçte de aslında bir şeyler olabilir deniyor. Yani hem İsrail basında hem Amerikan basında çıkan haberler, bir taraftan iddialar o yönde. Yani Trump'ın açıklamaları farklı. Yani sanki böyle hani Trump'ın açıklamalarıyla böyle Pentagon'un hazırlıkları arasında bir çelişki var gibi. Senin okuman, öngörünü merak ediyorum elbette.
6: Şimdi tabii Donald Trump'ın açıklamasına baktığımız zaman kendi ara seçim kaygısıyla birlikte aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçim döneminden sonra ancak İran'la görecekleri hesabın. Çünkü diyor ki biz 3 Kasım'a kadar diyor herhangi bir şey yapmayacağız, saldırıda bulunmayacağız. Fakat bu sonrasındaki politikalarını belirleyen bir cümle değil. Ara seçimlerden önce aslında Donald Trump'ın hani hep şunu da göz önünde bulundurarak belki konuşmalarını okumak gerekiyor. Ekonomi odaklı olan politikaları ve petrolün varil fiyatına yansımaması bu krizin seçimlere kadar en azından Amerikan halkının biz bu seçimlere neden girdik, bunun ekonomik ağırlığını ve bedelini biz ödüyoruz. Sadece Amerikan halkı da değil tabii, Donald Trump seçimler için Amerikan halkı ilgilendiriyor ama dünya da bunun bedelini ödüyor bir şekilde. Tabii kriz var, gıda krizi var. Kendisi birçok savaşı sonlandırıp barışı getirdiğini iddia ederek ve hatta seçim vaatlerinde de yine bunu kullanarak seçmeninden oy istemişti. Şimdi gelinen nokta hem ekonomik krizler hem

0: Beraberinde ABD halkının Donald Trump'a güveninin anketlerde azalması ve tabii ki o döneme kadar, şimdi bugün ayın 10'u, 10 Ekim, bir aydan az zaman kaldı.
1: Tabii.
0: Süreç içerisinde yeni bir krizle kendi güven oyunu aşağıya çekmeyecek ki yapılan anketlerde bu zaten Donald Trump için çok parlak gözükmüyor, ama bu ara süreçte herhangi bir kriz yaşamamak, diplomasiyle halledebilirsek bunu diplomasiyle halledeceğiz diyor. Ama tabii ki İsrail ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz sadece başkanın söylediği olmuyor. Dolayısıyla Pentagon ve asıl tehdit olarak görünen hangi durumlar varsa, hangi stratejiler varsa, bu ABD'nin çıkarına, Donald Trump'ın değil ama ABD'nin çıkarına nasıl okunur, nasıl hareket edilir, bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Buna etki olan şey şu olabilir: İran Hizbullah'a yeni bir yardımla ilgili de aslında yeni haberler açıkladı. Şimdi bu durumda yeniden şeylerin, Husilerin saldırıları, biliyorsunuz bunlar çok önemliydi. Suudi Arabistan'a da saldırılarda bulundular. Şimdi bölgedeki kızışmalar ve buradaki silahlı örgütlerin yeniden ortaya çıkması ya da güçlenmesi de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı tedbirleri belirleyecektir. O yüzden hani hem ekonomi hem seçim, Donald Trump'ı yeni bir kriz, yeni bir savaş, petrolün varil fiyatına yeni zamlardan kaçınmak için aslında söylediği bir söz olabilir.
1: Peki Ece, ben yine tekrar sana döneceğim ama yani Haydar Bey'e gitmek istiyorum. Şöyle yani Orta Doğu'yu o zaman Haydar Bey de okusun, Orta Doğu uzmanı olarak. Orada böyle tekrar Amerikan saldırısının, tırnak içinde söylüyorum, böyle koşulları mı oluşuyor yani İran nezdinde, yani yeni bir İran'a saldırı anlamında söylüyorum. Çünkü mesela seçim öncesi işte saldırı olmayacağını açıklıyor. Ama İsrail basında, işte Amerikan basında böyle bir iddia var.
2: Evet.
1: İhtimal görüyor musunuz? Yoksa
2: Ya
1: Ece Baba'nın
2: şöyle.
1: söylediği Trump açısından bakıldığında ve Amerikan siyaseti açısından bakıldığında o kaygılara siz de katılır mısınız?
2: Ya
1: Buyurun.
2: şöyle Hülya Hanım, bunu ikiye böleyim. Yani ihtimal dahilinde mi değil mi kısmı bir. Bir de olursa ne olur, ne fark eder olarak anlatayım. Yani her zaman için Orta Doğu'daki o savaşın yenilenmesi, harlanması ihtimal dahilinde. Hele hem İsrail'de hem Amerika'da arka arkaya bir hafta arayla seçimler olacağını göz önünde bulundurursak, hem Trump'ın ara seçimde kongredeki desteğini kaybedeceği, hem de Netanyahu'nun iktidarını kaybedeceğine yönelik kuvvetli bir beklenti varken, iki aktörün de bu durumu tersine çevirmek ya da ötelemek gibi bir niyetleri olduğu ve bunun için de İran kartını kullanmak istedikleri anlaşılıyor. Bununla ilgili görüştükleri, çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptıklarını da takip ettik. Ve Trump'ın da İran nezdinde güvenilmez bir aktör olduğunu söyleyelim. Yani bugün Trump 3 Kasım'a kadar saldırmayacağım demesi gerçekten saldırmayacağı anlamına gelmez. Çünkü
1: Güvenilir değil
2: hem
1: diyorsunuz değil mi söylemleri?
2: geçtiğimiz Haziran'da o 12 gün savaşında Amerika vurmuştu. O zaman da müzakere ediyordu. 28 Şubat'ta savaş başlarken de yine İran'la Amerika müzakere halindeydi. Dolayısıyla Amerika saldırmıştı. Dolayısıyla İran'ın Trump'ın sözüne itibar edeceği kanaatte değilim. Zaten İran o ateşkes başladığından beri, özellikle muhtıra süreci çöktükten sonra topyekün olarak bir savaşa yeniden hazırlık yapıyor. Halk dahi silahlı eğitimden geçiriliyor ve Amerika'nın ortadan kaldırıldığını iddia ettiği füze ve drone üretim kapasitesinde arttığını takip ediyoruz. Dolayısıyla İran bu sözlerden bağımsız olarak savaşa hazırlıyor kendisini. Bunu da zaten en üst seviyeden geçen hafta içinde galiba
1: Evet.
2: hazırız. Bizi test etmek isteyen varsa buyursun. Ama bunun maliyeti çok ağır olur demişti. Sadece Amerika, İsrail'e değil, bölgeye de bunun bir maliyeti olur demişti. Ya yani şöyle bir şey var. Yani gerçekten böyle bir saldırı olsa, yeniden İran savaşı harlansa ne değişecek? Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı o 40 günlük sıcak çatışma sürecinde bir şey değiştiremediğini gördük. Keza İsrail'in de o kadar saldırıya rağmen rejim değişikliğini yapamadığını gördük. Bu saatten sonra bu konuda durum tersine döner mi? İran yönetimi çöker mi? Halk ayaklanır mı? Ben zannetmiyorum. Yani saldırı olsa da bir şey değişeceği kanaatte değilim, ama tabii saldırının kimin tarafından yapılacağına yönelik siz de söylediniz. Hem Amerikan basında hem de İsrail basında farklı şeyler var.
1: Tamam.
2: İşte Trump'ın Amerika'nın saldırmasını istemediğini, onun yerine İsrail'in Amerika'dan bağımsız saldırı yapsın diye Netanyahu'ya talepte bulunduğu söyleniyor. Aslında İsrail, Amerika eğer saldırmayacaksa ben tek başıma saldırırım şeklinde daha önceden teklifte bulunmuştu, ama Amerika bekle demişti o muhtıra sürecinde. Peki.

0: bu Amerika'nın talebinden sonra da çok kısa hemen söyleyeyim, ondan sonra geçeyim. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın böyle bir saldırı olursa, yani bir savaş başlarsa, bunun seçimi etkileyeceğini ve seçimin ertelenmesini ya da iptal etmesini gerektirecek koşullar yaratacağını söyledi ve dolayısıyla bu saldırı planı da ertelendi söyleniyor ama şu anda hiç net olan bir şey yok. Her şey muğlak, her şey olabilir. Saldırı olabilir de olmayabilir.
1: Şöyle kısa birer soru ve kısa cevap isterim. Ece, 3 Kasım sence şey mi, yani bir kırılma mı Trump açısından, Amerikan siyaseti açısından? Öyle mi görüyorsun? Bir, ikincisi hani böyle çok da güvenilir değil ya yaptığı açıklamalar. İşte diplomasi masasındayken falan saldırdı ya Amerika İran'a. Yani hani oradan ciddi ciddi böyle diplomatik görüşmeler hani devam ediyordu aslında. Evet. Şimdi Amerikan seçmeni açısından bakıldığında sen de oraya iyi okuyabilirsin. İran savaşı seçmen açısından da çok ciddi bir meseleye dönüştü değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Tabii zaten en büyük aslında sorun o Donald Trump için. Belki onun her hafta sonunda ve hafta başına yakın zaman diliminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşacağına dair cümleler söylemesi, daha sonrasında işte petrol varil fiyatı aşağı indikten sonra hafta içinde ortalarında da yeniden olayın kızışmasının temel nedeni de bu ABD halkının gösterdiği tepki. 3 Kasım seçimleri Donald Trump için, cumhuriyetçiler için önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde asıl kırılma noktasının, tabii ki seçimler çok önemli bir kırılma noktası ama İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte izlediği politikalarla ABD-İran savaşının aslında çok kısa sürede bitireceğini, yani Mossad'dan gelen bilgilerle, istihbarat bilgileriyle çok kısa sürede biteceğini düşündükleri bu savaşın bu kadar uzun sürerek bir kaosa dönmesi ve bunun dünyayı da etkileyen bir sonuç yaratması, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde aslında ara seçimleri dahi beklemeden Donald Trump'ı en çok sınayan konulardan biri oldu. Çünkü halk buna tepki gösterdi. Tabii onun dışında ekonomik sorunlar, hani ABD'nin kendi içindeki eyaletlerindeki farklı problemler de ayrı mesele. Ama ABD-İran savaşı açısından baktığımız zaman bu savaşın etkileri Kasım seçimlerine ekonomik anlamda yansıyacak mı? Yani ekonomik anlamda halkın çektiği sıkıntıyla birlikte Donald Trump'a bir tepki olarak yansıyacak mı? Evet, yansıyacak gibi görünüyor. Tabii buna bakmak lazım. Diğer taraftan da diplomasiye, Donald Trump'ın söylediği söze güvenilir mi? Hayır. Ama sınırlı bir diplomatik uzlaşmanın peşinde olabilir Donald Trump seçime kadar. Ve askeri gerilimi de bir süre içerisinde, yani bu süreç içerisinde arttırabilir mi? Evet, arttırabilir. Çünkü söylemleriyle eylemlerinin çok da birbiriyle eşleşerek yürüdüğünü söyleyemeyiz. Ama Trump'ın bir başkan adayı olarak, şimdi İsrail'de de seçimler var. Haydar Hocam söyledi. Netanyahu için seçimleri kendisini destekleyecek olan politikalar tehdit ve güvenlik üzerine, dolayısıyla o daha saldırgan tutumları ve stratejileri tercih edecektir kendisi için. Donald Trump'ın seçim stratejisinde ise daha çok daha diplomasiye dönük, herhangi bir zarar yaratmadan bu süreci atlatmayı tercih edecektir. Sonrasında belki askeri hazırlıklarını yaptıktan sonra saldırı olabilir ya da askeri baskı artabilir. Onun dışında 3 günlük bir saldırı planından bahsediyorlar havadan. Belki onu gerçekleştirebilirler. Çünkü şunu da söylemek istiyor Donald Trump. Ben İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini yok ettim. Bunu söylemek de Donald Trump için seçim konusunda çok önemli bir vaat. Dolayısıyla hani iki taraftan baktığımız zaman birazcık da İran'ın ve bölgenin bu süreç içerisindeki konumlanması, yapılanması, yani herkesin aslında stratejik hamlelerle kendi faydasına bir şeyi elde etmek için pozisyon alacağı bir sürecin içindeyiz. Peki. Çünkü seçimler her zaman için biliyorsunuz iç dış ayırmıyor. Birlikte yürüyen bir politik eylemi de beraberinde getiriyor. O yüzden tedbirli olmak lazım diyorum okurken de.
1: Peki. Haydar Oruç, katılır mısınız Ece Baba'na? Aslında bütün bu süreç, yani genel anlamda birçok ülke için böyle hani stratejik hamlelere gebe. Yani mesela İran'ı düşünelim işte. Yani İran önceki saldırılardan tabii o da çok şey öğrendi. Yani İran'ın füze kapasitesi mesela, savunma imkanları, değil mi? Bunları yeniden geliştirdi. yani tekniğini evet. geliştirdi. Ya askeri caydırıcılığı mesela yani geçmişe göre çok daha farklı bir noktada zaten çok etkin bir duruş sergiledi. Hani ne olur ne biter onu bilmiyorum ama İran noktasında mesela yani bakıyorum Amerika ve İsrail'deki bu seçimleri İran da kendi lehine kullanabilir herhalde. Yani çünkü İran'da da içeriye dair belki bilmiyorum.
0: Ya aslında İran'ın lehine olacak şey Amerika ve İsrail'e bu kozu vermemekti. Zaten de vermiyorlar. Bu konuda çok da fazla şey değiller ama nihayetinde karşı tarafın İran'daki durumdan bağımsız olarak kendi iç politikalarını kazanımları için İran'ı hedef olarak seçtikleri anlaşılıyor. Ya az önce söyledim yani Trump saldırsa da saldırmasa da bunu iç politikada nasıl pazarlayacak o çok net bir şey olmayacaktır, durum olmayacaktır. Çünkü Ece Hocam bahsetti Amerikan toplumunda İran savaşına yönelik %60 oranında bir karşıtlık var. Yani İran savaşının Amerika'nın savaşı olmadığını söylüyor Amerikan toplumu. Buna da inanıyor. Hakikaten doğru çünkü bu. Trump'ın da genel desteği %30'lara düştü. Böyle bir ortamda yani İran'a saldırması Trump aslında bu seçimi almasını sağlamayacak. Dolayısıyla boşuna olacak. Hatta muhtemelen rejimini değiştiremediği İran'ı düşüremeyeceği için daha da güçlendirmiş olacak. Bölgede en azından güçlendirmiş olacak ve Amerika'nın o çizilen prestijini daha da derinleştirmiş olacak. İsrail için de benzer bir durum geçerli. İsrail İran'a evet İsrail-Amerikan saldırıları çok önemli zararlar verdi ama nihayetle rejimi deviremedikleri gibi İran'ı da güçlendirmiş oldular. Ya bugün yapacakları bir saldırı ne Netanyahu'ya seçim kazandırır ne de Trump'a. Kaldı ki ben Trump'ın bu 3 Kasım'ı çok da önemsediği kanaatte değilim. Bunu defaten kendisi de söyledi. Zaten bir daha başkan olamayacak, bir daha seçim adayı olamayacak. Partinin baskısıyla ben bu tavizleri verdiği kanaatim. Yani işte küresel enerji fiyatlarını dizginleme adına bu söylemleri yaptığı kanaatim. Eğer Trump'a kalsa çoktan böyle bir saldırı yapardı. Başarır başaramaz ayrı konu ama bu saatten sonra bu çok bir şey değiştirmeyecek. Ben daha çok İsrail zaviyesinden bakıyorum. Çünkü saldırı daha çok İsrail'i ilgilendiriyor. İsrail'in talep ettiği bir şey. Çünkü biliyorsunuz Trump'ın ta Nisan ayından beri bu savaştan çıkmak istediğini takip ediyoruz. O yüzden ateşkes yaptı. O yüzden bu mütabakat zaptını imzaladı. Ama iki tarafın da kendi farklı sebepleri Peki. nedeniyle bu mümkün olmamıştı. Dolayısıyla bugün bu saldırı olsa da çok da fazla sonucu değiştirecek bir şey olmayacak kanaatindeyim açıkçası.
1: Peki. Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı Profesör Doktor Ece Baban, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun ana habere katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar diliyorum efendim.
0: İyi akşamlar. Kolay gelsin.
1: Şöyle, şimdi Panama'yı 7,7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası inanılmaz görüntüler var gerçekten. Yani enkaz altında kalanlar, yaralananlar, çöken binalar ve depremin ardından tsunami alarmı da yaşandı.
3: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
1: Ve Maltepe'de çöken, ayrıca 5 kişiyi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayı doğrultusunda.

0: ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmiyor.
1: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
1: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
2: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
1: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
0: Tabii çöken binada, yani Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü toprağa verildi. Cenaze törenlerinde haliyle acı vardı ve gözyaşı vardı.
3: Millet olarak yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak bir daha böyle göçükler, böyle felaketler bizlere yaşatmasın.
1: Kimi hayatının baharında, kimi daha başındaydı. Oturdukları 39 yıllık bina 5'ini de hayattan kopardı. Çöken binada yaşamını yitirenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı bina 4 aileye ateş düşürdü. 20 yaşındaki Zeynep İnan ve 22 yaşındaki abisi Ahmet Muhammed İnan da hayatını kaybetti.
4: Ahmet'in hayali büyüktü ya. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte. Babası köye gitti, memleketine gitti, köye gitti. Den işte haberini, acı haberini aldı. Ahmet benim her şeyimdi.
1: İki kardeş için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler toprağa verildi.
5: Allahu Ekber!
1: İnan kardeşlerle aynı kaderi paylaşanlardan biri de 40 yaşındaki komşuları Mesut Bilece'ydi.
6: Bundan 10 ay önce Mesut Bilece'nin kendi evinin kentsel dönüşüme girdiği için şimdi çöken binada, İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girmişti. Orada kurtulan eşi, 3 tane çocuğu, bir de Baltız'ın kızı kurtulmuş.
1: 3 çocuk babası Mesut Bilece, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt da Maltepe'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
0: Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturma var. Bu iki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapılıyor. 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
1: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Biri hakkında adli kontrol kararı verildi.
7: At yere. Yere at.
1: Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele

0: alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
1: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
2: Şimdi Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulunmuş. Ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu arada soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha tutuklandı. Bakalım.
0: Deste deste döviz ve banknotlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiği. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. 8 şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Tutuklu Hakkı Doğan'ın verdiği ifade ekipleri Antalya'ya götürdü. Bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Soruşturmada daha önce İstanbul'da araçlarda 934 milyon lira ele geçirilmişti. Böylece ele geçirilen paraların toplam nominal değeri 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sahte döviz şüphesi. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek karşılarındaki kişileri etkiledikleri, büyük para transferleri gerçekleştirdikleri izlenimi oluşturdukları ve bu yöntemle para topladıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle 6 Ekim'de Ankara merkezli Beşil'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 hakkında tutuklama, 1 hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık, milyarlarca para trafiğinin arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Paraların kaynağı, yurt içi ve yurt dışındaki transferler, şüphelilerin mali ilişkileri ve olası yeni mağdurlar inceleniyor.
2: Bir Adana'ya gidelim birlikte. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali de başladı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu bir festival bu. Katılım yine çok yoğun olmuş.
3: Adana'ya gidek mi? Kebabından yek mi? Hele kardeş gel gidek.
4: Çıldanımızla, karnımız mumbarımızla, içli köftemizle, karnı yarığımızla, fellah köftesiyle, dolmamız, sarmamız, şalgamımız, kebabımız, ciğerimizle hazırız. Adana'ya gel, ciğerimizi ye.
0: Beklenen gün geldi. Festival alanında dumanlar tüttü.
5: 10. Adana Lezzet Festivali'nde mangallar yakıldı, ateşler hazır. Şimdi sıra kebaplarda ve ciğerlerde.
3: Evet arkadaşlar, Adana'nın kebabı çok güzel. Şalgam yanında, of, 10 numara gidiyor. Şırdan da var baba.
6: Biz Kıbrıs'tan geldik.
5: Festival için mi geldi?
6: Evet.
0: Bu sene 10.sü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Adana'nın yöresel lezzetleri yine damak çatlattı.
7: Ciğer dediniz, rekor kesinlikle bende. Ben bir oturuşta 40 şişi yerim yani.
8: Burada tabii ki 70'e yakın lezzet durağımız var. Adana'nın ve Çukurova'nın tüm lezzetleri var. Kebabından şalgamına, şalgamından tatlısına kadar.
9: Vallahi çok mutluyuz. Her zaman böyle festival olsa yani gerçekten mutlu oluruz.
5: Burada hangi standa bakacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü her yerden farklı bir koku geliyor. Ciğerler, kebaplar, tatlılar, yöresel ürünler. Adana'nın tüm lezzetleri bugün burada festival alanında buluşuyor.
10: Böbreğe, mideye, dalağa, ciğere, bağırsağa her şeye faydalı.
8: Festival sadece lezzetlerin tadıldığı, sadece yemeklerin yenildiği bir festival değil. Bu festival şehrimizde ve çevre illerimizde çok ciddi bir sosyal hareketlilik, çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ve çok ciddi bir turizm hareketliliği yaşatıyor.
0: Festival bu yıl sıfır atık temasıyla düzenlendi.
8: Bu sene oturduk bir karar verdik. Dedik ki bu seneki temamız sürdürülebilirlik ve sıfır atık teması olsun. Festivalimizde bunu yaşatmaya çalışacağız.
0: Festival pazar günü sona erecek.

0: Alihan'a bir gidelim çünkü şimdi başkan vekili belli olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı değil mi Alihan? Kaça kaç?
1: Evet, yani 16'ya 19'luk bir oy dağılımı var ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak belediye başkan vekili seçildi. Tabii şimdi ilan etti aslında seçim, burada seçim kurulu başkanı içeride ilan etti.

0: Ortak adayı Muhammed Çakır'ın iki oyu da geçersiz sayıldı yanlış yazımdan dolayı. Dolayısıyla burada 16'ya 19'luk 3 oy fark var. Ve şimdi Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili Cafer Parlak olmuş oldu. Çok önemli, şimdi kıran kırana bir seçimde, onu söyleyelim. Yani son ana kadar kimin belediye başkan vekili olacağı belli değildi. İlk başta Cumhuriyet Halk Partisi 9 oy farkla başladı seçime ama daha sonra 5 fire verdi ve 18-18 oldu. Şimdi tekrar bir değişme var, bir aritmetikte değişme var. 19 Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanmış oldu. Tabii çok kalabalık şu anda belediyenin önü de aynı zamanda. Burada şimdi salt çoğunluğu sağlayan, ilk 3 turda salt çoğunluk, ilk 2'de 3'te 2 çoğunluk aranıyordu. 3. turda salt çoğunluk arandı, 20 oyu alan kazanıyordu ama hiçbir şekilde o çoğunluk sağlanamadı 3. turda. 4. turda bir oy fazla alan aday kazanacaktı ve o aday da Cafer Parlak oldu. İtirazlar tabii ki devam edecek çünkü el yazısıyla yazılan bir oylama sistemi var. Dolayısıyla şu anda içeride de oturumda hala itirazlar devam ediyor ama şu anda ilan edilen, yani başkan tarafından ilan edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı burada kazanmış oldu. Cafer Parlak yeni başkan vekili olarak buradan ilan edildi ama söylediğimiz gibi itirazlar da bir yandan da devam ediyor.
1: Eyüp Sultan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak artık başkan vekili diyelim. Detayları da aldık. Kaça kaç olduğuna dair 16-19 Alihan'dan. Biz kısa bir reklam arası diyelim, ardından buradayız.

CHP ve Yeni Parti yeniden birleşir mi? Kılıçdaroğlu'ndan Cemil Tugay'a sert tepki. AK Parti'den yeni transfer sinyali. Sırada hangi büyükşehir var? Semih Şahin soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Faik Tunay. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner. Hukukçu Doktor Sermet Erdem. Siyaset bilimci Nurettin Kalkan. Gazeteciler Sadi Özdemir ve Alişer Delek yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ve tekrar iyi akşamlar. Ana Haber'in ikinci dilimindeyiz. Hülya Hökenek ben. Alihan'a gidelim. Niye? Çünkü Eyüp Sultan Belediye Meclisi'ndeki başkan vekili seçimi artık tamamlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış CHP'nin adayı Cafer Parlak kazanmış başkan vekilliğini. Alihan bizi detaylandıracak. Var mı? Böyle yaklaşık bir 15 dakika önce bağlanmıştık. İtiraz evet, ya da yani, herhangi başka bir şey, bir gerginlik
1: burada
0: ya
1: tabii...
0: da...
1: Yani gerginlik değil, aslında itirazlardan bahsedebiliriz. Yani itirazlar olacaktır bu konuyla alakalı, çünkü elle yazıldığı için, oylar elle, el yazısıyla verildiği için burada yanlış yazım, imla hataları, bununla ilgili itirazlar olacak. Ama şimdilik ilan edilen, yani içeride seçimler yapıldı ve içeride kurulan seçim kurulu bu şekilde ilan verdi. Nedir o? Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak yeni belediye başkan vekili seçildi 19 oyla ve karşılığında da 16 oy aldı Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır. Ama aritmetik sürekli olarak değişti. Bakın burada şimdi bir yandan da kalabalık var tabii ki. Cafer Parlak'a destek vermek isteyenler geldiler. Şimdi belediye başkanlığının önünde ilk turda öncelikle 21'e 15'lik bir oran vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı öndeydi. İkinci turda 21'e 16 oldu. Bir CHP'li üye fire vermişti. Daha sonra 18-18 oldu. 5 Cumhuriyet Halk Partili üye fire vermişti. Dolayısıyla hani son turda ne olacak?

0: olacak, nasıl olacak? Bu çok merak ediliyordu. Çok önemli bir konuydu. Çünkü burada 5393 sayılı belediye kanununda şunu söyler. Eğer 4. turda da herhangi bir üstünlük sağlanamazsa kura çekimi yapılır. Kura çekimine mi gidecek diye aslında konuşuluyordu burada. Ama 19 oy aldı Cafer Parlak ve aslında 18 oy aldı rakibi Muhammed Çakır ama 2 oyu da geçersiz sayıldı. Yazım yanlışı dolayısıyla ismim yanlış yazıldığını orada söyledi Divan Kurulu Başkanı. Dolayısıyla orada 2 oy geçersiz sayıldı. Yani Eyüp Sultan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Yeni belediye başkan vekili de Cafer Parlak. Bunun yanı sıra bir yandan da etrafı gösterelim tabii kalabalık. Bunun yanı sıra Ataşehir Belediyesi'nde bir değişim söz konusu. Ataşehir Belediyesi'nde de AK Parti'ye geçti bildiğiniz üzere. Orada tek aday var ki orada da zaten aslında üstünlük Cumhur İttifakı'ndaydı. Yani 18 oyla beraber orada üstünlük Cumhur İttifakı'ndaydı. CHP oradaki seçimi protesto etti. Seçime katılmadı ve dolayısıyla orada tek aday Serdar Orhan Ataşehir Belediyesi'nde yeni AK Partili belediye başkan vekili oldu. Ama burada da Eyüp Sultan Belediyesi'nde de yani cidden biz takip ederken ilk başta ciddi bir 6 oyluk bir fark vardı. Bu oy gitgide eridi. 3. turda başa baş bir mücadele oldu. 18-18 oldu belediye meclis üyeleri arasında ve son turda da 19-16'lık bir oy oranı oldu. 2 de geçersiz oy var. O geçersiz oylarla alakalı tabii ki bazı itirazlar olacaktır. Aynı zamanda verilen 19 oy içerisinde Cafer Parlak içerisinde yazın yanlışıyla alakalı bazı itirazlar olacaktır. Dolayısıyla bu itirazlar da değerlendirilecek. Ama şimdilik ilan edebileceğimiz Eyüp Sultan Belediyesi AK Parti'de kaldı. Gördüğünüz gibi önünde de kalabalık hala devam ediyor. Burada Cafer Parlak'a destek verenler buradalar. Zaten burada soruşturma kapsamında aslında en başta 6 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in görevden, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını söyledi. Dolayısıyla burada Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış oldu. Yani Ataşehir Belediyesi'ndeki bir değişim olmadı burada. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış oldu. Onu söyleyelim. Tabii ilk iki turda 3-2 çoğunluk aranıyordu. Ve daha sonra da 3. turda salt çoğunluk arandı. Hatta 20 oy mu olacak salt çoğunluk, 19 oy mu olacak? Çünkü Mithat Bülent Özmen'in de aslında bu denkleme dahil edilip edilmeyeceği de konuşuluyordu. Dolayısıyla tüm bu itirazlarla beraber başladı. Gergin başladı ve gergin devam etti bir süre. İtirazlar oldu, oylara itirazlar yapıldı ve en sonunda da bu oylama 4. tura kadar devam etti. 4. turda da nihayetinde Cafer Parlak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı burada belediye başkan vekilliği seçimini kazanmış oldu. Ve Eyüp Sultan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Söylediğimiz gibi itirazlar da bir yandan da devam edecek.
1: Peki, teşekkürler. İtirazlar devam edecek ama Eyüp Sultan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Alihan detaylandırdı. Devam edelim biz de. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji vardı, gençler vardı. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı.
2: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
3: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
2: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
2: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise

0: gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
1: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
0: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
2: İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu'nun da gündeminde fon soruşturması vardı. Bu olay Türkiye ekonomi tarihine çok kara bir sayfa olarak geçmiştir dedi. Ekonomi üzerinden parlamenter sistem çağrısı yaptı.
3: Bu olay Türkiye ekonomisi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Bizzat iktidarın açıkladığı rakama göre 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır.
1: Fon soruşturması hakkında konuştu. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
3: Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu iyi gelecek için emek çalıştayında konuştu. Asgari ücret rakamı üzerinden ekonomiyi eleştirdi, parlamenter sistem çağrısı yaptı.
3: Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret haline gelmiştir. Mühendis de, öğretmen adayı da, hemşire de, kalifiye usta da asgari ücretin biraz üstünde bir yere sıkıştırılmıştır. Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu yüzden İYİ Parti olarak diyoruz ki Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi bir hukuk meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir ekmek meselesidir.
2: Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama tamamlanmış durumda. Şimdi Ziraat ve Halk Katılım'da pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar da gerçekleşmesi planlanıyor.
1: Ziraat Katılım ve Halk Katılım Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Kamu katılım bankaları tek çatı altına girecek. Türkiye Varlık Fonu'nun %100 iştiraki olan Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları Anonim Şirketi, 7 Ekim'de Ziraat Katılım ve Halk Katılım'la pay devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ, iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
4: Katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama kat edildi. İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
1: Açıklamada kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü de kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların gelişimine ve katılım finansın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir denildi.
2: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Görevini kötüye kullanan kim varsa yargı üzerine gidiyor dedi.
5: Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Suç şebekesi, bu konuda şebekeleşmiş, örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor. Devlet kurumları görevlerini yapıyor. Ve bu konuda görevi kim kötüye kullandıysa yargı üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanımızın olanca kararlılığı var. Biz bunun üzerine gidiyoruz. Fon şeytanlarıyla üzerine gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar bu meseleyle mücadele edenleri hedefe koyuyor. AK Parti'nin kadrolarına, AK Parti'nin teşkilatlarına kimse ama kimse lekeleyemez. Bizim alnımız ak, başımız dik.

0: Ve İsrail cezaevlerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence, açlık ve tıbbi ihmal iddiaları tekrar gündeme geldi. Haaretz gazetesi tahliye edilen esirlere dayandırdığı haberinde cezaevlerindeki ağır koşulların devlet politikasına dönüştüğünü yazdı.
1: İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlerin açlık, salgın hastalıklar ve sistematik işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi cezaevlerinin adeta işkence kamplarına dönüştüğünü ve bu durumun devlet politikası olarak yürütüldüğünü yazdı. Tahliye edilen kadın ve erkek esirlerin tanıklıklarına yer verilen haberde mahkumların kasıtlı olarak aç bırakıldığı ve vücut ağırlıklarının ciddi oranda düştüğü belirtildi. Koğuşlarda uyuz salgını ve ağır darp olaylarının yaşandığı, hastalanan mahkumlara tıbbi müdahale yapılmadığı kaydedildi. Kadın ve çocuk esirlerin de hedef alındığı cezaevlerinde çıplak arama, elektroşok ve ses bombalarıyla ağır şiddet uygulandığı bildirildi. Haaretz'in haberinde, tahliye olan Filistinli 5 çocuk annesi Hiba Alavi, çıplak aramayı kabul etmediği için elektroşokla taciz edildiğini, hamile mahkumlara dahi ilaç verilmediğini anlattı. 9 ay idari tutuklu kalan ve işkenceler nedeniyle yerde sürüklendiklerini söyleyen Filistinli gazeteci Samer Huveyra ise cezaevindeki mahkumların yürüyen iskeletlere dönüştüğünü aktardı. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin beslenme ve Kızılaç ziyaretleri kararına rağmen sahada hiçbir iyileşme yapılmadığı vurgulandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise işkence iddialarını yalanlamadı. Ben-Gvir, hastaneleri teröristler için kabusa çevirmekten gurur duyduğunu beyan ederek sistematik işkenceyi açıkça savundu.
0: Fly Dubai uçağında kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek eylem planladığını itiraf ettiği de açıklandı. Yardımcı pilotun uçağı Ben Gurion Havalimanı'na düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği de belirtiliyor.
1: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki saldırı girişimine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Umman vatandaşı yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek intihar eylemi planladığını ve tek başına hareket ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki sanığın uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi. Zanlının daha önce iki kez aynı sefere katılarak havalimanı ve güzergah hakkında keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda sanığın 2017'de Avustralya'daki eğitimi sırasında aşırılıkçı fikirlerle tanıştığı kaydedildi. Başsavcılık, olası suç ortakları ve diğer bağlantılara ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu. Adli tıp raporu ise, kaptan pilotun baş bölgesinden acil durum baltasıyla ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu doğruladı. 30 Eylül'de Dubai'den kalkan uçaktan yardımcı pilotun kaptana acil durum baltasıyla saldırması sonucu uçak kaçırıldı kodu gönderilmişti. Kabin ekibi ve yolcuların kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesiyle uçak acil olarak Suudi Arabistan'a indirilmişti. Tedavileri tamamlanan pilotların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump iletişim danışmanı Katie Zakaria'yı Beyaz Saray sözcülüğüne getirdi. Bu arada Zakaria Ağustos ayında görevden ayrılan Carolyn Leavitt'in yerini alacakmış. Bakalım.
1: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump bu göreve Katie Zakaria'yı atadı. Continuing the truce that was set out in Busan and maybe extending that at... Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada Zakaria'nın halen Trump Media and Technology Group'ta kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yaptığını belirtti. Trump, Zakaria'nın sadık ve başarılı bir destekçi olduğunu söyleyerek basınla ve Amerikan halkıyla iyi çalışacağına inandığını belirtti. Zakaria da görevi hayatının onuru olarak nitelendirdi. The racist background of abortion, you know, the abortion. Zakaria daha önce İç Güvenlik Bakanlığı'nda sözcülük yapmış, Fox News ve Newsmax'te yorumcu olarak yer almıştı. Yeni sözcü Trump'ın kampanyalarında da çeşitli görevler üstlenmişti. Zakaria, Beyaz Saray sözcülüğünde Carolyn Leavitt'in yerini alacak. Leavitt, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında Ocak 2025'te göreve gelmişti. 28 yaşındaki Levitt, Beyaz Saray tarihinin en genç sözcüsü olmuştu. Ağustos 2026'da ikinci çocuğunun doğumunun ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek görevden ayrılmıştı. 27 Ağustos'ta son kez görev yapan Levitt, Beyaz Saray sözcülüğünde yaklaşık 19 ay kalmıştı. Levitt, 1 Kasım'dan itibaren Fox News'de yayın yorumcusu olarak çalışacak.
0: Şimdi içeriye bakalım biraz, iç siyasete. Şöyle ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türk devletleri ve özellikle de Azerbaycan'la kardeşlik vurgusu yaptı Zorlu. Hiçbir şey bir millet iki devlet şiarımızın üzerinde olamaz diyor.
2: Biz kardeşiz en önemlisi ve kardeşliğimizi geleceğe taşıyacak adımları nasıl atabiliriz, işbirliğimizi nasıl artırabiliriz, bunu anlamak ve çözüm bulmak için buradayız.
1: Türk devletleriyle kardeşlik vurgusu yaptı, sözü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine getirdi.
2: Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir değerli kardeşim. Son dönemde bilhassa İki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik bir takım maksatlı paylaşımların, girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kocaeli'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde sorun olmadığını söyledi.
2: Biz birbirimizi eleştirebiliriz. Eksiklerimizi söyleyebiliriz. Ancak bir millet, iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz.
1: Zorlu, Türkiye'nin 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır dedi. Birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Sözü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Koridor'la ilgili yaptığı açıklamalara getirdi.
2: Sayın Tokayev diyor ki, bizim Zengezur Koridoru olarak bildiğimiz ve açılması için büyük gayret ettiğimiz Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki o 44 kilometrelik hattın demiryolu ve ulaşım ağlarıyla Orta Koridor'a bağlanması için gerekli çalışmaları yürütülmesini teklif etti. Biz şimdi ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraşıyoruz.
1: Türk Dünyası Gençlik Buluşması 3 gün sürecek. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra Türk topluluklarından toplam 400 üniversite öğrencisi katılacak.
0: Şimdi Aselsan tarafından geliştirilen Gökalp İHA önleme sistemi bir testten daha başarıyla çıktı. Hedef drone tam isabetle imha edildi.
1: Hedef drone radarla tespit edildi. Avcı drone harekete geçti. Düşman drone'unu havada imha etti. Aselsan'ın geliştirdiği Gökalp İHA önleme sistemi yeteneklerini sahada sergiledi. Ankara'daki Aselsan Oğulbey Teknoloji üstünde gerçekleştirilen demo faaliyetinde hedef drone önce Aura radarı tarafından tespit edildi. Anlık veriler komuta kontrol yazılımı üzerinden Gökalp E1 avcı drone'una aktarıldı. Gökalp E1, hedef drone'a doğrudan çarparak havada imha etti. Tamamen mobil yapısıyla araçlara entegre edilebilen sistem, radar ve elektro-optik sensörlerle tehditleri tespit ediyor. Avcı dronlarla tehdidi otonom olarak etkisiz hale getiriyor. Aselsan'a göre başarıyla tamamlanan test, sistemin farklı bileşenlerinin birlikte çalışma ve havadaki tehditleri önleme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
0: Şimdi çocuklara bu arada sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren bir düzenleme var. Şimdi bu düzenleme de resmi gazetede yayımlandı. Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre

0: 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
1: Kürsüyü teşriflerini arz ederim.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
2: Şimdi konuğum var. Görebilirsem yönetmenim arzunda rica edeyim. Murat Balıgördük, SGK uzmanı. Şimdi emeklilik için 2026 mı 2027 mi? Ya soru ne kadar hayati aslında, değil mi? Hoş geldiniz ana habere.
3: Hoş bulduk Hülya Hanım. Evet, gerçekten son 2-3 yıldır bu soruyu devamlı olarak soruyoruz. Evet. Bu sene gözüken 2026 yılının daha avantajlı olacağı şeklinde değil geçen seneki gibi. Yani geçen
2: neden,
3: sene mesela...
2: Neden mesela? Gerekçeleri ne?
3: Şöyle, şimdi tabii burada hesaplama yöntemiyle, enflasyonun hesaplama yöntemiyle alakalı. Biz enflasyon üzerinden hesaplama yapıyoruz. Hedeflenen enflasyon olarak yapılıyor. Artı olarak da büyümeden de pay alınıyor. Şimdi en son bu konuda 2023 yılı çok ciddi bir fark oluşturmuştu. 22'den 23'e geçerken %31 civarında bir fark vardı. Geçen senede yaklaşık olarak %4 civarında bir fark vardı. Bu seneki farkı ben o kadar da beklemiyorum. Tabii şu anda netleşmediği için son 3 aylık enflasyon verisi kesin bir rakam şu an için vermek mümkün değil Hülya Hanım. Ama 2027'nin tabii daha avantajlı olabileceği şartlar da var. Yani 2026'da emekli olanlar biraz
2: ama ortalama bir rakam zaman verebilirsiniz herhalde, değil mi? Yani hesap yapmışsınızdır muhtemelen. İşte bakın.
3: Bu son 3 ay verisi belli olmadığı için net değil Hülya Hanım.
2: Net değil.
3: Yani yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir şey söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak %2-3 arasında bir fark oluşma ihtimali var. Öyle söyleyelim. Ama tabii 2026'da emekli olmakla 2027'de emekli olmak arasında bu fark var. Ama diğer taraftan da 2027'de emekli olanlar da kıdem tazminatını 2027'deki rakamlardan aldıkları için o konuda da avantajları var.
2: Çelişki bu değil mi? Yani 2026'da emekli olursan borçlanma işte böyle hesabı, 2027'de emekli olursan hesap başka. Ama bir diğer taraftan kıdem tazminat noktasında 2027'de de o orandan alacaksın. Hangisi, ya o zaman da hesap kitap yapılacak değil mi? Yani hani kime göre ne tamam, avantaj herhalde.
3: Neden öyle? Herkese göre de bu hesap değişebilir Hülya Hanım. Kimisi 5 senedir çalışıyordur son iş yerinde, onun üzerinden kıdem tazminatını alır. Kimisi 30 senedir çalışıyordur, onun üzerinden alabilir. Dolayısıyla bu herkes açısından da fark oluşturuyor. Biraz önce de borçlanmaya değindiniz. Aslında yılın sonu yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de emekli olmak için günü eksik olanların borçlanmasıyla alakalı. Acaba şimdi mi borçlanayım? Yine 2027'de mi borçlanayım? Bunu nasıl yapalım şeklinde bize de çok sorular geliyor. Şöyle söyleyelim. Bugün itibariyle 495 lira bir günlük borçlanmanın rakamı. Şimdi bir doğum borçlanması 720 gün olarak hesap ettiğimizde yaklaşık 350 bin liranın üzerinde bir rakama denk geliyor. Bir askerlik borçlanması 550 günden hesap ettiğimizde 275 bin lira civarına denk gelebiliyor. Yani burada eğer siz 2027'ye kalırsanız bu rakamların %30 civarında artma

0: ihtimali var. Özellikle
1: O
0: borçlanmadan
1: zaman bu yıl
0: dolayı.
1: yapılacak. Ya bu yıl yapan kazançlı çıkacak, değil mi?
0: Tabii başvurunun tarihi önemli Hülya Hanım. Yani siz Aralık ayında başvuru yapabilirsiniz. Bu SGK işlemleri 1-2 ay içinde bitiriyor. Size tebliğ tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasında bir ay içinden ödemek zorundasınız. Yani mesela size Ocak'ta da bu tebliğ edilebilir. Şubat'ta da tebliğ edilebilir. Aralık'ta yaptığınız müracaat. Siz tebliğ aldıktan itibaren bir ay içinde ödemek zorundasınız. Ya ben 2027'nin ocağına geçtik. Artık yüksek yani rakamdan mı ödeyeceğim diye düşünürse hayır. Çünkü önemli olan başvuru tarihi. Başvuru tarihi 2026 yılındaysa eğer bu yılki borçlanma bedeli üzerinden bu işlem görecek.
1: Peki.
0: Bir ay içinde de
1: Buyurun.
0: ödenecek.
1: Ödenecek. Peki şöyle,
0: Tabii
1: şimdi
0: bu...
1: bu asker,
0: Buyurun.
1: özür dilerim. Bu askerlik borçlanması ya da doğum borçlanmasının başka kriterleri var mı? Yani mesela atıyorum, yani doğum borçlanmasında işte şartları var mı? İşte yani her doğum yapan kadın mı bu haktan yararlanıyor? İşte çocuk şartı var mı? Kaç çocuk? Ne bileyim yani, bilmiyorum. Kaç güne kadar, kaç çocuk için, yani 3 çocuğu var bir kadın diyelim. En fazla kaç yıllık o anlamda prim noktasında
0: Askerlik
1: bakıldığında
0: borçlanmasından.
1: tamamını mı
0: Askerlik
1: borçlanmak zorunda?
0: borçlanması. Evet. Askerlik borçlanmasından başlayalım Hülya Hanım.
1: Olur.
0: Askerlik borçlanması için askerliğinizi yapmış olmanız erkekler için er veya erbaş olarak yeterli. Kaç gün yaptığınız üzerinden istediğiniz kadarını borçlanma hakkınız var. Askerlik borçlanmasında şöyle bir özellik var. Eğer daha öncesinde işe girişiniz yoksa askerlik borçlanmasından sonra yani askerden sonra işe girdiyseniz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik borçlanma süresi kadar işe girişinizi geri çekebilir. Bu sayede de 2023'te çıkan EYT kanununa tabi olan içine giren pek çok kişi oldu. Askerlik borçlanması bu şekilde. Doğum borçlanması aslında kanayan bir yara. Şöyle söyleyeyim. Neden bunu dediğimi söyleyeceğim. Şimdi doğum borçlanması yapabilmek için bir kadının öncesinde işe giriş şartı olması gerekiyor. Şu anki mevzuatımıza göre Hülya Hanım. Yani eğer bir kadın doğurdu ve sonrasında işe girdiyse maalesef ki o çocuğu borçlanma hakkı yok. Düşünün ki bir yandan biz kadınlarımıza daha çok çocuk doğurun, 3 çocuk olsun diyoruz. Ama bir taraftan da doğum borçlanmasıyla alakalı bu özlük haklarını kendilerine iade etmiyoruz. Ben bu sene içinde bu borçlanmayla alakalı zaten doğum borçlanması ben en önemli konulardan biri görüyorum. Bir de devamlı olarak talep edilen staj ve çıraklık sigortası borçlanması var biliyorsunuz ki. Bununla alakalı da staj ve çıraklık gününün yani işe giriş tarihinin verilmesi şartıyla onlarda da bir borçlanma talebi var. SGK'nın da bu konuda çalışma yapması gerekiyor Çalışma Bakanlığı'nda. Ben bu iki konunun bir an önce çözülmesini gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi gerçekten kadınlarımızın ne zaman çocuk doğuracağına mevzuatın karar verememesi lazım. Kadın çocuk doğurduğunda her ne şekilde olursa olsun bunu borçlanma hakkı olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim ve biraz önceki sorunuza da cevap vereyim. 3 çocuğa kadar da borçlanma hakkı söz konusu. Diğeri de staj çıraklık sigortasıydı. Onda da işe giriş tarihinin sayılması şartıyla bir cüzi borçlanma talebi var orada da. Bunu da buradan dile getirmek isterim.
1: Ya 2026'da emekli olursan işte şu kadar alırsın. Bak böyle hani prim de böyle olur. İşte kıdem tazminatı böyle olur. 2027'de alırsan böyle olur. Bunların yani hepsi işte riskleri, değil mi? Yani mesela 2027'ye kalırsa 80.000 TL'ye yakından fazla ödeme yapma risk var. Yani konularda biraz böyle kafa karışık, çok da net değil rakamlar sizin de dediğiniz gibi. Ama 2026'da yapanların, yani hem başvuruda yapanların bir şekilde, yani borçlanma yaparlarsa işte ödeyecekleri prim de ortalama ortada. Ama daha avantajlılar, onu anlıyorum. Bilmiyorum. Valla karışık biraz, yani mevzu karışık gerçekten.
0: Onu söylüyorum
1: Evet.
0: diyorum orada. Şöyle söyleyeyim. 2026'da borçlanmayı yapıp 2027'ye emeklilik başvurusunu bırakabilirler. Yani borçlanma emeklilik başvurusundan hemen önce
1: Hem
0: olacak diye bir
1: bir
0: kural
1: şey,
0: yok.
1: öyle bir kural
0: Daha
1: yok.
0: önce de yapabilirler.
1: Peki. Tamam, çok teşekkür ediyorum Murat Bal. Sağ olun, SGK uzmanı. Emeklilik için 2026 mı 27 mi soru duruyor gündemde. Kalacak da bir süre daha, öyle gözüküyor. İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a

0: Çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Şimdi bu zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde gerçekten bozuldu. Ve operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
1: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
2: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
1: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
2: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
1: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ve Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı biliyorsunuz. Yakalanan 5 şüpheli de tutuklandı.
1: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Hatay'da 75 yaşındaki bir adam 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçmış.
3: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldım. Altın yaptık, verdik kena.
1: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
3: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
1: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
3: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
1: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günan kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
3: İnsan halı işte ola oldu artık.
1: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
3: Hatay Emniyet Müdürü ve ekipleri teşekkür ederim her zaman.
4: Allah razı olsun.
0: Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki Nazlı Çokgezme eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme bu arada katil zanlısının cezasında iyi hal indirimine gitmiş. Niye? Bakalım.
1: Birlikte yemek yediği eşini katletti. Katil zanlısı kocaya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre Nazlı Çokgezme yaşadıkları bir tartışma nedeniyle iş yerinde yatıp kalkan

0: Neşe, Emir Çok Gezmen'in gönlünü almak için onun sevdiği yemekleri yapıp iş yerine götürdü. Çift, Emir Çok Gezmen'in tespit dükkanında yemek yerken yeniden tartıştı. Emir Çok Gezme, 45 yaşındaki kadını başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan zanlı tutuklandı. Hakkında açılan davada mahkeme son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından olay sonrası kaçmaması, duruşmadaki iyi hali, sabıkasız olması gerekçeleriyle cezayı 18 yıl 6 aya indirdi. İki tarafın avukatı da kararı istinafa taşıdı.
1: İşte bu iyi hal meselesi yani bu ülkenin başına bela bir mesele gerçekten yani. Eşini öldürüyorsun, 18 alıyorsun, mahkemede bir takım elbise giyiyorsun falan, hakim karşısında çok da böyle usluplusun, usturuplusun, daha sonra iyi hal alabiliyorsun. Gerçekten çok üzücü, gerçekten. Trabzon'un Arsin ilçesinde 33 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Alın bir olay daha. Kadının olaydan iki hafta önce ayrıca katilinin hayatını kurtardığı da ortaya çıkmış.
0: Otomobilde tartıştı. Silahla kovalayıp kurşun yağdırdı. 7 kurşunla yaşamını yitiren kadının katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Olay Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşandı. 33 yaşındaki Gülşah Oktay ve 51 yaşındaki Aydın Yediparmak geçen yıl Temmuz ayında evlendi. 2,5 ay önce bebekleri dünyaya gelen çift 18 Eylül'de boşandı. 6 Ekim günü Aydın Yediparmak eski eşini araçla aldı, çift arasında tartışma çıktı. Emekli uzman çavuş Yediparmak silahını çekip kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı borsada para kaybettiğini, borçları nedeniyle eşinin taşınmazına icra gelmesin diye anlaşmalı boşandıklarını savundu. Olay günü eski eşiyle kendisine verdiği borç nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü. İfadesindeki bir detay ise olayın boyutunu değiştirdi. İki hafta önce evde ilaç içerek intihara kalkışmış ve öldürdüğü Gülşah Oktay onun hayatını kurtarmıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
1: İstanbul'da D100 Karayolu'nun Küçükçekmece mevkisi Edirne istikametinde 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapıldı. D100 Karayolu üzerinde Küçükçekmece viyadüğünde derz değişim çalışması yapılacağı açıklandı ve çalışmalar kapsamında D100 Karayolu'nun Edirne istikameti 21 Ekim Çarşamba gününe kadar gece saat 11 ve sabah 6 arası trafiğe kapalı olacak. Bu süre boyunca trafik D100 Karayolu'nun kuzey yan yolundan sağlanacakmış diyelim. Karayolu dedik, trafik dedik. O zaman şöyle devam edelim. Benzin fiyatlarıyla. Biraz benzin fiyatında indirim yapıldı. Motorine de zam geldi. Uluslararası dizel piyasasındaki maliyet baskısı yurt içi piyasaya da yansıyor biliyorsunuz. Şimdi motorinin litre fiyatına 6,39 TL zam kararı alındı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasına 96,55 TL seviyesine yükseldi. Benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 83,79 TL oldu diyelim. Yapay zeka bu kez polise sahte cinayet ihbarı göndermiş. Entropic Cloud modeli Philadelphia polisinin sitesine gerçek dışı bir ihbar formu dolduruyor. Bu olay yetkisiz hareket eden bir yapay zekanın polise sahte ihbar gönderdiği bilinen ilk vaka olarak da kayda geçtiğini söyleyebiliriz.
0: Yapay zeka bu kez de sahte ihbarda bulundu. Polisi yanılttı. Anthropic'in yapay zeka modeli Cloud, Philadelphia polisine sahte bir cinayet ihbarı gönderdi ve kamu sitelerine onay almadan müdahale etti. Bunun, yapay zekanın emniyet birimlerine yanlış bilgi aktardığı bilinen ilk vaka olduğu belirtildi. Olay şirketin otomatik test süreci sırasında 18 Temmuz'da yaşandı. Cloud, faili meçhul bir cinayetle ilgili olarak olay yerinde şüpheliye benzeyen birini gördüğünü ileri süren bir mesaj gönderdi. Philadelphia polisi ihbarın gereksiz mesaj olarak işaretlendiğini ve soruşturmacılara iletilmediğini açıkladı. Polis sistemlerine yetkisiz erişim ya da veri ihlali olduğuna dair kanıt bulunmadı. Antropik modelin formu

0: polisi yanıltmak için değil, test sırasında örnek içerik üretirken gönderdiğini savundu. Ancak Cloud'un gerçek bir sitede hassas bir formu izinsiz göndermemesi gerektiğini kabul etti. Aynı raporda Cloud modellerinin bazı kamu sitelerinde yetkisiz işlemler yaptığı başka vakalar da açıklandı. Beyaz Saray'ın bilgilendirilip kurumların uyarıldığı kaydedildi. Philadelphia polisi ise Anthropic'in olayı kendilerine 2 ay sonra bildirmesini kabul edilemez buldu. OpenAI, Eylül ayında da bir yapay zeka ajanının Avustralya'daki sağlık veri portalına yetkisiz erişimi nedeniyle özür dilemişti.
1: Ve ekranlarınızda bu arada 4000'in Kocaeli'nden İzmir'e uzanan yolculuklarını getireceğiz. Sevimli hayvanlar artık İzmir'deki Yaşam Parkı'nda yaşıyorlar. Onları yalnız bırakmayan biri daha var. O da bakıcıları. Tabii bakalım ya, habere bakalım. İzmir'e taşınarak sevimli maymunları da yalnız bırakmamış. Bakıcıları da biraz keyiflenelim.
2: Benim için biraz üzücüydü ama bir gün kavuşacağımızı ümit ederek bekledim.
0: Beklediği o gün sonunda geldi. Bakıp büyüttüğü gibonlar için Kocaeli'den İzmir'e göç etti. Anne Savana ve 9 yaşındaki kızı Mula. Bir de Justin ve Bruna çifti var. 4 sevimli maymun Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Kocaeli'deki hayvanat bahçesi kapanınca yolları İzmir'e düştü. Gibonlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi ama geride kalan biri vardı. Onları 4 yıldır bakıp besleyen bakıcı Tuğçe Nur Bostancı Kocaeli'nde kalmıştı.
3: Maymun deyip geçmeyin, onlar Kocaeli Darıca'dan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan 4 gibon. Yıllardır bakıcılarının sevgisiyle büyüdüler ancak hayvanat bahçesi kapanınca bir an olsun bakıcıları da onları yalnız bırakmayı düşünmedi. Aile gibi olduktan sonra yeni yuvalarını işte burada kurdular.
2: Çok yakın bir arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyormuşum gibi çok büyük bir özlem vardı. Onlar benim hem ailem hem en yakın arkadaşım, dostum, yani bilmiyorum, çok farklı bir duygu bu.
0: Bakıcı genç kadın haftanın 5 gününü gibonlarla geçiriyor.
2: Zekiler, onlar da bizim gibi temastan çok hoşlanıyorlar, birbirlerine dokunmaktan. Bana dokunmaktan çok garip bir takıntısı var. Şapkayla yanınıza girdiğinizde veyahut bereyle fark etmez. Tutup onu başınızdan çekip alıp atıyor.
0: Bakıcıları gelince yeni yuvalarına kısa sürede alışan 4 gibonun şimdilik keyfi yerinde.
1: İstanbul Saat Festivali saat tutkunlarını da bir araya getirdi. Böyle farklı tasarımlar var ve bu tasarımlardan koleksiyon parçalarına kadar aslında pek çok modelin sergilendiği festivalden detaylar var. İrem Şimşek ve Okan Bıdıklı'nın haberinde izleyelim.
4: Saatsiz olmuyor. Mutlaka saat takmam gerekiyor.
0: Birbirinden farklı tasarımlar, rengarenk kordonlar. İnce bir zanaatın ürünü kadranlar.
5: Birkaç yıldır saatlerle çok ilgiliyim. Çok da hoşuma gitmeye başladı.
6: Kendi bildiğim bileli dijital saattir, otomatik saattir daha sonrasında kullanmaya başladım.
7: Gün içinde gözümüz sürekli zamanda. Kimi kolundaki saatten, kimi cebindeki telefondan bakıyor. Saate bir tutkuyla bağlı olan yüzlerce saat sever İstanbul Saat Festivali'nde bir araya geliyor.
8: İzmir'den buraya saat festivali için mi geldin?
9: Evet. Meraklı olan arkadaşların görmesi için getirdim. Normalde çift saatle dolaşmıyorum.
10: Geldik, ziyaret ettik, seviyoruz. Kendi çapımızda var. 8-10 tane saatten oluşan, markadan oluşan saatlerimiz var.
0: Kadıköy'deki festivale ilgi yoğundu. Her yaştan saat severler farklı tasarımdaki saatleri ilgiyle inceledi.
11: Saat sektörüne, koleksiyonlara meraklı olduğum için geldim. Oradaki tabii mühendislik çok güzel.
4: Bizim yaş grubunda uzun yıllar boyunca kola bakarak yetişme telaşı olduğu için saatsiz olmuyor. Mutlaka saat takmam gerekiyor.
0: Festivale Macar sanatçı Tamas Feher de saat çizimleriyle katıldı.
12: This is my obsession.
13: Bu benim takıntım. Çocukluğumdan beri saatleri seviyorum. 6 yıl önce bu saat çizim koleksiyonuna başladım.
0: Saat Festivali pazar günü sona erecek.
1: Peki, şimdi Gaziantep'te Gastroantep Kültür Yolu Festivali coşkusu sürüyor. Bir oraya gidelim. 111 tescilli ürüne sahip Gaziantep'in lezzetleri ziyaretçilere keyifli deneyimler yaşatıyor. Bakalım.
0: İçli köfte, analı kızlı, baklava ve daha niceleri. Gaziantep'in lezzetleri bu festivalde buluştu. Kentte festival coşkusu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başladı. Festivale katılanlar 111 tescilli ürüne sahip Gaziantep'in lezzetleriyle damaklarını şenlendirdi.
14: Lezzettir, şifadır. Herkesi buraya bu hikayeyi yeniden okumaya, bu deneyimlemeyi yeniden tatmaya çağırıyoruz. Hem acımız var, hem ekşimiz var, hem tatlımız var. Kim ne istiyorsa var.
0: Festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve çocuklara yönelik programlar düzenleniyor. Festival pazar günü sona erecek.
1: Hepimiz acıktık vallahi. Kısa bir reklam arası diyelim.

Şimdi ben ana haberi noktalıyorum. Yayını Semiha Şahin'e devrediyorum. Habertürk Gündem programına. Semiha'nın konukları var. Gündemi değerlendirecekler. Habertürk'te kalın efendim. Kaçırmayın diyorum.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk'e, Habertürk gündeme başlıyoruz. Saatlerimiz de 20'yi gösteriyor. Yine kalabalık, yoğun bir gündemle karşınızdayız. Konuşacağız konuklarımızla birlikte, her zaman olduğu gibi. Ataşehir'de bugün belediye AK Parti'ye geçti, Cumhur İttifakı'na. Aynı şekilde Eyüp Sultan Belediyesi'nde de yine bir seçim vardı. Orada da CHP'de kaldı. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası yalanlandı Ankara tarafından, belediye tarafından. Ona da bakacağız. Hasan Basri Yalçın'ın bir iddiası vardı. Bir büyükşehir belediyenin daha AK Parti'ye geçeceği yönünde akla gelen, sosyal medyada daha doğrusu tartışılan Muğla, Balıkesir ve Ankara oldu. Buna Mansur Yavaş hayır dedi. İhtimallere bakacağız. Bir taraftan Özgür Özel'den açıklama var. Cemil Tugay yanıtı aslında bu Kılıçdaroğlu'na sert. Bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım dedi. Kılıçdaroğlu ne söylemişti de bunu söyledi. Ona da bakacağız birazdan. Yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. CHP'nin niye ikiye bölündüğüne dair bir ittifak olur mu? Acaba yeni partiye bir kapı mı aralandı? Seçimde böyle bir şey görür müyüz? Bunun ihtimalini de yine aynı şekilde tartışacağız. Kimlerle hemen konuklarımı tanıtayım. Sizlere Mehmet Metiner, AK Parti 26. dönem milletvekili. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hepimize. Sadi Özdemir, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Alişer Delek, gazeteci bizimle birlikte bu akşam. Alişer,
3: merhaba.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Faik Tunay, CHP 24. dönem milletvekili. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Doktor Sermet Erdem de bizimle birlikte, hukukçu kendisi. Hoş geldiniz.
1: Bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve uzaktan bağlantıyla Doktor Nurettin Kalkan da bu akşam bizle, siyaset bilimci. Siz de hoş geldiniz Nurettin Bey.
4: Hoş bulduk Semiha Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hepimize. Şimdi çok kısa bir araya gidelim, reklamı bir baştan eritelim. Sonra buradayız. Çok kısa bir ara, hemen başlayacağız.

0: Şimdi başlıyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Faik Tunay, Mehmet Metiner, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Alişer Delek, Doktor Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Şimdi hem Ataşehir'de hem de Eyüp Sultan'da başkan vekilliği seçimi oldu. CHP bir ilçeyi korudu, bir ilçe AK Parti'ye geçti. Koruduğu yer Eyüp Sultan. AK Parti'ye geçen noktaysa Ataşehir başkan vekilin Cumhur İttifakı kazandı. Eyüp Sultan'daysa CHP başkan vekilliğini bu noktada korudu. Şimdi 3. turda CHP ve AK Parti adayları 18'er oy almıştı Eyüp Sultan'da. Bir gerilim yarattı tabii bu da. Ama son turda 19 oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi. 18 oy Cumhur İttifakı'na verildi. Buradaki 2 oy geçersiz sayıldı. Ve 16 oy aldı AK Parti. MHP oyları da 16'da kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı. Cafer Parlak da yeni başkan vekili olarak seçildi. 5 CHP'li üyenin burada Cumhur İttifakı'na oy verdiğini gördük. Konuşalım, arkasından da Ataşehir'e bakacağız. Ne dersiniz Mehmet Metiner? Eyüp Sultan'la başlayalım. Hatta orada bir tartışma da var. Onu da birazdan hazır olduğunda vereceğiz.
1: Buyurun. Benden mi başlıyoruz? Evet, evet. Faik'ten mi?
0: Sizinle.

0: birlikte.
1: Eski bir CHP'li olarak Faik, sen nasıl
2: uygun görürseniz.
0: Buyurun Faik Bey. Mehmet Metinler öyle uygun
1: topu
0: buldu.
1: Topu sana atalım.
2: Teşekkür ederim Mehmet. Şimdi İzmir bile AK Partili olduktan sonra şu gelebilir akla, ya daha konuşacak ne var? Ama aslında tam da konuşma zamanı. Bu bir dönemde devam eden bir furya. Tabii en kolay şey iktidarı suçlamak. Ben de çok eleştiriyorum. Etik olarak bir defa transferleri doğru bulmadığımı ifade edeyim. Yani belediye başkanı transferi, milletvekili transferi. Ama Türkiye'de bunlar her zaman olmuş. 94-99 dönemi özellikle. Aşırı derecede bir belediye başkanı geçişi var partiler arasında. Tabii o zaman 3100 belediye var, şimdi 1400 belediye var. Ama bu dönemki kadar transfer, milletvekili olsun, belediye başkanı olmamış. Ama demin tanıtırken, konuşurken çok enteresan bir şey söylediniz. Şimdi meseleye sadece şöyle yaklaşabilirdik. Evet, iktidar çok güçlü, istediğini istediği gibi yapıyor. Siyaseten pek etiğe dikkat etmiyor, alıyor, geçiriyor, transfer ediyor. Ama 5 tane Cumhuriyet Halk Parti üye Cumhur İttifakı'na oy verdi dediniz. Bu belediye için geçerli değil. Geçen belediyelerin genelinde ya 1, ya 2, ya 3, bazen sizin söylediğiniz gibi 5 tane biri olduğu oluyor. Bunlar olmamış olsaydı ben bu stüdyoda %100 şöyle bir konuşma yapabilirdim. Kardeşim bu olmaz, ne etiken ne ahlaken doğru değil derdim. Ama şimdi bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi bölündüğü içinden yeni bir parti çıktı. Sanki iki partinin mensupları, ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili yaptım, parti meclis üyeliği yaptım, CHP sayesinde var oldum. Ondan önceki siyasi hayatım tabii var ama ya bu kadar düşmanlık, bu kadar birbirine kötülük, bu kadar hoyratlık olmaz. Hep şunu söylüyorum, okuma yapamıyorlar karşıdaki Recep Tayyip Erdoğan. Bakın beğenirsiniz beğenmezsiniz. Tekrar söylüyorum, etik olarak, ahlaki olarak bence transferler doğru değil. Ha seçmen buna nasıl yaklaşacak? Bunu da 2029'da göreceğiz. Yani ben seçmenin de buna çok sıcak bakacağını
0: az
2: düşünmüyorum.
0: Az önce Erdoğan vurgusu yaparak tam olarak neyi anlatmaya
2: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bakın İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir videosu çıktı, eski konuşmaları. Dedi ki ben milyonda bir ihtimali olsa geçmem. Ama geçersem de annem beni evlatlıktan reddeder, eşim de beni boşar dedi. Peki katılım töreninde ne oldu? Sahnede eşiyle beraber yer aldı. Siyaseten doğru bir şey. Şimdi bakın tekrar söylüyorum, insani olarak eleştirilir. Şunu söyleyebilirim. Yani muhalefet tarafında yer alan birisi olarak. Ya adam bunu söylemiş, eşi. Hayır, siyaseten şu. Güç. Siyaset bir güç sanatı. Kumda oyun oynamıyoruz. Yani bir belediye başkanı diyor ki beni eşim bile reddedebilir ama kürsüye geçerken eşiyle beraber çıkıyor. Ama bence işin kritik noktası şu, biraz önce söylediğim gibi, seçmen buna nasıl tepki verecek? Yani sokağın nabzını tuttuğunuz zaman, buradaki çok değerli konuklar, herkes sokağın içinden geliyor, nabzını tutuyor, mesleğe gereği, siyaset gereği. Ben seçmenin bu parti geçişlerine, belediye başkanları tutuklandıktan sonraki belediye meclisinde olanlara veya işte bazı şeylere çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Ama bunu 2029 yılında göreceğiz. Yani 2009 yerel seçimde nasıl tepki vereceğini hep beraber
0: Peki.
2: göreceğiz.
0: Bir ses var, onu da bir dinleyelim, görüntüyü bir ekrana getirelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz, hazırsa.
3: Cafer Parlak.
4: Buna itiraz edeyim, bakabilir
3: misin? Muhammed Çakır. Bir bakın, kontrol edin. Cafer Parlak. Değerli meclis üyeleri.
5: İtiraz dilekçelerimizi verelim mi ondan?
3: Verin siz, verin. Dördüncü turda Cafer Parlak 19 geçerli oy. Muhammed Çakır 16 geçerli, 2 geçersiz oy. Dördüncü turda başkan vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
6: Meclis üyemizin eğer bu iradesini reddederseniz görevinizi kötüye kullanmış sayılırsınız Sayın Başkan. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz efendim.
3: İtirazınızı yaptınız. Ben itirazınızı reddettim. Yasal yolları elbette kullanacaksınız. Teşekkür ediyorum.
6: Ben kafamda uydurmuyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
6: Teşekkür edip kapatamazsınız.
0: Burada şimdi Sermet Bey itiraz

0: Neye oldu?
1: Ya şimdi bazı belediye meclis üyeleri destekledikleri adayın ismini yazarken harf hataları, imla hataları veya yani yazım yanlışları.
0: Bunun daha kabul görür bir yolu yok mu? Yani hani böyle elle yazmak yerine
1: maalesef
0: başka...
1: Şu an belediye meclis pratiği bu. Yani 5393 sayılı belediye kanunu bu. Pratikte bu şekilde. Geçmişte Bayrampaşa'da yaşandı, Üsküdar'da yaşandı. Bu üçüncüsü. Şimdi ben başka...
0: Bir harf hatası bile olsa geçersiz mi sayılıyor?
1: Ya burada aslında doğru değil bu yaklaşım. Yani harf hatası olsa bile oradan kimi desteklemek istendiği, kimin oy aldığı iradesi net.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Ortaya çıkıyor ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Milletin iradesi nerede? Bakın 2024 yılında millet, değil mi? 2 yıl önce, 2,5 yıl önce önüne sandık geldi. Bir sürü belediye başkanını seçti, göreve gönderdi. İçinden görevi kötüye kullananlar, görevle bağdaşmayacak işler yapanlar olmuştur. Buna hiç itirazım yok. Bunlarla ilgili yargı mekanizması işlesin, gereğini yapsın. Yerine de keşke bence kayyum, yani vali ya da kaymakam göreve gelse de bu tür hadiselerden gerçekten toplum kurtulsa. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin enerjisini burada bir harf doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış, ne yazmak istemiş, bunu harcamak yerine daha büyük işlere harcasak. Neden bunu söylüyorum? Bence yerel yönetimlerde temsil kabiliyeti ortadan kalktı. Artık tüm siyasi aktörlere düşen bir ödev var. Bir anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin yenilenmesine karar vermek. Bakın bu kakofoniyi sandık temizler. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi. Hatta neydi DEM bunların şu anki adı? Demokratik ne açılımı? DEM Parti. DEM Parti 6'sı bir araya gelsin. Parlamento Yeni Yol bir de 7'si. Bir anayasa değişiklik komisyonu kursunlar. 2027 yılının Mayıs ayında genel seçimleri yenilesinler.
2: Yerel
1: seçimleri. Demokrasi bu yükü kaldırmaz.
0: Peki.
1: Bakın belediye başkanlığı belirlemek adliyelerin görevi değildir. Belediye başkanlığı belirlemek gazetecilerin görevi değildir. Belediye başkanlığı belirlemek belediye meclisinin de asli görevi değildir. Belediye başkanlığı belirlemek o mahallede oturan ve seçme hakkına sahip olan seçmenin görevidir.
0: Peki.
1: Hakkı sahibine iade etsinler artık.
0: Mehmet Metiner, evet. Şimdi milletin iradesi diyor Sermet Bey. Bir buraya vurgu yaptı. Nerede milletin iradesi nerede diyor. Bir de yerel seçim yenilenmeli.
3: Tabii
0: katılır
3: ki.
0: Mısınız?
3: Yani önce şu kavrama bir açıklık getireyim. Transfer kelimesi doğru bir tanımlama değil. Biz partimize hiç kimseyi transfer etmiyoruz ama bütün gönüllü katılımlara da açığız. Hangi partide olurlarsa olsunlar. Partimizin kurucu ilkelerini benimseyen, AK Parti'ye katılması halinde daha fazla hizmet edeceğine inanan herkese kapımız ardına kadar açıktır. Bu millet iradesinin transfer kelimesiyle itibarsızlaştırılmasını doğru bulmuyorum. Bunu öncelikle belirteyim. Millet iradesi dediğimiz irade tabii ki soyut bir tanım aslında. Nedir yani millet iradesi? Sandıktan çıkan iradenin kendisi elbette ki millet iradesidir ama bir de anayasa var, yasalar var, millet iradesini kullanan insanlar var. Yani seçilmiş milletvekili herhangi bir partiden seçiliyor. Seçilmiş belediye başkanı. Bir de onun kendi bir iradesi var. Şimdi biz millet iradesi deyip seçilmiş herhangi bir insanı bir ömür boyu artık o partiye mahkum etmek gerektiğine inanırsak o zaman da o bireyin iradesini ortadan kaldırmış olur. Seçme özgürlüğünü. İnsanlar pekala parti değiştirebilirler. Ben prensip olarak buna çok taraftar bir insan değilim.
0: Bir mesela. Sonraki seçimi beklemek bir yol değil mi?
3: Ben olsam mesela, ben milletvekiliysem, partimden istifa etmişsem milletvekilinden de istifa etmesi gerektiğine. Ben yaparım bunu. Belediye başkanıysam bu kuramsal olarak her birimizin durduğu yeri göstermesi bakımından anlamlı sözler olabilir ama... Şimdi aynı zamanda bir bireyin, seçilmiş bir milletvekilinin, seçilmiş bir belediye başkanının, seçilmiş bir belediye meclis üyesinin bir partinin artık ömür boyu sandıktan çıkmıştır diye şeye zapt edilmesi, rapt edilmesi de doğru.

0: Şimdi kanun ne diyor? Belediye başkanı şu veya bu nedenle görevden alınırsa belediye meclis üyesi toplanırlar, kendi başkanlarını seçerler diyor. Dolayısıyla burada kanuni bir işlem söz konusu. Hukuki bir prosedür söz konusu. Ha o esnada belediye meclis üyelerinin değerli üyeleri, her partiden değerli üyeleri pekala kendi partisinin adayı yerine bir başka partinin adayına, çünkü aynı mecliste beraber çalışıyorlar, herhangi bir ismin daha fazla yararlı olabileceğine inanabilirler. Veyahut da seçildikleri partiden artık hiçbir umut görmüyor olabilirler. Yola çıktıkları idealleriyle yolda karşılaştıkları davranışların birbiriyle çeliştiğine inanabilirler. Dolayısıyla bu tür seçimlerde tercih oyları farklı olabilir. Bu da kanunun gereğidir. Siz şunu diyemezsiniz yani, millet iradesi CHP'li bir insanı belediye başkanı seçmişse, o belediye başkanı şu ve bu nedenle tutuklandığında meclis üyeleri hangi partiden seçilmişlerse mutlaka sayısal çoğunluk da onlarda ise onlardan biri belediye başkanı seçilmedi. Eğer seçilmezse bu millet iradesine aykırıdır derseniz bu da şey olmaz. Yani yeryüzünün hiçbir yerinde böyle bir demokratik uygulama yok yani. Tabii Türkiye'de partiler demokrasisi var. Ne yazık ki partiler demokrasisi var. Keşke olmasa. Evet, partiler demokrasinin çok önemli unsurlarıdırlar, aparatlarıdırlar, onsuz olmazlar, ama partinin her şeye dönüştüğü bir ülkede de milletin iradesinin de bir anlamı kalmıyor. Çünkü parti önüne adayları koyuyor. Sevgili Faik biliyor işte yani. Millete hangi isimlerin layık görülmesine parti genel merkezleri karar veriyorlar. Belediye başkanlarına parti genel merkezleri karar veriyorlar. Milletin kendisi karar vermiyorlar. Millet seçtikleri partiye sadece oy veriyorlar. Belki de listede hiç bir zaman selam bile vermeyecekleri adayları milletvekili diye, belediye başkanı diye seçiyorlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de millet iradesini belki yeniden kuramsal açıdan tanımlayıp bunu yasalarımıza, anayasamıza yeniden derc edebiliriz. Bu konudaki bütün önerilerin çok anlamlı ve değerli olduğuna inanıyorum. Ama buradaki olay şudur. Hukuki bir prosedür işliyor. Siyasi arka planı ne olursa olsun, belediye meclis üyeleri hangi sahiplerle tercih değiştirmiş olurlarsa olsunlar, biz onların niyet sorgucuları değiliz. Ama hukuki bir süreç işlerken, belediye meclis üyeleri belediye başkan vekillerini seçerlerken bunun çok acımasız, siyasi kıyıcı bir dille suçlanmasını doğru bulmuyor.
1: Peki, Nurettin Bey artık kendi partisine buyurun inanmıyor olabilir, yani geçebilir dedi Mehmet Metiner. Ne dersiniz?
2: Ya şimdi burada Sermet Bey'in dediğinde de haklılık payı var. Mehmet Metiner'in dediğinde de şöyle bir haklılık payı var. Şimdi evet, siyasi partiler Türk demokrasinin bütün demokrasilerde çok önemli bir unsur. Demokrasilerin yapı taşı. Fakat aynı zamanda seçmen ve aday arasında bir vekalet ilişkisi de var. Şimdi ben Sermet Hoca'ya katılıyorum. Ama özellikle yerel seçimlerde adayın profili de ön plana çıkıyor. Yani bir aday partisinden ziyade kendi emeğiyle seçildiğine ikna da olabilir. Ama burada ben bunun bir yasa ya da anayasayla düzenlenmesi gerektiği konusunda çok taraftar değilim. Çünkü kıymetli konuklar daha iyi hatırlayacaklardır. Benim yaşım biraz genç kendilerinden. 1982 Anayasası zaten milletvekili geçişlerini kısıtlıyordu 1995'e kadar. Doğrudan geçemiyorlardı milletvekilleri. O zamanda da hülle partileri peyda olmuştu. Yani bir süre bağımsız kalıp bir parti kurup ondan sonra geçmek istedikleri partilere geçebiliyorlardı. Yani bu yasal bariyerlerin de eğer bir insan partisini değiştirme kararını kafaya koymuşsa bu yasal bariyerin de Semih Hanım çok rahat arkasından dolaşabilir. Belediye başkanlığında durum daha da farklı. Orada da direkt kısıtlayamazsınız. Çünkü şunu da söyleyebilir siyaset felsefesi açısından. Ya benim evet partimle bir aidiyet ilişkim var ama seçmenle de bir vekalet ilişkim var. Ben siyasi partimin benim benimsediğim ilkelere ya da mutabık kaldığımız ilkelere göre hareket ettiğini artık düşünmüyorum. O ülkelerden saptığını düşünüyorum. Sorumluluğum seçmenlere, partiye değil düşüncesi de burada ön plana çıkabilir. Yani herkes kendini meşrulaştıracak argümanlar üretebilir. Benim şöyle bir önerim var burada. Eğer tercihli oya geçilirse, yani hem siyasi parti ambleminin değerli olduğu,

0: oldu. Hem de adayın milletvekilliği özelinde konuşuyorum bunu. Adayın da öneminin ön plana çıkartıldığı, şahsiyetinin ön plana çıkartıldığı sistem tercihli oydur. Bu sisteme tekrar dönülebilirse o zaman adaylar ve partiler arasında belki bir denge sağlanabilir. Bir de tabii bu kadar bu meselenin gündemde sıcak kalmasının sebebi Faik Bey'in yayının başında dile getirdiği gibi bu geçiş frekansının son dönemde hayli artması. Yani 31 Mart 2024 yerel seçimleri Türkiye'de henüz bitmedi. Hala devam eden bir seçim var. Ve bunun da ben Sermet Hoca'ya da katılıyorum. Rahatlatmak için Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı var. Fakat bu yasal yollar, işte önünü tıkayalım. Bunlar da Semih Hanım en nihayetinde aşılabilecek meseleler. Burada siyaset sadece yasayla meşrulaşmaz. Aynı zamanda etikle, prosedürle, teamülle, gelenekle meşrulaşır. Bunun da altını peki çizmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki.
2: Nihai hakem emanetin sahibi millet. Kimse milletten korkmasın.
3: Kesinlikle. Kimse çıksın milletin üstünde karşısına değildir zaten.
2: Çünkü temsil kabiliyeti kalktı bu belediyelerin.
4: Şöyle, şimdi aslında biz iki farklı şeyi konuşuyoruz. Bir tanesi bir başkanın kendi iradesiyle parti değiştirmesi. Burada doğru, bunu kanunla vesaireyle engellemek pek mümkün değil.
1: Cemil Tugay örneğim yani mesela, değil mi son?
4: Hı. Çünkü bunu diğer STK'larda da gördük. Yani mesela odalarda vesaire, hani sanayi odalarında, ticaret odalarında bir dönem kanun çıkarıldı. Ama Anayasa Mahkemesi'ne gidildi ve 20-25 yıl başkanlık yapanlar var. Bu başka bir konu. Burada ben de hani aslında şunu hatırlatmak lazım. Merhum Alev Alatlı'nın bir sözü var hani. Evet. Hukuka uygun olan her şey helal değildir. O tamamen etik bir konu. Ama ikinci tartıştığımız başlık altında konu da şu. Başkanın görevden alındığı ya da işte geçici olarak görevden alındığı ve başkan vekili seçilecek durum. Burada milletin iradesi meselesi bence daha fazla öne çıkmalı. Hani
1: ne yapılmalı?
4: Şöyle bir şey var. Tabii ki orada da kanunla bir şeyi engellemek vesaire, o da pek mümkün değil. O zaman da yine bir takım transferler olabilir. Orada bence siyasette bir anlayış değişikliği lazım. Etik, ahlak, gelenek diyelim, demokratik vurgu diyelim. Şimdi şöyle baktım ben, Ataşehir'de %56 CHP almış. Sonucu siyaseten de hesaplanmalı, sadece etik de değil. Burada bence
1: siyasi
4: açıdan yanlış yapılıyor.
1: Neden? Ama yanlış olan ne?
4: Şundan dolayı %56, %35. Şimdi seçim olalı işte 3 sene mi oldu? 2 sene mi? 3 sene oldu.
2: 2,5 sene
4: oldu.
2: Tamam, 2,5 sene.
4: Ve burada bir problem daha var. Yine siyaset açısından söylüyorum, AK Partisi'nden söylüyorum. Şimdi İBB başta olmak üzere bütün işte davalar devam ediyor. Gerçekten çok yanlış işler var ve konuşursak, derin konuşursak çok şey konuşuruz. O ayrı bir başlık. Ama şöyle düşünün. O süreci Cumhuriyet Halk Partisi ya da şimdi yeni parti ne olarak anlatıyor? Diyor ki bu bir siyasi bir operasyondur diyor. Siyasi operasyon diye söylediğiniz şeyi bu soruşturmalar devam ederken çok da seçmen bazında tutturamayabilirsiniz. Ama her görevden alınan yolsuzluk vesaire dosyalarıyla, ki çoğunda dediğim gibi doğruluk var, sıkıntı var. Ama o zaman şöyle oluyor. Onu da aldılar, onu da aldılar. Yerine de AK Partili başkan seçildi.
1: Tamam, bu olmamalıydı. Bu siyasi açıdan, örneğin hayır, siyasi olmamalı açıdan doğru değil.
4: Siyasi açıdan,
1: Ataşehir üzerinden örnek verdiniz. %56 seçimle gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü başkan vekilliğinde de açmalı ve ona bırakmalısınız.
4: Ya bu o kadar zor bir şey mi ya?
1: Tamam. Cumhur İttifakı burada devreye girmemeli.
4: Dolayısıyla burada biz
1: siyaseten doğru değil.
4: Etik ve ahlak açısından bir temennide bulunabiliriz. Ama kalkıp hani işte kanun çıkarılsın. Bugün sanırım CHP'den birisi teklif verecekmiş ya da vermiş. Belediye başkanları başka partiye geçemezsin falan. O şey için söylüyor. Belki İzmir için daha çok hani oradan hareketle söylüyor. Yeni geçecekler için söylüyor. Bu da olmaz. Ortada iktidar ve muhalefetin sana oluyorsa iyi, bana oluyorsa kötü ya da tersi. Bu anlayışlardan siyasetin uzaklaşması lazım. Bunun çok kötü bir sonucu da
3: ama
4: var.
3: Ama kendileri de CHP'den koptular, başka partiye geçtiler.
4: Tabii ki.
3: Yani

0: Yani bu şey
1: Ama
0: değil. Bir de şu var üstad, ben yani mesela AK Partiliyiz, böyle ele geçirme, çok tuhaf siyaset yapan insanlar
1: yok, ben kendi adıma söylemiyorum.
0: Tabii yok, yani ele geçirmek gibi bir şeyimiz yok ama
1: Bakın.
0: yani
2: Siz o ifadeyi kullandınız ya.
0: Kanuni bir hakkımız var. Bu hakkınızı da şey yapmayın.
1: Siyasetin malzemesi böyle edilir diyorum. Yani bu şekilde konuşuluyor.
0: Bakınız Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan Silivri cezaevine gönderildi. CHP'nin adayı halbuki İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'ydu.
2: Çok duyuyoruz ya Silivri'yi.
0: Ya demedi ki yani AK Parti seçildi bak Büyükşehir Belediye
1: Onlar
0: Başkanı cezaevine gönderildi.
3: Ali Müfit Bey geldi
0: şimdi,
3: ama
0: hayır. Onlar için yanlış geçerli. Değil. Hayır. Kanunda böyle bir hak varsa bütün siyasi partiler bu hakkı kullanırlar. Meclis üyeleri kendi siyasi tercihlerini kullanabilirler.
1: Efendim, ama sen şimdi adaları nasıl şey yapacağız? İkiye... Yani adalarda...
3: Ama zaten sorun
1: yani o değil. AK Parti tabanla izahı da zor
3: bu. Ama bu bir yani. İstisnai olmayı da geçti. Her yerde var.
0: Yani, öyle demek AK Parti demek ki umut olmaya başladı.
4: Metin abi çok doğru
1: bir olan tabii ki.
2: Tamam AK Parti umut olmaya başladı umut demek ki diyor başladı. Her yerde.
3: Güneş motor olaylarını unutamamış bir toplumuz değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz.
1: Ya eleştirdiğin siyaseti yapmamalısın.
3: AK Parti umutsa, halk da buna inanıyorsa getirsin sandığı önüne. Alsın belediyeleri devam etsin.
0: Bakın işte Cemil Tugay. Yani... Sizin partinizdeyken iyi, bizim partimizdeyken
3: kötü. O değil.
0: Mesela, ama şu an ne yapılıyor? Kıyıcı bir dille.
3: Bakın üç belediye değişse.
0: Bunlar doğru şeyler değil.
5: Tek bir soru sorabilir miyim? Evet. Konunun hakkını almadan. Uzun yıllardır Tayyip Bey'le berabersiniz reiste. Yani çizginiz çok net. Sizi hep takip ederim. Bugün olanları 2001 yılında AK Parti kurulduğu zaman, o zaman ben Anavatan Partisi'nin genç kolu başkanıydım. Silme tek başına zayıf iktidara geldiniz. 2002 yılında ilk kurulan AK Parti bugün yaptıklarını yapar mıydı? Bu belediye başkanlarını bu kadar alır mıydı? Bence almazdı. Tayyip Bey'e gelseler yapıyor? Bile kabul etmezdi.
2: Peki bugün bence. Niye bunu yapıyor?
5: Bunu sormak lazım.
0: Bakınız,
5: işte.
0: Şöyle bir cevabı soru sorsanız çok anlamlıdır.
5: Samimiyetle sordum.
0: Bak. Yani siyaseti etiğiyle, millet iradesiyle yeniden anlamlı bir zemine oturalım. Bunun için yasa, kanuni değişiklik, sistemi değişiklik bunları tartışmaya varız. Ama bize şunu söylerseniz haksızlık etmiş olursunuz. Kanunda bu hakkınız var.
5: Var.
0: Ama siyaseten yarışmaktan vazgeçin, centilmenlik gösterin. Bu etik olur. E şimdi bu doğru değil bu.
1: Bu bir temennidir.
0: Temennidir ama bunu eleştiriye, suçlamaya dönüştürmek veyahut da meclis üyeleri kendi özgür iradeleriyle bir başkasını belediye başkanı koltuğunda görmek istediklerinde siz millet iradesini gasp eden namussuzlarsınız, hırsız. Bu da olmaz yani.
5: 5 tane CHP'yle gitmiş Cumhur İttifakı'na
0: uyarmış. İnsanlara, bunda da mesela Cemil Tugay, bizim de şimdiye kadar muhalifimizdi ama hiçbir zaman Cemil Tugay'ı çok affedersin namussuz, şerefsiz olmaz böyle şey.
5: Olmaz.
0: Bu doğru değil. Onurlu bir insandır.
1: Kendi iradesiyle yol çizdi. Ona hiçbir söz söylemeye hakkı.
2: Bilseydim böyle yapacağım. Selam bile vermezdim dedi Özgür Özel.
0: Ama doğru değil ki bu. Yani ya şunu çıkabilir. Yani benim safımdaki şeytanı melek gibi görme. Karşı saftaki meleği de şeytanlaştırma şeyinden vazgeçelim. Ya siyaset bu yani değil ya.
5: Sorumun cevabını alamadım ama. Efendim? 2001'de olsa aynı şunu yapar mıydı?
0: Şu an 2026'dayız sevgili efendim. Türkiye şartları.
2: Baştan da ifade cevap. Ettiniz. Yani yıllardır siyaset yapıyorsunuz diye.
0: O zaman ne yapardık bilmiyorum. Biz geldiğimizden beri iktidar partisiyiz.
5: Doğru.
0: Yerelde de. Şeyde de.
2: Tamam. Peki cevabı sizde varmış Faik Bey. Siz
5: bana göre şöyle. Adalet ve Kalkınma Partisi çok güzel bir gözlem. Doğru. 25 yıl geriye gitmek kolay değil ama ilk kurulduğu zaman Tayyip Bey'in ifadesi şuydu. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: Evet,
5: ama
0: olmadı.
5: Doğru. Ama son zamanlarda bence biraz da ekonomiyle bağlantılı olarak AK Parti'nin eski yeni hikaye yazma. Hikaye derken olumlu anlamda yani insanlara umut veren hikaye yazma şeyi kayboldu ve bu belediyeleri alarak, ele geçirme kelimesini asla kullanmıyorum, alarak biraz dikkati dağıtarak işte muhalefet güçsüz, muhalefet kendi içinde çatışıyor. Ben umudum, çekim merkezi benim mesajı vermek olduğunu düşünüyorum.
0: Ay millet zaten AK Parti'mizi çekim merkezi, umut merkezi olarak görüyor ve gelmek istiyorsa biz kapılarımızı kapatamayız canım, ki.
3: Ben de tam onu diyorum. Yani.
2: Peki Ayşer Dilek'i de duymak istiyorum.
0: Ben sandığın da o zaman
2: çok kısacık alayım, daha çok söz veremedim kendisine.
1: Servet Bey'in söylediği yerel seçimlerin genel olarak yapılması değil de bence bu tür yani bunların olduğu belediyelerde seçimler yapılabilir.
5: %100.
1: O zaman evet. Millet iradesine %100. Lokal olarak arkadaş senin seçtiğin adam %56 oy verdiğin adam böyle yaptı. Tamam. Bir rezillik aslında. Buyur sandığı koyuyoruz. Muhalefet de bunu kabul eder. O zaman millet iradesi yansır.
4: Onu iktidar kabul etmez.
0: Valla bugüne kadar Semih Hanım son bir cümle söyleyeyim. Bugüne kadar hep sandıklardan çıktık. Aziz milletimizi öyle saygıyla selamlıyoruz.
1: Öyle olmalı zaten.
0: Ama bize aynen şunu söylediler. Hiç unutmam. Bu ekranlarda da çok tartıştık. %99,5 bile sandıktan çıksanız demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Siz gayrimeşrusunuz. Devletin resmi ideolojisine uyumlu bir parti değilsiniz. Sandıktan çıksanız bile, milletin kahir ekseriyeti sizi iktidara taşısa bile, her seçimde iktidara taşısa bile siz meşru değilsiniz, gayrimeşrusunuz. Şimdi ne diyorlar? Mecliste bir şey oluyor, sandık koyalım milletin önüne. Tamam, sandık koyalım. Hani sandık her şey değildi. Şimdi niye birdenbire sandığı her şey yapmaya başladınız? O zaman kanunlarımızı rafa kaldıralım, anayasayı da rafa kaldıralım.
4: Çok
0: yani sorun çözme yöntemi olarak sadece sandığı göreceksek, o zaman bu kanunlara hiç gerek yok. Hakimler de mevcut kanunları uygulamasınlar. Her belediye başkanlığı seçimin gündeme geldiği yerde kanunları uygulamayalım. Meclis üyeleri kendi aralarında seçmesinler.
1: Böyle yapsınlar demiyoruz.
0: Sandık koyalım. Bu olmaz. Sevgili hukukçu.
3: İstisna olmayı geçtim.
4: Siz de şunu çok net farkındasınız. Kantar'ın ayarı bozuk. O bozuk kantar bir dönem AK Parti'yi, bugün de CHP'yi tartıyor. Yani bu kantarın ayarı o daha işte belediye meclis üyesinin kağıda yazmasında da bozuk.
0: Çok güzel.
4: Bir siyasetçinin çat diye işte %11 oy, 300 bin oy farkı var ya İzmir'de. Bir günde başka bir rakip partiye geçiyor. Orada da kantarın ayarı bozuk. Bahsettiğiniz Cumhurbaşkanımızın cezaevine girdiği zaman da o ayar bozuktu. Bugün de bu ayar bozuk. Şimdi ama bugün CHP'yi tartıyor. O dönem AK Parti'yi tartıyordu. Bunu baştan bir şey yapmamız lazım. Bence herhalde hemfikir olabileceğimiz, ben de dinlerken hani çok kıymetli bulduğum bir şey, doğru özetlerim umarım hepiniz adına. Seçilmişlerde bir sorun var. Seçilmişleri millet seçmiyor ki. Parti lideri seçiyor. Cemil Tugay'ından Eyüp Sultan'ına kadar ya da işte milletvekilliği yaptınız. Siz doğru. Seçmene hesap verecek, bu seçmen beni seçiyor korkusu ve baskısıyla üstünüze olsaydı çat diye parti değiştirebilir mi? Sizi tenzih ediyorum, yapmadınız ama bunu değiştirip bunlar beni tekrar seçmez diye korkardınız.
5: %100.
4: Ya da ben tekrar bunların suratına nasıl bakacağım diye bir çekinirdi. Utanma belediye başkanı doğru. İçin de aynı şeyi söylüyorum. Nasıl ama geçen ne diyor? Oraya geçerken yeni geçtiği partinin lideri beni bir daha aday gösterir diye düşünüyor büyük ihtimalle. Belki de kimseye şey yapmıyor ama belki de bunu pazarını yaptığı için bu kadar rahat geçiyor. Bu kadar hızlı geçişler olduğu için bak bu kadar büyük cümleler kurabiliyorum. Belki de bir dönem daha belediye başkanlığı garantisini aldıkları için belediye başkanları bu kadar rahat geçiyor. Çünkü ilk gün de aynı şeyi söyledim, şimdi aynı şeyi söylüyorum. Bak burada kaç tane kişiyiz. Ya ben berberimi değiştirirken yarın suratına bakamam diyor. Diğer berbere gitmiyorum. Esnafa ben yani bir tane altı üstü tüketiciyim yani. Ben böyle davranıyorum ya belediye başkanı. El insaf bu il teşkilatı, ilçe teşkilatı senin için çalışmış. Bildiri dağıtmış, afiş asmış. Bazı dönemlerde çok zorluklar çekmiş. Aa bir günde diyorsun ki ben parti değiştirdim. Bozuk kantara döneyim. Parti değiştiriyor ondan sonra... İsmini doğru düzgün yazamıyorlar böyle kime oy verdiklerini. Onunla uğraşıyoruz. Şu ekranda görüntü kadar rezil bir şey var mı ya? 2026 yılında şununla uğraşıyoruz. İsmini doğru yazmış, yanlış yazmış. Gerçekten ve gerçekten onun için tekrar sandık gelsin. Bir kere şunu da hemen bir acilen değiştirelim ya. Pusula gelemiyor mu şuna? Getirsinler bir pusula. Yani tamam değişsin yani bu. Belli ki biz bunu aylarca konuşacağız çünkü böyle tatır tatır belediyeler gidecek. Şu bir değişsin ama ondan önce...
3: Onu değiştirmek yerine, düşen yerine yeniden seçim yapılsın ya.
4: Ya işte hani saçma sapan bir
2: şey. Pusula sanki daha kolay.
4: Yapılsa, bence, yani, ben geçen hafta tam
0: her
4: bu
0: yerde seçim de olmuş.
4: Pazartesi günü bu stüdyoda söyledim. Hodri Meydan dedim, hatta yazısını da yazdım. Yeniden seçim yapılsın. Olur abi, yapabilir. Yani milletin parası da var, zamanı da var, yapabilir. Yani yeniden seçim yapılsın iddia ediyorum, iktidar istemez. İzmir'de AK Parti bugün sandık gelse kazanamaz. Ya kazanamadı çünkü. Şimdi yeni ya bir oyun yapıyor, onu ayrı konuşuruz. Ya tahminim, iddiam ya, yani hani şey demeyeyim, bir bilgi, anketler de onu gösteriyor, şey de onu gösteriyor. Yeni bir şey yapıyor, önümüzdeki iki yılı kazanmak için yeni bir oyun, stratejik bir oyun hakkıdır, gücü var. Onu yapıyor, Cemil Tugay ile belki İzmir'e hizmet götürecek. Eski AK Parti'yi bize hatırlatıyor, hizmetle gönülleri alacağım diyor.
0: Çok başarılı hizmetler yapacağız İzmir'de.
4: İzmir kazanır bu arada. Bak onu da söyleyeyim. İzmir kazanır. Yani bunu da çok ne söylüyorum. Çünkü İzmir'in buna ihtiyacı vardı. Ama hani böyle parti başkanının değişerek değil. Yani orada en büyük ayak bağı, geçmişte de eleştirdiğim için çok rahat söyleyebilirim. Karşıya kadar bile eleştiririm. En büyük ayak bağı AK Parti'ye Cemil Tugay olacak. Yani çünkü siyasi belediyecilik kariyerinde çok

0: suçlu değil. Yani iyi işler yapamadı. Hizmet anlamında iyi işler yapamadı. Geçtiği için söylemiyorum bunu. AK Parti'nin...
1: AK Parti ile çok daha güzel işler yapacak inşallah.
0: İzmir hayrını görsün. Yani umarım öyle görür. Ama tekrar ediyorum, yani Kantar'ın ayarı bozuk.
1: At sahibine göre Kişner üstad. Yani sahibini buldu yani.
0: Yani Cemil Tügay, bilmiyorum memnun olurum bu benzetmelerden ama umarım olmaz.
2: Müsaade ettiniz, çok güzel bir şey söyledi. Bunu da sorgulamak lazım. Evet, herkesin bir oyu var. Herkesin okuduğu okul aynı olmak zorunda değil. Herkesin yetiştiği aile ortamı. Ama sen Ataşehir gibi, Eyüp Sultan gibi bir yerde veya diğer ilçelerde belediye meclis üyesi oluyorsun. Ben de belediye meclis üyeliği yaptım İstanbul'da Şişli ilçesinde. O ilçenin bir belediye başkanı var ve meclisi, yani TBMM'si meclis üyesi. Sen adayın ismini doğru düzgün yazamıyorsun. Kimse kusura bakmasın. Çok güzel bir şey söyledi üstad. Kimseyi hor görmek, küçümsemek falan değil. Ya evet, sen yani 500 bin...
3: Yani,
2: ama olmaz. 400 bin nüfusu. Şey. 300, yanlış mıyım üstad? 400 bin, 300 bin, abi, 500 bin nüfuslu yerde harfi yanlış. Kardeşim senden o ilçeye hiçbir hayır gelmez. Sen ismi doğru yazamıyorsun.
1: Yanlış olabilir canım yani.
2: Efendim?
1: İlkokul mezunu olabilir. İğri büğrü de yazabilir. Bu
2: yanlış yazıyor. İsmi yanlış yazıyor.
1: İlkokul mezunudur diye milletvekili.
2: Ya sen de çok sevgi dolusun şu an. Öyle
1: elit,
2: diyor.
1: Elitlerin cumhuriyetini mi inşa edeceğiz? Şu an saçma
0: seviyor. Öyle oldu. Abi bu yani çok,
1: yazısı ya, çok iyi olacak.
2: Yazısı kötü olur. Benim de
1: üniversitede şu master, şu
2: benim de yazım çok kötü ama ismini doğru yazamayan
3: yani adamdan Mehmet için hayır gelir mi ya? Yazabilsin.
4: Ben de yazamayabilirim bu arada. Kendi adımı yazamayabilirim. Ya ben bunu söylüyorum.
3: Daha neler ya.
4: Sistemik sorun var.
2: Çok sevgi dolusun.
4: Yani sistemik sorun şu. Türkiye bunlarla mı uğraşacak ya? Yani. İmlayla, noktalamayla, virgülle. Bu ayıptır ya. Ülkeye yapılan bir ayıptır.
3: Tamam işte orada da Ali Şer dedi
1: sistem
3: ya.
1: Tartışmaları
3: bir pusula
1: çok
3: getirin koyun
1: olur
3: da şu dert ama bitsin. Şu çirkin görüntü
4: işte
3: kalsın
4: ben de diyorum
3: ortada
4: ki sandığı getirin, pusula değil. Sandık.
1: O zaman dağ başındaki çobana uyku kullandır.
3: Peki Mehmet Metin'e soralım. Ali Şer'in sorduğu soruyu. Değil. Yani bugün seçimlerin yenilenmesini, yerel seçimlerin yenilenmesini iktidar ister mi? İstemez dedi. Yani ben öyle düşünürüm dedi Ali Şer.
1: Ne isteyelim? Şu an biz ekonomiyi düzeltmeye çepeçevre bizim
3: hani bu kargaşa, bu kaos da ortadan
1: ateş,
3: kalkmış
1: olur. Ateş, kaos var. Hala nelerle uğraşıyoruz? Bakın şu an Suudi Arabistan'a saldırı var. Husilerden Amerika'nın farklı bir denklem var. Suriye'de yeni bir sistem inşa ediyoruz. Türkiye'de süreçle birlikte Suriye ile entegre, bölge ile entegre, Türkiye'yi çok daha güçlü kılacak bir proje yürütüyoruz. Bu Türkiye yüzyılını inşa
3: çok
1: süreci
3: daha büyük
1: başlayacak.
3: Var.
1: Bütün bunlar varken
3: mı
1: kalkıp da efendim şurada belediye başkanlığı boşaldı, hadi orada yapalım. Burada boşaldı, hadi burada yapalım.
3: Bütün ülkede yenilense.
1: Bu doğru değil. Bu doğru değil. Seçim vaktinde yapılacaktır. Hı. Belediye seçimleri de ve genel seçimde vaktinde yapılacaktır. Ve milletimiz müşteri olsun. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Bunu ekranlarda büyütmenin manası yok. Meclis üyeleri kendi özgür iradeleriyle kendi başkanlarını seçmişlerdir. Saygı duymak lazım. Onlarla birlikte
3: peki
1: yola devam demek lazım.
3: Şahmet Bey, siz bir şey söylüyordunuz galiba.
4: Ya ben işte tam Mehmet Bey'e katılıyorum. Diyorum ki o mahallede belediye meclis üyesi tutuklandı mı, cezaevine mi girdi, ne oldu, suçlama ne, hangisi hangi partiye geçti, kim? Bütün kamuoyu bunlarla uğraşıyor. Kardeşim, milletin, AK Parti'nin en önemli kültürü neydi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan sıkıştığı yerde sandık derdi. Hı hı. 25 yıllık siyasi pratiğinde en az 20 kez sandığa gitmiş bir siyasi hareketten bahsediyor.
1: Biz hiç sıkışmadık, hep sıkıştırıldık.
4: Yok, yani. Ya sıkıştırıldığında işte yani.
0: Demokrasinin tıkandığı noktada bile 367 krizini aşık, evet, Cumhurbaşkanlığı krizini aşık, doğru hamlelerdi, mükemmel hamle.
4: Anayasa değişikliklerinde.
1: Mesela
4: bugün
1: 367
4: de,
1: krizi.
4: Bakın 1100 belediyenin 400'e yakını parti değiştirmiş, 50-60'ı tutuklanmış, belediye meclis üyeleri. Ya ikinci kez, bakın ben burada muhalefet de öz eleştiri yapması lazım. Ataşehir belediye başkanı tutuklanmış, yerine belediye meclisinden bir üye seçilmiş. O da rüşvet bilmem ne işine bulaşmış ki anlaşılan hani beraat-ı zimmet asıldır. Kimseyi de itham etmeyelim. Henüz bir yargı kararı kesinleşmiş bir şey yok. O da tutuklandı. Ya zincirleme. Şimdi ben bekliyorum mesela Eyüp'te de, yani bugünlük CHP'de, yani birkaç ay sonra Allah bilir. Şimdi İstanbul Belediyesi'ni konuşuyoruz değil mi? Ne olacak? İmamoğlu'na ceza mahkumiyeti kesinleşecek, AK Parti'ye mi geçecek? Ya yazık değil mi bu memlekete ya? Olasılıklar
1: yani,
4: üzerine.
1: Ne yazık yani? Onu
4: ya bu olasılıkları konuşmaya yazık gerek var mı?
1: Hayır yani diyelim ki
3: bu olasılıklar
1: birine
3: niye yazık diye soruyor Mehmet.
4: Ben de diyorum ki bu olasılıklar şunun için yazık. Eğer temsil sorunuyla ilgili, meşruiyet sorunuyla ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili bir sorun varsa emanetin sahibi millettir. Götürürsünüz önüne sandığı, koyarsınız. Hiç Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Suudi'ye, ya biz demokrasi, her şey, bu ülke İstiklal Harbi'ni yaparken seçim yapmış. Biz seçim yaparız.
1: Ya seçim yaptık, yaptık.
4: Yapalım, bir daha yapalım. Ben de diyorum ki, bakın şöyle düşünün.
1: Seçim
4: tersinden şey soruyum Mehmet Bey soruyu. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var değil mi? Problemli 100 Cumhur İttifakı milletvekili olsun. Muhalefete gelirse geçse yani. Seçim yapmak istemez mi Cumhurbaşkanı?
1: Ya Allah'ım, yani farazi şeyler üzerine. Ya
4: ama faraziler üzerine bakınız, konuşuyoruz işte, İstanbul düşecek mi?
1: Aziz Üstadım, ortada bir meşruiyet sorunu yok. Ortada bir temsil sorunu yok. Diyelim ki AK Parti'ye geçtiği zaman, meclis AK Parti'ye geçtiği zaman, AK Parti 2,5 yıl içerisinde o yerel topluluğa 1000 kat hizmet yapacaksa, burada ne sıkıntı var?
4: Yani ne biliyoruz 1000 kat yapacağını?
1: Ama müsaade eder misin? Belediyeler niçin vardır? Yerel topluluğa hizmet etmek için, değil mi? Diyelim ki AK Parti'ye geçtikten sonra o belediye, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri birlikte yerel topluluğa çok daha büyük hizmetler yapabilme imkanına kavuşuyorlarsa, bu nedenle bile olsa AK Parti'yi tercih ediyorlarsa, buradan kanunilik, gayrimeşru, meşruluk, temsiliyet üzerinden siyasi kriz ama senaryoları üretmeye gerek yok.
0: Ama başka bir soruna işaret
4: ediyorum. Bakın ben şunu diyorum.
0: AK Partili mi olması gerekiyor belediyenin hizmet alması için? Hayır. Belediyenin hizmet alması için
1: AK Parti mi olması gerekiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili değil.
5: Sadece bir temenni meselesi
1: değil. Muğla diyelim ki AK Partili değil. Görevden mi alındı yani?
2: Genel geçiyor. Muğla'da geçiyor. Muğla'da geçiyor.
3: Oraya da geleceğim bu arada.
0: Şimdilik AK Partili gibi davranıyor bu arada. Bütün neyse.
1: Hayır, Ahmet Aras Bey partimize geçmek isterse baş gözü.
3: Kapımız açık diyorsunuz.
1: İstiyor zaten. Tabii ki yani niye Ahmet Bey Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde de Muğla'da da hizmet yapmaya çalışan, siyasi ayrım gözetmeyen, particilik yapmayan, ayrı gayrı göze. Ben böyle gördüm, böyle tanıdım. Şimdi
4: oyun hiç değeri yok mu?
1: Efendim?
4: Oyun hiç mi değeri yok?
1: Üstadım, elbette ki var. Oyun bir değeri var ama diyelim ki bir milletvekilini, bir belediye başkanı, bir belediye meclis üyesini sırf bir partiden seçilmiştir diye bir ömür boyu
3: ama Mehmet Metiner şöyle düşünüyor. Yani oradan irade seçildi ama sayılıyor. Artık kendi partisine inanmıyor, güvenmiyor.
1: Peki ben de şunu sorayım.
4: Bir kişi olsa tamam.
3: Olabilir
1: Semiha
3: dedi.
1: Ben de şunu
4: 400
1: sorayım.
4: 400 belediyede var.
1: Bunlar
4: 400.
1: Seçilmiş belediyeler CHP'den seçildiler.
4: İşte o aynı yeni partiye geçenler de sorunlu.
1: Müsaade et. Ya yeni parti niye onların üzerinde onların iradesini ipotek altına almaya çalışıyor?
2: Doğru.
1: Yeni parti o zaman siz CHP'den seçildiniz. Madem ki CHP'den seçildiniz, CHP'li biri desteklesin.
4: %100 katılıyor.
1: Ama burada yeni parti diyor ki hepiniz bana. Şimdi anlaşamıyorlar. Millette hizmet bekliyor. Yani belediyeyi yönetemez hale.
3: Çok
2: özlerim. Mesele hep CHP ve yeni parti üstünden gidiyoruz ama daha başka ilginç bir şey söyleyeyim size. Gözden kaçan yeniden refah. 64 belediye kazandı. 30 tanesi bitti. Daha ötesini söyleyeyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Necmettin Erbakan Hoca. Amin. Siyasette Konya. Yani Konya sayesinde var olmuş. Yeniden Refah'ın 6 tane ilçesi vardı. Konya'da 2024 sonrası. Bugün kaç tane var biliyor musunuz? Sıfır. Hepsi AK Parti'ye geçti.
4: Şeyi yapabilirler
2: mesele
4: mi?
2: Sadece CHP değişmiş. Değil. Yani bu dönemki gibi bir dönem. Katılırsın üstad, katılmazsın. Hakikaten olmadı yani. Bak ama şunu söylemiyorum. Geçen kendi geçiyorsa tabii ki başımız
1: ne yapabiliriz
2: ama yani? Yeniden Refah'ın Konya'daki 6 belediyesi bile AK Parti'ye geçmiş.
4: Kaç belediye değiştirmiş?
3: Bir dakika. Bir şey. Şimdi kendisi kendi isteyerek geçiyorsa tamam dediniz. Başka olasılık ne?
2: Yani şöyle hani bunlara girmek istemiyorum. Tabii ki bilemeyiz kim neden geçiyor. Adam biraz önce söyledi. Diyor ki ben yeniden Refah'ta kalırsam, Türkçesi, burada daha fazla hizmet yapamayacağım. İktidarın gücü var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Siyaset yapıyoruz yani. Türkiye'de iktidar ana parti hangisindeyse daha fazla hizmet alırsın. Hele Recep Tayyip Erdoğan gibi 25 yıldır kazanan bir lider varsa bunu düşünebilir. Ama başka sahipler varsa, vardır demiyorum. Tehdit, baskı, araya biri girer işte bize geçmezsen şöyle olur böyle.
3: Bunu zaman zaman Özgür Özel dinlendiriyor. İşte.
2: Varsa diyorum bak, kimsenin niyet okumuyorum.
1: Bakın siz eğer sen Cumhurbaşkanımızı gayrimeşru ilan ederseniz, hükümetle, bakanlarla, ilin seçilmiş muktedir, hükümet partisi, milletvekilleriyle diyaloğa geçmeyi, yerel toplu hizmet konusunda diyaloğa geçmeyi bile önemsemezseniz, belediye başkanlığını sadece politize bir makam haline dönüştürürseniz, ondan sonra da efendim biz iktidar partisinden olmadığımız için yerel toplu hizmet edemiyoruz. Sen hangi bakanımızla temasa geçtin de? İşte diyelim ki Murat Kurum bakanımızla gidiyorlar. CHP'li belediye başkanı Murat Kurum'u övdü. Ne yapsın?
2: Ne yapacak?
1: Murat Kurum'u ya bakandır ya. Yerel topla hizmet üretecek.
4: Ersun Nuri Bey diyor.
1: Şimdi bakınız burada.
3: Cemil Bey gitmişti.
1: Bakın şu
3: sonra,
1: algı yanlış.
2: Bu bakış açısı çok doğru bir şey söylüyor.
1: Bakınız
2: doğru.
1: Ben İstanbul'da milletvekilliği yaptım. Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu benim Beylikdüzü Belediyesi'nde belediye başkanımdır. 3 defa kendisini ziyaret ettim. Rahmetli Çatal

0: Kalca Belediye Başkanı Hasan Akgün hepsi şahittirler. Yansıyan demeçlerimiz var. Yerel topluluğa hizmet konusunda ne projeleriniz varsa gelin birlikte yapalım. Ama sen bakana gitme.
1: Doğru.
0: Bakanla fotoğraf verme. Bakanla fotoğraf verdiğinde aslında senin teşkilatın seni linç etsin. Sabah akşam yerel topluluğa hizmet yerine genel ülke siyasetiyle ilgili demeçler ver. Siyaset yap.
1: Doğru.
0: Sonra da de ki ya zaten ben hiçbir şey yapmasam da insanlar CHP'ye oy veriyor, partime oy veriyor. Yan gelip yat. Sonra da birileri bunun faturasını bize kessin. Şöyle desin. Bak bak AK Partili olmasan sana hizmet yaptırtmıyorlar. Şimdi bu da bize haksızlık. Herkes şu konuda müşteri olsun. Partisi ne olursa olsun. Yerel topluluğa hizmet konusunda iktidarımız herkese eşittir.
2: Yerel yönetimlerin hep itirazı buradan.
0: Herkese eşittir.
2: Merkezi yönetim bize destek vermiyor, bizi yalnız bırakıyor.
0: Herkese eşittir, bakınız
2: i̇şte
0: ben canlı yaşadım.
2: İşte bu eşitsizlikten, adaletsizlikten her zaman bakınız, şikayet etmişti muhalefette.
0: Hayır bakın işte bağlansınlar belediye başkanları. Hangi projeleri götürmüşler de iktidarımıza biz reddetmişiz ya. Vallahi de billahi de tallahi de doğru değil. Bu doğru değil.
2: Buradan biri bir şey söyleyecek.
0: Ama yani çalışmıyorlarsa... Hizmet yerine sadece siyaset yapıyorlarsa, kendi belediyelerini de CHP'nin ilçe teşkilatına dönüştürüyorlarsa, Erdoğan'ı gayrimeşru, hükümeti gayrimeşru, sarayı düşman gibi gösteriyorlarsa sabah akşam, nasıl olsa diyor bu millet bize oy verir yaşam tarzı üzerinden. Yan gelip yatıyorlarsa bunun faturasını da lütfen bize kesmesinler yani.
2: Peki.
3: Orada bir tabii muhalefetin çok... Siz galiba söylediniz, muhalefetin öz eleştiri yapmasının vakti geldi geçti.
1: Tabii, tabii.
3: Yani adaylarından, aday çıkartmalarından, şimdiki durumdan. Yani bu şey, ben hani muhalif seçmeni de daha fazla görüyorum oturduğum semt, gittiğim, geldiğim yerlerde. Ya rozet ya kelepçe söyleme artık tutmuyor. Yani o artık inlemiyor yani o seçmen
2: ne
3: bunu.
2: Ne tutmuyor dedim duyamadım.
3: Hani Cumhuriyet Halk Özgür Özel'in daha çok söylediği yanlış değilsem ya rozet ya kelepçe böyle bir şantajla işte belediye başkanları geçiyor. Artık bunu muhalif seçmen inanmıyor. Bu İzmir'de en çok da bir kırılma da yaşandı. Yani niye aday gösterdiğini de çok doğru açıklamıyor. Dünkü tartışmada Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tartışmada çok şey değil. Hani ama muhalefetin de acilen bu geçişlerin yani bu siyasetin doğasına aykırı ya yani o kadar da normal değil. Yani tamam kanuna uyuyor, haktır değildir hepsi ama yani bu kadar hızlı yani yeniden refah da dahil benzetme olarak oturmuyor ama sayıyı arttırıyor farkındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişsin, rakibine gidiyorsun. Bir yani giden bir kere açıklama yapmıyor adam akıllı, bizi bir tatmin etmiyor kamuoyunu, niye gittiğini tam olarak anlatmıyor. Yani bana ben şuna da razıyım desin ki ya ben kendi partimden bir Allah'ın kuluna ulaşamıyorum. Bu arada biliyorum öyle şeyler var ama bunu düzgün bir şekilde
2: duymuyoruz,
3: açıklasın.
2: Evet.
3: Niye geçtiğini açıklasın, tatmin olalım, ha, doğruymuş, mantıklıymış diye. Ama şeyin muhalefet partisinin artık bir uyanıp şeye bakması lazım ki mutlak butlandan önce de 15-16 tane belediye başkanı geçmişti. Mesele sadece mutlak butlandan ayrılık
1: tabii,
3: değil.
1: 18'de.
3: Bu böyle bir şey 18. Bu böyle bir şey vardı muhalefetin artık Özgür Özel'in niye aday gösterdin? Aday niye şimdi gittiler diye o zaman da söylemiştim. Ta aylar önce şimdi de söylüyorum. Bir komisyon mu kurulacaklar, kurul mu kuracaklar? Bir oturup araştırmaları lazım. Bir sorunumuz var diye uyanmaları lazım ama görüyorum ki yani herhalde birazdan geçeceğiz, ben oraya girmeyeyim. Birbirleriyle daha hızlı kavga ediyorlar sorun çözmek
2: için. Oraya da ayrıca geleceğim. Şimdi iki numaralı grafiği bir açabilir miyiz? Hay Allah. Pardon.
0: Allah şifa versin.
2: Hasan Basri Yalçın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sırada bir büyük şehir var dedi. İsim vermeyeyim. Sırada bir büyük şehir belediyesi var. İnşallah en kısa sürede göreceğiz dedi. Nurettin Bey sizi duyalım burada. Sizce kim olabilir? Var mı bir tahmininiz ya da duyumunuz?
4: Tahminim var.
2: Buyurun.
4: Ya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Bey olabilir. Kasım Gülpınar. Hmm. Ya da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Ama ben Kasım Bey'i daha ilk sıraya koyuyorum ihtimaller açısından.
2: Neden?
4: Fakat bundan ziyade... Çünkü zaten bağımsız Kasım Bey ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha önce siyaset yaptı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatıyla da Şanlıurfa'da diyalogları gayet iyi. Ama Hasan Basri Yalçın'ın açıklaması tam bir siyasi miyopluk örneğidir. Ve bir genel başkan yardımcısına yakışmayacak ölçüde amatörcedir. Sebebi de şu...

0: Hem yeni parti hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde bir tramvay yaratmışken ana muhalefet tabanı eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltmişken, hani artık Özgür Özel'in bahaneleri de seçmen nezdinde makbul değilken tutup da bunu gölgelemenin ne anlamı var? Bence AK Parti içerisinde Hasan Basri Yalçın'a yönelik, bu açıklamalara yönelik tepki de kesinlikle vardır. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir. Hiç geçişler öncesinde bu tür spekülasyonlar yaptığını duyduk mu? Duymadık. Yani burada Hasan Basri Bey'in yaptığı açıklama bence stratejen son derece stratejik olarak son derece yanlış. Bırakın da insanlar İzmir bu kadar gündemde tazeyken İzmir'i konuşsunlar. Ana muhalefeti zaten taban eleştiriyor. Ne diye bunu gölgeliyorsunuz?
1: Peki.
0: Ben bu açıklamayı yanlış buluyorum. Öte tarafta bir şey daha söylemek istiyorum müsaadenizle. Bu geçişlere dair bence bizim eksik bıraktığımız bir yer var. O da bu geçişlerin neden olduğuyla alakalı. Türkiye'de bir süredir aday adaylığı müessesesi fiilen ortadan kalkmış durumda. Yani özellikle 2019 ve 2024 yerel seçimlerindeki pratiklere bakıyorum. Genel başkanların iki dudağı arasında bir konuma itildi adaylık müessesesi. Daha
1: Hep
0: önce de
1: böyle değil
0: nihai
1: miydi?
0: kararı hep böyle değildi. Daha önce de nihai kararı genel başkanlar veriyordu ama AK Parti mesela 2009'da Melih Bey ve Turgut Altınok arasında bir yarış vardı. 2014'te Cengiz Toper ve Mansur Yavaş arasında bir yarış vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bu aday adaylık müessesesinin fiilen ortadan kalkması ve siyasi partilerin adeta genel başkanların yazıhaneleri haline gelmesi son hükümet değişikliğinden, hükümet sistemi değişikliğinden sonra işte bu krizi besledi. Çünkü adaylar artık bir teşkilata aidiyet duymak, onlarla birlikte var olmak yerine genel başkanlığın ikna ettiği zaman aday olabiliyor, aday olabiliyor. Ve genel başkan da zindelikten düştüğünde, güç kaybettiğinde bu tür geçişler son derece kendini koruma içgüdüsü olarak ortaya çıkıyor. Mesela şöyle düşünün Semih Hanım. İstanbul ölçeğinde söyleyelim. Neredeyse İstanbul ölçeğinde bütün ilçeleri Ekrem İmamoğlu belirledi. Yani partinin siyasal sermayesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsal yapıdan ziyade Ekrem Bey'in üzerine yüklendi. İmame kopunca da tesbih dağıldı. Yani bunlar çok şey ya, Ekrem İmamoğlu siyaseten ortadan kalkınca bu adaylar da işte kızım dediği Beykoz mesela. Ya da Tuzla örneği. Bu adaylar da kendilerini kurtarmaya başladı. Biz burada siyasi partilerin kurumsal kapasitelerinin erimesinden de bahsetmemiz lazım ki tabii tek sebebi bu değil. Yeniden Refah zaten apayrı bir bahis. Bu geçişleri daha net ve hakkıyla izah edelim diye düşünüyorum.
1: Peki Balıkesir olabilir dedi. Direkt hayır dediniz. Sermet Bey. Yaptınız
0: Ben
1: böyle.
0: Urfa birinci sırada dedim. Urfa
1: Tamam ama
0: bir.
1: yok itiraz
0: Ben
1: direkt Balıkesir'eydi de
2: Balıkesir'le
1: merak
2: ilgili
1: ettim.
2: gerekçemi bir de Hasan Bey'in kimi söylemiş olabileceğine ilişkin kanaatimi paylaşayım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir siyasetçidir. Hatta butlan kararının çıktığı gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun ofisindeymiş. Karar duyulur duyulmaz kendisinin elini öpmüş.
3: Ertesi gün
2: Dolayısıyla
3: de genel merkeze gittiği günde ilk ziyaret eden belediye
2: evet.
3: başkanı.
2: Yani dolayısıyla Ahmet Akın'ın eğer butlan kararı çıkmasaydı belki ama şu saatten sonra Kemal Bey'le bir yol ayrılığını beklemiyorum. Hasan Basri Bey Eskişehir milletvekilidir. Ve Eskişehir'de hatırlayacaksınız belediye başkanı böyle
3: Büyükşehir miydi?
2: CHP'de kalmak, yeni
3: Büyükşehir.
2: partiye gitmek böyle zorlandı ve en son Kerhen yeni partiye geçti. Kemal Bey de dün bir şey dedi. Ben ilk kısmına katılmıyorum. Yani yolsuzluk yapanların yeri Özgür Bey'in partisidir, sonra da AK Parti'dir dedi. Ben öyle bakmıyorum. Mehmet Bey'e katılıyorum. Yani siyasette konumlar yeniden şekilleniyor. Herkes durduğu yeri AK Parti dahil yeniden tarifliyor. Dolayısıyla bu tarifleme içerisinde ben Eskişehir Belediye Başkanı'nın yeni partiden sonraki durağının AK Parti olacağını düşünüyorum. Hasan Basri Bey'in işaret ettiğinin de Sayın Ayşe Ünlüc olduğunu düşünüyorum.
4: Ama bizim Hasan Basri Bey milletvekili değil.
1: AK Parti Genel Başkan
4: Genel
1: Yardımcısı.
4: Başkan Yardımcımız.
2: Eskişehirli ama öyle.
4: Eskişehirlidir ama ya milletvekili değil.
2: Ha, tamam. Yani
1: siz ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey?
4: ben
1: Kim
4: mi?
1: olabilir Hasan Bey'in işaret ettiği?
4: Yani Hasan Basri
1: Duyduğunuz
4: Başkanımızın
1: ya da sizin öngörünüz, tahmininiz?
4: ben bu aşamada bu tür şeylerin konuşulmasını çok doğru bulmam. Eğer konuşulacaksa da ilgili genel başkan yardımcımızın, yerel yönetimlerden sorumlu ilgili genel başkan yardımcımızın konuşması gerektiğini söylüyorum. Mustafa Demir

0: Çok deneyimli bir siyasetçidir, belediye başkanıdır. Ama burada yani Hasan Basri Yalçın başkanımızın söylediğinin bağlamından kopartılmadan yorumlanması gerektiğini hatırlatıyorum. Yoksa siyaseti de çok iyi bilen, çok iyi bir akademisyen, iyi bir entelektüel.
1: Yani bunu açıklamamalı mıydı?
0: Bu bir siyasi miyopluk örneği değil. Şunu söylemeye çalışıyor.
2: Tam olarak siyasi miyopluk örneği Mehmet Bey. Tam olarak öyle.
0: Buyurun. Ya, ben bunu hiç başka bir siyasi parti yetkilisi için de söylemem. Doğru değil. Şunun için doğru değil. Buradaki şey AK Parti'mizin giderek toplumun yaygın bir kesimi tarafından tekrar bir umuda dönüştüğünü, belediye başkanlarının da kendi partilerinden artık umudu kestiklerini, yerel topluluğa hizmet noktasında da AK Parti'yi tercih etmeye başladıklarını, bu çerçevede belki önümüzdeki günlerde de bir büyükşehir belediye başkanının partimize katılabileceğini söylemiştir. Yani bir cümle içerisindeki bir söz bu.
3: Bunun önü yoksa, sonu ne? Bir soruya mı cevap veriyor? Aslında ona bir bakmak lazım. Yani evet, belki yani böyle bir soru
0: şey
3: gelmiştir.
0: Değil, yoksa Hasan Basri Yalçın yani. Yani Türkiye'de sayılı bilim insanlarından biridir. Sahasında yazdıklarını okuduğunuz zaman da hem akademik derinliğini, hem siyasi derinliğini, hem de entelektüel derinliğini
1: şöyle
0: çok farklı.
1: Şöyle de sorabiliriz. Yani,
0: neyi nerede konuşacağını bilen bir insandır.
1: Sadece tahmin yürütecek olsak, bir büyük şehir daha AK Parti'ye geçecek olsa, bu açıklamanın dışında soruyorum. Hı-hı. Kim olabilir mesela? Duyduğunuz biri var mı?
0: Benim hiç bu tür şeylerle bir alakam yok ama mesela Ahmet Akın'dan bahsetti. Ben Ahmet Akın'ı Faik de biliyor. Biz parlamentoda beraber bulunduk. Kişi olarak dost diye kabul ettiğim, çok sevdiğim, partisi farklı bile olsa çok kişilikli bir insan. Belki benim partililerim bile kızabilirler buna ama ben hakaniyeti elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Aras'ı Muğla'dan tanıyorum. Ahmet Bey gerçekten seçildikten sonra neredeyse parti rozetini çıkartan, zaman zaman böyle İmamoğlu rüzgarına kapılıp böyle şey yapsa bile hemen gardını tekrar alıp ama millete hizmet noktasında şey duran, nötr duran, tarafsız duran bir insan benim gördüğüm. Ama Balıkesir mi katılır? Mesela Ahmet Akın partimize katılırsa ben şahsen sevinirim yani.
1: Çok ihtimal vermedi Sermet
0: yani Bey ona. Ahmet Aras katılırsa Muğla. Bence çok uygun bir tercih olur. Ben
1: neden?
0: Şahsen Ahmet Aras'ın kabul edilmesinde büyük bir yarar görürüm. Eğer partim bize sorarsa yani katılmak istiyor uygun mu? Uygundur derim. Mesela Cemil Tugay uygun bir insan. Bazı insanlar AK Parti'ye yakışır yani.
1: Urfa, Şanlıurfa.
0: Yani Balıkesir, onu hiç söylemeye gerek yok. Zaten AK Partili o yani. Yani hepimizden daha fazla, şu an AK Parti'de siyaset yapanların hepsinden çok daha fazla Kasım kardeşim AK Partilidir, reisçidir. Bu arada yerel bir takım sıkıntılardan dolayı Yeniden Refah Partisi'nden seçilmiştir. Kendi gücüyle sonra seçilmiştir. Parti gücüyle bağımsız değil. Çok saygın bir arkadaşımızdır. Yani her anlamda saygın. Partimizin kurucu ilkelerine bağlı. Yani şimdi bağımsız belediye başkanıdır. Muhtemelen partimize şu an katılmasa bile zaten bizden daha fazla AK Partili bir kardeşimiz. Yani biz onu hiçbir zaman gayri gibi görmedik. Ama ben şahsen Vahap Bey hakkında olumsuz bir şeyim
4: Mansur
0: yok.
4: Bey.
0: Kim? Mansur Bey katılmaz.
1: Zaten çok net yani ona
0: ben siyaset ben bak sana bir tavsiyede bulunayım Semiha. Bu siyasetçilerin böyle konjüktürel olarak yaptığı açıklamaları çok şey yapma. Asla katılmam böyle bir şey yok. Hiç bunlara şey yapma.
1: Dündür bugün.
0: Aynen rahmetli Süleyman Demirel'in dediği siyaseten geçerlidir. Geçtikten sonra onun kılıfını bulursunuz ya. Efendim dün böyle dedin. Çabuk unutulur gider o laflar. Siyaset böyle mi olmalı? Bence böyle olmamalı ama ne yazık ki dün
1: çok geri gelmişken
0: bugündür.
1: Onu bir okuyayım. Şimdi Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına gelen yanıt şöyle: seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. Sayın Yavaş'ın duruşunun en açık ifadesidir bu sözler. Gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar edilmemelidir.
0: İyi de CHP'den seçildi yani. Hangi partiden seçildi Mansur Bey? Hangi partiden seçildi? Biz mi yanlış anladık?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve son olarak da zaten istifa
0: evet, şu an
1: etti.
0: CHP'de
1: AK Parti'ye
0: değil.
1: Geçmeyeceği yönündeki
0: iddiası. CHP'li seçmenlerin oyuyla o koltukta oturuyor. Kendisini eleştirmek için söylemiyorum. Dediğini anlıyorum bir siyasetçi olarak. Çok da güzel, afili sözler. Bizim eski genel başkanlarımızdan başkanlarına biri de konuşurken.
3: Ya geçene bu
0: ben
3: kadar
0: bir ömür boyu
3: bağımsız kalmışım.
0: Bakınız iki örnek vereyim. Şu an

0: İkisi de dostumdur. Yani birisi bizim partiden. Bir daha sen Cumhurbaşkanımız hakkında benim ağzımdan tek bir kelime duymayacaksınız dedi. Çok kelime duyduk. Bir de MHP'den koptuktan sonra dostum olduğu için ismini vermeyeceğim. Siyasi görüşlerimiz aykırı bile olsa ben kişisel dostluklara çok önem veririm.
1: Biz çok zorlanırız şimdi.
0: O da dedi ki ben gördüğüm yerde bile elini öperim. Asla ben hakkında tek kelime etmem dedi. Ama şimdi neredeyse Öcalan'la bir tutuyor yani. Siyaset bazen böyle bir şeydir ne yazık ki. Keşke böyle bir şey olmasa, bir şeye dönüşmese.
2: Mansur Yavaş MHP'den CHP'lileşiyorsunuz eleştirisiyle ayrıldı. Yani evet siyaset böyledir de ama siz de yani adam geçmiş bağımsız duruyor işte. Ona daha çok kızıyorsunuz parti değiştirenden.
0: Ben
2: yani.
0: Mansur da değişsem ben partili bir insanım. Sen Cumhurbaşkanımız birini partimize kabul etmişse benim artık yol arkadaşımdır, partili arkadaşımdır. Onun hukukunu
1: itirazım olmaz mı dersiniz?
0: Ben kamuoyu karşısında partimin, Cumhurbaşkanımın, parti genel merkezimizin iradesini asla tartışma konusu yapma ve Cumhurbaşkanımızın parti içinde kendimiz bunu mülahaza ederiz. Yani bu doğru değildir, şu yanlıştır ama dışarıda partimiz bir karar verdikten sonra biz o kararın arkasında, hele reisimiz bir karar verdikten sonra arkasında sımsıkı dururuz. Yani.
3: Muğla için mutluluk duyarım dediniz ya. Mansur Bey için ne hissedersiniz?
0: Duyarım ben. Yani Cumhurbaşkanımız kabul etmişse ben kişisel olarak Mansur Yavaş'a hiçbir olumsuz şeyim yok. Yani geçmişte tanımıyorum. Hakikaten tanımıyorum. Ama halkın sevdiği bir insan. Eğer partimizi tercih ederse, Cumhurbaşkanımız da kabul ederse, Mansur Yavaş benim için itiraz edebileceğim bir insan değildir yani.
2: Ben bir şeyle
0: inşallah gelir
2: iki
0: yani.
2: İki bilgi vereyim. Bu
1: gelmeli mi peki?
2: Ilgili.
1: İster misin?
0: Ben isterim.
1: Mehmet Metiner ister mi?
0: Ben isterim. Herkesin AK Parti'de buluşmasını. Çünkü AK Parti Türkiye'nin partisi. Türkiye'deki gelin sosyal barışın olun. İnşallah bu süreci de tamamlarsak büyük bir toplumsal barışı, uzlaşıyı da gerçekleştirip Türkiye yüzyılında birlikte inşa edersek inanın ki var ya Türkiye tarihteki en büyük devletlerden biri. Hem şefkat, hem kudret, hem bölgeyi belirleyen, hem dünyada politikalarını dayatan güçlü bir siyasi aktöre dönüşür. Keşke Müsavat kardeşim de diğer arkadaşlar hep bir araya gelsek böyle bir Türkiye yüzyılının inşası için birlikte hareket etsek.
1: Herkes
0: yani.
1: Gelsin. Evet.
2: Ahmet Akın bir açıklama yaptı öğlen saatlerinde, hani bilgi olarak onu söyleyeyim. Oda TV'de yanlış isim ulaşmış. Kesinlikle böyle bir şey yok, geçmeyeceğim demiş. Ahmet Aras Muğla. Bunu bu açıklaması var. Ben Ahmet Akın'a ulaşamadım Balıkesir'e buraya gelmeden önce ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne sordum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresine sordum. Onlar da öyle bir şey yok, herhangi bir sorun yok, bize gelmiş bir şey yok. Diyalog devam ediyor, hala görüşüyorlar. Özellikle genel başkanla Aras'ın iyi olduğu söylendi. Ama tabii şey çok güzel oldu. Nurettin Bey bir ezber bozdu. Ben gerçekten gelirken sürekli hangi CHP'li geçecek diye bakıyordum. Hiç unuttuk da bir CHP'den başka geçebilenler de var yani AK Parti'ye. Bir ezberi bozdu yani. Evet, Urfa daha şey oldu şimdi öyle söyleyince. Ben hep çünkü şey diye düşünüyorum.
1: Evet, ben Urfa
2: geçerse CHP'li geçer ya, bugünlerde hep onlar geçtikleri için.
3: Urfa gündem olmaz ama.
2: Urfa yani ama şey doğru. Yani bu arada Urfa'daydım bir ay önce falan. Ya zaten AK Partili gibi yani halk da öyle düşünüyor. Yani hani çok ayrı gayrı görmüyor. Çok seviliyor. Yani hizmette de yani bir şey yok.
0: Yani pek çok AK Partili'den çok daha fazla AK Partili.
2: Bu arada öyle yani, evet yani pek çok susarken geri dururken o hala şeyle var. Siyasette de.
1: Fahit Bey, siz ne düşünüyorsunuz?
4: Bunu doğru bulmuyorum. Ben de Sayın Metiner gibi. Yani beni ilgilendirmeyen bir konu. Kim geçmiş, kim geçmiş. Ama bilgilerim var. Yani doğru çıkar, yanlış çıkar. Bir defa Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, benim 20 yıllık dostum. Siyaset öncesinde de. Böyle bir şey gerçekleşse şaşırırım. Ben ihtimal vermiyorum. Ahmet Akın'ın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçene ihtimal vermiyorum. Gelelim Ahmet Aras konusuna, Muğla Bey. Bence bu isim Ahmet Aras, Muğla Belediye Başkanı.
1: O mu geçecek diyorsunuz?
4: Şöyle, ben hep siyaseti İstanbul'da yaptım 98 gençlik kollarından beri. Ama Muğla iyi bildiğim bir ildir. Geçmişte de çok aktif olduğum bir ildir. Çünkü merkez sağın kalesiydi yani, doğru yoldan Vatan Partisi'nin. Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanlığı'nı da bilirim. Ortak dostlarımız da var. Kendisinin AK Parti'ye geçmek için çabalarını ortak dostlarımız üzerinden çok net biliyorum. Çıkar yalanlar, yalanlamaz. Ben polemiğe girecek değilim ama bunu çok net biliyorum.
0: Öyle bir
4: çabalama
0: içinde değil.
4: Yok.
0: Yani ya, bizimkiler de sevdiği
1: çaba
0: için.
1: Çaba dediğiniz yani görüşmek.
4: Ya kendisi geçmek istiyor. Bak, Ekrem İmamoğlu Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan Muğla'ya geçti. Şimdi sevinirim dedin. Tabii ki siyaset yapıyorsun. Doğru, AK Parti'nin dinamikleri çok farklı. Siz de biliyorsunuz Muğla'yı, Bodrum'u. Ahmet Aras iyi bir insan olabilir ama belediyecilik anlamında... Demin nasıl Cemil Tugay için aynısını söylesek söz gelecek. Başarılı bir belediye başkanı diye. Bodrum'daki icraatları ortada.

0: O da doğru ortada. Onun için Ahmet Aras AK Parti'ye geçtiği zaman bir şey katmaz AK Parti'ye. Bak çok samimiyetle söylüyorum bunu çünkü Muğla'da biliyor bunu, Bodrum'da biliyor ama kendi tercihidir.
1: Bir katılsın bakalım inşallah. Tamam. Çok şey katılır.
0: İkincisi katılıyorum. Muğla ve Eskişehir olduğunu düşünüyorum. Ama ağırlıklı Muğla. Ama Cemil Tugay'ı da aylarca konuştuk. Başka televizyonlarda da konuştuk. Yalanlandı, o oldu, bu oldu. Ama neydi? Başka bir kanalda da bunu söylemiştim. Cemil Tugay geçmek istiyor. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi düşünüyor, tartıyor, bekletiyor ve en sonunda oldu. Ben Ahmet arasında bu isim olduğunu düşünüyorum ama geçer geçmez ben bilemem. Hı hı. Ama çabaladığını çok iyi biliyorum şimdi. Reklam arasında söylerim sana isimleri de.
1: Ben çabaladığına şahit değilim çünkü gerçekten hani onun bu
2: devri... Evet, sen çok pardon. Çabalıyor derken bir görüşme talebi, tabii ki, buluşmaları tabii ki, tamam, vesaire mi var Ankara'yla?
1: O biraz kendisine haksızlık imarı...
0: Peki tamam.
2: Doğru. Peki siz yok diyorsunuz.
1: Ben öyle bir çabalamasına tanık olmadım. Ama birçok telkin söz konusu, onu biliyorum. Kendisi de düşünebilirim, işte bakalım edelim şu an sırası, bu tür şeylerle. Ama öyle hani çabalama illa da kapağı bir yere.
0: Ben de şahit olmadım, tanımıyorum, elini sıkıştırmıyorum. Şey ortak olsaydı, dostlarımız var onlar üzerinde.
1: Bakın senin partilim, benim partilim değil ama tabii. Bir de tarihe birlikte tanıklık etmek diye bir şey vardır. Yani ben Ahmet Aras'ın öyle bir çabalama içine, içinde olduğuna dair bir bilgiye sahip değilim.
3: Tamam. Bence Sayın Mehmet Metiner onurlu bir geçiş için taşları döşüyor.
0: Bir de bir şey daha söyleyeyim, bir ilave. Burada hepimiz
1: çünkü
0: şunu
1: Ahmet
0: söyledik.
1: Aras yani yakışır AK Parti'ye.
0: İktidar gücü olduğu zaman hizmet daha fazla alınır dedik ama bir hakkı teslim etmek lazım. İktidarda olmasa da mesela Eskişehir Yılmaz Büyükerşen değil mi? 20 küsur sene boyunca hiçbir zaman iktidara mensup olmadı. DSP dönemi hariç zaten 2002'de AK Parti geldi. 2004 ve bırakana kadar Eskişehir'e gerçekten Türkiye standartlarının üzerinde dünya ölçeğinde bir şey yaptı. Keşke doğru. Muhalefet içerisinde Yılmaz Büyükerşen gibi daha fazla isim olsaydı. İktidara rağmen hizmet, iktidara rağmen yani iktidara rağmen derken muhalefette olmasına rağmen bir şehir nasıl geliştirilir, nasıl ileriye taşınır örneği oydu işte bence.
4: Şimdi Semih Hanım, buyurun. Çok doğru bir nokta.
2: Sayın Yılmaz Bey mi?
4: Sayın Cumhurbaşkanı da muhalefetteki belediye başkanıydı. Belediye başkanlığı döneminde.
1: Yıllarca. Tabii tabii.
4: Şunu yapmadı. Yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye işine odaklandı. Doğru. İstanbul'la ilgili problemleri çözdü vesaire. Bu çok konuşuldu. Ben Balıkesir'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Balıkesir'de tabii ki ben Sayın Başkan'la bir kere tanıştık Balıkesir'de ama çok uzun yıllar sonra CHP kazandı orada. Değil mi? Hı hı.
0: Doğru.
4: Bununla ilgili bir yazı yazdı.
3: Büyükşehir Belediye Başkanı hatırladım. Zaten.
4: Balıkesir'e mi?
3: Yani o, CHP'lik Büyükşehir Belediye Başkanı.
4: Sanki 40 küsür sene... Önceki sağ partileri falan hatırlayınca
3: o
4: da...
3: O il merkezi, yani il merkez ilçe belediye başkanlığı.
4: Onu şunun için hatırlatıyorum. Sanki orası, yani Ahmet Bey geçerse şöyle olur, böyle olur. Bence orası geçebilir yani AK Parti'ye. Sonraki seçimde, çünkü bu konjonktürde hani adaylık garantilemek değil de... Orada seçmenin bir sonraki seçimde AK Parti'ye yönelmesi de çok mümkün. Onun dışında Mansur Yavaş'la ilgili... Tabii ki AK Parti deniliyor ama bence Mansur Yavaş parti değiştirecekse ya istifa ettiğine göre partisinden ayrıldı şimdi. MHP'ye geçer diye düşünüyorum. Buna ihtimal vermeyenler Sayın Bahçeli'yle yaşadığı sorunları vesaireleri...
2: Niye geçsin? Ne,
4: şöyle, MHP'nin de buna ihtiyacı var. Ve Sayın Bahçeli ne kadar sorun yaşanırsa yaşansın. Kişiliğinden dolayı. Siyaset geleneğinden dolayı buna yol açabilir diye düşünüyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki stratejisi, bazı yerlerde seçim kazanmak için İstanbul'da dahil, Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partili siyasetçi profiliyle uymayan diyelim, Sayın İmamoğlu da dahil, hani şu anda malum ne olduğunu. Öyle olunca şöyle bir tablo çıkıyor. En siyasi kimlik olarak belirgin özellikleri olan kişi Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş bence yeni partiye geçmeyecek gibi geliyor bana. Yani
3: Meral Hanım'a dediği gibi evine dön.
4: Meral Hanım'la Sayın Bahçeli'nin yaşadığı süreci bir düşünün. Sonra Sayın Bahçeli'nin evine dön ya da yaptığı çağrıları hatırlayalım. O yüzden hani Mansur Yavaş'ı Bahçeli istemez. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Bu olabilir ama tabii ki karar verecek olan Mansur Yavaş'tır. Mansur Yavaş son kez belediye başkanlığı yapıyorsa ya sonra tekrar Ankara'dan bir adayla ikna edilmesi eğer isteniyorsa sonraki siyaset. Sonra ne olacak Mansur Yavaş'ın durumu? Yani tamam işte kamu araştırmalarında şöyle çıktı böyle çıktı da şu an o onu sahiplenen siyasi taban darmadağın oldu. Öyle bir konsolidasyonu yapacak bir kapı da yok. Yani o kapıda durmuyor şu anda.
2: Peki Alişar katılır mısın buna? Bir fikrin var mı? MHP, Mansur Yavaş, belki yeni parti mi?
5: Ben Mansur Yavaş'ın belediye başkan
2: siyaseti bitirecek mi?
5: Belediye başkanlığı döneminde artık başka bir partiye geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani kendisi de bunu defalarca söylüyor, bir de ilkesel bir şey de sürekli tekrarlıyor. Bir parti değiştirmez mi? Ama Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Daha bence kafamızdaki, benim kafamdaki büyük soru işareti o. Ve kimin adayı olacak? Yani o durumda tabii MHP hani ister istemez şeyin dışında kalıyor, denklemin dışında kalıyor ama Mansur Yavaş bir siyasi kariyer olarak kendisine o Cumhurbaşkanlığı adaylığını görüyor, istiyor, onu hissediyorum ama nasıl istediğini onun içini doldurmak lazım. O da şöyle, tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da tek başına yeni partinin adayı olmak istemiyor. Bir konsensüsün, muhalefetin ortak adaylığını da biraz o arayış içerisinde hem belki buna kaba şöyle eleştiriyle beraber şu ifadeyi kullananlar da var. Garanti istiyor. Garantici yaklaşıyor diyenler de var. Ama Mansur Yavaş en azından siyasi olarak bize anlattığı hikayesinde ben bir partinin belediye başkanı da değilim. Ben bir partinin cumhurbaşkanı da olmayacağım. Aslında ben herkese hizmet ediyorum. Cumhurbaşkanı olursam da onu yaparım diyerek böyle bir yol arayışında kendisine. Belediye eğer onu göremezse, yani istediği bu muhalefetin tamamının arkasında olduğu, bu arada figür olarak şeyde müsait, onu da söyleyeyim ya yani benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti şu anki bütün kavgalarını, sopaları böyle aşağıya gömdürür. Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ederse arkasında toplayabilir mesela, en kavgalı iki parti için söylüyorum.
6: İmkanı yok.
2: Ha? Ama sanki imkanı Kemal Kılıçdaroğlu yok, oraya biraz
5: erken daha imkanı yok demeyelim de. Yani eğer Mansur Yavaş isterse iki partiyi arkasına hizalar.
2: Yani ben sizin adayınız olurum ama siz de birlikte olursanız.
5: Ya o adaylıkta birlikte olmaklarına gerek yok. Bir adayı destekleyecekler günün sonunda. Hani böyle
2: hayır,
5: beraber
2: yani
5: şey
2: bunu Mansur Yavaş kendisi teklif ederse Yeni Parti ve CHP bunu kabul eder
5: şartlar
2: mi?
5: Şartlar da onu getirirse ben CHP ve Yeni Parti'nin o ittifakta bulunacağını düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda tek başına bu ikisinin adayı da olmayacak ama Mansur Yavaş. Aynı zamanda neden Zafer Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti niye bunları da dışarıda bırakayım diyor zaten. Bugün bize söylediği bu. Muhalefetin ortak adayından kastım buydu. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve... Evet değil. Mansur Yavaş böyle bir oyun şu an için yapmaya çalışıyor. Onu görürse Cumhurbaşkanlığı adaylığına devam eder. Onu görmezse belediye başkanı olarak bırakır. Belediye başkanlığı sırasında da başka bir partiye geçmez. Söz bendeyken bir şey söyleyeyim. Ahmet Aras'tan mesaj var. Onun için telefon gözüm şurada. Öncelikle herkese selamı var. CHP'deyim. AKP'ye geçme durumum yok. Açıkladığım gibi işimize bakıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum demiş. Böyle şimdi ben yayındayken yazmıştım. Tekrar dedim. Herkese selam var.
1: Demek çabalamıyormuş yani.
5: CHP'deyim. Abi siz ya. Dediniz ya dündündür bugün budur.
1: Yok,
5: neyse
1: şey
5: ama
1: dedi.
5: En net açıklama geldi. CHP'deyim. AKP'ye geçme durumum yok. Açıkladığım gibi işimize bakıyoruz demiş. Herkese iyi akşamlar demedim. Demiş.
2: Geçerse, yok Faik Bey ben çabalarımı
1: geçerse bundan sevinirim dedi. Yani, Faik dedi çabalıyor dedi geçmek için.
2: Evet Metin
1: Erden
2: ben öyle bir şey duymadım bilmiyorum dedi.
1: Öyle
2: tam
1: bir çabası
2: tersi.
1: Yok dedim yani.
2: Sizin var mı bir cevabınız?
1: Sen yanındakini duyacağını gözünü bana
0: geçim yok diyor. Sayın Metin Erde çabası da yok. Benim şahit oldum diyor. AK Parti yeniyor bilir. Çok uzun zamandır reisle beraber. Demek ki çabası da yokmuş, geçiş de yokmuş. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Peki. Şimdi Mansur Yavaş üzerinden hani böyle bir birliktelik olur, böyle bir ittifak olursa olabileceğini düşünüyorum dedi. Siz çok net hayır diyorsunuz. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söyledi. Önümüzdeki süreçte doğal olarak ittifaklar olacaktır. İttifaklar yapmıyoruz demek Erdoğan'a sen yeniden seçil demektir. Yani devamı, biz açığız, bu olur demek istiyor. Ben ittifak yapmıyorum diyorsanız gidin AK Parti'ye destek verin. Erdoğan ittifakı bozmadı, bu taraftaki ittifak bozuldu. Niye bozuldu? CHP niye ikiye bölündü? Açıklaması var. Bir de yeniden bir araya gelelim der misiniz sorusuna da elbette. Ama kirli olanları asla kabul etmiyoruz. Altını da özenle çiziyorum diyor. Yani ben burada kata yeni partiyle aynı çatı altına gelmem demiyor.
6: Bakın şöyle.
2: Hatta şu bile bence çok net bir cevap. ittifaklar yapmıyoruz demek Erdoğan'ı sen

0: yeniden seçil demektir.
1: Şimdi Kemal Bey...
0: Hatta evet tamam dinleyelim, sesi var. Büşra hatırlattı. Bir kendisinden dinleyelim çok kısa. Hemen biz devam edelim. Hazır mı? Geliyor peki. Haydi.
2: Bizim ittifakımızdan sonra Erdoğan da ittifak yapmak zorunda kaldı. Çünkü o da tek başına seçilemiyordu. Şimdi önümüzdeki süreçte yine 50 artı 1 gelecektir. Doğal olarak ittifaklar olacak. Yani ittifak yapmıyoruz demek Erdoğan'a sen yeniden seçil demektir.
0: Evet, bizim kendisinden de duyduk. Sonra
3: şimdi ittifak yapıyoruz, yapabiliriz, yapmamız doğrudur demek başka bir şey. Bu ittifakın adayı Mansur Yavaş olacak.
0: Hayır, hayır, ben Mansur Yavaş üzerinden gitmiyorum şu anda.
3: Ben yani, ittifaka bir şey demedim.
0: Tamam,
3: ben
0: Mansur sizin itirazınız ona zannettim.
3: Yok, ben Mansur Bey'in artık muhalefetin bir aktörü olmadığını, Cumhur İttifakı'na an itibariyle, 9 Eylül itibariyle intisap ettiğini ve Cumhurbaşkanı'nda, özür dilerim, Cumhur İttifakı'nda kilit bir role kavuşacağını iddia ediyorum. Bu mecralardan sürekli bunu tekrarlıyorum. Hatta kavuştuğunu. Bakın Mansur Bey'in kişisel karizması Türkiye'deki en yüksek 2-3 siyasetçiden birisi. Konsolide ettiği oy miktarı, Türkiye'deki şahsi oy miktarı 2-3 siyasetçiden birisi. Hiç kimse bu oyu gözden çıkaramaz. Ve Türkiye'de Cumhur İttifakı dahil tüm siyasi paydaşların, aktörlerin bu oya ihtiyacı var. Dolayısıyla yani küçük bir ilçe belediyesini bile Üsküdar'ı, Adalar'ı, işte Eyüp Sultan'ı, Ataşehir'i kazanabilmek için bir sürü efor sarf eden bir siyasi hareket, Cumhur İttifakı'nı düşünelim ya da muhalefet blokundaki partileri düşünelim. Niye Mansur Bey gibi birini oyunun dışında bıraksın ki? Bakın anketler yayınlanıyor. AK Parti 33-35, MHP 7-10 arası. 45, 50 artı 1 lazım. Mansur Bey de 5-6 puan oyu, 10 puan oyu. Nereye giderse rahatça götürebilecek bir aktör. Dolayısıyla Sayın Yavaş'ı benim kanaatim başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hiçbir kazanma hevesiyle siyaset yapan siyasi aktör oyun dışına gitmez. Kazanmaya çalışır. Sayın Yavaş'ı kazanmaya çalışır.
0: AK Parti'ye geçeceğini düşünüyor musunuz?
4: Ya da kesinlikle. Cumhur İttifakı
3: kesinlikle.
0: Mansur Yavaş'ı Cumhur İttifakı'nda mı göreceğiz?
3: Ya bakın belediye bürokrasisinden bazı şeyleri takip edersiniz. İstifadan sonra bürokrasi yavaş yavaş Cumhur İttifakı kodlarına göre uyarlanıyor. Loading.
0: Ne? Bir örnek verin mesela.
3: Ya bir sürü genel müdür daire başkanını yani eski CHP kontenjanından diyelim Mansur Bey'in çevresinde siyaset yapan arkadaşlar, tanıdıklarımız diyor ki artık bize eskisi gibi bakmıyor.
0: O ne demek?
3: Açık değil mi yani?
0: Yani samimi mi değil? Ne o? Ne değişik?
3: Yani, yani bizi A kadrodan, çekirdek kadrodan, çevresinden yani ıslayıp kazımıyor diyorlar. Hani bizi biraz
4: kızak
3: böyle,
4: olmuşlar yani.
3: Bizi biraz böyle çepere attı. Yani hani
0: uzaklaştırıyor.
3: Yani tam böyle hani gidin demiyor ama niye gidiyorsunuz da demez modunda var. Yerine kim geliyor bunların? Değil mi? Yani aynı sayıda bürokrata ihtiyacınız
0: çok
3: var.
0: Çok iddialı oldu bu.
3: Ya ben bakın daha geçtiğimiz hafta sonu Mansur Bey'e üstelik Ankara'nın bir ilçesinde de belediye başkan adayı olmuş ama kazanamamış bir arkadaşın site midir bu? Ya bizi de ıslayıp kazmıyor dedi. Ne olur Mansur Bey'in durumu dedim. Ne olacağı belli değil mi abi dedi. Daha açık dedim. Bizi de ıslayıp kazmıyor dedi. Hı. Yani hiç kimse Mansur Yavaş gibi bir aktörün cebinde de en az %5-10 oy varken oyunun dışında kalmasına rıza göstermez. Bakın 9 Eylül operasyonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Mansur Yavaş'ın çok başarılı bir şekilde yürüttükleri bir siyasi operasyondur. Ve önümüzdeki seçimin kırılma ve kader tayin edici anlarından biridir.
4: 9 Eylül'den kastınız?
3: Mansur Bey'in görüşme, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti.
0: Sizin şimdi burada söylediğiniz Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye geçeceği mi? Yoksa adayı olacağı mı? Cumhurbaşkanı adayı
3: hayır,
0: olacağı
3: hayır.
0: mı?
3: Hayır hayır. Cumhurbaşkanının yanında Cumhurbaşkanı'nın 2028 veya önümüzdeki seçimi kazanması için Cumhur İttifakı içinde büyük bir paydaş olacağı. Bu statü konuşulur. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı adayım olur. Üçüncü kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayım olur. Bunlar konuşulur. Ama görünen o ki Mansur Bey
0: o safta olacak.
3: Artık o safta olacak değil, o safta.

0: Allah Allah.
1: Ve siyaseten şunu diyor, ya ben o cebinde tuttuğu oy dedim ya, onu da böyle çok irite etmemek için, hani seçmenin ile olan gönül bağın ilişkilerini koparmamak için zamana yayıyor, retorini inşa etmeye çalışıyor ve çok biraz güzel. Önce de söyledim, onurlu bir geçiş. Belki şu olur, Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklanır, Sayın Yavaş belediye başkanlığı görevinden istifa eder, hem belediyedeki oyları taşımamış olur, hem de Cumhur İttifakı'na destek verir bir formülle. Ama bu olacak. Bakın buna Cumhur İttifakı'nın da ihtiyacı var.
2: Şu anda ihtiyacı belediye...
0: Yok. Abi yani...
1: Aritmetik olarak ihtiyacı var. 35 AK Parti'nin
0: çok
1: oyu.
0: Çok hızlı olmadım ya.
1: Ya hızlı değil bakın.
0: İki kere daha ifadeye çağırsa Melih Gökçek de muhalefetin adayı olacak diyeceksin. Ya çok ya hızlı bu geçişler, şimdi, bu kadar hızlı olmasın ya.
1: Mansur Bey'le ilgili bir ifade süreci vesaire yok.
0: Ya hayır. Melih Gökçek için söylüyorum. Yani
1: Melih Gökçek'le bir alakası yok ki bu olayın.
2: Bakın, ben, hayır, şey ironi yaptım.
1: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mansur Bey CHP'nin adayı olarak 3 kere seçime girdi. İkisini kazandı değil mi? Mansur Bey'i Türk siyasetine bu kadar üst düzeyde ilk Sayın Bahçeli'dir. Beypazarı'nda aday gösterip sonra Ankara'da aday gösterdi. Tarihi bir oy aldı 2009 seçiminde MHP adayıyken. Kemal Bey orada fark etti. 2014'te ve 19'da arkasında durdu. Ankara Belediye Başkanı yaptı. Tabii ki Mansur Bey'in kendi oyu vesaire bunlar da var işin içinde. Ama buna rağmen Kemal Bey'e medeni ölü numarası yapıyor Mansur Bey. Muamelesi yapıyor.
2: Medeni ölü mü?
1: E tabii, yok sayıyor Kemal Bey'i. Ya Anayasa Mahkemesi'nin açılış töreninde Kemal Bey'den kaçıyor tünek tünek. Elini sıkmıyor. Yanına yanaşmıyor. Nasıl olacak da beni adayınız yapın diyecek Mansur Bey gelip Kemal Bey'e. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu gün Sayın Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf veriyor.
2: İşte yani siyaset bu
1: rastlantı
2: ya
1: mı yani? Buna inanalım mı?
2: 24 saatte neler oluyor?
1: Buna inanalım mı yani? Rastlantı mı bu
2: bütün
1: mesela?
2: Bütün bir ittifak, bütün bir muhalefet çok... yan yana gelirse... Ben işlere katılıyorum.
1: Ya %60 oyu cebimde görsem, yaşım da tutsa ben de aday olurum. O ayrı mesele. Kimse Cumhurbaşkanlığına hayır demez. Ama gerçekçi olmak lazım. Bugünün çamaşırı bugünün güneşinde kurur. Kemal Bey artık Mansur Bey'le bir gönül bağına sahip değil. Hakeza Mansur Bey de Kemal Bey'le bir gönül bağına sahip değil. Özgür Bey'le aralarındaki ilişkiyi bilmem. Bir taraf yalanlıyor, bir taraf doğruluyor. Bana bilgi verdi diyor, o bilgi değil, onay mı aldı diyor, bilmem ne. Ama oradan bir hikaye çıkmaz artık.
2: Peki. Nurettin Bey'in sesini duydum sanki az önce. Bir söz mü istediniz?
3: Yok, ben Sermet Bey'in Mansur Yavaş hakkındaki analizlerine katılmıyorum. Eğer vakit varsa.
2: Buyurun tabii
3: ben
2: tabii.
3: De kendi...
2: Dinleyelim neden?
3: Şimdi şöyle, ilk etapta bence yaptığı matematik yanlış. Şimdi anketlerden yola çıkarak 35 AK Parti, 7 MHP kesinlikle Mansur Yavaş'a ihtiyaç var diyor. Bir kere anketlere değil, AK Parti'nin dip yaptığı yerel seçimlere bakalım. 2024 yerel seçimlerinde 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyen partilerin oy oranı %48. Bakın 2024 tablosudur bu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın şahsi mücavir alanı ve nüfuz alanı ile partilerin oylarını toplayıp bir kıyas yapmak buradan yanlış netice verir. 2023'te de görüleceği üzere 2023 sonuçlarında. Üçüncüsü, bilakis tam Sermet Bey'in dediği gibi dediği sebepten ötürü Sayın Erdoğan Mansur Yavaş'ı zaten yanında istemez. Çünkü neden Mansur Yavaş gibi karizmatik dedi, evet Mansur Yavaş'a bir teveccüh var. Cumhur İttifakı içerisinde de bir teveccüh var. Mansur Yavaş'ı yanında almak yerine Mansur Yavaş'ı pasif bir konumda sabitler. Mansur Yavaş'a yönelecek seçmen yine Sayın Erdoğan'a yönelir. Niye yanına alsın ki? Sayın Erdoğan'a katacağı hiçbir şey yok Mansur Yavaş'ın. Bilakis Mansur Yavaş figürüyle kazanmış olmak Sayın Erdoğan'ın hiç tercih edeceği bir şey değildir. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olsun, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma tarzına çok aykırı bir şey söylüyor Sermet Bey. Öte yandan Mansur Yavaş'a oy veren seçmen, ben aynı zamanda bir kamuoyu araştırma şirketini yönetiyorum. Mansur Yavaş'a oy veren seçmenlerin, Mansur Yavaş'ı beğenen seçmenlerin, evet Cumhur İttifakı da var, Cumhur İttifakı seçmeni de var aralarında ama o küme içerisinde. Kahir ekseriyeti anti Erdoğanist tırnak içinde, anti Erdoğancı seçmen. Dolayısıyla Sermet Bey'in yaptığı tahliller ne siyaseten ne sosyolojik olarak ne de matematik olarak benim zihnimde pozitif bir karşılık buluyor. Öyle bir eleştirim var.
1: Peki. İzleyip göreceğiz.
2: Faik Bey, sizin bir yorumunuz var mı konuyla ilgili?
4: O kadar baş döndürücü hızda belediye başkanları transferi falan oluyor ki şimdi şu hataya da düşmeyelim. Siyaset yapıyor. 28 senedir, belki 40 senedir. Şimdi siyaset bu mu? Hayır, siyaset bu değil canım. Bugün bu örnekler olduğu için toplumda siyaseti bunlar gibi algılıyor. Hayır, böyle olmayan insanlar da var siyasette. Yani parti değiştirebilir, onlara bir şey demiyorum ama ben Mansur Yavaş özelinde şunu söylemek isterim. 2009 yılında kendisini tanıdım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Bir konuda kendimce ona destek olmuştum. Ve o süreçten sonra ben milletvekiliydim. Melik Gökçe'ye karşı seçimi kaybetti. Benim milletvekilliğim bitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Mansur Yavaş eğer bir tercih yapacaksa görev süresi bittiği zaman siyasetten çekilir. İki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olarak köşesine gelir. Benim kafamdaki, bakın benim söylediğim de boşa çıkabilir. Ben de taca çıkabilirim çünkü baş döndürücü şeyler oluyor. Hiç olmayacak denilen şeyler oluyor ama evet. Benim gördüğüm Mansur Yavaş profili, tanıdığım Mansur Yavaş profili görev süresi biter. Ne Cumhur İttifakı'na katılır, ne CHP'de yer alır, siyasetten emekli olur. İki dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Ama biz niye Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz? Gözden şu kaçıyor. Üç senedir, dört senedir şimdi yenilmeyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. O çıkıyor, olmuyor, bu çıkıyor, olmuyor. Herkes sevmeyenler, karşı olanlar ya bu sefer olacak diyor, olmuyor. Bu sefer olacak diyor, olmuyor. Ama iki senedir bize hep şu isimler önümüze kondu. Muhalefette olanlara ve bütün Türkiye'ye. İmamoğlu, Mansur Yavaş. İmamoğlu işte kazanacak iki aday. Anketler yayınlandı. Bir dönem İmamoğlu birinci sıraydı. İmamoğlu konuşarak kendi kendini batırdı. Konuşarak, fazla zıplayarak, heyecanına yenik düşerek ve yaptığı hatalarla. Mansur Yavaş'ta hiç konuşmayarak, ağır durarak, mikrofon uzatıldığı zaman, sorulduğu zaman, siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız dendiği zaman daha iki sene önce bile, hayır benim bir tek hedefim var, Ankara halkına, Ankara milletimize hizmet etmek. Vakti saati geldiğinde kısmetse olur deyip hep konuyu kapattı. Öbürü, etrafı Cumhurbaşkanı, işte Tayyip Erdoğan gitti, sen geliyorsun, artık sıra sende. Ne oldu? Mansur Yavaş konuşmayarak kazandı, bugünlere geldi. Ama tabii biraz önce yayına girerken de söyledi, devlet meseleleri. Yani işte Yemen'i var, Irak'ı var, Rusya-Ukrayna savaşı var, Amerika'sı var. Buralardaki davranışları, buralardaki kriz çözümü nasıl olacak, aksiyonlar, bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece sustuğu için dediğim gibi, kötü örnekten dolayı, İmamoğlu kötü örneğinden dolayı Mansur Yavaş buralara geldi. Ama bugün şuna katılırım. 50+1 aritmetik. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmemiş olsaydı 30-32 bandında bazı anketlerde 35 oyu vardı. Hop o haldeyken Mansur Yavaş diğer partileri de kattığınız zaman Tayyip Erdoğan'ın karşısına çok ciddi bir aday olabilirdi. Ama bugün eğri oturalım doğru konuşalım. Bölünmüş bir CHP var. İçinden yeni parti çıkmış. Anketler farklı ama işte 30-32-35 bölüşülüyor. Diğer milliyetçi şimdi şu söyleniyor. Milliyetçi partilerin adayı olur. Hepsine saygım sonsuz. Oralarda görev yapan çok kıymetli büyüklerim, kardeşlerim, dostlarım var teşkilatın içerisinde ama hepsini topluyorsunuz %10 yapmıyor. Ehli oturalım doğru konuşalım yani yapmıyor. Keşke İyi Parti'nin oyu 15 olsaydı, anahtar %10 olsaydı, zafer 5 olsaydı da biraz siyasete renk gelseydi ama bu yok. Şimdi Mansur Yavaş Milliyetçi Parti'nin adayı olacak. Ya bunlar yani iyi niyetli düşünceler, pembe tablo nasıl olacak? 50+1 var ya nasıl alınacak bu oy? CHP gibi 30'luk bir partide gitti bölündü. Ama bak orada Cumhur İttifakı öyle ya da böyle oy var. Yani ben Nurettin Bey'e katılıyorum. O yüzden yani Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'na katılması falan bence çok radikal bir şey olur. Görev süresi biter. Siyaseten emekliye ayrılır diye düşünüyorum.
2: Peki Nurettin Bey bir şey söylediniz siz. Duyamadık.
3: Ya şöyle AK Parti'ye katılıp katılmaması konusunda ben bir şey diyemem. Fakat Sermet Bey'in Cumhurbaşkanı'nın yanında konumlanır. Hı hı. İddiasına karşı çıktım. Bu milliyetçi partilerin de hem İyi Parti hem Zafer hem Anahtar Parti bunların da Mansur Yavaş dışında çok bir alternatifi yok Semih Hanım. Yani Mansur Yavaş şunu biliyor. Yeryüzündeki en büyük platonik aşk İyi Parti'nin Mansur Yavaş'a duyduğu aşktır. Ondan büyük bir platonik aşk ne mitolojide vardır ne efsanelerde ne edebiyatta. Çünkü Mansur Yavaş da bunu bildiği için bu partileri ciddiye almıyor. Yani kusura bakmasınlar. Mansur Bey şunu biliyor. Ben bir selam versem Ahmet Davutoğlu'nun veremeyip ayağa kaldıramadığı selamı o cenah özelinde Mansur Yavaş başarabilir. Bunlar zaten benim peşimden gelecekler diyor. Çünkü o partilerin genel başkanlarının hiçbirisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor. Tabii. Partilerinin gerisine düşmek istemiyorlar Cumhurbaşkanı. Çünkü 2018'de Sayın Akşener'in başına geldi. Bu çok geride de değildi Sayın Akşener.

0: Şener. %1,4 gibi bir fark vardı. Ama o bile İYİ Parti'de Sayın Akşener'in aleyhine çok kullanıldı. Hiçbirisi genel başkanlık koltuğunun meşruiyetini zedelememek adına Cumhurbaşkanlığı adaylığına zaten cesaret edemez. Elde de tek bir alternatif var. Mansur abimize sarılalım diyorlar. Yani orada başka bir şey yok. Başka çok girift teoriler ortaya atmaya gerek yok. Onu söyleyeyim dedim.
1: Peki. Mehmet Bey, siz katılıyor musunuz Sermet Bey? Mutlaka
2: ben bir siyasetçi olarak söylediklerini çok gerçekçi buluyorum. Siyasetin doğasına uygun sözler olarak değerlendim ve faydalandım şahsen. Yani olmaz asla falan gibi laflar artık söylemeyeli, yaşım gereği de çok oldu. Çünkü o kadar şey olmaz denilen şeylerin olduğunu gördükten sonra öyle. Yanında da konumlanabilir, karşısında da dikilebilir, her şey mümkün. Yani şu anki tasvir ettiği psikoloji çıkarsadığı sonuçlarla örtüşen bir psikoloji.
1: O zaman Sermet Bey'in dediği de olabilir, Alişer'in dediği de olabilir.
2: Yani ben şey demem mesela hiçbir... bu asla AK Parti'ye girmez. Ve AK Partili bir asla... Gördük yani AK Parti'mizin kurucu liderleri, den bazıları CHP'de milletvekili seçildi. Yani. Kim inanır ya? Bir de eski İslamcı arkadaşlarımız yani. Böyle laiklik küfürdür, şirktir, laik devlet, dinsiz devlet diyen CHP altı ok. Yıllar yılı bunun şeyini yapan arkadaşlarımız gittiler, CHP'de milletvekili seçildiler.
3: Bir de ama, siyaset sembollerle mesaj verme sanatıdır.
2: Tabii ki benim ya. Partimin genel başkanlığını, başbakanlığını yapan çok değerli bir kardeşimiz, dostumuz. Erdoğan'ı deviren masada kendini ikinci bir aktör gibi konumlandırdı. Yani düşün ya bu... Onun için uzunca bir süredir siyasette olmaz. Velev ki birileri çıksa dese ki ben zinhar, ben siyasetçilerin bu zinhar diye başlayan sözlerine de. Çünkü ya söylemesinler ya.
4: Ne hale geldi
2: hep siyaset. Arkadaşlara şunu söylüyorum. Ya
1: peki biraz... biz neye ama güveneceğiz, neye inanacağız bir siyasetçiyi şöyle, dinlerken? Ne yapacağız Mehmet Metin?
2: Şimdi şöyle benim yani tecrübem gereği söylüyorum. Siyasetçiler biraz daha mütevazi konuşsunlar. İki, kendilerini dünyanın merkezine yerleştirmesinler. Ne Mansur Bey, ya kibir çok yani şey. Çevresini dolduruşlarına fazla geliyorlar. Kendilerini, kamu anketler nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yapıldığını, yaptırıldığını bazı dürüst arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Çünkü biz de yani çevremizden biliyoruz bunu. Anlatmaya gerek yok. Geneleme yapmaya gerek yok. Suçlamaya dönüştürmeye gerek yok. Bazıları siyasette bazıları üzerinden kendilerine iktidar alanları açmak isterler. Bu AK Parti'de de olur. İşte şu an AK Parti sonrasının tanziminde de olur aman ha falan. Kim ki bu oyuna gelirse, çevresinin bu telkinlerine gelirse siyaseten kendini bitirir. Mansur Bey çok akıllı bir insan. Bak ben tanımıyorum, hiçbir geçmişim yok. Pek çok siyasetçiyi tanıyorum. Analiz yapabilirim ama prensip gereği tanımadığım bir insan hakkında olumlu olumsuz peki, konuşmak istemem. Ama dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bir, çok akıllı bir insan. İki, olumsuz anlamda değil, çok kurnaz bir insan. Real politiğe çok uygun davranış sergiliyor. Bir anda ilkelerin analiz vermediğini göstermeye çalışıyor. Bir anda da siyasetin gereklerine uygun davranabileceği sinyalini veriyor. Dolayısıyla Sermet Bey'in söyledikleri çok anlamlı. Siyaseten, real siyaset açısından çok anlamlı. Hı hı. Olur mu olur. Olmazsa şaşırmam ama asla olmaz demem şahsen.
1: Peki,
3: siyaseten
1: görelim.
3: Kime yakın?
2: Çok.
3: Siyaseten Cumhur İttifakı'na mı yani dünya görüşü olarak Cumhur İttifakı'na mı
2: Cumhur
3: daha
2: İttifakı'na.
3: Yakın? Muhalif blok.
2: İki bir de siyasette artık bence
1: burada önümde çok başlık
2: sağ
1: var.
2: Sağ sol ayrımını hiç kullanmayalım. Hı hı. Yani sola da ayıp olur, sağa da ayıp olur. Türkiye'de ne sağ kaldı ne sol kaldı. İdris Küçük Ömer'e kadar gitmemize gerek yok. Yani sol sağdır, sağ soldur denklemi içinde de çok akademik konuşmaya da gerek yok. Ben peki, Türkiye'de sol diye bir şey de sağ diye. İktidar var, iktidara gelmek için çalışan partiler var. Siyasetin bir aritmetiği var, sosyolojisi var ama 50+1 diye bir denklem de var. Dolayısıyla Sermet Bey'in söylediği şeyler bu denklem içerisinde çok anlamlı bir yere oturuyor. Bir gözlemdir. Gözlemden yapılan bir şeydir. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Ya. Milliyetçi partiler. Kimdir milliyetçi partiler ya? Yani Yavuz Ağar Aliyeoğlu milliyetçi oluyor da Sayın Bahçeli milliyetçi mi olmuyor yani? Cumhur İttifakı'nın bir en önemli bileşeni. Türk milliyetçiliğinin sembolü bir isim. Karizmatik bir ismi olan bir insan birdenbire milliyetçi kategoriden çıkartılıyor. Niye? Niye?

0: Niye? Türkiye'nin kanlı bir sorunu çözmek istediği için. Türk-Kürt kardeşini yeni bir siyasi mimariye oturtmaya çalıştığı için. Bu seni eğer milliyetçi kılmıyorsa zaten sen milliyetçi değilsin. Esas milliyetçilik budur. Türk milliyetçiliği de budur. Türkiye milliyetçiliği de budur ya.
1: Peki.
0: Türkiye'nin en önemli sorununu çözüyorsun. Türkiye'yi büyütüyorsun. Türkiye'yi içeriden büyütüyorsun bir kardeşlik projesi çerçevesinde. Ve Türkiye'yi bölgede çok güçlü bir aktöre dönüştürüyorsun. Acayip böyle Türkiye'yi büyüten bir projenin mimarı oluyorsun. Ama birdenbire birileri karşına geçiyor. Onlar milliyetçi oluyorlar. Sen birdenbire milliyetçilik kulvarını dışına çıkartıyorsun. Ve Mansur Yavaş da ne hikmetse MHP'nin dışında kaldığı bir takım milliyetçi tırnak içinde partilerin adayı oluyor. Sevsinler yani böyle.
1: Peki.
0: Böyle tanımlama şimdi, olur mu? Böyle tasnif olur mu?
1: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Cemil Tugay tartışmasını soracağım ama çok kısa bir İstanbul'da dinlemek istiyorum ne olur diye. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Ahmak davasındaki cezasının onanması halinde koltuğuna oturacak 4 AK Partili isim öne çıkıyor. Yani bu kulislere yansıyan bilgi diyeyim. Şimdi iddialara göre bu isimler arasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve sürpriz isim Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yer alıyor. Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin kararını da bozmazsa Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında kendisine siyasi yasak gelecek. Ne olur İstanbul Sermet Bey?
2: Bence Yargıtay bu kararı bozar. Çünkü tamam ahmak bir suç
1: yani
2: içerebilir.
1: Yani siyasi yasak gelmez mi Ekrem İmamoğlu'na?
2: Gelmez. Gelmez. Yani bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Yargıtay'ı da, Yargıtay pratiğini de, üye yapısını da, ilgili dairedeki durumu da az çok bilen biri olarak söylüyorum. Ceza çıkar ama 2 yılın altına düşer. Hatta belki 1 yılın altına düşer. Siyasi yasak gelmez.
1: Peki.
2: Velev ki geldi diyelim. Ya benim kanaatim muhalefet bu belediye transferleri işte belediye meclisinde yapılan seçimlerle ilgili hiç argüman üretemiyor. Hiç çare üretemiyor. Ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? İmamoğlu'nun yerine bugünden istifa ederim.
1: Neden?
2: Nuri Aslan'ı belediye meclisinde kalıcı başkan vekili olarak seçtirmek için. Baskın basanındır. Niye bekliyorsunuz tepenizde bir giyotinle? Niye bu riski alıyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Efendim halk buna müsaade... Ya, halk dinlemiyor artık bu hikayeleri. Yorulmak istemiyor kimsenin siyasi kariyeriyle, ikbal hırsıyla. İstifa etsin İmamoğlu. Bir hafta içinde belediye meclisi seçimini yapar. Nuri Aslan Bey de bu matematiğe göre eğer CHP grubu fire vermezse veriyor, bir de o var. Belki de verecek.
1: Bugün gördüğümüz gibi işte.
2: Belki de verecek. Dolayısıyla hem de böyle bir cesaret göstermiş olur. Yani millet takdir eder değil mi?
0: Tabii ki. Güzel. Güzel bir öneri.
2: Desin ki ben istifa ediyorum.
1: Niye yapılmıyor o zaman
3: kaybeder
1: bu?
3: Abi.
2: Ya kaybederse etsin ya.
3: Yani geç kalmış. Yani dediğini daha önce yapsaydı. Ya
2: işte
3: okumasını doğru
2: işte bugüne getirmeden yapabilirdi ama. Bugün de yapabilir.
1: Sence ne görürüz Alişer Delek İstanbul'da?
3: Ahmak davası geçerse yani Ekrem İmamoğlu siyasi yasak alırsa bu tablo bize şeyi gösteriyor. İstanbul AK Parti'ye geçer.
1: Direkt
3: yani,
1: olarak.
3: Evet, 16 yanlış.
1: Beraber bakalım
3: 16,
1: mı?
3: Bu yarısı şu 8. demek yani yarısı yani %10 gibi bir geçiş. Şimdi 22'den 13-14'lerin gittiğini falan gördük. Bu tablo bir şey yapar. Geçişi... Bence zaten
1: yani 9
3: yani.
1: Geçiş olsa mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde 145 sandalye, Cumhur İttifakı'nda 147. 10 geçiş olsa 144'e düşüyor Cumhuriyet Halk
2: Belki
1: Partisi.
2: Belki tutuklu belediye meclis üyelerinden istifa eden yerine gelen falan.
3: Yani bir hani şeydi hani Ataşehir'de, Üsküdar'da hani 10-15 sandalyeli yerlerde böyle 4-5 ismin geçtiğini görünce %10-15 gibi bir fire desen CHP tarafından ay, bakınca.
0: Mecliste kendilerine daha bu kadar rahat, çok güveniyorlarsa dediği gibi istifa etsin.
3: Burada
0: hiç
3: daha rahat şey yapar,
0: gerek
3: şey
0: kalmadan
3: yapar.
0: Kendi içlerinden yeniden bir şey seçsinler belediye başkanı. Şey çok doğru yani hiç aklımıza gelmemişti bu.
4: Yargıtay onarsa farklı, onamazsa zaten konuşmaya gerek. Ama onarsa ben büyük şey.

0: büyüklerin AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlere kadar hayır, böyle olmaz. Bu kadar da değil. Yani AK Parti de bunu istemez. Zaten seçimlere 1,5 sene var diye düşünüyordum. Fakat Üsküdar Belediyesi'nde...
1: Kırılma noktası orada.
0: Benim için ya. Faik Tunay'a katılırlar, katılmazlar. 5 Eylül'de seçimin yapılacağı günden 2 gün önce 3 belediye meclis üyesinin tutuklanması, sonra 2 tane daha toplamda yanılmıyorsam 5-6 da olabilir. Düzeltirsiniz beni. Ondan sonra Üsküdar Belediyesi değiştirdikten sonra dedim ki Büyükşehir'de de olabilir. Ama Yargıtay kararı onamazsa zaten boş konuşuyoruz. Böyle bir şey olmaz.
2: Bir de bir şey.
0: Ama bunun bir işareti şöyle bir şey. Mesela 15 gün önce Kartal Belediyesi şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve hani Kemal Bey'e gidip Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ta ben sizin manevi oğlunuzum diyen kişi CHP'de kalıyor şu an gözüken o. Ama ona çok yakın olan belediye meclis üyelerinden bir tanesi Büyükşehir'de istifa etti. Ve %99,9 yine çabalamıyor diyecek de hadi ben...
3: Ben bilgilerimi tanımıyorum.
0: Tamam.
3: Tanıdığım için
0: AK Parti'ye geçeceğini biliyorum şimdi.
2: Dosyayla ilgili yaptığım
0: yorum. Yani o yüzden bir takım şeyler zaten altyapısı var. Eğer Yargıtay onarsa Büyükşehir'in de AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Ama güzel bir şey söyledi.
4: İnşallah.
0: Güzel bir öneri. Doğru. Siyaset iddia işidir. Zaten AK Parti'nin bu kadar başarılı olmasının ana nedeni AK Parti'nin bütün eksikliklerine, bütün yanlışlarına rağmen iddialı olması, muhalefetin de iddiası olması. Hodri Meydan. Üstüne mi geliniyor? Bazıları diyor işte korkutuluyor, baskı, Özgür Özel diyor ya mahkemeyle hapiste korkutuyor. Tamam kardeşim, gelin el birliği yapın. Düşman kardeş olmaya gerek yok. Bırakın bu kavgayı. İstanbul gibi bir yer alınmış, öyle değil mi? Kaç sene sonra? 89'dan sonra ilk defa kazanılmış. CHP yeni parti ayrımı kalksın. Ekrem İmamoğlu da istifa etsin. Hodri Meydan Belediye Meclisi'nde seçilsin. Alın size deyin, çıkın ondan sonra deyin ki bütün baskılara rağmen biz bunu yaptık. Siyaset iddia işi. Bu kadar basit.
2: Dosyayla ilgili yorumum tamamen kanaattir. Yani onu bir söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın.
4: Yargıtay'ın
2: Tabii yani hukuki kanaatim bu.
4: Çok... Yargıtay onamaz dediniz değil mi siz?
2: Onanacak gibi değil yani. 2 yıl 1 ay biraz böyle zorlama. Ceza miktarı olarak.
3: Bence peki, yargısal işlemler konusunda görüş belirtmek doğru değil.
2: Yani hukuki yorumum.
3: Çünkü
2: hukuki
3: şöyle yani tersi bir karar verdiğinde de bak işte AK Parti'nin eline geçmesi için bu kararı verdi. Evet. Yargı sopası falan gibi yargıyı şey yapan, töhmet altında bırakan değerlendirmeler yapılıyor. Bırakalım yargı kendi iç mekanizmasına göre şey yapsın. Karar verdikten sonra üzerinde konuşmak
2: en iyi bir hukuk sanır. Ekibi var Yargıtay'da. Gerçekten iyi bir hukuk ekibi var. Ve benim hukuki öngörüm, hani burada bir siyasi kaygıyla hareket edecek demiyorum Yargıtay. O hukuki tecrübenin gerçekten hani ne yapacağını kestirebiliyorum.
4: Peki. Nurettin Bey siz ne dersiniz? Ne olur İstanbul?
5: Şey konusunda benim de kanaat bildirmem doğru olmaz. Yargıtay'ın nasıl karar vereceğine dair. Zaten hukukçu değilim. Ama Faik Bey'in referans aldığı Üsküdar seçimlerini ben de referans almıştım. Benim de kıstasım orasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi el değiştirebilir. Sonra da Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir. Zaten bir de iktidarın uzunca bir süredir İstanbul'un yönetilemediğine dair argümanları vardı. Ama bunu seçime bir yıl, minimum bir yıl kala falan böyle bir değişimin olabileceğini düşünüyorum. Ben de özetle geçme ihtimalini daha yüksek görenler arasındayım.
4: Peki Sadi Bey?
1: Bence de o şartlarda hani ilçelerde bunlar olduğuna göre burada daha sert olur ve AK Parti'ye geçebilir. Bir şey ben ilave etmek istiyorum. Şimdi İmamoğlu'nun ahmak davasıyla siyasi yasaklı hale gelmesi senin önerin gerçekten güzel. Ama diyelim ki olmadı ve bu dava nedeniyle siyasi yasaklı hale geldi. Bu İmamoğlu'nun da çok işine yarar. Yeni partinin de çok işine yarar. Bu kadar yolsuzluk vesaire vesaire hani itirafçılar şunlar bunlar olan hikayeler aslında tam da siyaseten bütün bunlar siyasiydi derken resmen bir siyasi yasak siyasi bir konuda gelir. Hani ne yapmış? İşte hakaret ettiğine karar verilmiş. Neyle ilgili? Kendisiyle ilgili yaptığı siyasetle ilgili bir takım soruşturmalar varken ilginç bir şey olur. Yani bütün bu süreçte muhalefetin savunduğu şey tescil edilmiş olur. Ben yargı öyle karar vermesin versin asla öyle bir şey yok. Ama siyaseten bu görünüyor şu anda. Hı hı. Gerçekten ilginç.
3: Ortada mahkemeler siyasi yasa koymuyorlar. Bakınız.
1: Ceza
3: şöyle. Bir kanun var. Siz o kanuna göre suç işlediğinizde, belirli bir ceza aldığınızda, o ceza onandığı andan itibaren o kanunun içkin olan bir maddeden dolayı zaten siyasi yasak geliyor. Yani mahkeme siyasi yasak koyan bir merci değil. O kanun uygulandığında...
1: Sonuç itibariyle diyorum. Evet.
3: Sonuç itibariyle siyasi yasak da geliyor. Yani
4: evet,
3: burada suçlu olan mahkeme değil. Kanunda bir yanlışlık varsa kanun düzeltilir. Yoksa herkes şey sanki... Mahkeme İmamoğlu'na siyasi yasak getirdi.
1: Öyle
3: mahkemenin
1: hangi bir şey suçtan yok dolayı siyaset oldu yapma ne diyelim izni ya da özgürlüğü ortadan kalkıyor, o önemli. Şimdi bu hikayeler başladığında hep Sayın Cumhurbaşkanı ile kıyasladılar ya, işte o şiir okuduğu için. Hı hı. O tamamen siyasi bir karardı işte.
3: Doğru. Yani
1: siyasi bir dava süreciydi. Yolsuzluk, irtikap, rüşvet, itiraflar, şunlar, bunlarla ilgili hiçbir dava süreciyle ilgili değildi. Sonra hatta seçim oldu. Değil mi? AK Parti seçimi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman genel başkandı. Başbakan Abdullah Gül oldu. Daha sonra bu hikaye aşıldı.
3: Muhtar bile olamaz diye.
1: Tabii. Yani o ceza, o cezadan dolayı. Ama peki, burada şimdi bütün bu davalar devam ederken buradan bir şey olursa İlginç bir...
3: Fakat burada bir sistemi dile getirelim. Bütün
4: çok
3: o süreçlerde...
4: Çok gideceğim.
3: Yani siyasi hareketimizin lideri hapse tıkıldığında, 28 Şubatlarda, işte mahkeme kararları nasıl çıktığını bildiğimiz o dönemlerde, 27 Nisan partimizin, tabii, iktidardaki partimizin kapatılmak istendiği dönemlerde, Ankara'da yargı var diyenler, savcılar var diyenler, alkış tutanlar, AK Parti laikliğin karşıtı bir parti olarak mutlaka kapat, tehdit ya, başbakan ya. O dönemlerde akıllarına hukuk gelmeyen, siyasi yasak gelmeyen, Erdoğan Partisi'nin genel başkanı ama seçilemiyor, bir büyük gazetemiz muhtar bile olamaz diye sevinç çığlıkları atarken, birdenbire ya, Allah size razı olsun, demek ki mağduriyet, sevme mağduriyete, birdenbire maşallah sandık birdenbire kutsanan bir şey oldu, iyi ki de oldu. Sandık hiçbir şey değildir, her şey değildir, demokrasi sandıktan. Şimdi maşallah herkes arkadaşlar var ya, sanki bütün bunlar bize yapılmadı.
2: Tayyip Bey bunu öğretti millete.
3: Tabii tabii, hayır.
1: Bu bütün da memlekete bize, hizmettir yani sonuçta.
3: Bütün bunlar bize yapıldığında da sanki alkış tutanlar kendileri değildi. Şimdi karşımıza geçip böyle mazlum rollerinde bir de bizden hesap soruyorlar. El-İsaf ya.
4: Peki, şimdi çok kısa bir ara. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Cemil Tugay tartışmasıyla başlayacağız, devam edeceğiz. Aramız çok kısa.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Tamam, çok kısa bir ara verdik, devam ediyoruz. Faik Tunay, Mehmet Metiner, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Alişer Delek ve Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Devam edelim şimdi. Bir mesele daha var. Cemil Tugay üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında başlayan o tartışma. Şimdi soruyor Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ı kim aday gösterdi? Tunç Bey'i de ihbar eden, şikayet eden ve gereksiz yere bu kadar süre hapiste kalmasını sağlayan da o olduğunu biliyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada. Şimdi şöyle söyledi, ben Özgür Bey'e kurultaydan sonra sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Belediye başkan adayı gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Beni üzen nokta şu, sadece iki genel başkan arasında kalması gereken sırları bu belediye başkanına aktarması. Cemil Tugay ile ilgili belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin özel raporlar partinin arşivinde duruyor. Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat'a veriyorsunuz? Ben partinin genel başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? AK Parti'ye hizmet edecek. Olmaz diyor. Yanıta bakalım peki kendisine söyledi Özgür Özel. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde. Benim de bir oyum var, onların da. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendiğinde geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın diyor Özgür Özel. Bir de sabahleyin dökümleri okudum, inanamadım, utanç verici bir durum diyor Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde görüş bildirdiği tek bir isim de olmadı diyerek ekliyor. Bir de kendi sesi var, açıklaması. Bir kendinden de duyalım Özgür Özel'in.
1: Karşı oyları yok, karşı oyları. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı?

0: Hepsinin oyu var parti meclisinde. Benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de... ...geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın... ...sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Evet, Özgür Özel de böyle söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından. Sermet Bey, ne diyeceksiniz bu tartışmaya?
2: Ya ben Özgür Bey'in bir kere programın deşifrelerini okuduğunu değil de izlediğini düşünüyorum Kemal Bey böyle merakla.
1: Bunu niye söylediniz şimdi?
2: Çünkü inandırıcılık beyan yani. Şimdi izlemedim de okudum. İzlesen ne okusan ne yani. İzlemişsindir de niye bunu mesela?
1: Yani durumu hafifletmeye mi çalışıyor?
2: Ya işte çok Kemal Bey'i kale almıyorum. Yani böyle bir üstten geliyor. Dolayısıyla bu beyanın eklentisi niteliğinde olan karşı oyları yok. Ya bu o zaman kamuoyuna yansıdı, konuşuldu, tartışıldı. Denildi ki birkaç belediye başkanı özelinde üçtü dörttü konuşuldu, isim vermeyelim. Yani Cemil Bey'le ilgili sadece Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde 2023 seçim süreci döneminde eleştirdiği müteahhit grubuna yakın olması değil, Karşıyaka'daki performansı da bir eleştiri konusuydu. Yani belki şöyle algılamamak lazım. Yani bu adam illa işte hukuken, siyaseten, ahlaken doğru yapmıyor değil. Beceri konusunda da bir zafiyeti var demiş olabilir. Ki burada, bu konuşuldu. İki.
1: Burada biraz şu mu var? Yani sen suçlusun. Hayır, ben değilim sen. Ben sana demiştim. Şimdi bunu, sen bana diyene kadar kendin yapaydın ya diye
2: işte
1: böyle
2: bunu
1: bir...
2: bunu Özgür Bey başlattı. Ne zaman başlattı biliyor musunuz? Özlem Hanım, Özlem Çerçoğlu geçtiğinde. Dedi ki Kemal Bey'in adayıydı, ben de değiştirmedim. Değil mi? Hatırlayacaksınızdır.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla Kemal Bey'e de cevap hakkı doğdu. Bu da senin adayın. Şimdi Özgür Bey diyor ki bana böyle bir şey demedi, yalan.
1: Partin... Kim suçlu şimdi?
2: Burada bir suç yok. Bir kere burada bir suç yok. Yani bir belediye başkanı adayı belirlenmiş, kazanmış. Siyasette bir sürü majör olay olmuş. O da gitmiş iktidar blokuna katılmış. Ne Özgür Bey suçlu ne Kemal Bey suçlu.
1: Alişer Delek, sen ne diyeceksin? Ne yani, var burada şimdi? Neyin bir, kavgasını görüyoruz?
3: Bir suçlu yok ama bir ayıp var. Yani şimdi... ben şeye çok sinirlendiğim için kelimeleri özenli seçmeye çalışıyorum sonuçta.
1: Ben yardım edeyim
3: siyaset
1: sana.
3: Yapıyor, şey yapıyor. Ama hani yani şu tartışma ve tartışmadan daha çok yani Kemal Bey soru sorulduğu için dün akşam onları söyledi KRT ekranında. Özgür Bey'in sabahleyin işte ben de şeye katılıyorum. Yok okuduğumda sonra uyandığımda gördüğümde falan onlar böyle biraz hafife almaya çalışan söylemler. Ama sonrasında yaptığı lafların çoğu bana hala şu sorunun yanıtını vermiyor. Özgür Özel'e soruyorum. Ya 1 milyon 300 bin oy alan İzmir'in belediye başkanı rakibinize gitti. Ya bana şunu, o seçmene ve kamuoyuna şunu açıklayın. Sorun ne? Neden gitti? Partide mi sorun vardı? Sizinle mi sorun vardı? Başka
1: niye
3: bir şey mi yapıldı?
1: Niye bunu peki açıklamıyorlar sence?
3: İşte bence bilmiyorlar yani
1: gibi.
3: Sorun bu ya da biliyor, bildikleri işlerine gelmiyor. Onun yerine yok işte bana onu söylemedin. Anket yaptırdık, orada çıktı. Siz de oy verdiniz. Ya ben onunla ilgilenmiyorum ki. Ben ve kamuoyu, İzmirliler ve muhalif seçmen ya 50'den fazla kaç tane belediye artık sayısını ben yakalayamıyorum. Belediye başkanı rakibe gidiyor. Ve siz bir şey söyle, bize hiçbirisi bir şey açıklamıyor. Siz de bizi tatmin etmiyorsunuz. Son örneğe döneyim. Hadi geçmişi bırakalım. Bunu açıklamak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'na hızlıca laf yetiştiriyor ki Özgür Özel'in kendisi söylemişti. Artık hani biz oralarda laf dalaşına girmeyeceğiz, iş yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi, o da dayanamıyor. Birbirleriyle yaptıkları bu kavga seçmeni, kendi seçmenlerini küstürüyor. Yani biraz eril ve seksist bir örnek olacak ama anne baba kavga ederken kız kocaya kaçtı işte ya. Gitti evinizdeki yani. Yani kaybeden siz olacaksınız. Kaybeden kendileri olacaklar. Bu seçmen günün sonunda diyecek ya ne sizden ne hayır gelir ne bir şey gelir. Ben ikinize de hiçbirine de oy vermiyor diyecek. Sandığa küsecek. Bir alternatif az önce söylediğim İzmir özelinde AK Parti'nin kurduğu yeni strateji. İzmir özelinde ve pek çok yerde bunu görebiliriz. Bence takip edilmesi gereken yerlerden bir tanesi Çiğli ve Tuzla da aynı şekilde. Kendisine oy verme potansiyeli olmayan yerlerde hizmeti götürerek belki de şunu yapacak. Ne ya, ye sizin kavganız devam eder.

0: ben bana hizmet verene oy vereceğim bir sonraki seçimde. AK Parti'ye oy veriyorum diyecek. Bugüne kadar oy vermemiş insanlar bile.
1: Bu olabilir
0: böyle
1: mi?
0: Olabilir. AK Parti bunu yaptı çünkü AK Parti öyle geldi. 2002'den sonra büyük işleri hep böyle hizmetleydi.
1: Bunu İzmir'de de görür müyüz mesela?
0: Hiç şaşırmam. Yani İzmir'de, yani Cemil Tugay'la olmaz o iş. Oradaki en büyük sorun Cemil Tugay. Ama yani başka daha güçlü bir adayla, ki bu arada hani şöyle şunu da anlatayım, içini doldurayım. Bana göre İzmir CHP'nin kalesi falan değildir. Bu çok yanılsamadır.
2: Kesinlikle.
0: Öyle bir şey oraya değildir. Mesele o. İzmir AK Parti bilinir karşıtlığının kutuplaşmasının kalesidir.
3: İşte yani.
0: İzmir AK Parti karşıtlığını kutuplaşmanın kalesidir. CHP'nin kalesi falan değildir. Ama hani AK Parti yanlış adaylar çıkarmıştır. Çok öyle adaylar oradaki kutuplaşmayı doğru okuyamamıştır. Yani şey söyleyelim. Hamza Dağ değil mi son aday?
3: Evet, evet Hamza Dağ.
0: Ya Barlar Sokağı'na gitti. Hayatınıza saygılıyız dedi. O mesajları verdi. O sokaklarda hani İzmirlilerin hoşuna gidecek mesajlar verdi. Ama İzmirliler bunu satın almadı, yemedi. Cemil Togay'a oy verdik. Çok düşük bir önceki Tunç Sayar'a göre %10 falan düşüş var. 58'lerden 48'lere geriledi. Şimdi belki hizmetle AK Parti bunu değiştirmeye başlayacak. Ha, bunu AK Parti'nin kadroları müsait mi yapabilir mi? Ayrı bir tartışma konusu. Ama ben şeye döneyim. Muhalefetin içindeki meseleye döneyim. Özgür Özel'in konuşmasını ben baştan sona dinledim. Sonra okudum da yani. Hani ikisini birden yaptım çünkü işimiz bu.
1: Bu arada Alişer'den sonra sesi bir kere daha dinleyelim. Mehmet Metiner'e döneceğim.
0: Şimdi konuşmanın tamamında da mesela şeyi söylüyor. Yani hep oy verdiğiniz dedikleri parti meclisine söylüyor. İşte anket yaptırdık diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki biz o anketleri bulamıyoruz. Partinin arşivinde yok diyor. İyi bakmadınız çünkü diyor biz size şifreleri vermedik. Meşru değildiniz falan. Bir sürü laf salatası artık özür dileyerek söylüyorum bunu ama hani neden laf salatası? Çünkü aradığım sorunun yanıtını bulamıyorum. Cemil Tugay neden gitti? Cemil Tugay gitmeden önce görüştünüz mü? Cemil Tugay neden istifa etti?
1: Daha aslında biz o bunu her şey, yani o akşamın da bir açıklanması lazım. Kendisinin de açıklaması lazım.
0: Ya bize açıklamıyor anladım da üzülerek görüyorum ki muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin düştüğü durum olarak şunu görüyorum. Bunu araştırıp üzerine dert de etmiyor. Ediyor olsaydı hala bu transferler de olmazdı. Yani gidecek olan bir belediye başkanı dur gitme derdi. Bak belediye başkanlarından bazıları söyledi. Arıyoruz ulaşamıyoruz diyorlar mesela. Hmm. Derdimizi anlatıyoruz muhatap bulamıyoruz diyorlar. Ha, bilmiyorum Cemil Tugay'ın bahanesi ne, o da söylemedi hiçbir şey. Bunu oturup konuşmaları lazım. O onun adayı da ondan geri almıştım. Ha, bir de geçmişe yönelik gazeteci bilgimdir yani. Ben de kalmasın işim zaten bu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani Cemil Tugay doğru aday değil dedi. Tunç Sayar'ı söyledi. Yani bu söylemedi, öyle bir şey söylemedi diyor. Söylendi. Bunun üzerine programlar, yazılar yapıldı. Siyasette malzeme oldu. O güne kadar hiçbir itiraz gelmedi. Şimdi bu iş işten geçtikten sonra hadi örneğimle şey yapayım. Yani kız kocaya kaçtıktan sonra oturup konuşmanın hiçbir anlamı yok geçmiş. Ama yenilerinin olmaması için acilen kendilerinin bir çeki düzen vermesi lazım. Ve seçmeni hafife almasınlar. Başta söyledim, tekrar söyleyeyim. Ya Rozet ya Kelepçe bir süre tuttu ama artık tutmuyor. Seçmen diyor ki bir dakika ya gidiyor. Ne oluyor, niye gidiyor? Bize bunu bir açıklayın diyor. İçeride bir tartışma başladı yeni parti tarafında da.
1: Peki bir Özgür Özel'i tekrar duyalım. Devam edelim. Ne söylemişti? Kılıçdaroğlu nasıl bir yanıt verdi?
4: Karşı oyları yok, karşı oyları. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde. Benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de... Geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Mehmet Metiner, benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. O zaman kimse karşı çıkmadı diyor. Yani büyük bir serzenişi de var bir taraftan Özgür Özel'in. Hani bu tartışma böyle olmalı mı kamuoyu önünde? Alişer'in söylediği gibi bu kendi aralarındaki... Hani mevzuyu da bir kapatsalar, o bir ayrı tartışma konusu ama burada bir yani hani bir dakika ya bunu ben tek başıma yapmadım. O zaman neredeydiniz diye soruyor.
2: Şimdi her iki tarafta da haklılık, haksızlık payı var. Ben kendi partim açısından baktığım zaman birbirlerini yesin diyebilirim. Ama demokratik siyaset açısından baktığımda üzülüyorum. Muhalefet böyle olmaz. Ne muhalefetin iktidar partimize muhalefet anlayışını tasvip ediyorum ne de birbirlerine karşı muhalefet tarzlarını tasvip ediyor. Şimdi bu üslup mu? Ya Kemal Bey'i kişi olarak çok severim. Çok düzgün, dürüst bir insandır. Siyaseten çok eleştiririz. O ayrı, bahsi diğerdir o. Bu üslup mu Kemal Bey? Yakışıyor mu bu?
1: Demese daha mı iyi bunları bugün?
2: Yani peki İmamoğlu kimin adayıydı? Yani bir insanı Cemil Tugay'ı ihbarcı

0: ihbarlarıyla bir başka insan, önceki belediye başkanı hapse tıkamış bir insan olarak suçlamak hakkaniyetle bağdaşır mı? Bir yanda işte yeni partili belediye başkanları içerideyken efendim mahkeme gereğini yapsın diyeceksiniz. Cemil Togay da müfettişlerin hazırlamış olduğu bir rapor, istediği evrakları teslim etmiş. Yani bu ihbarcılık mı? Yani müfettişlere yardım etmesin mi yani? Veyahut da işte oluşturulan raporu adli mercilere, kendisinden isteyen mercilere teslim etme, üstünü mü örtsün yani? Bir anda...
1: Niye söylüyor bugün bunu? Ben demiştim.
0: Bakın siyaset doğru değil. Her genel başkan zaman zaman yanlış insanları seçebilir. Bilemezsiniz ki. Bakınız, bizim içimizden çıkanları bakınız ya. Cumhurbaşkanı yapmışız, meclis başkanı yapmışız, bakan yapmışız, başbakan yapmışız, genel başkan. Ama günün bir sonunda bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanımıza karşı çıkıyor, partimizden ayrılıyor, gidiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey nedir? Partindeyken sahip olduğun üslubu ayrıldıktan sonra da göstermelisin. Ben Kemal Bey'in üslubunu doğru bulmuyorum. Cemil Togay'a yöneltilmiş, şu an partili arkadaşımızdır. Onun hukukunu elbette ki ondan önce de ondan daha fazla da savunuruz. İhbarcı diye nitelendirmesini son derece yakışıksız buluyorum. Efendim bu senin adayındı, bak işte yaptığını. Peki İmamoğlu kimin adayıydı? Kılıçdaroğlu'nun adayı değil miydi?
2: Suç varsa ihbar hem erdemdir hem yükümlülüktür.
0: Tabii, tabii yani şimdi diyelim ki Cemil Togay bir takım yanlışlıklar, usulsüzlükler tespit etti. Bunu bildirmesin mi yani? Üstünü mü örtsün istiyor yani? O zaman efendim Kemal Bey'in partimiz arınmalı, arındırılmalı söylemi ne yana düşüyor? Bir anda Tunç Suyer'le ilgili bir şey sonduğu için ihbarcı diye suçlayacaksınız. Bir anda da partimiz kendi tafralarından arınmalı, bilmem yolsuz. Ya şimdi ya siyaseti bu kadar şey dönüştürmemek lazım. Şimdi şunu söylüyorum ben. Beşli çete, beşli çete. Yani insanlar bu ülkede iş yapmasınlar mı? Yani ne kadar ayıp şey. Yani ben o şirketlerin avukatı falan değilim ama hepsini tanıyorum. Mehmet Cengiz'i de bilmem. Kimsenin avukatı değilim, bu şey de değilim. Yanlış yapmışlarsa zaten hukuk gereğini yapar. Kimse ayrıcalık tanımayan bir hukuk sistemimiz var. İyi ki de var yani. Ama yani bir siyasetçinin dili mi bu yani? Diyelim kendisi iktidarda olsa Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve işte Cemal Kalyoncu hiçbir iş almayacak mı yani çete? Çete ne demek? Peşinen suçluyorsunuz ya. Siz bir yargıç değilsiniz. Varsa bunların iş ve işlemlerinde bir usulsüzlük, yolsuzluk, arsızlık belgeleri, değil mi? Adliye teslim edersiniz, yargıda gereğini yapar. Ama insanları ekranların karşısında böyle lekelemek siyaseten doğru bir üslup mu? Yani zaten Özgür Özel de ak sütten çıkmış ak kaşık ya, maşallah. Her hiçbir şey, bir oyun vardı, hiçbir şeyim yoktu. Şimdi bunlar çok böyle eski genel başkandır. Efendim utanç verici yalan. Ya adam Cumhurbaşkanlığında ayrıldığında.
3: Hayatında utanç verici bir yalan
0: duymamış. Şimdi sen hüngür hüngür.
2: Deniz Bey bir video attı, Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı. Diyor ki Özgür Bey devir teslim töreninde. Kemal Bey bir genel başkanın bilmesi gereken meseleleri bana bir saat boyunca anlattı.
0: Evet. Şimdi hayır, bir de
2: bunu da anlattığını
0: Semih iddia Hanım, diyorlar. Hüngür hüngür ağlamışsın ya. Partinin başından ayrıldığı gün Cumhurbaşkanlığının. Ya biraz insanda vefa diye bir şey olur. Tut ki Kemal Bey ağzının ayarı kaçtı söyledi. Ya sen farklı bir duruş sergile ya. Sen farklı bir duruş sergile ya. Bu kadar agresiflik.
1: Sessiz mi kalmalıydı?
0: Bu kadar hayatımda hiç böyle utanç verici bir yalanla karşılaşmadım demek. Bir genel başkana cevap verirken kullanılması gereken sözler midir yani? Tut ki Kemal Bey'in söyledikleri yanlış bile olsa. Ya sen bir farklılığını göster. Yani veli nimetim kabul etmişsin, seni siyasete taşımış, önemli makamlara getirmiş. Bak 3 dönem mecliste beraber siyaset yaptık yani. Biz birbirimizi tanırız yani. Bu insan sizi grup başkan vekilliğine, grup başkanlığına, makamlara taşıyan. Tut ki yanlış bir kelime kullandı. Ya bir genel, eski bir genel başkana böyle şey söylenir mi ya? Yalancı, eski genel başkan, çok saygın bir belediye başkanına, saygın bir ilimizin belediye başkanına sırf parti değiştirdi diye ihbarcı diyor.
2: Eski değil canım, Kemal Bey hala genel başkan.
0: Ha, şu anda da genel başkan. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir iktidar partisi...

0: Partisi milletvekili olarak, mensubu olarak baktığım zaman birbirlerini yesinler diyorsun. Ama ülkemize yakışmıyor. Demokratik siyasete yakışmıyor bu üslup. Özgür Özel biraz daha böyle rafine bir dil kullansın. Biraz da sinirlerini alsın. Evet, çok zor koşullar altında şu an partisi, psikolojisini anlayabiliyoruz. Eyvallah. Ama yani ekran karşısında konuşurken insan biraz da özenli bir dil kullanabilir. Bu arada kendisini tebrik edeyim. Sevgili Bakanımız Mavinur Özdemir hanımefendinin babasıyla ilgili yapılan, kendi partili milletvekili yapmış olduğu suçlamadan dolayı, iftiradan dolayı babasından özür dileme erdemliliğini göstermiş. Ya yani kendilerine bir şey yapıldığında masumiyet karinesinin haklı olarak ileri sürenlerin, lekelenmeme hakkını dillerinden düşürmeyenlerin, çok saygın bir bakan, hanımefendi bir bakanımızın su ismi benzerliği üzerinden babasını, ya lekelenmeme hakkını hepimiz çok özenle korumalıyız ya. Özenle korumalıyız ya. Siyasetçiler birbirleriyle mücadele ederler Semih Hanım. Bu siyasetçiler aynı zamanda aile üyesidirler. Eşleri var, çocukları var, aileleri var. Hesabım varsa kendisiyle gör. Bir babası üzerinden, muhterem bir baba üzerinden bir bakanı suçlamak, hiçbir belge, bilgi yokken, bunlar hoş şeyler değil. Yani şunu söylüyorlar, siz bize yapıyorsunuz. Halbuki bizim kimseye bir şey yaptığımız yok yani, yargı orada. Biz bu ekranlarda da inşallah bütün bunlar doğru çıkmaz. Yargı kararlar neticesinde oturup konuşacağız. Masumiyet karinesine sonuna kadar. Ama bu iddialar doğruysa da yargı gereğini yapmalı. Kim yaparsa yapsın. Bütün bunlar ilkesi olarak savunan bir partiyiz. Şimdi ama pervasız bir biçimde kendi milletvekilleri, partilileri, bakanlarımız hakkında, arkadaşlarımız hakkında hiçbir bilgi belge sunmadan her türlü lekeleme yoluna gidiyorlar. Ya bu siyasetten de vazgeçsinler. Bir farklılıklarını görelim ya. Kemal Bey'e cevap verirken farklılığını görelim. Muhalefet tarzındaki farklılığını görelim. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne dair ne önerdiklerine bir bakalım.
1: Peki.
0: Ben şahsen Mehmet Metin olarak, bir siyasetçi olarak yeni partinin Türkiye'nin meseleleri hakkında CHP'den farklı ne önerdiğini bilmiyorum. Bilmek istiyorum ya, adın yeni. Ne öneriyorsun? CHP'den farklı ne öneriyorsun? Niye CHP'de değilsin? İmamoğlu, Ekrem Bey'in öne çıkarttığı bir siyasi figürdü.
2: Kemal Bey.
0: Kemal Bey'in, değil mi? Hiçbirimizde. Yok. Beylikdüzü'nde herkesle karşı çıktı belki o dönemde. Bununla seçim kazanamadı.
3: Kendi bile karşı çıktı İmamoğlu.
0: Evet. Şimdi...
3: Kazanamam dedi.
0: Kendisi İmamoğlu'nun liderlik yaptığı bir hareketin genel başkanı. İmamoğlu'nu siyaset sahnesine çıkartıp güçlendiren Kemal Bey de birdenbire hain bilmem. Ya böyle bir siyaset olmaz yani. Her iki tarafa akıl vermek bize düşmez. Nasıl biliyorlar şöyle yapsınlar ama demokratik siyaset adına hoş bir manzara değil bu. Muhalefet adına da hoş bir manzara değil.
1: Peki bir şey merak ettim. Şimdi... Sermet Bey, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği bu raporlar varsa ve Özgür Özel'le paylaşıldıysa, o zaman akla şu soru gelmiyor mu? Niye aday gösterildi?
3: Ya Özgür Bey değişim hareketiyle birlikte, İmamoğlu'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirince, bunu butlan kararı nedeniyle kullanıyorum, hukuki bir tabir, İstanbul Başsavcılığı'nın da aynı şekilde nitelemesi, partiyi ganimet gibi gördü. Niye böyle söylüyorum? Kendisinin geçen hafta bir videosu yayınlandı. Bir dost meclisinde yemeli içmeli bir masada çekilmiş. Kendi veya yakın çevresi tarafından çekilmiş. Bir şekilde internete düştü. Diyor ki İzmir benim kılıç hakkım. Böyle vahim, böyle çirkin, böyle talihsiz bir yaklaşım olabilir mi?
2: Ne diyor kılıç?
1: Kılıç hakkım. Ne demek o?
3: Kılıç hakkı nedir biliyor musunuz?
0: Ya.
3: Fethedilen bir beldede ganimet paylaşılırken askerlere, komutanlara ganimetten pay verilir.
0: Bunu Özgür Bey mi söyledi?
3: Tabii.
1: Ben görmedim böyle bir şey.
0: Yani, ama İzmir son bir ikinci defa işgal edildi diye tweetler gördük.
3: Yok, onunla ilgisi yok. Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi kongresini almam hasebiyle diyor Özgür Bey.
2: Yani başardığım için, ben aldığım için.
3: Ben aldığım için diyor, İzmir'de benim kılıç hakkım diyor.
1: Allah Allah. Niye İzmir'i Özgür Özel almadı ki?
3: Hayır, hayır. İzmir'in adayını ben belirleyeceğim diyor. Bura benim arpalığım diyor, tırnak içinde. Ya vallahi bakın, açın internette yazın, belki videoyu bulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hani Niye bu hale geldi?

0: diyorsunuz ya, değişim hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ganimet gibi gördü. Belediyeleri de arpalık gibi. Böyle harçlık dağıtır gibi kendilerini destekleyenleri belediye başkan adayı yaptılar. Seçilecek yerlerden garanti yer. Orada
1: fayda var. Cemil Tugay değişimin ilk şeylerinde.
0: En büyük destekçilerinden.
1: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na
0: karşı çıkmıştı. Hatta 12 kişilik ceza davasında sanık şu an hala. Evet. Kurultaya şaibe karıştırma iddiasıyla ilgili. Çok esaslı iddialar yok bu arada Cemil Bey'in şeyiyle ilgili diğer sanıklara nazaran ama yine de sanık. Ne yaptılar? Mesela Çankaya'yı Veli Bey'in bir akrabasına ve Özgür Bey'in avukatına, Veli Bey'in mecliste danışmanlığını yapmış.
1: Çankaya'da kaç tane aday adayı yarıştıydı?
0: Aday değildi arkadaş.
1: Adam o işte değildi yani.
0: Çeşme'yi mesela ne yaptılar? Urla'dan aday adayı olan Sayın Denizli'nin kızı hanımefendiye verdiler.
1: Çiğli bir gecede değişti. Şimdi aday gitti, AK Parti'ye gitti biliyorsun.
0: Yani ganimet gibi görüp.
1: Demek ki çok kılıç hakkı kullanılmış.
0: Evet evet. Yani sadece Özgür Bey kullanmadı. Evet. Veli Ağbaba kullandı.
1: Ekrem Bey kullandı.
0: Ali Mahir Başarır kullandı. Ekrem Bey kullandı. Dolayısıyla bu kılıç hakkı mantığı partiyi bir ganimet gibi gördükleri için bugün bakın biraz önce ilk
2: ama bugüne döndüğümüzde yani bu tartışmalara baktığımızda
0: bu
2: da
0: belediye
2: geçmiş
0: başkanları
2: dönem
0: neden geçiyor, siyaset niye bu kadar kirlendi meselesinin hepsinin altında maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2,5 yıl idare etmek olanağını hukuka aykırı olarak ele geçiren bu yapıda aramak gerekir.
2: Geçmiş dönem hesaplaşması da bitmiyor aslında.
0: Ama bakın bugün sürüyor işte. Bu belediyeler
2: i̇şte
0: niye geçiyor?
2: Bugüne gelelim dedim
0: oldu,
2: ya.
0: Bu ne oldu? Burada ne var? Hepsinin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence ganimet olarak görülüp, kılıç hakkı olarak görülüp bu şekilde bir dönem muameleye maruz kalması var maalesef.
2: Peki. Çok özür dilerim. Devir teslim töreninde Kemal Bey'in ve Özgür Özel'in birlikte yaptığı bir açıklama var. Onu da bir duyalım. Onu da üzerinden gideriz. Faik Bey hiç konuşmadı bu konuyla ilgili.
3: Az önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olan ve Atatürk'ten bugüne miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirdim.
1: Bak bu niye önemli? Az önce bir şey okudun sen. Sabahki açıklamada Özgür Özel diyor ki böyle bir şey bana söylemedi bir şey. Orayı bir bulursan. Şimdi
2: sabahleyin dökümleri okudum inanamadım. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönde görüş bildirdiği tek bir isim olmadı.
1: Bir de böyle bir görüşme olmadı mı diyor devir teslim. Öyle bir şeyler var sanki yani olmadı ama zamanında da demiş ki bir saat bana aktarılması gereken her şeyi aktardı diye. Onun için söylüyorum ya bu kavgalar bu gürültüler boşa. Yani bir de çıkıp yani Cemil Tugay niye parti değiştirdiği açıklasınlar. Ona baksınlar. Onun yok, onun da, bunun da öyleydi, böyleydi. Yazık oluyor. Boşa düşüyorlar ve yani bir yerlerde artık biraz yalan da söyleniyor. Hoş
2: bunu
1: değil.
2: Söyleyen Kılıçdaroğlu Alişer. Ben Özgür Bey'e kurultaydan sonra sadece bir genel başkanın
1: Özgür Bey de diyor
2: gereken
1: ki, evet,
2: konuları
1: Özgür
2: aktardım.
1: Bey de bu sabah diyor ki hani böyle bir şey konuşma olmadı, bana bir şey aktarmadı diyor. Ama şimdi kendisi zamanda demiş ki biz bir saat görüştük, bir genel başkanın aktarması gereken şeyleri aktardı diyor.
2: Serhat Bey siz tamamlamış mıydınız? Faik Bey'e geçeceğim.
0: Evet, evet.
2: Buyurun.
4: Çok kısa, seri bir şekilde özetleyeyim. En sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Hazin bir tablo. Bugün siyasetle ilgilenen kim olur? Bak ben hep kitabın ortasından konuşuyorum, kamuoyu da beni iyi bilir. Siyasetle ilgili kim varsa, gazeteci, siyasetçi, sorsak desek ki CHP'nin kaleleri nereler? Birazdan geleceğim ama İzmir, Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya'yı sayar. 100 kişiye sorsak 95'i bu cevabı verir.
1: Garanti yerine.
4: İzmir gitmiş. Çankaya Belediye Başkanı tutuklu, Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklu, Kadıköy boşta. Elbette hukuk kararını vermeden, ben hukukçu değilim, haddimi bilirim. Hukuk kararını vermeden herkes kanun önünde suçsuzdur. Ama ben Beşiktaş'ta doğdum, Beşiktaş'ta büyüdüm, siyasete Beşiktaş'ta başladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olanlar da, yeni partinin içerisinde olanlar da Beşiktaş'ta dönen bazı şeyleri çok iyi biliyorlar. Aynı şey Çankaya için geçerli. Cumhuriyeti kuran bir parti, dünyanın en eski partilerinden bir partinin 4 tane amiral gemisinin 2'si tutuklu, biri AK Parti'ye geçmiş. Gelelim İzmir'in sol veya CHP'nin kalesi olması mevzusuna. Rakamlar hiçbir zaman yalan söylemez. 84 Burhan Özbatır'a, Anavatan Partisi,

0: 89 SHP kazanmış. 94'te dönmüş DYP'den bir daha kazanmış. Cem Uzan Genç Parti'yi kurmuş. Sakarya benim memleketim. Sakarya'dan sonra en yüksek oy aldığı yer İzmir. İzmir solun kalesi falan değil. İzmir AK Parti karşıtlığının vücut bulduğu bir yer, vermiyor oy. Böyle bir seçmen kitlesi var. AK Parti bana uzayı getirse diyor, ben vermeyeceğim. Saygı duyabilirsiniz. CHP ana muhalefet olduğu için CHP'de bulunuyorlar. Ama CHP ve Yeni Parti de bunu çok kötü kullandı. İki, hiç kusura bakmasın. Ben Özgür Özel'le beraber milletvekilliği yaptım. Lider değil genel başkan. Altını çiziyorum. Niye? Bir lider çıkar şunu söylerdi. Evet, parti meclisinde karşı oy yok. Benim de herkes gibi bir oyum var. Ama sorumluluk bende. Hata bende. Hakkınızı helal edin, özür diliyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Ben de çok hatalar yaptım milletvekiliyken, özür diledim. Kabul etmişlerdir, etmemişlerdir ama lider budur, bu genel başkan. Diyor ki herkesin bir oyu var, benim de bir oyum var. Kardeşim sen asıl patronsun, lider sensin. Ama sen bu açıklamanda genel başkan olduğunu gösterdin. Gelelim başka bir konuya. Bakın Özgür Özel ve arkadaşları, çok yekten söyleyeceğim. Hem kendilerine, hem CHP'ye, hem ülkeye çok yazık ettiler. Neden? Siyaseten bir şey söyleyeceğim. Kaç milletvekili geçti Özgür Özel'le beraber Yeni Parti'ye?
1: 90.
0: 90. Kaç belediye başkanı geçti? 250. CHP'nin zaten 400 belediyesi vardı, 250'si buraya geçti. Yani %70, %80 oraya geçti. 135 vekili vardı, 134 de olabilir. 90'ı buraya geçti, aynı oran. 130. Ya Sayın Özgür Özel, sen butlan kararının yanlış olduğunu düşünüyor olabilirsin. Haksızlığa uğradığını düşünebilirsin. Ya 90 vekil senle, 250 belediye başkanı senle, sen partide kalsan Kemal Bey'i kongrede, kurultayda darmadağın ederdin ya. Ama 3 ay sonra, ama 5 ay sonra, ama 6. Kaçamaz ki kurultaydan. Yapacaktı kurultayı. 90 vekil senle beraber. 250 belediye başkanı senle beraber. Şimdi bakın, ben geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim. Doğru. Ya. Milletvekiliyken de milletvekilliğim bittikten sonra gidip sonra helallik istedim.
1: 90 vekil dönüyor ama geri.
0: Başka bir şey söyleyeceğim.
2: Şimdi tamam bak, mı dönüyor?
0: Ya başka bir şey söyleyeyim. Ben şimdi geçiş söylüyorum. Döner dönmez beni o ilgilendirmiyor. Kemal Bey en çok eleştiren isimlerin bir tanesiyim. Ama eğriye oturalım, doğruyu konuşalım. Bölen Kemal Bey değil ki. Bölen sizsiniz ya. Partinin içinde kalsaydınız siz kurultayı güle oynaya kazanırdınız.
3: Şeyin altını çizmek
0: güle lazım. Oynaya kazanırdınız.
3: Faik Erol mesela kovulmadı. Oğuzhan Salıcı mesela muhalifleri yaşatıyor Kemal Bey.
0: Tabii,
3: öyle bir şey yok.
0: Tabii. Yani
3: bu biraz hani zaten ayakları eşikteydi, gitmek istiyorlar.
0: Bakın bir de şunu söyleyeyim size. Çok güzel bir şey söyledi. Katkı Kemal sağladı. Her şeyi konu. Ben Kemal Bey'i saygı çerçevesi içerisinde eleştirdikten bir hafta sonra bile randevu istedim. Milletvekilinin bitmesine rağmen buyurun Faik Bey dedi, kabul etti. Ya ben Ekrem İmamoğlu'nu bir kere eleştirdim, adam bir daha bana randevu vermedi. Ya şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani şimdi ben hiçbir yere üye değilim, bağlılığım yok. Ya bagajım boş benim.
3: Neyse, hayırlı
0: ama
3: olmuş
0: randevu. Ama şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi Kemal Bey'in bu demokratlığını, tamam hataları olmuştur, yanlışları oldu tabii ki. Kendi de kabul ediyor. Ama yani sen 90 vekil sen de, 250 belediye başkanı sen de, sen ayrılıyorsun, gidiyorsun.
4: Olmasaydı zaten sonra böyle grup başkanı yapmazdı. Yani.
0: Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın.
3: En büyük hatası.
0: Demin
3: büyük hatası.
0: Ne konuştuk? Son şunu söyleyeyim. Program, insanlar yer değiştirebilir, taraf değiştirebilir. Ama çok radikal konuşan insanlar taraf değiştirdiği zaman olay oluyor. Niye? Cemil Tugay'ı ben niye konuşuyorum? E ben geçersem beni eşim boşar, annem evlatlıktan reddeder deyip geçersem ben seni konuşurum. Malzeme vermeyeceksin bana.
2: Ne gerek var?
0: Ne gerek var? Onu da söyledi. Konuşmamak
4: konuşma,
0: lazım.
4: Sen de yarın geçebilirsin.
2: Arzu klimayı
0: ben hiçbir zaman öyle konuşmamışım. Konuşan bir adam değilim.
4: Yok,
0: ben böyle
4: şey kesin diyorum.
3: Başsana yani AK Parti'ye
4: geçersin. Sonuçta aynı gelenekten geliyoruz. Sen de
0: hayır bak şey ben diyorum. Başka bir şey söylüyorum. Böyle radikal konuşmalar doğru değil diyorum.
1: Tabii tabii.
0: Özgür Özel sizin hiç kusura bakmasın.
2: Böyle bir şey
0: bakın,
2: deme gereği duydu
0: şunun
2: acaba?
0: Şunun için hemen bağlayacağım. Hemen bağlayacağım.
4: İnşallah o da geçer.
0: Özgür Özel
4: birlikte siyaset yapıyoruz.
0: Kemal Bey eleştirilebilir. Yollar da ayrıdır. Ama konuşacak en son kişi. Neden biliyor musunuz? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında ben kürsüye son kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak çıkıyorum. Hakkınızı helal edin. Cumhurbaşkanı adayını açıkladı ya. Hüngür hüngür ağlayan iki kişi vardı. Bir tanesi Özgür Özel. Bakın ağlamak nedir? İnsan çok mutlu olduğu zaman ağlar. Üzüntülü olduğu zaman, duygusal olduğu zaman. Orada 135 milletvekili var. İki kişi hüngür hüngür ağlıyor. İki sene sonra Özgür Özel'e soruyorlar yayında, televizyonda. Siz Kemal Bey için hüngür hüngür ağlamıştınız. Bugün hala söylediklerinizin elbette arkasındayım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasetinin, var orada izleyenler baksınlar, Türk siyasetinin gördüğü en dürüst liderdir. Adam 450 kilometre yürüdü hak, hukuk, adalet için. %48 elinden geleni yaptı ama olmadı. Kemal Bey'e istifa etsin diyenler gizli AK Partililerdir diyor.
4: Evet.
0: Şimdi bir dakika. Ben de böyle konuşuyorsam benim de yüzüme vursunlar. Ama böyle biraz önce Sayın Mehmet Metiner güzel bir şey söyledi. Siyasetçi bu kadar keskin konuşmamalı. Konuşursan böyle golü yersin. Sen bunları söylüyorsun. Genel başkanlığı aldı geçti. İlk röportajlarından bir tanesine diyor ki Kemal Bey zamanında değişimin önünü açsaydı, bizlere fırsat verseydi, yol verseydi biz bu yola sapmazdık. Ya el insaf, hüngür hüngür ağlayan sen, iki sene sonra ağlamanın arkasında durup Kemal Bey Türk siyasetinin en temiz, en dürüst lideri diyen sen ve de üstüne diyorsun ki kim Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istiyorsa gizli AK Partilidir. FETÖ'cü. Bunu söylüyorsun. Bir de son bir şey söyleyeyim bakın. Beden diline baktığınız zaman bunun eğitimini alanlar iyi bilirler. Özgür Özel zor günlerden geçiyor olabilir. Kolay değil. Parti kurdu, maddiyat, maneviyat üstüne geliyorlar ama şu açıklamadaki yüz ifadesi ya bir kin, bir nefret, bir suçlunun kendini aklama telaş. Çıkıp şunu söyleyeceksin kardeşim, insanlar bunu merak ediyorlar. İzmir gitti ya. Gitti İzmir. İzmir gitti. Ama öyle ama böyle gitti. O onu suçlasın, bu bunu. Sonuç gitti. Sen çıkıp diyeceksin ki en büyük hata bendedir. Hakkınızı herhalde. Hala Kemal Bey için şu utanma.
4: Bir yere gitmedi ya. Eminellerde.
0: Ya sen de dur.
1: Ben oradan CHP açısından.
0: Ya sen.
4: Ya Özgür Özel'in elinde
0: işte
4: kalsam
0: bak, işte bak şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Beraber de görev yaptık. Oturup şunu düşünsün. Mehmet Metinleri bile ya. Bak Mehmet Metinleri bile derken şöyle saygı duyuyorum. Şöyle. Niye ne diyor? Birbirlerini yesinler gülerek kinayeyle. Bu duruma düşüyorsunuz kardeşim ya. Bu duruma niye düşüyorsunuz? Sandıkta AK Parti'nin yenilmesini bekleyen milyonlar var ya sandıkta, demokratik yolda. Siz umut olmaktan uzaklaşıyorsunuz.
1: AK Parti'yi yenelim diye de Basra'yı harap etmeye gerek yok
0: tabii
1: ama.
0: Tabii ya. Ya. Yani aynen öyle. Yazık günah ya. Ama
4: AK Parti düşmanlaştırıyor.
2: Kemal Bey de aynı şeyi söylüyor
0: yok. Sandık
2: hala.
0: Diyoruz.
2: Rekabet bakalım da Erdoğan mı seçilsin diyor.
1: Ya bak şöyle. Tamam Erdoğan seçilmesin diyebilirsiniz. Ama ne pahasına olursa olsun Erdoğan seçilmesin demek tabii. Bambaşka bir şey.
0: Bir de bakın son bir şey daha söyleyeyim. Türkiye iki haftadır krizi konuştu değil mi? AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapan bir isim, eski bakan tartışıldı.
2: Bir dakika bir duyalım Faik Bey'i, geleceğim.
0: Türkiye iki haftadır büyük bir...
4: Siyaset düşünürsen kumaşın oraya çok uygun.
0: Bak Türkiye iki haftadır büyük bir krizi konuştu değil mi? Bir bakan, eski genel başkan. AK Parti'den hiç kimse o hanımefendi için ne dedi? Partimiz yanlış, bunu kabul etmiyoruz dedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılanlar için onlar geride kalan... Ne kadar ağır ifadeler... Ne kadar hakaret var şeyler. Bak AK Parti değil mi? İstifa bize uymuyor dendi. Bu ayıp dendi. Hiç kimse küfür etmedi. Hiç kimse geçmişini sorgulamadı. Ya bu kavga şekli bunlar ayıp şeyler ya. Bunlar malzeme vermek ya. Siz bu malzeme veriyorsunuz.
1: Cumhurbaşkanı kendine karşı aday olanlara bile bu kertede şey yapmadı ya.
4: Kesinlikle.
1: Tabii, tabii. Yok saydı, muhatap almadı.
0: Hayır bak tarihin
1: bazen imalı eleştirir
0: ama. Tarihin en büyük krizlerinden biri olan fon krizinde muhatap olan kişi hakkında hiçbir AK Partili hakaret vari kelime kullanmadı. Reise bu yapılmaz dedi, hakkımızı helal etmiyoruz dedi ama bu nedir ya? Özgür Özel'in söylemlerine bak. Ya ben şunu gördüm ya. Bak Kemal Bey'i savunmak durumunda bıraktılar bizi. En çok eleştirenlerden biri olarak. Partiden ayrılırken duvarlara hain Kemal, bilmem ne Kemal. Gürsel Tekin için söylemedikleri kalmadı. Daha siz 5 sene önce diyordunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başarılı il başkanı Gürsel Tekin. Ne ailesi kaldı, ne çaycılığı kaldı. Yapmayın bunları, bu kadar birbirinize sert girmeyin. Bunu izleyen insanlar oy verir mi kardeşim? Anadolu'da insanlar buna bakıyor, izliyor.
2: CHP
0: ya.
2: Genel Merkezi'ne şimdi, girildiği gün de çok sert ama yani. Görüntüler.
3: Semih Hanım.
2: Buyurun. Yani, bu arada siz yanıt verdiniz mi Mehmet Bey? Geçiyor musunuz AK Parti'ye? Ha, bir evet. Duyalım.
3: Transfer söz konusu.
2: Bayağı açık açık teklif geldi.
1: Ben AK Parti
4: çay için istiyorsun. Ben dinledim.
2: Evet.
1: O nere oldu?
2: Canlı yayında teklif
3: oldunuz. Çay için ver bence.
2: Bence de. Erken ayrılmak isterseniz.
1: Kendisine teşekkür ederim.
4: Gerçekten ben gurur duyarım. Yani çok.
1: Bakın o nere oldu? Türkiye Cumhuriyeti'ne evet. 25 yıldır tarihinin çeyrek asrı ve çeyrek asır kadar, çeyreği ve çeyrek asır kadar hizmet eden bir hareketin bir temsilcisinden davet almak onur eder.
3: Güzel. Bak siyaset bu.
2: Tamam kapı
3: işte.
2: Aralandı.
1: Hayır sen, ya öyle bir niyetim
4: sen
1: yok.
4: Sen AK Parti bakın, siyasetine çok anlamlı katkılar sağlarsın.
1: Varoluşsal bir zıtlık yok bizim aramızda. Biz aynı.
2: Aa, top... Tamam.
4: Tamam. Kesinlikle.
1: Ya ben anlamıyorum.
3: Sadece hayırlısı var.
2: Hayırlısı olsun.
0: Evet.
3: Rozet törenine bizi de çağırırsınız artık.
4: Hayır zaten sen bizdensin.
0: Ev kökenim Anavatan Partisi. Benim sorgulamaya gerek yok.
3: Semih Hanım şimdi az önce Mehmet Bey'le arada biz de konuştuk da Sayın Kılıçdaroğlu herhalde Özgür Özen'e sen de benim hatalarımdan birisin diye söylese yeridir diyorum. Çünkü hikaye öyle. Şimdi bir kere bu üslup vesaire çok
2: şarkıyı
3: konuşuldu.
2: Şarkıyı duyalım arkadaşlar.
3: Diyecek bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. İçerikteki o beşli çete vesaire. Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor. Yani Cemil Tugay AK Parti'ye geçmemiş olsaydı biz bunları hiç duymayacaktık. Değil mi?
1: Yok, daha önce leke vardı Cemil Bey'de yok.
3: Kemal Bey daha önce söyledi.
2: Evet daha önce söyledi aslında.
3: Yani beşli çete eleştirisi vardı Cemil Tugay şey yok. Karşı yok. Yani
1: Özgür Bey sütte leke

0: Var, bunda yok.
1: Kemal Bey bu konuda tutarlı, daha önce söyledi.
2: Tutarlı yok ama yok. Şeyden İyi sonra, ölür, bölünmeden yok. Önce mi söyledi?
1: Efendim?
2: Bölünmeden önce.
1: Tabii. Hayır, zaten en başında ben belediye başkanı yapılmaması tamam. Gereken isimleri söyledim, biri de o dedi. Ha, karşı yakayı nasıl yaptı, o da öz eleştirisini yapıyordu.
2: Ama bugün de gündeme gelmesinin sebebi, bak sen aday
1: geçmese
2: gösterdin, bu böyleydi, ben sana gösterme dedim, böyle oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi her halükarda ikisi de sorumlu bundan. Ve biz şunu yaşadık. Muhalefet, Türkiye'de asıl problemin muhalefet problemi olduğunu söylerken şöyle eleştirildi gazetecilerde, herkeste. Ya iktidar dururken muhalefete mi laf söylüyorsun? Muhalefet, ya bu nasıl bir şey? Yani şuraya bakın. Muhalefet kendi içinde daha düne kadar işte konuşuyoruz. Bugün böyle bir noktaya gelmişler. Ya bunu hani bir an önce çevirmeleri lazım ki sağlıklı bir siyaset ortamı olsun, değil mi?
3: Biraz da iktidarın çok güçlü olduğu bir ülke olduğumuz için mi böyle oluyor
2: tamam,
3: acaba?
2: Tamam, kabul. Kabul. Ama şimdi bir meşhur bir laf var ya, hep dış güçler meselesi vardır yani. Hı. Ya ne olursa olsun sen sahadasın. Hani
1: doğru.
2: Bu ülkede Fenerbahçe'de bir örnek vereyim. Özür dilerim, bir saniye. Fenerbahçe'de bir genel başkan şöyle bir laf etti. Tarihi bir laf. Anladım. Ben burada başkan oldukça Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. E o zaman ya bu bunun gibi bir şey. Hani öyle değil. O zaman sen niye Fenerbahçe başkanı oldun? Hiçbir anlamı yok. O zaman Fenerbahçe diye bir takım olmasın. Yani Fenerbahçelilerden özür dilerim. Kötü bir şey söylemiyorum. Yani ben de Fenerbahçeliyim. Burada da böyle. Yani iktidar her şeyi iktidar yapıyor. Zaman. Bizi engelliyor, bizi bölüyor falan filan. Yani burada rekabet edeceksiniz. Bölünmeyeceksiniz, çözüm bulacaksınız. Şu andaki suçlama, hele ki Sayın Özgür Özel'in hayatımda duyduğum, ne utanç duyduğum en büyük yalan diye bu yalanı söyleyen kişi, yani yalancının Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
2: Hiç duymamıştım, tamam. Yalanı söyleyen olarak kimi tarif ediyor? Yani, açık yani.
0: Özgür Bey kendi...
2: Olacak şey değil.
0: Yani bakın kendi, biraz hiç. Önce dedim ya hani izlemedim, okudum diyor. Şimdi Özgür Bey... Gerçekten zor bir dönemden geçiyor ama ben burada Sadi Bey'in şeyine de katılmıyorum. Yani muhalefet sorunu yoktu, oluştu. 2023 seçimi %48 oy aldı muhalefet. Kemal Bey'in önderliğinde ve adaylığında. 48 alan 50'yi de alırdı, kimse şey yapmasın. O süreçte Kemal Bey'in hançerleyenler millete hesap vermeli. Bunu samimi
2: söylüyorum. Ama işte muhalefetin içinde değil mi gene hançerleyen?
0: Ya ama işte... Faik Bey'in söylediği gibi yani siz timsah gözyaşları dökerken Zoom toplantıları yapıyorsanız Özgür Bey iler tutar yanıyor söylediklerini. Gerçekten iler tutar yanıyor.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani, söylemeyeyim diyorum da özür dilerim. Yani şimdi tekrar söyledim. Eleştiririz ama ben bir saygı çerçevesinde konuşmaya. Ben Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde milletvekili oldum kardeşim.
4: Kesinlikle.
1: Ya Türk siyasetini siz Özgür Özel sen 2011 yılında ilk defa benimle beraber milletvekili oldun. Ön seçimle mi çıktın?
4: Aynı dönem.
1: Kemal Bey seni koymasaydı kim tanıyacaktı ya? Yok Manisa'da bilmem ne Eczacılar Odası çağırmış. Tabii ki değerli bir isimsin. Haddime değil sorgulamak ama yani lütfen ya Kemal Bey beni milletvekili listesine koymasaydı kim Faik Tuna'yı tanıyacaktı ya? Onun için ben Kemal Bey'i eleştirirken de edebimle adabını da eleştirmeye gayret ettim. Çok bu nasıl doğru. Bir konuşma ya? Sen gelmişsin diyorsun ki hayatımda utanç duydum, büyük bir yalan. Kim için söylüyorsun bunu? Senin var eden bak tekrar söylüyorum çok başarılıdır. Eğitimi çok iyidir. Bizim de eğitimimiz öyle ama listeye konmasak seçebilir miyiz?
4: Çok
1: ön seçimle mi geldin?
4: %100
1: tercihli sistem mi vardı? E böyle olsa başımın üstünde yerim var. E Kemal Bey seni her seferinde listeye koymuş. Grup başkan vekili yapmış. Beraber görev yaptık. Yani bu insana bu söylenmez kardeşim.
4: Kesinlikle.
1: Söylenmez
3: küskün
1: yani.
3: Küskün olduğu için mi acaba? Efendim? Bir kırgınlığı büyük olduğu için
1: ben de çoğu insana
3: mi?
1: Karşı kırgınım, küskünüm. Bana da neler yapıldı CHP'de. Sağcı dendi, AK Parti'ye geçiyor, Truvatı dendi. Ne iftiralara uğradım ama sözlerimi dikkatli seçmeye
5: ama
1: çalışıyorum.
5: Ama zaten siyasetçinin, genel başkan olur mu siyasetçiden ya? Beklenen bu. Üstelik muhalefet partisi, hani muhalefete evet bu eleştiri hep bize de yapılıyor. Hep muhalefete eleştiriyorsunuz. Çünkü iktidara ortak aday oldukları için onların doğru bir yöntem geliştirmesi gerektiğini düşündüğümüz için eleştiriyoruz. Şimdi bak siyasetçinin yapması gereken bu zaten. Şimdi çok kızdığı için bu lafları ediyor. Yarın öbür gün bu ülkeyi ona versek çok kızdığı için savaş mı açacak İsrail'e oraya buraya yani? Bir ateş çemberindeyiz. İktidar öyle bir başarı hikayesi yazabiliyor. Yazıyor yani bu arada. Yani şimdi Birleşmiş Milletler'de gidiyorsun Netanyahu seni tehdit ediyor. Bu aslında baktığında zaman bir büyüklüğünü de gösterir Türkiye'nin yaptığını. Terörsüz Türkiye meselesiyle Orta Doğu'da yeni bir hat koyuyor. Hem masada hem sahada olacağını sinyallerini veriyor. Ukrayna'da Rusya'yla savaş varken ara buluculuk üzerine bir şeyler

0: yapmaya çalışıyor. Ve var, adı var. Amerika ile istediği zaman telefonla konuşabiliyor. Şimdi sen bu koltuğa adaysın. Bu kavgayla mı? Seçmene bunu anlatamazlar. Yani bu, daha sen bir tane...
1: Ya bir de ben Kemal Bey'in yerinde olsam...
0: Bir belediye başkanını daha tutamıyorsun. Peki çok sinirlendiğin yerine öbür gün İnan'a savaş mı açacağız?
2: Bu arada Nurettin Bey, yani sizi de unuttum zannetmeyin. Araya girmek istediğiniz zaman da girin. Zaten birazdan ben de söz vereceğim. Bir duyalım sizi.
1: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam... aslında bu tür siyasi polemiklere girmem. Mesela bugün Şırnak'ta, Cizre'de çok anlamlı köylere varınca anlamlı ziyaretler yaptı. Sürece verdiği destek o kadar değerli ki.
3: Çubuk'ta şehit ailemizi ziyaret
1: evet,
3: etti.
1: Evet, Çubuk'ta. Yani şu an Türkiye'yi bütünleştirmeye çalışan bir yeni siyasal aklın temsilcisi olarak çıkabilir. Yani bu tür, yani Cemil Togay böyle, Tunç Suyer şöyle. Gerek yok bu polemiklere. Bu çıkmazdır bu. Yarın da Kemal Bey Özgür Özel'e cevap veriyor. Ona ya gerek yok bunlara. Yani büyük liderler böyle küçük şeylerle uğraşmazlar. Bence Kemal Bey insan olarak büyük bir insan, değerli bir insan. Özgür Özel de değerli bir arkadaşımız ama yani siyaset yapıyor, sıkıntıları var. Ama kamuoyu karşısında insan kendisini ifade ederken hele genel başkanlık sıfatını taşıyorsa biraz da özenli bir dil kullanır ya. Bu kadar peki, agresif, bu kadar sinirli, bu kadar böyle ağzı... dan çıkılmaması gereken kelimelerin sahibi olmak bunlar gerçekten hoş bir manzara değil. Bak bir karşılarında olduğum için hoşuma gidiyor olabilir ama ülkem adına ve buradan çağrıda bulunuyorum ya bu siyaseti normalleştirelim ya. Türkiye'yi demokratik bir normalizasyon sürecine hep birlikte sokalım ya. Siyaset kurumu itibarsızlaştırılıyor, siyasetçiler itibarsızlaştırılıyor. Lekeleme hakkını herkes riayet etsin, masumiyet karinesini herkes riayet etsin. Birbirimizin mağduriyetleri, eksiklikleri, kusurları üzerinden birbirimizi yerin dibine batırmamıza gerek yok ya. Birbirimizi imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görmemize gerek yok. Rekabet ediyoruz ya. Halk kimi seçerse gelir yönetir. Belediyede de yönetir, iktidarda da yönetir. Yani ben Türkiye'nin böyle bir demokratik normalizasyon sürecine acilen ihtiyacı olduğu kanaat. Hepimiz dilimize dikkat edelim
2: peki,
1: yani.
2: Nurettin Bey buyurun.
4: Teşekkürler Semiha Hanım. Şimdi ben stüdyodaki konukların Özgür Özel'den beklediği nezaketin beyhude olduğunu düşünüyorum. Çünkü Özgür Bey'in elindeki tek günah keçisi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Özgür Bey'in seçmen grubu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün siyasi partileri sosyal medyadan anlamsız bir şekilde fazla etkilendiğini düşünürsek... Kemal Bey'in bu çıkışına nezaketle mukabele etseydi, zaten tartışılmaya da başlandı kendisi Özgür Bey, çok daha şiddetli tepkiler alacaktı. Bu ilk söyleyeceğim nokta. İkinci olarak iktidar kavgası, rahmetli Demirel'in sözüdür bu. Tansu Çiller'le siz baba ve kız gibiydiniz deyince iktidar kavgası ne baba tanır ne evlat demişti. Hatırlayalım Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evladıydı. Yani... Faik Bey'i anlıyorum fakat işte şu noktadan sonra ben Kemal Bey'in sayesinde tanındım. Vefa, işte ona bir minnet borcum olmalı, daha nazik ifade etmeye çalıştım. Zaten bunu bir müddet yaptı Özgür Bey, yapmadı da değil. Ama kendi seçmen tabanı nezdinde bu çok olumlu karşılanmıyor. Dolayısıyla onun tonunu sertleştirmesini ben anlıyorum. Öte taraftan anlamadığım bir şey var. O da şu, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gereğinden fazla yüklenerek Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi yani yeni parti diyelim. Bu belediye başkanlığında yaşanan geçişlerin üzerine örtmeye çalışıyordu fakat artık mızrak çuvala sığmıyor. Ben bir soru sormak istiyorum. Özgür Özel ilk seçimlerinde iktidara geleceklerini söylüyor. Ankette oy oranlarının %40'lara dayandığını bile ifade etti bir dönem. Ya o zaman siz neden kendi siyasi elitleriniz nezdinde bir çekim merkezi yaratamıyorsunuz? Öyle ya, madem siz ilk seçimde iktidarsınız, ilk seçimde bu halk sizi Adalet ve Kalkınma Partisi gönderip size bir ülkenin yönetimini verecek. O zaman sizin belediye başkanlarınız size neden inanmıyor? Burada... Ben Sayın Metiner gibi Türkiye'de iktidar ve muhalefet arasında bir eşit rekabet alanı olduğunu da düşünmüyorum. Türk siyasal hayatında bazı şeyler iktidara mübahtır, bazıları muhalefete günahtır. İktidara mübah olan muhalefete günahtır. Ama burada muhalefetin bazı imkanları iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Mesela 1994 yerel seçim zaferinden bir genel seçim zaferi çıkar.

0: çıkarmayı başarabilmişti milli görüş kadroları. Yani muhalefetin her şeyden önce ahlaki üstünlüğünü kaybetmemesi lazım. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partili 2024'ten sonra Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, işte bir takım skandallar, mesela Uşak Belediye Başkanı'nın durumu akla geliyor. Şimdi bu olduğu zaman siz insanları ikna edemezsiniz zaten. Burada öte taraftan şimdi artık şeyle açıklanmıyor ya, sadece işte yargıdan korkma, kendini iktidar gemisine atma refleksiyle bunlar açıklanmıyor. Ya herkesin mi karanlık bir dosyası var? Herkes mi iktidardan çekiniyor? Yani siz daha önce Cemil Tugay'a dair sitayiş, yani çok sitayişkar sözleriniz var Sayın Tugay'a yönelik. Birçok adaya yönelik. Hatta Uşak Belediye Başkanı mı, Menemen mi, İçişleri Bakanlığı'nı yönetir dediniz. Şimdi bunlardan artık insanların size dair bu konuda bir hesap sorması gayet doğal Sayın Özel. Yani burada kendinizi Kemal Bey'i artık taşlayarak, şeytanlaştırarak bu garabetin üzeri örtülmez. Ya da iktidardan korkuyorlar mı? Ya korkuyor olabilirler. Bu da bir motivasyon olabilir. Ama her şeyi, bütün geçişi bu motivasyonla açıklamak çok yersiz. Sizin partinizin kurumsal mekanizmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak kararı gelmeden önce ben yine ekranlarda söylemiştim bunu. Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Başkanlığı ne iş yapıyor diye bir soru sormuştum. Neden bu geçişler yaşanırken herkes öfkesini adaylara kanalize ediyor? Ya CHP Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın mevcut belediye başkanlarının siyasi aidiyetlerini pekiştirmek gibi bir görevi yok mu? İktidarın diyelim tırnak içinde söylüyorum bunu, İktidarın ataklarına karşı ya da tırnak içinde söylüyorum ne, yargı sopasına karşı sizin CHP'li belediye başkanlarını koruyacak kurumsal bariyerleriniz yok mu? Bir planınız yok mu? Ya dolayısıyla bu konuda Özgür Özel eleştirilebilir ama Kılıçdaroğlu'na nazik davranması gerektiği konusunda biraz bence romantik bakıyor stüdyodaki kıymetli konuklar. Bu saatten sonra artık Özgür Özel onu yapamaz. Çünkü yapacak aşamayı çoktan geçti diye özetleyeyim Semih Hanım.
1: Peki bu tartışma ve bu ayrışma bu şekilde devam edecek mi Nurettin Bey? Çünkü biz geçtiğimiz dakikalarda ya aralarında bir ittifak olabilir mi diye de konuştuk.
0: Orada şunu söylemek istiyorum. Eski Türkiye'de, yani Adalet ve Kalkınma Partisi öncesi Türkiye'de seçimlerden sonra iktidarın hangi koalisyonla şekilleneceğini biz tartışırdık. Şimdi ise seçimlerden önce muhalefetin hangi koalisyonla seçim şekilleneceğini tartışıyoruz. Burada aslında bir tuhaflık var. Şimdi elbette ki Kemal Bey şöyle bir şey demiş bugün. Cumhur İttifakı devam ediyor, biz dağıldık. Orada da ben Kemal Bey'e katılmıyorum. Çünkü Cumhur İttifakı devam ediyor çünkü seçim kazanıyor. Cumhur İttifakı da seçim kaybetse o ittifak bozulur. Burada tabii şey yapmak zorundalar ama burada şunu söylemeyi unuttum demin. Kemal Bey ilk defa butlan kararından sonra, hatta kurultayı kaybettiği Kasım 2023'ten sonra ilk defa Özgür Özel karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Daha doğrusu ele geçirme imkanına kavuştu diyelim. Yani Kemal Bey'in bir söylemi vardı. Ben bu gemiyi sağ salim limana yanaştıracak kaptanım. Artık bu iddiasının altını doldurabilir. Ha, eğer yeni parti ittifak yaparlarsa, bu yeni partiden ziyade CHP ve yeni parti ittifak yaparsa, bu yeni partiden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine bir durum olur. Çünkü köklü olan yapı o. Daha kurumsal hafızaya sahip mekanizma o. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, son bir şey. Mesela yeni partiden istifa etmekle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmenin maliyeti de CHP'li siyasi figürler için aynı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla aidiyetleri var insanlar.
1: Çok az vaktim kaldı. Olsun. Bir tweet hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya dün, ben Özgür Bey'e kurultaydan sonra sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. İşte o kişiydi. Belediye başkan adayı gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Tarihe bakalım, 24 Temmuz 2024. Bugün Cemil Tugay yazıyor bu arada. Bugün bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamanın gururunu yaşadık. Kendisine verdiği hizmetler ve yaptığı katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyor. Bundan sonra yapacağı hizmetler için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hani onaylamamış ama bir tebrik de gelmiş kendisinden. Belki çok kısacık bunu da değerlendirmesini alayım, ardından veda edeceğim. Buyurun.
2: Ne yapsın?

0: saydı, partisinin bir adayı seçilmiş. Kemal Bey de tebrik etmiş. Gayet medeni bir davranış.
1: Yani... Aksini düşünen var mı? Hemen akabinde bu tebriğin gelmesi. Bu da siyaseten çok mu normal?
2: Seçilmiş belediye başkanına gidiyor, tebrik ediyor. Yani hatalarını, belki de o görüşmede hatalarına devam etme demiştir bile. Yani bilmiyorum evet. Şimdi ne yapmış da. Yani hani bu normal. Bu siyasetin olağan akışında var. Kemal Bey'e de burada tarif edilen şeye yakışan bir şey. Yani Kemal Bey gider seçildiği için kendisini tebrik eder ama hatasını da söylemekten geri durmuyor.
1: Fahit Bey.
3: Güzel bir örnek vereyim. Altılı Masa sürecinde Kemal Bey adayken bir helalleşme süreci başlatmıştı biliyorsunuz. Helalleşme nedir? Mağdur olan gidip de helallik istemez. Mağdur eden, Kemal Bey üniversite yıllarında kavga edip kendisini döven ülkücüden bile gidip helallik istedi. Normalde onun istemesi gerekiyor değil mi? Ya Kemal Bey böyle bir insandır. Burada ben hiç, şimdi birileri hemen çıkıp şunu söyleyebilir. Ya bak işte onaylamamış gitmiş. Ama Kemal Bey'in yapısı bu yani. Onaylamasa da İzmir'e gittiğinde nezaket ziyaretinde bulunmuştur yani.
1: Peki. Son bir dakikanın içindeyim. Bir iki cümle alabilirim Mehmet Bey.
4: Ben helalleşme söyleminin yeni dönemde siyaseten ete kemiğe büründürülmesi gerektiğini söylüyorum. İç cephenin tahkimini sürecin selameti açısından da çok gerekli görüyorum. Demokratik siyasetin mutlaka karşılıklı saygı temelinde. Bir de siyasetin sorun çözücü tek araç olduğunun gösterilmesini siyasetçiler tarafından. Oturursunlar, konuşsunlar, tartışsınlar, sorun çözsünler.
1: Peki.
4: Yani iç cephedeki bu siyasi krize dönüşen kavgalar, kutuplaşmalar bence herkese zarar verir. Bir an önce Türkiye'nin buradan çıkması, siyasetin de buradan çıkartılması gerekiyor.
1: Keşke. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma ayrı ayrı. Faik Tunay, Mehmet Metiner, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Alişer Delek ve Doktor Nurettin Kalkan. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için iyi bir gece
2: olsun. Ağzına sağlık.
1: Çok kısa bir ara reklamlar, sonra vedalaşacağız.

Efendim bu gecenin de sonuna geldik. Tamamlıyoruz Habertürk gündemi. Birazdan Ahmet Arı karşınızda olacak. Gündemi aktarmayı sürdürecek. İyi bir gece olsun. İyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ölçüsü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez üssü Yalova olarak bildirilen deprem saat 22.08'de yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin boş ek binasının çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve afet ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İlk incelemelere göre idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış, yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup, yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler vardı. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi.
1: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
2: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
1: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
1: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Eyüp Sultan Belediyesi ise CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili oldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi başkan vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
4: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
5: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
3: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında

Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü

0: AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
1: Cafer Parlak.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine Başkan Vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18 eşitlik oldu. Seçim dördüncü turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
1: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Hukuken sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlış dedi. Suç varsa gereği yapılır mesajı verdi. Bahçeli terörsüz Türkiye süreci içinde çalışmalar sağlıkla yürüyor, bazı kurulların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gerekli çağrısı yaptı.
3: Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
4: Fon soruşturması konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yeni partiye tepki gösterdi.
3: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak batı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye sordu. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında bulundu.
5: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun, biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
5: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu, esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
4: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
5: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamış.

0: yanlıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye disipline vermedin? Niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Ağrel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Ağrel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Ağrel ve Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Demirdirek'in geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başka partiye katılacağı iddiası bir kez daha yalanlandı. Belediyenin basın merkezinden yapılan açıklamada her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu belirtildi. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'ta konuştu. Bölgede huzur olmalı diyen Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili destek mesajı verdi.
2: Bölgede sorunlar çözülmeli, kardeşlik olmalı, artık çatışma olmamalı, bölgede huzur olmalı.
3: Birlik beraberlik vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye için süreci destekliyoruz mesajı verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun, yani Kürt sorunun çözülmesi için ilk raporu yazan ve bunu kamuoyuna açıklayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Son çerçeve yasa geldiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya destek verdik. Çünkü bizde sürdürdüğümüz politikada bir değişiklik olmadı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'a gitti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye ve Irak'la da yakın ilişkiler kurmalı dedi.
2: Ekonomik ilişkiler kurulmasına, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye'dir.
3: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Bakın bir fon vurgunu çıktı. Milyarlarca dolar. Allah aşkına 10 milyarlarca dolar bir avuç insanın eline gitmeyip de bu bölgeye yatırım olarak gelseydi ne olurdu? O zaman hepimiz zenginleşecektik.
1: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ne

0: Holding'deki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Aselsan tarafından geliştirilen Gökalp İHA önleme sistemi bir testten daha başarıyla çıktı. Hedef drone tam isabetle imha edildi.
1: Hedef drone radarla tespit edildi. Avcı drone harekete geçti. Düşman drone'unu havada imha etti. Aselsan'ın geliştirdiği Gökalp İHA önleme sistemi yeteneklerini sahada sergiledi. Ankara'daki Aselsan Oğulbey Teknoloji üstünde gerçekleştirilen demo faaliyetinde hedef drone önce Aura radarı tarafından tespit edildi. Anlık veriler komuta kontrol yazılımı üzerinden Gökalp E1 avcı drone'una aktarıldı. Gökalp E1, hedef drone'a doğrudan çarparak havada imha etti. Tamamen mobil yapısıyla araçlara entegre edilebilen sistem, radar ve elektro-optik sensörlerle tehditleri tespit ediyor. Avcı dronlarla tehdidi otonom olarak etkisiz hale getiriyor. Aselsan'a göre başarıyla tamamlanan test, sistemin farklı bileşenlerinin birlikte çalışma ve havadaki tehditleri önleme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
0: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Almanya'nın Neuss kentinde yapıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ortamına dikkat çekti. Artık daha güçlü bir Türkiye var dedi.
2: Türk toplumuna yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Neuss kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde arabulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi.
3: Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Ve bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var. Artık Türkiye için özellikle komşuluk coğrafyasındaki krizlerde arabulucu olmak, istikrar sağlayıcı olmak bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bölgesindeki bütün devam eden şu anda Ukrayna-Rusya savaşı olsun, Gazze'deki soykırım olsun, İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açtığı savaş olsun, bunların hepsinin bitmesi için en proaktif politikayı, diplomasiyi yürüten ülke konumundadır. Ve Türkiye daha güçlü olduğu sürece dünyanın istikrar sağlayıcı, sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edecektir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise konuşmasında Avrupa'da artan İslam karşıtlığına dikkat çekti.
4: Hiçbir vizyonu olmadan, hiçbir programı olmadan sadece yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve antisemitik bir anlayış üzerinden hareket eden anlayışa karşı muhakkak daha etkin mücadele edilmesi gerektiği kanısındayım.
2: Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kenan Aslan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
0: Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait 136 askeri hedefi vurdu. Birleşmiş Milletler ise Yemen'in tam ölçekli savaşa geri döndüğü uyarısında bulundu.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçlerle İran destekli Husiler arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde, Taiz, Hacce ve Sada vilayetlerinde hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

0: Hudeyde'de bir petrol tesisi, Taiz'de hükümet kompleksi ve Sada'da iletişim altyapısı hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise operasyonlarda Husilere ait 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Turki El-Maliki, özellikle balistik füze kapasitesinin hedef alındığını ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verildiğini söyledi. Yemen ordusu da Husilere ait noktaları 2750'den fazla saldırıyla hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Macit Abdullah En-Nezili, saldırılarda 1400'den fazla Husi'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısından memnun olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla tam ölçekli savaşa geri dönüldüğünü açıkladı. Grundberg, güvenilir bir siyasi süreç olmadan şiddetin kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.
1: Ankara'dan başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
0: Ankara'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler ardarda geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abah Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
3: Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri 2027'ye erteledi. Erteleme kararının siyasi gruplarla yapılan istişarelerin ardından alındığı duyuruldu. Seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki kısıtlamaları, güvenlik koşulları ve Gazze'deki insani kriz gösterildi. Filistin'de son genel seçimler 2006'da yapılmış, Hamas mecliste çoğunluğu kazanmıştı. Gazze'de ilan edilen ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre bu sürede İsrail saldırılarında 1481 kişi hayatını kaybetti. Gazze'liler ise ateşkes nerede diye soruyor.
0: Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak saldırılar ve can kayıpları durmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1481 kişi öldü, 5254 kişi yaralandı.
4: Ateşkes olduğunu duyuyoruz ama gerçekte hiçbir ateşkes yok. Televizyonda Gazze'de ateşkes sağlandığını söylüyorlar ama nerede bu ateşkes? Eğer ateşkes varsa neden her gün saldırı oluyor? Her gün ölenler, yaralananlar var.
0: Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Gazze'nin yaklaşık 3'te 2'sinde kontrolü sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık 2 milyonluk nüfusunun büyük bölümü ise kıyı şeridinde, çadırlarda ve hasarlı binalarda yaşıyor.
5: Ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama hiçbir konuda ilerleme görmedik. Ölümler aynı, yerinden edilmeler aynı. Sınır kapıları açılmıyor, yardım gelmiyor. İnsanlar bir yudum su bulmakta bile zorlanıyor.
0: Şimdi Gazze'yi yeni bir tehlike bekliyor. Ağır kış şartları. Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, Gazze nüfusunun neredeyse tamamının barınmaya ihtiyaç duyduğunu,

0: Açlık barınma malzemesi ihtiyacınınsa sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıkladı. El Niño nedeniyle beklenen şiddetli yağışların hasarlı binalar ve altyapı nedeniyle sel riskini daha da artırmasından endişe ediliyor.
1: Sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.
2: Londra'da binlerce kişi Gazze'deki ateşkesin birinci yılında Filistin'e destek için yürüdü. Göstericiler İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi.
0: Filistin bayraklarıyla yürüdüler, İsrail'e yaptırım istediler. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Yürüyüş güzergahının yakınında daha küçük bir İsrail yanlısı grup toplandı. Polis iki grubun karşı karşıya gelmemesi için aralarında güvenlik hattı oluşturdu. İngiltere ile İsrail arasında ise son zamanlarda diplomatik gerilim yaşanıyor. İki ülke geçtiğimiz günlerde İsrail'in kapatılmasını istediği Doğu Kudüs'teki yaklaşık 200 yıllık İngiliz diplomatik misyonunun daha sınırlı bir yapıda açık kalmasında uzlaşmıştı. İngiltere Yeşiller Partisi de geçen hafta Siyonizmi ırkçılığın bir biçimi olarak tanımlayan kararı kabul etmişti. Karar İsrail hükümeti ve İngiltere'deki Yahudi kuruluşlarının tepkisini çekmişti.
2: Panama'yı 7,7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar, yaralananlar oldu. Depremin ardından tsunami alarmı yaşandı.
0: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
2: Atlantik'te 2026 sezonunun ilk kasırgası Isaias, ABD'nin Florida kıyılarında karaya çıktı. Kasırga nedeniyle yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı, sel ve hortum uyarısı yapıldı.
0: ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Okalosa'yı Isaias kasırgası vurdu. Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olan Isaias, ABD'nin doğu kıyılarında kategori 2 şiddetinde karaya çıktı. Kasırga, ABD'nin güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan Körfez kıyısı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu. Ulusal Kasırga Merkezi Destin kenti yakınlarında karaya ulaşan kasırganın rüzgar hızının saatte 165 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Florida, Alabama ve Georgia'da 800 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi. Florida valisi halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Yetkililer 1,8 ile 2,7 metreyi bulabilecek fırtına kabarması, sel ve hortum riskine dikkat çekti. karaya çıktıktan sonra

hızı zayıflayan Isaias, kategori 1 seviyesine kadar zayıfladıktan sonra tropikal sonrası fırtınaya dönüştü. Ancak Ulusal Kasırga Merkezi, güçlü rüzgar ve yoğun yağışın güney eyaletlerinde bir süre daha etkili olacağı uyarısında bulundu.

0: Maltepe'de çöken ve 5 kişiyi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmedi.
1: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
1: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
2: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
1: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
0: Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü toprağa verildi. Cenaze törenlerinde acı ve gözyaşı vardı.
3: Millet olarak yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak bir daha böyle göçükler, böyle felaketler bizlere yaşatmasın.
1: Kimi hayatının baharında, kimi daha başındaydı. Oturdukları 39 yıllık bina 5'ini de hayattan kopardı. Çöken binada yaşamını yitirenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı bina 4 aileye ateş düşürdü. 20 yaşındaki Zeynep İnan ve 22 yaşındaki abisi Ahmet Muhammed İnan da hayatını kaybetti.
4: Ahmet'in hayali büyüktü ya. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte. Babası köye gitti, memleketine gitti, köye gitti. Dün işte haberini, acı haberini aldı. Ahmet benim her şeyimdi.
1: İki kardeş için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler toprağa verildi.
5: Allahu Ekber!
1: İnan kardeşlerle aynı kaderi paylaşanlardan biri de 40 yaşındaki komşuları Mesut Bilece'ydi.
6: Bundan 10 ay önce Mesut Bilece'nin kendi evinin kentsel dönüşüme girdiği için şimdi çöken binada İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girmişti. Orada kurtulan eşi, 3 tane çocuğu bir de Baltız'ın kızı kurtulmuş.
1: 3 çocuk babası Mesut Bilece Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt da Maltepe'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
0: Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
1: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası

0: yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: At yere. Yere at.
0: Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
2: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
3: Vanlı Karahaydar soruşturmasında yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulundu. Ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha tutuklandı.
0: Deste deste döviz ve banknotlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiği. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. 8 şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Tutuklu Hakkı Doğan'ın verdiği ifade ekipleri Antalya'ya götürdü. Bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Soruşturmada daha önce İstanbul'da araçlarda 934 milyon lira ele geçirilmişti. Böylece ele geçirilen paraların toplam nominal değeri 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sahte döviz şüphesi. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek karşılarındaki kişileri etkiledikleri, büyük para transferleri gerçekleştirdikleri izlenimi oluşturdukları ve bu yöntemle para topladıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle 6 Ekim'de Ankara merkezli Beşil'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık, milyarlarca para trafiğinin arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Paraların kaynağı, yurt içi ve yurt dışındaki transferler, şüphelilerin mali ilişkileri ve olası yeni mağdurlar inceleniyor.
3: Sermaye kaybı olan ya da borca batık şirketlere sağlanan hesaplama kolaylığının süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın konuya dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile sermaye kaybı veya borca batık şirketlerde bazı zarar ve gider kalemlerinin hesaplamalara dahil edilmemesine ilişkin 1 Ocak 2027'de sona erecek uygulamanın devam etmesi kararlaştırıldı. Tebliğe göre 1 Ocak 2028'e kadar 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralama giderleri ve personel giderlerinin toplamının yarısı hesaplamalara dahil edilmeyecek. Şirketlerin henüz yerine getirmediği yabancı para cinsinden, yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının tamamı hesaplamaların dışında tutulabilecek. Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahlı ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi.

0: Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silahsa bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki Nazlı Çokgezme eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme katil zanlısının cezasında iyi hal indirimine gitti.
0: Birlikte yemek yediği eşini katletti. Katil zanlısı kocaya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre Nazlı Çokgezme yaşadıkları bir tartışma nedeniyle iş yerinde yatıp kalkan eşi Emir Çokgezme'nin gönlünü almak için onun sevdiği yemekleri yapıp iş yerine götürdü. Çift, Emir Çokgezme'nin tespit dükkanında yemek yerken yeniden tartıştı. Emir Çokgezme, 45 yaşındaki kadını başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan zanlı tutuklandı. Hakkında açılan davada mahkeme son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından olay sonrası kaçmaması, duruşmadaki iyi hali, sabıkasız olması gerekçeleriyle cezayı 18 yıl 6 aya indirdi. İki tarafın avukatı da kararı istinafa taşıdı.
1: İstanbul'da bir sürücü yol verme meselesinden tartıştığı sürücüyü takip etti. Bununla da yetinmeyip seyir halindeki araca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçta iki çocuk vardı. Yaşanan korku cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Yol verme tartışmasında silahını çekti. İçinde çocukların dolduğu araca ard arda ateş açtı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yusuf Enis Güler kız kardeşlerini okuldan almış eve dönüyordu. İddiaya göre okulun önünde çocuklara yol verince arkasındaki sürücü kornaya bastı.
3: Her zaman geçtiğim bir okulun önü vardı. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi. Hep arkadaki kornaya bastı. Yanıma yaklaşarak burada yol mu verilir? Küfür etti.
0: Sürücü bununla da yetinmedi. Silahını çekip tehditler savurdu.
3: Arabamın önüne kırarak dışarı dolu silah göz çıkardı. Ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim.
0: Silahlı sürücü tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı.
3: Bir tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Baktım peşimi bırakmıyor. Ben de hemen yukarıda bir ara sokak vardı. Kendimi ara sokağa attım.
0: O sırada sürücü birdenbire ateş etmeye başladı.
2: Arabada kız kardeşlerim var. Silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Yusuf Enes Güler ve iki kardeşi büyük korku yaşadı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Kurşunlar otomobile isabet etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. 51 yaşındaki silahlı sürücü kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
3: Geçiyorum yandan. Zaten çocukları okula yetiştireceğim. Hani dedim.
1: Çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların...

0: hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
1: Kürsü teşriflerini arz ederim.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
2: Yapay zeka bu kez polise sahte cinayet ihbarı gönderdi. Anthropic'in Claude modeli Philadelphia polisinin sitesine gerçek dışı bir ihbar formu doldurdu. Olay yetkisiz hareket eden bir yapay zekanın polise sahte ihbar gönderdiği bilinen ilk vaka olarak kayda geçti.
0: Yapay zeka bu kez de sahte ihbarda bulundu. Polisi yanılttı. Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, Philadelphia polisine sahte bir cinayet ihbarı gönderdi ve kamu sitelerine onay almadan müdahale etti. Bunun, yapay zekanın emniyet birimlerine yanlış bilgi aktardığı bilinen ilk vaka olduğu belirtildi. Olay şirketin otomatik test süreci sırasında 18 Temmuz'da yaşandı. Claude, faili meçhul bir cinayetle ilgili olarak olay yerinde şüpheliye benzeyen birini gördüğünü ileri süren bir mesaj gönderdi. Philadelphia polisi ihbarın gereksiz mesaj olarak işaretlendiğini ve soruşturmacılara iletilmediğini açıkladı. Polis sistemlerine yetkisiz erişim ya da veri ihlali olduğuna dair kanıt bulunmadı. Anthropic, modelin formu polisi yanıltmak için değil test sırasında örnek içerik üretirken gönderdiğini savundu. Ancak Claude'un gerçek bir sitede hassas bir formu izinsiz göndermemesi gerektiğini kabul etti. Aynı raporda, Cloud modellerinin bazı kamu sitelerinde yetkisiz işlemler yaptığı başka vakalar da açıklandı. Beyaz Saray'ın bilgilendirilip kurumların uyarıldığı kaydedildi. Philadelphia polisi ise Anthropic'in olayı kendilerine 2 ay sonra bildirmesini kabul edilemez buldu. OpenAI, Eylül ayında da bir yapay zeka ajanının Avustralya'daki sağlık veri portalına yetkisiz erişimi nedeniyle özür dilemişti.
2: Dijital ayak izi kavramının son yıllarda daha çok konuşur olduk. Artık sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalıyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıyor. Üstelik buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Peki sistem nasıl işleyecek? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
3: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
4: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
5: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
0: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları. Tek bir tık yetiyor. Paylaşılan içerik bir daha silinemiyor. Hatta çoğu zaman mağduriyete de yol açıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.
5: Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
3: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adımızı arattığımız zaman.
0: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
6: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
7: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki Ardından da kaldırılma sebebi giriliyor.

0: Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
1: Google bu başvuruları tek tek inceleyecek.
2: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
3: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
1: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
4: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği, her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
5: Can Medya Grubu Bilgi Sistemleri Teknik Müdürü Engin Altuntaş'ın eşi Serap Altuntaş vefat etti. Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
1: Sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Can Medya Grubu Bilgi Sistemleri Teknik Müdürü Engin Altuntaş'ın eşi Serap Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
6: Allah'a ve Resulüne inanmış, itaat etmiş. İyi bir insan.
1: 59 yaşındaki Serap Altuntaş bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altuntaş için Bahçeli Evler'deki Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
6: Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Cenazeye Altuntaş ailesinin yanı sıra Habertürk çalışanları ve yöneticileri katıldı. Serap Altuntaş cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
1: Sanatın her rengi bu festivalde buluşacak. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden kültürel etkinliklere 9 günlük festival heyecanı şimdi Diyarbakır'a taşındı. 2021 yılında başlayan ve 22.si düzenlenen Kültür Yolu Festivali toplamda 5. kez Diyarbakırlılarla buluştu. Festivalin açılışı Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
7: 250'ye yakın değişik etkinlikler olacak. Sahne faaliyetleri, sanatçılarımızın konserleri, sergiler, söyleşiler, çocuklarımıza yönelik etkinlikler.
8: Diyarbakır'a festival çok yakışıyor. Diyarbakır'da festivallere çok yakışıyor. Çünkü Diyarbakır çok kadim bir kültür ve sanat şehri, bir ilim şehri. İnanç turizmi bakımından da çok güçlü bir şehir olduğunu söylememiz lazım.
1: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 48 lezzet noktası belirlendi.
7: Türkiye çapında ve dünya çapında meşhur şeflerimizin buluştu ve beraberce yeni çalışmalar yaptı. Tadımların yapılması, lezzetlerin test edilmesi ve tanıtılması noktasında önemli bir çalışma yürütecek şeflerimiz burada.
1: Festival 18 Ekim'e kadar sürecek.
5: Şimdi Adana'ya gidelim. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu festivale katılım yine yoğun oldu. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Adana'ya gidek mi? Kebabından yek mi? Hele kardeş gel gidek.
10: Çıldanımızla, karnımız mumbarımızla, içli köftemizle, karnı yarığımızla, fellah köftesiyle dolmamız, sarmamız, şalgamımız, kebabımız, ciğerimiz de hazırız. Adana'ya gel, ciğerimizi ye.
1: Beklenen gün geldi. Festival alanında dumanlar tüttü.
11: 10. Adana Lezzet Festivali'nde mangallar yakıldı, ateşler hazır. Şimdi sıra kebaplarda ve ciğerlerde.
9: Evet arkadaşlar, Adana'nın kebabı çok güzel. Şalgam yanında, of, 10 numara gidiyor. Şırdan da var baba.
12: Biz Kıbrıs'tan geldik.
11: Festival için mi geldin?
12: Evet.
1: Bu sene 10.sü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Adana'nın yöresel lezzetleri yine damak çatlattı.
13: Ciğer dediniz, rekor kesinlikle bende. Ben bir oturuşta 40 şişi yerim yani.
14: Burada tabii ki 70'e yakın lezzet durağımız var. Adana'nın ve Çukurova'nın tüm lezzetleri var. Kebabından şalgamına, şalgamından tatlısına kadar.
15: Valla çok mutluyuz. Her zaman böyle festival olsa yani gerçekten mutlu oluruz.
11: Burada hangi standa bakacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü her yerden farklı bir koku geliyor. Ciğerler, kebaplar, tatlılar, yöresel ürünler. Adana'nın tüm lezzetleri bugün burada festival alanında buluşuyor.
16: Böbreğe, mideye, dalağa, ciğere, bağırsağa her şeye faydalı.

0: Festival sadece lezzetlerin tadıldığı, sadece yemeklerin yenildiği bir festival değil. Bu festival şehrimizde ve çevre illerimizde çok ciddi bir sosyal hareketlilik, çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ve çok ciddi bir turizm hareketliliği yaşatıyor.
1: Festival bu yıl sıfır atık temasıyla düzenlendi.
0: Bu sene oturduk bir karar verdik. Dedik ki bu seneki temamız sürdürülebilirlik ve sıfır atık teması olsun. Festivalimizde bunu yaşatmaya çalışacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. olan genel kuruluna video mesaj gönderdi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği proje ve faaliyetleriyle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati sorumluluk üstleniyor dedi.
1: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi

0: ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Hukuken sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlıştır dedi. Suç varsa gereği yapılır mesajı verdi. Bahçeli terörsüz Türkiye süreci içinse çalışmalar sağlıkta yürüyor. Bazı kurulların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gerekli çağrısı yaptı.
2: Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
3: Fon soruşturması konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yeni partiye tepki gösterdi.
2: Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir.
1: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Eyüp Sultan Belediyesi ise CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili oldu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi başkan vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
5: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
6: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
4: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir ilçe başkan yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
7: Cafer Parlak,
4: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı

0: Zafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18 eşitlik oldu. Seçim dördüncü turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
1: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
2: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Demirdirek'in geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başka partiye katılacağı iddiası bir kez daha yalanlandı. Belediyenin basın merkezinden yapılan açıklamada her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu belirtildi. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri kullanıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, kesinlikle tarafımızdan 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftiradır dedi.
3: Kesinlikle ne Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde ne MKK kayıtlarında asla 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftira. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
2: Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Ağrel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Ağrel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Ağrel ve Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde fon soruşturması vardı. Bu olay Türkiye ekonomi tarihine kara bir sayfa olarak

0: olarak geçmiştir dedi. Ekonomi üzerinden parlamenter sistem çağrısı yaptı.
1: Bu olay Türkiye ekonomisi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Bizzat iktidarın açıkladığı rakama göre 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır.
2: Fon soruşturması hakkında konuştu. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
1: Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iyi gelecek için emek çalıştayında konuştu. Asgari ücret rakamı üzerinden ekonomiyi eleştirdi, parlamenter sistem çağrısı yaptı.
1: Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret haline gelmiştir. Mühendis de, öğretmen adayı da, hemşire de, kalifiye usta da asgari ücretin biraz üstünde bir yere sıkıştırılmıştır. Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu yüzden İYİ Parti olarak diyoruz ki Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi bir hukuk meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir ekmek meselesidir.
0: Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama tamamlandı. Ziraat ve halk katılımda pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor.
2: Ziraat katılım ve halk katılım Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Kamu katılım bankaları tek çatı altına girecek. Türkiye Varlık Fonu'nun %100 iştiraki olan Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları Anonim Şirketi, 7 Ekim'de ziraat katılım ve halk katılımla pay devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ, iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
3: Katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama kat edildi. İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
2: Açıklamada kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü de kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların gelişimine ve katılım finansın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir denildi.
0: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Görevini kötüye kullanan kim varsa yargı üzerine gidiyor dedi.
4: Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Suç şebekesi, bu konuda şebekeleşmiş, örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor. Devlet kurumları görevlerini yapıyor. Ve bu konuda görevi kim kötüye kullandıysa yargı üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanımızın olanca kararlılığı var. Biz bunun üzerine gidiyoruz. Fon şeytanlarıyla üzerine gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar bu meseleyle mücadele edenleri hedefe koyuyor. AK Parti'nin kadrolarına, AK Parti'nin teşkilatlarına kimse ama kimse lekeleyemez. Bizim alnımız ak, başımız dik.
0: Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait 136 askeri hedefe vurdu. Birleşmiş Milletler ise Yemen'in tam ölçekli savaşa geri döndüğü uyarısında bulundu.
2: Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçlerle İran destekli Husiler arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde, Taiz, Hacce ve Sada vilayetlerinde hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hudeyde'de bir petrol tesisi, Taiz'de hükümet kompleksi ve Sada'da iletişim altyapısı hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise operasyonlarda Husilere ait 136 askeri

0: hedefin imha edildiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Turki El-Maliki, özellikle balistik füze kapasitesinin hedef alındığını ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verildiğini söyledi. Yemen ordusu da Husilere ait noktaları 2750'den fazla saldırıyla hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Macit Abdullah En-Nezili, saldırılarda 1400'den fazla Husi'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısından memnun olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla tam ölçekli savaşa geri dönüldüğünü açıkladı. Grundberg, güvenilir bir siyasi süreç olmadan şiddetin kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.
1: Ankara'dan başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
0: Ankara'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abah Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
3: Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi.
1: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence, açlık ve tıbbi ihmal iddiaları tekrar gündeme geldi. Haaretz gazetesi tahliye edilen esirlere dayandırdığı haberinde cezaevlerindeki ağır koşulların devlet politikasına dönüştüğünü yazdı.
0: İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlerin açlık, salgın hastalıklar ve sistematik işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi cezaevlerinin adeta işkence kamplarına dönüştüğünü ve bu durumun devlet politikası olarak yürütüldüğünü yazdı. Tahliye edilen kadın ve erkek esirlerin tanıklıklarına yer verilen haberde mahkumların kasıtlı olarak aç bırakıldığı ve vücut ağırlıklarının ciddi oranda düştüğü belirtildi. Koğuşlarda uyuz salgını ve ağır darp olaylarının yaşandığı, hastalanan mahkumlara tıbbi müdahale yapılmadığı kaydedildi. Kadın ve çocuk esirlerin de hedef alındığı cezaevlerinde çıplak arama, elektroşok ve ses bombalarıyla ağır şiddet uygulandığı bildirildi. Haaretz'in haberinde, tahliye olan Filistinli 5 çocuk annesi Hiba Alavi, çıplak aramayı kabul etmediği için elektroşokla taciz edildiğini, hamile mahkumlara dahi ilaç verilmediğini anlattı. 9 ay idari tutuklu kalan ve işkenceler nedeniyle yerde sürüklendiklerini söyleyen Filistinli gazeteci Samer Huveyra ise cezaevindeki mahkumların yürüyen iskeletlere dönüştüğünü aktardı. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin beslenme ve Kızılaç ziyaretleri kararına rağmen sahada hiçbir iyileşme yapılmadığı vurgulandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise işkence iddialarını yalanlamadı. Ben-Gvir, hastaneleri teröristler için kabusa çevirmekten gurur duyduğunu beyan ederek sistematik işkenceyi açıkça savundu.
1: Fly Dubai uçağında kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek eylem planladığını itiraf ettiğini açıkladı. Yardımcı pilotun uçağı Ben Gurion Havalimanı'na düşerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi.
0: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki saldırı girişimine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Umman vatandaşı yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek intihar eylemi planladığını ve tek başına hareket

0: ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki sanığın uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi. Zanlının daha önce iki kez aynı sefere katılarak havalimanı ve güzergah hakkında keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda sanığın 2017'de Avustralya'daki eğitimi sırasında aşırılıkçı fikirlerle tanıştığı kaydedildi. Başsavcılık, olası suç ortakları ve diğer bağlantılara ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu. Adli tıp raporu ise kaptan pilotun baş bölgesinden acil durum baltasıyla ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu doğruladı. 30 Eylül'de Dubai'den kalkan uçaktan yardımcı pilotun kaptana acil durum baltasıyla saldırması sonucu uçak kaçırıldı kodu gönderilmişti. Kabin ekibi ve yolcuların kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesiyle uçak acil olarak Suudi Arabistan'a indirilmişti. Tedavileri tamamlanan pilotların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump iletişim danışmanı Katie Zakiraya'yı Beyaz Saray sözcülüğüne getirdi. Zakiraya Ağustos ayında görevden ayrılan Caroline Leavitt'in yerini alacak.
0: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump bu göreve Katie Zakiraya'yı atadı. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada Zakiraya'nın halen Trump Media and Technology Group'ta kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yaptığını belirtti. Trump, Zakiraya'nın sadık ve başarılı bir destekçi olduğunu söyleyerek basınla ve Amerikan halkıyla iyi çalışacağına inandığını belirtti. Zakiraya da görevi hayatının onuru olarak nitelendirdi. The racist background of abortion, you know, the abortion. Zakiraya daha önce İç Güvenlik Bakanlığı'nda sözcülük yapmış, Fox News ve Newsmax'te yorumcu olarak yer almıştı. Yeni sözcü Trump'ın kampanyalarında da çeşitli görevler üstlenmişti. Zakiraya Beyaz Saray sözcülüğünde Caroline Leavitt'in yerini alacak. Leavitt, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında Ocak 2025'te göreve gelmişti. 28 yaşındaki Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç sözcüsü olmuştu. Ağustos 2026'da ikinci çocuğunun doğumunun ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek görevden ayrılmıştı. 27 Ağustos'ta son kez görev yapan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğünde yaklaşık 19 ay kalmıştı. Leavitt, 1 Kasım'dan itibaren Fox News'de yayın yorumcusu olarak çalışacak.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türk devletleri ve özellikle de Azerbaycan'la kardeşlik vurgusu yapan Zorlu, hiçbir şey bir millet, iki devlet şiarımızın üzerinde olamaz ifadelerini kullandı.
2: Biz kardeşiz en önemlisi ve kardeşliğimizi geleceğe taşıyacak adımları nasıl atabiliriz, işbirliğimizi nasıl artırabiliriz, bunu anlamak ve çözüm bulmak için buradayız.
0: Türk devletleriyle kardeşlik vurgusu yaptı, sözü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine getirdi.
2: Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir değerli kardeşlerim. Son dönemde bilhassa iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik bir takım maksatlı paylaşımların, girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kocaeli'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde sorun olmadığını söyledi.
2: Biz birbirimizi eleştirebiliriz. Eksiklerimizi söyleyebiliriz. Ancak bir millet, iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz.
0: Zorlu, Türkiye'nin 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır dedi. Birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Sözü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Koridor'la ilgili yaptığı açıklamalara getirdi.
2: Sayın Tokayev diyor ki, bizim Zengezur Koridoru olarak bildiğimiz ve açılması için büyük gayret ettiğimiz Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki o 44 kilometrelik hattın demir yolu ve ulaşım ağlarıyla ortak koridora bağlanması

0: için gerekli çalışmaları yürütülmesini teklif etti. Biz şimdi ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraşıyoruz.
1: Türk Dünyası Gençlik Buluşması 3 gün sürecek. Türk Devletleri Teşkilatı, üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra Türk topluluklarından toplam 400 üniversite öğrencisi katılacak.
2: Raporlu ilaç kullanan hastaların hayatını kolaylaştıracak yeni düzenleme yapılıyor. Hastalar ilaçta değişiklik olmadığı sürece ilacı direkt eczaneden alabilecek. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, sigara satışının kimlikle yapılacağını da söyledi.
3: Şimdi yeni bir şey çalışma yapıyoruz. O daha önemli. Çalışma Bakanlığı da bunu istedik ve onlar da hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilacı eğer değişiklik olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz.
1: Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor. Hastalar ilacı bittiğinde her defasında doktora gidip yazdırmak zorunda kalmayacak. Raporu geçerli olduğu süre içinde ilacını eczaneden direkt alabilecek.
3: İlk bir uzmana muayene olduktan sonra ilk ilacı o uzman yazınca spesifik olarak o uzmanın ilacını yazdıktan sonraki aşamalarda ilaç ihtiyacı olduğu zaman aile hekimlerinin o ilacı yazabilir hale getirdik.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber yayınında düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Sigara düzenlemesine dair detayları da paylaştı.
4: Belli yaşın altındakilerin sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu da kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kafeterya, restoranlardaki flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda içilmeyecek. Hazırlık içindeyiz. Herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
2: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin boş ek binasının çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve afet ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İlk incelemelere göre idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış, yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayda herhangi bir can, mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. İstanbul'da D100 Karayolu'nun Küçükçekmece mevkisi Edirne istikametinde 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapıldı. D100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması yapılacağı açıklandı. Çalışmalar kapsamında D100 Karayolu'nun Edirne istikameti 21 Ekim Çarşamba gününe kadar gece saat 11 ve sabah 6 arasında trafiğe kapalı olacak. Bu süre boyunca trafik D100 Karayolu'nun kuzey yan yolundan sağlanacak. Benzin fiyatında indirim yapıldı, motor neyse zam geldi. Uluslararası dizel piyasasındaki maliyet baskısı yurt içi piyasaya da yansıyor. Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam kararı alındı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 96,55 lira seviyesine yükseldi. Benzinde ise 96 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 83,79 lira oldu. Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
1: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen

0: Cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: At yere.
0: Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
2: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
3: İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
0: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
4: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
0: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
4: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
0: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Hatay'da 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçtı.
5: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldım. Altını yaptık, verdik kena.
0: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
5: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
0: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
5: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
0: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günan kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
5: İnsan hali işte ola oldu artık.
0: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
5: Hatay Emniyet Müdürü ve ekiplere teşekkür ederim her zaman.
6: Allah razı olsun.
3: Trabzon'un Arsin ilçesinde 33 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kadının olaydan 2 hafta önce katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı.
0: Otomobilde tartıştı. Silahla kovalayıp kurşun yağdırdı. 7 kurşunla yaşamını yitiren kadının katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Olay Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşandı. 33 yaşındaki Gülşah Oktay ve 51 yaşındaki Aydın Yediparmak geçen

0: Geçen yıl Temmuz ayında evlendi. 2,5 ay önce bebekleri dünyaya gelen çift 18 Eylül'de boşandı. 6 Ekim günü Aydın Yediparmak eski eşini araçla aldı, çift arasında tartışma çıktı. Emekli uzman çavuş Yediparmak silahını çekip kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı borsada para kaybettiğini, borçları nedeniyle eşinin taşınmazına icra gelmesin diye anlaşmalı boşandıklarını savundu. Olay günü eski eşiyle kendisine verdiği borç nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü. İfadesindeki bir detay ise olayın boyutunu değiştirdi. 2 hafta önce evde ilaç içerek intihara kalkışmış ve öldürdüğü Gülşah Oktay onun hayatını kurtarmıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
1: Aydın'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
0: Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. İkisi de şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir yolu Germencik mevkiinde oldu. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan otobüs Aydın'a doğru gidiyordu. O sırada bir minibüs emniyet şeridinden yola çıktı. Duramayan otobüs minibüse çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. Yapılan incelemede takla atan minibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkçe şarkı eşliğinde sosyal medya paylaşımı yaptı. Gönderi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Paylaşım bölgede barış ve diplomasiye katkı sağlayabileceği yönündeki yorumlara neden oldu.
0: Türkçe sözlü müzik paylaştı. İzlenme sayısı kısa sürede 1 milyona ulaştı. Paylaşımın sahibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Paşinyan, Türkmenistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi sırasında bisiklet sürerken çektiği videoyu Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaştı. Ermeni liderin sanatçı Zeynep Eseni'nin Aram Aram isimli eseriyle yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Paylaşıma gelen yorumlarda Türkmenistan'a hoş geldiniz ve halklarımız arasında barış, dostluk ve refah olsun mesajları yazıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump kendisine Nobel Barış Ödülü verilmemesine tepki gösterdi. 8 savaşı sonlandırdım, daha pek çok şey yaptım. Buna rağmen ödül bana ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmedi dedi.
0: Nobel Barış Ödülü'ne bu yılda kavuşamayan ABD Başkanı Donald Trump isyan etti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda ödülün kendisine verilmemesine tepki gösterdi. Trump, 8 savaşı bitirdiğini, 2 savaşı da sonlandırmaya yaklaştığını ileri sürdü. İsrail'li yüzlerce rehininin evlerine dönmesini sağladığını iddia etti. ABD Başkanı ayrıca Venezuela'daki diktatörün yakalanmasını sağladığını, İran'ın nükleer silah edinmesini de engellediğini öne sürdü. Tüm bu girişimlerine rağmen kendisine veya Amerika Birleşik Devletleri'ne Nobel Barış Ödülü verilmemesine vay canına diyerek tepki gösterdi. Trump komitenin açıklamasından önce de Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savunmuştu. Geçen yılın ödül sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado da ödül madalyasını Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'a vermişti. 2026 Nobel Barış Ödülü'nü ise İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna varan, Birleşmiş Milletler heyetine başkanlık eden Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay kazandı.
1: Koç topluluğunun 100. yılı için hazırlanan Yerli Sanayi Uluslararası İtibar başlıklı sergi ziyaretçilere kapılarını açtı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki sergi 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
0: Resimler, objeler, arşiv belgeleri, bir ülkenin asırlık sanayi yolculuğu, Yerli Sanayi Uluslararası İtibar adlı sergide.
2: Sergimizde hem bu kronolojik sırayı takip ettik, 1926-2026 aralığında önemli mihenk taşlarını, Türkiye'nin gelişimini özetleyen objeleri ve bir takım dokümanları ve efemeraları da sergide izleyiciyle buluşturuyoruz.
0: Sergi Türkiye'deki bir

0: Isırlık dönüşümü sadece sanayi üzerinden değil, gündelik yaşamın parçası olan üretimler üzerinden de ele alıyor.
1: İlk buzdolabından tutun da ilk otomatik çamaşır makinesine kadar ya da herhangi bir mutfak aleti, herhangi bir daktilo ya da hesap makinesi bugün bize o kadar çok şey özetliyor ki o anlamda da çok önemli.
2: Sergi dönemin canlı tanığı olan yüzlerce obje ile geçmişi günümüze taşıyor. O objelerden biri de görmüş olduğunuz hesap makinesi.
0: Asırlık seçki sanayinin köklü mirasıyla yeni nesillerin yoluna ışık tutarak onlara ilham oluyor.
1: İstiyoruz ki gerçekten üretimin ne kadar önemli olduğunu, bu ülkede üretme inancını taşısınlar, görsünler bunun ne noktadan ne noktaya gelebildiğini. Aynı zamanda özellikle de çocuk ve genç ziyaretçilerimiz için bu bir ilham kaynağı olsun ve desinler ki ben bu ülkede ne yapabilirim.
0: Sergi 7 Şubat 2027 tarihine kadar Rahmi Koç Müzesi'nin Mustafa Vehbi Koç binasında ziyaret edilebilecek.
3: İngiltere'de iki ayaklı teslimat robotları sokaklarda test edilmeye başlandı. Merdivenleri ve dar geçitleri aşabilen robotun hızı saatte 6 kilometre.
4: İngiltere'de paket teslimatında yeni bir dönem başlıyor. İki ayaklı teslimat robotu test ediliyor. Güney Yorkshire bölgesindeki Barnsley kentinde test edilen robot, Avrupa'da dağıtım alanında ilk olma özelliği taşıyor. Iris adı verilen iki ayaklı robotun boyu 1 metre 20 santimetre. Saatte 6 kilometre hıza ulaşabilen robot, 15-20 kilogram ağırlığındaki paketleri taşıyabiliyor. Dikey yapısı sayesinde dar sokaklarda ve bina girişlerinde kolayca hareket edebiliyor. Daha önce de Sheffield'da 4 tekerlekli kutu robotlar denenmiş, ancak o robotlar dar sokak ve merdivenlerde başarısız olmuştu. Yetkililerse robotların kargocuların yerini almayacağını, aksine fiziksel yüklerini hafifleteceğini belirtiyor. Test süreci başarıyla tamamlanırsa Iris ve benzeri robotlar aynı zamanda sokaklarda daha sık görülecek.
3: Şimdi ekranlarınıza 4 Gibon'un Kocaeli'nden İzmir'e uzanan yolculuklarını getireceğiz. Sevimli hayvanlar artık İzmir'deki Yaşam Parkı'nda yaşıyor, ancak onları yalnız bırakmayan biri daha var. O da bakıcıları. Gibonların hasretine dayanamayan bakıcı İzmir'e taşınarak sevimli maymunları yalnız bırakmadı.
5: Benim için biraz üzücüydü ama bir gün kavuşacağımızı ümit ederek bekledim.
0: Beklediği o gün sonunda geldi. Bakıp büyüttüğü gibonlar için Kocaeli'den İzmir'e göç etti. Anne Savana ve 9 yaşındaki kızı Mula. Bir de Justin ve Bruna çifti var. 4 sevimli maymun Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Kocaeli'deki hayvanat bahçesi kapanınca yolları İzmir'e düştü. Gibonlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi ama geride kalan biri vardı. Onları 4 yıldır bakıp besleyen bakıcı Tuğçe Nur Bostancı Kocaeli'nde kalmıştı.
6: Maymun deyip geçmeyin, onlar Kocaeli Darıca'dan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan 4 gibon. Yıllardır bakıcılarının sevgisiyle büyüdüler, ancak hayvanat bahçesi kapanınca bir an olsun bakıcıları da onları yalnız bırakmayı düşünmedi. Aile gibi olduktan sonra yeni yuvalarını işte burada kurdular.
5: Çok yakın bir arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyormuşum gibi çok büyük bir özlem vardı. Onlar benim hem ailem hem en yakın arkadaşım, dostum, yani bilmiyorum, çok farklı bir duygu bu.
0: Bakıcı genç kadın haftanın 5 gününü gibonlarla geçiriyor.
5: Zekiler, onlar da bizim gibi temastan çok hoşlanıyorlar, birbirlerine dokunmaktan, bana dokunmaktan. Çok garip bir takıntısı var. Şapkayla yanınıza girdiğinizde veyahut bereyle fark etmez. Tutup onu başınızdan çekip alıp atıyor.
0: Bakıcıları gelince yeni yuvalarına kısa sürede alışan 4 gibonun şimdilik keyfi yerinde.
3: İstanbul Saat Festivali saat tutkunlarını bir araya getirdi. Farklı tasarımlardan koleksiyon parçalarına kadar pek çok modelin sergilendiği festivalden detaylar İrem Şimşek ve Okan Bıdıklı'nın haberinde.
7: Saatsiz olmuyor. Mutlaka saat takmam gerekiyor.
0: Birbirinden farklı tasarımlar, rengarenk kordonlar, ince bir zanaatın ürünü kadranlar.
8: Birkaç yıldır saatlerle çok ilgiliyim. Çok da hoşuma gitmeye başladı.
9: Kendi bildiğim bileli dijital saattir, otomatik saattir daha sonrasında kullanmaya başladım.
10: Gün içinde gözümüz sürekli zamanda.

0: saatten, kimi cebindeki telefondan bakıyor. Saate bir tutkuyla bağlı olan yüzlerce saat sever İstanbul Saat Festivali'nde bir araya geliyor.
1: İzmir'den buraya saat festivali için mi geldin?
2: Evet, meraklı olan arkadaşların görmesi için getirdim. Normalde çift saatte dolaşmıyorum.
3: Geldik, ziyaret ettik, seviyoruz. Kendi çapımızda var, 8-10 tane saatten oluşan, markadan oluşan saatlerimiz var.
4: Kadıköy'deki festivale ilgi yoğundu. Her yaştan saat severler farklı tasarımdaki saatleri ilgiyle inceledi.
5: Saat sektörüne, koleksiyonlara meraklı olduğum için geldim. Oradaki tabii mühendislik çok güzel.
6: Bizim yaş grubunda uzun yıllar boyunca kola bakarak yetişme telaşı olduğu için saatsiz olmuyor. Mutlaka saat takmam gerekiyor.
4: Festivale Macar sanatçı Tamás Feher de saat çizimleriyle katıldı.
7: This is my obsession.
8: Bu benim takıntım. Çocukluğumdan beri saatleri seviyorum. 6 yıl önce bu saat çizim koleksiyonuna başladım.
4: Saat Festivali pazar günü sona erecek.
9: Gaziantep'te Gastroantep Kültür Yolu Festivali coşkusu sürüyor. 111 tescilli ürüne sahip Gaziantep'in lezzetleri ziyaretçilerine keyifli deneyimler yaşatıyor.
4: İçli köfte, analı kızlı, baklava ve daha niceleri. Gaziantep'in lezzetleri bu festivalde buluştu. Kentte festival coşkusu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başladı. Festivale katılanlar 111 tescilli ürüne sahip Gaziantep'in lezzetleriyle damaklarını şenlendirdi.
10: Lezzettir, şifadır. Herkesi buraya bu hikayeyi yeniden okumaya, bu deneyimlemeyi yeniden tatmaya çağırıyoruz. Hem acımız var, hem ekşimiz var, hem tatlımız var. Kim ne istiyorsa var.
4: Festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve çocuklara yönelik programlar düzenleniyor. Festival pazar günü sona erecek.
9: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
11: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zerafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Elektronik müzikle klasik müziği aynı sahnede buluşturan Sinfoni ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Popüler isimlerin parçalarının senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacağı gecede canlı orkestra, DJ performansı ve görsel prodüksiyon bir araya gelecek. Konser bugün Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
12: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
11: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongresyum Ankara'da. Müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kasaba, Neyleyim İstanbul'u, Leyla gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser bugün Vadi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

0: Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Aynaya bakmam, kendimi bilmem, hayat acıtınca dünyayı sevmem. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.
1: Şimdi Adana'ya gidelim. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu festivale katılım yine yoğun oldu.
2: Adana'ya gidek mi? Kebabından yek mi? Hele kardeş gel gidek.
3: Çıldanımızla, karnımız mumbarımızla, içli köftemizle, karnı yarığımızla, fellah köftesiyle, dolmamız, sarmamız, şalgamımız, kebabımız, ciğerimizle hazırız. Adana'ya gel, ciğerimizi ye.
4: Beklenen gün geldi. Festival alanında dumanlar tüttü.
5: 10. Adana Lezzet Festivali'nde mangallar yakıldı, ateşler hazır. Şimdi sıra kebaplarda ve ciğerlerde.
2: Evet arkadaşlar, Adana'nın kebabı çok güzel. Şalgam yanında, of, 10 numara gidiyor. Şırdan da var baba.
6: Biz Kıbrıs'tan geldik.
5: Festival için mi geldin?
6: Evet.
4: Bu sene 10.sü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Adana'nın yöresel lezzetleri yine damak çatlattı.
7: Ciğer dediniz, rekor kesinlikle bende. Ben bir oturuşta 40 şişe yerim yani.
8: Burada tabii ki 70'e yakın lezzet durağımız var. Adana'nın ve Çukurova'nın tüm lezzetleri var. Kebabından şalgamına, şalgamından tatlısına kadar.
9: Vallahi çok mutluyuz. Her zaman böyle festival olsa yani gerçekten mutlu oluruz.
5: Burada hangi standa bakacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü her yerden farklı bir koku geliyor. Ciğerler, kebaplar, tatlılar, yöresel ürünler. Adana'nın tüm lezzetleri bugün burada festival alanında buluşuyor.
10: Böbreğe, mideye, dalağa, ciğere, bağırsağa her şeye faydalı.
8: Festival sadece lezzetlerin tadıldığı, sadece yemeklerin yenildiği bir festival değil. Bu festival şehrimizde ve çevre illerimizde çok ciddi bir sosyal hareketlilik, çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ve çok ciddi bir turizm hareketliliği yaşatıyor.
4: Festival bu yıl sıfır atık temasıyla düzenlendi.
8: Bu sene oturduk, bir karar verdik. Dedik ki bu seneki temamız sürdürülebilirlik ve sıfır atık teması olsun. Festivalimizde bunu yaşatmaya çalışacağız.
4: Festival pazar günü sona erecek.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece.

0: Yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama, 9'u hakkındaysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Eyüp Sultan Belediyesi ise CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili oldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi Başkan Vekili seçildi.

0: etmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
1: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
2: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
0: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
3: Cafer Parlak.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18 eşitlik oldu. Seçim dördüncü turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
3: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
4: Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Demirdirek'in geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler vardı. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi.
5: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
6: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
5: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
5: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
6: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
5: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
4: Yeni Parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye sordu. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında bulundu.
7: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.

0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
1: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu. Esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
0: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
1: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
2: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başka partiye katılacağı iddiası bir kez daha yalanlandı. Belediyenin basın merkezinden yapılan açıklamada her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu belirtildi. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri kullanıldı. 40 ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
0: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
3: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
2: Maltepe'de çöken ve 5 kişiyi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayı da ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmedi.
0: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
4: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
0: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini

0: kendisini hatırlamadığını belirtti.
1: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
0: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
2: Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez üssü Yalova olarak bildirilen deprem saat 22.08'de yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Panama'yı 7,7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar, yaralananlar oldu. Depremin ardından tsunami alarmı yaşandı.
0: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nınsa depremden etkilenmediği bildirildi.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri 2027'ye erteledi. Erteleme kararının siyasi gruplarla yapılan istişarelerin ardından alındığı duyuruldu. Seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki kısıtlamaları, güvenlik koşulları ve Gazze'deki insani kriz gösterildi. Filistin'de son genel seçimler 2006'da yapılmış, Hamas mecliste çoğunluğu kazanmıştı. Gazze'de ilan edilen ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre bu sürede İsrail saldırılarında 1481 kişi hayatını kaybetti. Gazze'liler ise ateşkes nerede diye soruyor.
0: Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak saldırılar ve can kayıpları durmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1481 kişi öldü, 5254 kişi yaralandı.
3: Ateşkes olduğunu duyuyoruz ama gerçekte hiçbir ateşkes yok. Televizyonda Gazze'de ateşkes sağlandığını söylüyorlar ama nerede bu ateşkes? Eğer ateşkes varsa neden her gün saldırı oluyor? Her gün ölenler, yaralananlar var.
0: Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Gazze'nin yaklaşık 2/3'ünde kontrolü sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık 2 milyonluk nüfusunun büyük bölümü ise kıyı şeridinde, çadırlarda ve hasarlı binalarda yaşıyor.
4: Ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama hiçbir konuda ilerleme görmedik. Ölümler aynı, yerinden edilmeler aynı. Sınır kapıları açılmıyor, yardım gelmiyor. İnsanlar bir yudum su bulmakta bile zorlanıyor.
0: Şimdi Gazze'yi yeni bir tehlike bekliyor. Ağır kış şartları.

0: Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, Gazze nüfusunun neredeyse tamamının barınmaya ihtiyaç duyduğunu, kışlık barınma malzemesi ihtiyacının ise sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıkladı. El Niño nedeniyle beklenen şiddetli yağışların hasarlı binalar ve altyapı nedeniyle sel riskini daha da artırmasından endişe ediliyor.
1: Sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.
2: Londra'da binlerce kişi Gazze'deki ateşkesin birinci yılında Filistin'e destek için yürüdü. Göstericiler İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi.
0: Filistin bayraklarıyla yürüdüler, İsrail'e yaptırım istediler. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Yürüyüş güzergahının yakınında daha küçük bir İsrail yanlısı grup toplandı. Polis iki grubun karşı karşıya gelmemesi için aralarında güvenlik hattı oluşturdu. İngiltere ile İsrail arasında ise son zamanlarda diplomatik gerilim yaşanıyor. İki ülke geçtiğimiz günlerde İsrail'in kapatılmasını istediği Doğu Kudüs'teki yaklaşık 200 yıllık İngiliz diplomatik misyonunun daha sınırlı bir yapıda açık kalmasında uzlaşmıştı. İngiltere Yeşiller Partisi de geçen hafta Siyonizmi ırkçılığın bir biçimi olarak tanımlayan kararı kabul etmişti. Karar İsrail hükümeti ve İngiltere'deki Yahudi kuruluşlarının tepkisini çekmişti.
2: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Almanya'nın Neuss kentinde yapıldığı programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki arabulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi. Türk toplumuna yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Neuss kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde arabulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi.
3: Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Ve bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var. Artık Türkiye için özellikle komşuluk coğrafyasındaki krizlerde arabulucu olmak, istikrar sağlayıcı olmak bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bölgesindeki bütün devam eden şu anda Ukrayna-Rusya savaşı olsun, Gazze'deki soykırım olsun, İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açtığı savaş olsun, bunların hepsinin bitmesi için en proaktif politikayı, diplomasiyi yürüten ülke konumundadır. Ve Türkiye daha güçlü olduğu sürece dünyanın istikrar sağlayıcı, sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edecektir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise konuşmasında Avrupa'da artan İslam karşıtlığına dikkat çekti.
4: Hiçbir vizyonu olmadan, hiçbir programı olmadan sadece yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve antisemitik bir anlayış üzerinden hareket eden anlayışa karşı muhakkak daha etkin mücadele edilmesi gerektiği kanısındayım.
2: Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kenan Aslan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Aselsan tarafından geliştirilen Gökalp İHA ünleme sistemi bir testten daha başarıyla çıktı. Hedef drone tam isabetle imha edildi.
0: Hedef drone radarla tespit edildi. Avcı drone harekete geçti. Düşman drone'unu havada imha etti. Aselsan'ın geliştirdiği Gökalp İHA önleme sistemi yeteneklerini sahada sergiledi. Ankara'daki Aselsan Oğulbey Teknoloji üstünde gerçekleştirilen demo faaliyetinde hedef drone önce Aurora radarı tarafından tespit edildi. Anlık veriler komuta kontrol yazılımı üzerinden Gökalp E1 avcı drone'una aktarıldı. Gökalp E1, hedef drone'a doğrudan çarparak havada imha etti.

0: Tamamen mobil yapısıyla araçlara entegre edilebilen sistem, radar ve elektro-optik sensörlerle tehditleri tespit ediyor. Avcı dronlarla tehdidi otonom olarak etkisiz hale getiriyor. Aselsan'a göre başarıyla tamamlanan test, sistemin farklı bileşenlerinin birlikte çalışma ve havadaki tehditleri önleme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
1: İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
0: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
2: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
0: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
2: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
0: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Vanlı Karahaydar soruşturmasında yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulundu. Ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha tutuklandı.
0: Deste deste döviz ve banknotlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiği. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. 8 şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Tutuklu Hakkı Doğan'ın verdiği ifade ekipleri Antalya'ya götürdü. Bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Soruşturmada daha önce İstanbul'da araçlarda 934 milyon lira ele geçirilmişti. Böylece ele geçirilen paraların toplam nominal değeri 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sahte döviz şüphesi. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek karşılarındaki kişileri etkiledikleri, büyük para transferleri gerçekleştirdikleri izlenimi oluşturdukları ve bu yöntemle para topladıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle 6 Ekim'de Ankara merkezli Beşil'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık, milyarlarca para trafiğinin arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Paraların kaynağı, yurt içi ve yurt dışındaki transferler, şüphelilerin mali ilişkileri ve olası yeni mağdurlar inceleniyor.
1: Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki Nazlı Çokgezme eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme katil zanlısının cezasında iyi hal indirimine gitti.
0: Birlikte yemek yediği eşini katletti. Katil zanlısı kocaya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre Nazlı Çokgezme yaşadıkları bir tartışma

0: Nedeniyle iş yerinde yatıp kalkan eşi Emir Çokgezmen'in gönlünü almak için onun sevdiği yemekleri yapıp iş yerine götürdü. Çift, Emir Çokgezmen'in tespit dükkanında yemek yerken yeniden tartıştı. Emir Çokgezme, 45 yaşındaki kadını başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan zanlı tutuklandı. Hakkında açılan davada mahkeme son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından olay sonrası kaçmaması, duruşmadaki iyi hali, sabıkasız olması gerekçeleriyle cezayı 18 yıl 6 aya indirdi. İki tarafın avukatı da kararı istinafa taşıdı.
1: Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahlı ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silahsa bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da bir sürücü yol verme meselesinden tartıştığı sürücüyü takip etti. Bununla da yetinmeyip seyir halindeki araca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçta 2 çocuk vardı. Yaşanan korku cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Aa, arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Yol verme tartışmasında silahını çekti. İçinde çocukların dolduğu araca ard arda ateş açtı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yusuf Enis Güler, kız kardeşlerini okuldan almış eve dönüyordu. İddiaya göre okulun önünde çocuklara yol verince arkasındaki sürücü kornaya bastı.
3: Her zaman geçtiğim bir okulun önü vardı. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi. Hep arkadaki kornaya bastı. Yanıma yaklaşarak burada yol mu verilir? Küfür etti.
0: Sürücü bununla da yetinmedi. Silahını çekip tehditler savurdu.
3: Arabamın önünü kırarak dışarı dolu silah göz çıkardı. Ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim.
0: Silahlı sürücü tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı.
3: Bir tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Baktım peşimi bırakmıyor. Ben de hemen yukarıda bir ara sokak vardı. Kendimi ara sokağa attım.
0: O sırada sürücü birdenbire ateş etmeye başladı.
2: Arabada kız kardeşlerim var. Silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Yusuf Enes Güler ve iki kardeşi büyük korku yaşadı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Kurşunlar otomobile isabet etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. 51 yaşındaki silahlı sürücü kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
3: Geçiyorum yandan. Zaten çocukları okula yetiştireceğim. Hani dedim.
1: Aydın'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı.
0: Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. İkisi de şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir yolu Germencik mevkiinde oldu. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan otobüs Aydın'a doğru gidiyordu. O sırada bir minibüs emniyet şeridinden yola çıktı. Duramayan otobüs minibüse çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. Yapılan incelemede takla atan minibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

0: başlatıldı.
1: Diyarbakır'da 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın Bağlar ilçesinde bir sitede çıktı. Apartmanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Dumandan etkilenenler evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları balkonlardan ve pencerelerden alarak kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Ayrıntılar haberimizde.
0: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
2: Kürsü teşriflerini arz ederim.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
1: Dijital ayak izi kavramını son yıllarda daha çok konuşur olduk. Artık sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalıyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıyor. Üstelik buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Peki sistem nasıl işleyecek? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
3: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
4: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
5: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
0: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları tek bir tık yetiyor. Paylaşılan içerik bir daha silinemiyor. Hatta çoğu zaman mağduriyete de yol açıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.
5: Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
3: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adım zar attığımız zaman.
0: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
6: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
7: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki, ardından da kaldırılma sebebi giriliyor. Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
0: Google bu başvuruları tek tek inceleyecek.
5: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise

0: kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
1: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
2: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
3: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği, her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
4: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk'e, Habertürk gündeme başlıyoruz. Konuşacağız konuklarımızla birlikte her zaman olduğu gibi. Ataşehir'de bugün belediye AK Parti'ye geçti, Cumhur İttifakı'na. Aynı şekilde Eyüp Sultan Belediyesi'nde de yine bir seçim vardı. Orada da CHP'de kaldı. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası yalanlandı Ankara tarafından, belediye tarafından. Ona da bakacağız. Hasan Basri Yalçın'ın bir iddiası vardı. Bir büyükşehir belediyenin daha AK Parti'ye geçeceği yönünde akla gelen, sosyal medyada daha doğrusu tartışılan Muğla, Balıkesir ve Ankara oldu. Buna Mansur Yavaş hayır dedi. İhtimallere bakacağız. Bir taraftan Özgür Özel'den açıklama var. Cemil Tugay yanıtı aslında bu Kılıçdaroğlu'na. Sert. Bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım dedi. Kılıçdaroğlu ne söylemişti de bunu söyledi. Ona da bakacağız birazdan. Yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. CHP'nin niye ikiye bölündüğüne dair bir ittifak olur mu? Acaba yeni partiye bir kapı mı aralandı? Seçimde böyle bir şey görür müyüz? Bunun ihtimalini de yine aynı şekilde tartışacağız. Kimlerle hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Mehmet Metiner, AK Parti 26. dönem milletvekili. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hepimize. Sadi Özdemir, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Alişer Delek, gazeteci bizimle birlikte bu akşam. Alişer,
3: merhaba.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Faik Tunay, CHP 24. dönem milletvekili. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Doktor Sermet Erdem de bizimle birlikte, hukukçu kendisi. Hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar.
0: Ve uzaktan bağlantıyla Doktor Nurettin Kalkan da bu akşam bizle, siyaset bilimci. Siz de hoş geldiniz Nurettin Bey.
5: Hoş bulduk Semih Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hepimize. Şimdi hem Ataşehir'de hem de Eyüp Sultan'da başkan vekilliği seçimi oldu. CHP bir ilçeyi korudu, bir ilçe AK Parti'ye geçti. Koruduğu yer Eyüp Sultan. AK Parti'ye geçen noktaysa Ataşehir, başkan vekilim Cumhur İttifakı kazandı. Eyüp Sultan'daysa CHP başkan vekilliğini bu noktada korudu. Şimdi 3. turda CHP ve AK Parti adayları 18'er oy almıştı Eyüp Sultan'da. Bir gerilim yarattı tabii bu da. Ama son turda 19 oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi. 18 oy Cumhur İttifakı'na verildi. Buradaki 2 oy geçersiz sayıldı. Ve 16 oy aldı AK Parti. MHP oyları da 16'da kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı. Cafer Parlak da yeni başkan vekili olarak seçildi. 5 CHP'li üyenin burada Cumhur İttifakı'na oy verdiğini gördük. Konuşalım, arkasından da Ataşehir'e bakacağız. Ne dersiniz Mehmet Metiner? Eyüp Sultan'la başlayalım. Hatta orada bir tartışma da var. Onu da birazdan hazır olduğunda vereceğiz.
1: Buyurun. Benden mi başlıyoruz?
0: Evet, evet. Faik'ten sizinle, mi? Sizinle birlikte.
1: Eski bir CHP'li olarak. Faik, sen
4: nasıl uygun görürseniz.
0: Buyurun Faik Bey. Mehmet Metiner öyle uygun
1: topu
0: buldu.
1: Topu sana atalım.
4: Teşekkür ederim. Evet. Şimdi İzmir bile AK Partili olduktan sonra şu gelebilir akla, ya daha konuşacak ne var? Ama aslında tam da konuşma zamanı. Bu bir dönemde devam eden bir furya. Tabii en kolay şey iktidarı suçlamak. Ben de çok eleştiriyorum. Etik olarak bir defa transferleri doğru bulmadığımı ifade edeyim. Yani belediye başkanı transferi, milletvekili transferi. Ama Türkiye'de bunlar her zaman olmuş. 94-99 dönemi özellikle aşırı derecede bir belediye başkanı geçişi var partiler arasında. Tabii o zaman 3100 belediye var, şimdi 1400 belediye var. Ama bu dönemki kadar transfer, milletvekili olsun, belediye başkanı olmamış. Ama demin tanıtırken, konuşurken çok enteresan bir şey söylediniz. Şimdi meseleye sadece şöyle yaklaşabilirdik. Evet, iktidar çok güçlü, istediğini istediği gibi yapıyor. Siyaseten pek etiğe dikkat etmiyor, alıyor, geçiriyor, transfer ediyor. Ama 5 tane Cumhuriyet Halk Parti üye Cumhur İttifakı'na oy verdi dediniz. Bu belediye için geçerli değil. Geçen belediyelerin genelinde ya 1, ya 2, ya 3, bazen sizin söylediğiniz gibi 5 tane biri olduğu oluyor. Bunlar olmamış olsaydı ben bu stüdyoda %100 şöyle bir konuşma yapabilirdim. Kardeşim bu olmaz, ne etiken ne ahlaken doğru değil derdim. Ama şimdi bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi bölündü, içinden yeni bir parti çıktı. Sanki iki partinin mensupları, ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili yaptım, parti meclis üyeliği yaptım, CHP sayesinde var oldum. Ondan önceki siyasi hayatım tabii var ama ya bu kadar düşmanlık, bu kadar birbirine kötülük, bu kadar hoyratlık olmaz. Hep şunu söylüyorum, okuma yapamıyorlar karşıdaki Recep Tayyip Erdoğan. Bakın beğenirsiniz beğenmezsiniz. Tekrar söylüyorum. Etik olarak, ahlaki olarak bence transferler doğru değil. Ha seçmen buna nasıl yaklaşacak? Bunu da 2029'da göreceğiz. Yani ben seçmenin de buna çok sıcak bakacağını
0: az
4: düşünmüyorum.
0: Az önce Erdoğan vurgusu yaparak tam olarak neyi anlatmaya
4: çalıştınız? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bakın İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir videosu çıktı eski konuşmaları. Dedi ki ben milyonda bir ihtimali olsa geçmem. Ama geçersem de annem beni evlatlıktan reddeder, eşim de beni boşar dedi. E peki katılım töreninde ne oldu? Sahnede eşiyle beraber yer aldı. Siyaseten doğru bir şey. Şimdi bakın tekrar söylüyorum insani olarak eleştirilir. Şunu söyleyebilirim. Yani muhalefet tarafında yer alan birisi olarak. Ya adam bunu söylemiş eşi. Hayır siyaseten şu. Güç. Siyaset bir güç sanatı. Kumda oyun oynamıyoruz. Yani bir belediye başkanı diyor ki beni eşim bile reddedebilir. Ama kürsüye geçerken eşiyle beraber çıkıyor. Ama bence işin kritik noktası şu, biraz önce söylediğim gibi, seçmen buna nasıl tepki verecek? Yani sokağın nabzını tuttuğunuz zaman, buradaki çok değerli konuklar, herkes sokağın içinden geliyor, nabzını tutuyor, mesleğe gereği, siyaset gereği. Ben seçmenin bu parti geçişlerine, belediye başkanları tutuklandıktan sonraki belediye meclisinde olanlara veya işte bazı şeylere çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Ama bunu 2029 yılında göreceğiz. Yani 2009 yerel seçimde nasıl tepki vereceğini hep beraber
0: peki
4: göreceğiz.
0: Bir ses bir var. Onu da bir dinleyelim. Görüntüyü bir ekrana getirelim. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Hazırsa.
2: Cafer Parlak.
3: Buna itiraz edeyim. Bakabilir misin?

0: Muhammed Çakır. Bir bakın. Kontrol edin. Cafer Parlak.
1: Şimdi
0: değerli meclis üyeleri,
1: itiraz dilekçelerimizi verelim mi ondan?
0: Verin siz, verin. Dördüncü turda Cafer Parlak 19 geçerli oy. Muhammed Çakır 16 geçerli, 2 geçersiz oy. Dördüncü turda başkan vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
2: Meclis üyemizin eğer bu iradesini reddederseniz görevinizi kötüye kullanmış sayılırsınız Sayın Başkan. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz efendim.
0: İtirazınızı yaptınız. Ben itirazınızı reddettim. Yasal yolları elbette kullanacaksınız. Teşekkür ediyorum.
2: Ben kafamda uydurmuyorum. Teşekkür ediyorum. Kapatamazsınız.
3: Burada şimdi Sermet Bey, itiraz neye oldu?
4: Ya şimdi bazı belediye meclis üyeleri destekledikleri adayın ismini yazarken harf hataları, imla hataları veya yazım
3: bunun
4: yanlışları.
3: Bunun daha kabul görür bir yolu yok mu? Yani hani böyle elle yazmak yerine
4: maalesef
3: başka...
4: Şu an belediye meclis pratiği bu. Yani 5393 sayılı belediye kanunu bu. Pratikte bu şekilde. Geçmişte Bayrampaşa'da yaşandı, Üsküdar'da yaşandı. Bu üçüncüsü. Şimdi ben başka...
3: Bir harf hatası bile olsa geçersiz mi sayılıyor?
4: Ya burada aslında doğru değil bu yaklaşım. Yani harf hatası olsa bile oradan kimi desteklemek istendiği, kimin oy aldığı iradesi net.
3: Ortaya çıkıyor.
4: Ortaya çıkıyor ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Milletin iradesi nerede? Bakın 2024 yılında millet, değil mi? 2 yıl önce, 2,5 yıl önce önüne sandık geldi. Bir sürü belediye başkanını seçti, göreve gönderdi. İçinden görevi kötüye kullananlar, görevle bağdaşmayacak işler yapanlar olmuştur. Buna hiç itirazım yok. Bunlarla ilgili yargı mekanizması işlesin, gereğini yapsın. Yerine de keşke bence kayyum, yani vali ya da kaymakam göreve gelse de bu tür hadiselerden gerçekten toplum kurtulsa. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin enerjisini burada bir harf doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış, ne yazmak istemiş, bunu harcamak yerine daha büyük işlere harcasak. Neden bunu söylüyorum? Bence yerel yönetimlerde temsil kabiliyeti ortadan kalktı. Artık tüm siyasi aktörlere düşen bir ödev var. Bir anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin yenilenmesine karar vermek. Bakın, bu kakofoniyi sandık temizler. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi. Hatta neydi DEM bunların şu anki adı? Demokratik ne açılımı? DEM Parti. DEM Parti, altısı bir araya gelsin, parlamento, yeni yol bir de, yedisi. Bir anayasa değişiklik komisyonu kursunlar. 2027 yılının Mayıs ayında genel seçimleri yenilesinler.
3: Yerel
4: seçimleri. Demokrasi bu yükü kaldırmaz.
3: Peki.
4: Bakın, belediye başkanlığı belirlemek adliyelerin görevi değildir. Belediye başkanlığı belirlemek gazetecilerin görevi değildir. Belediye başkanlığı belirlemek belediye meclisinin de asli görevi değildir. Belediye başkanlığı belirlemek o mahallede oturan ve seçme hakkına sahip olan seçmenin görevidir.
3: Peki.
4: Hakkı sahibine iade etsinler artık.
3: Mehmet Metiner, evet. Şimdi milletin iradesi diyor Sermet Bey. Bir buraya vurgu yaptı. Nerede milletin iradesi, nerede diyor. Bir de yerel seçim yenilenmeli.
5: Tabii
3: katılır
5: ki.
3: Mısınız?
5: Yani önce şu kavrama bir açıklık getireyim. Transfer kelimesi doğru bir tanımlama değil. Biz partimize hiç kimseyi transfer etmiyoruz ama bütün gönüllü katılımlara da açığız. Hangi partide olurlarsa olsunlar. Partimizin kurucu ilkelerini benimseyen, AK Parti'ye katılması halinde daha fazla hizmet edeceğine inanan herkese kapımız ardına kadar açıktır. Bu millet iradesinin transfer kelimesiyle itibarsızlaştırılmasını doğru bulmuyorum. Bunu öncelikle belirteyim.

0: Millet iradesi dediğimiz irade tabii ki soyut bir tanım aslında. Nedir ya yani millet iradesi? Sandıktan çıkan iradenin kendisi elbette ki millet iradesidir ama bir de anayasa var, yasalar var, millet iradesini kullanan insanlar var. Diyelim ki seçilmiş milletvekili herhangi bir partiden seçiliyor. Seçilmiş belediye başkanı. Bir de onun kendi bir iradesi var. Şimdi biz millet iradesi deyip seçilmiş herhangi bir insanı bir ömür boyu artık o partiye mahkum etmek gerektiğine inanırsak o zaman da o bireyin iradesini ortadan kaldırmış olur. Seçme özgürlüğünü. İnsanlar pekala parti değiştirebilirler. Ben prensip olarak buna çok taraftar bir insan değilim.
1: Bir
0: Mesela.
1: sonraki seçimi beklemek bir yol değil mi?
0: Ben olsam mesela ben milletvekiliysem partimden istifa etmesem milletvekilinden de istifa etmesi gerektiğini ben yaparım bunu. Belediye başkanıysam bu kuramsal olarak her birimizin durduğu yeri göstermesi bakımından anlamlı sözler olabilir. Ama şimdi aynı zamanda bir bireyin seçilmiş bir milletvekilinin, seçilmiş bir belediye başkanının, seçilmiş bir belediye meclis üyesinin bir partinin artık ömür boyu sandıktan çıkmıştır diye şeye rapt edilmesi de doğru değil. Şimdi kanun ne diyor? Belediye başkanı şu veya bu nedenle görevden alınırsa belediye meclis üyesi toplanırlar, kendi başkanlarını seçerler diyor. Dolayısıyla burada kanuni bir işlem söz konusu. Hukuki bir prosedür söz konusu. Ha o esnada belediye meclis üyelerinin değerli üyeleri, her partiden değerli üyeleri pekala kendi partisinin adayı yerine bir başka partinin adayına çünkü aynı meclisle beraber çalışıyorlar. Herhangi bir ismin daha fazla yararlı olabileceğine inanabilirler. Veyahut da seçildikleri partiden artık hiçbir umut görmüyor olabilirler. Yola çıktıkları idealleriyle yolda karşılaştıkları davranışların birbiriyle çeliştiğine inanabilirler. Dolayısıyla bu tür seçimlerde tercih oyları farklı olabilir. Bu da kanunun gereğidir. Siz şunu diyemezsiniz yani millet iradesi CHP'li bir insanı belediye başkanı seçmişse o belediye başkanı şu ve bu nedenle tutuklandığında meclis üyeleri hangi partiden seçilmişlerse mutlaka sayısal çoğunluk da onlarda ise onlardan biri belediye başkanı seçilmedi. Eğer seçilmezse bu millet iradesine aykırıdır derseniz bu da şey olmaz. Yani yeryüzünün hiçbir yerinde böyle bir demokratik uygulama yok yani. Tabii Türkiye'de partiler demokrasisi var. Ne yazık ki partiler demokrasisi var. Keşke olmasa. Evet partiler demokrasinin çok önemli unsurlarıdırlar, aparatlarıdırlar, onsuz olmazlar ama partinin her şeye dönüştüğü bir ülkede de milletin iradesinin de bir anlamı kalmıyor. Çünkü parti önüne adayları koyuyor. Sevgili Faik biliyor işte yani. Millete hangi isimlerin layık görülmesine parti genel merkezleri karar veriyorlar. Belediye başkanlarına parti genel merkezleri karar veriyorlar. Milletin kendisi karar vermiyorlar. Millet seçtikleri partiye sadece oy veriyorlar. Belki de listede hiç bir zaman selam bile vermeyecekleri adayları milletvekili diye, belediye başkanı diye seçiyorlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de millet iradesini belki yeniden kuramsal açıdan tanımlayıp bunu yasalarımıza, anayasamıza yeniden derc edebiliriz. Bu konudaki bütün önerilerin çok anlamlı ve değerli olduğuna inanıyorum. Ama buradaki olay şudur. Hukuki bir prosedür işliyor. Siyasi arka planı ne olursa olsun, belediye meclis üyeleri hangi sahiplerle tercih değiştirmiş olurlarsa olsunlar. Biz onların niyet sorgucuları değiliz. Ama hukuki bir süreç işlerken, belediye meclis üyeleri, belediye başkan vekillerini seçerlerken, bunun çok acımasız, siyasi kıyıcı bir dille suçlanmasını doğru bulmuyor.
1: Peki. Nurettin Bey artık kendi
2: Buyurun.
1: partisine inanmıyor olabilir. Yani geçebilir dedi Mehmet Metiner. Ne dersiniz?
2: Ya şimdi burada Sermet Bey'in dediğinde de haklılık payı var. Mehmet Metiner'in dediğinde de şöyle bir haklılık payı var. Şimdi evet, siyasi partiler Türk demokrasinin bütün demokrasilerde çok önemli bir unsur. Demokrasilerin yapı taşı. Fakat aynı zamanda seçmen ve aday arasında bir vekalet ilişkisi de var. Şimdi ben Sermet Hoca'ya katılıyorum. Ama özellikle yerel seçimlerde adayın profili de ön plana çıkıyor. Yani bir aday partisinden ziyade kendi emeğiyle seçildiğine

ikna da olabilir. Ama burada ben bunun bir yasa ya da anayasayla düzenlenmesi gerektiği konusunda çok taraftar değilim. Çünkü kıymetli konuklar daha iyi hatırlayacaklardır. Benim yaşım biraz genç kendilerinden. 1982 Anayasası zaten milletvekili geçişlerini kısıtlıyordu 1995'e kadar. Doğrudan geçemiyorlardı milletvekilleri. O zaman da hülle partileri peyda olmuştu. Yani bir süre bağımsız kalıp bir parti kurup ondan sonra geçmek istedikleri partilere geçebiliyorlardı. Yani bu

0: Belediye başkanlığında durum daha da farklı. Orada da direkt kısıtlayamazsınız. Çünkü şunu da söyleyebilir siyaset felsefesi açısından. Ya benim evet partimle bir aidiyet ilişkim var ama seçmenle de bir vekalet ilişkim var. Ben siyasi partimin benim benimsediğim ilkelere ya da mutabık kaldığımız ilkelere göre hareket ettiğini artık düşünmüyorum. O ilkelerden saptığını düşünüyorum. Sorumluluğum seçmenlere, partiye değil düşüncesi de burada ön plana çıkabilir. Yani herkes kendini meşrulaştıracak argümanlar üretebilir. Benim şöyle bir önerim var burada. Eğer tercihli oya geçilirse, yani hem siyasi parti ambleminin değerli olduğu hem de adayın milletvekilliği özelinde konuşuyorum bunu. Adayın da öneminin ön plana çıkartıldığı, şahsiyetinin ön plana çıkartıldığı sistem tercihli oydur. Bu sisteme tekrar dönülebilirse o zaman adaylar ve partiler arasında belki bir denge sağlanabilir. Bir de tabii bu kadar bu meselenin gündemde sıcak kalmasının sebebi Faik Bey'in yayının başında dile getirdiği gibi bu geçiş frekansının son dönemde hayli artması. Yani 31 Mart 2024 yerel seçimleri Türkiye'de henüz bitmedi. Hala devam eden bir seçim var. Ve bunun da ben Sermet Hoca'ya da katılıyorum. Rahatlatmak için Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı var. Fakat bu yasal yollar işte önünü tıkayalım. Bunlar da Semih Hanım en nihayetinde aşılabilecek meseleler. Burada siyaset sadece yasayla meşrulaşmaz. Aynı zamanda etikle, prosedürle, teamülle, gelenekle meşrulaşır. Bunun da altını
1: Peki.
0: çizmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki.
2: Nihai hakem emanetin sahibi millet. Kimse milletten korkmasın.
3: Kesinlikle. Kimse çıksın milletten milletin üstünde karşısına. Değildir zaten.
2: Çünkü temsil kabiliyeti kalktı bu belediyelerin.
4: Şöyle, şimdi aslında biz iki farklı şeyi konuşuyoruz. Bir tanesi bir başkanın kendi iradesiyle parti değiştirmesi. Burada doğru, bunu kanunla vesaireyle engellemek pek mümkün değil.
1: Cemil Tugay doğru örneğim değil. Yani mesela değil mi son?
4: Hı. Çünkü bunu diğer STK'larda da gördük. Yani mesela odalarda vesaire, hani sanayi odaları, ticaret odalarında bir dönem kanun çıkarıldı. Ama Anayasa Mahkemesi'ne gidildi ve 20-25 yıl başkanlık yapanlar var. Bu başka bir konu. Burada ben de hani aslında şunu hatırlatmak lazım. Merhum Alev Alattı'nın bir sözü var hani. Evet. Hukuka uygun olan her şey helal değildir. O tamamen etik bir konu. Ama ikinci tartıştığımız başlık altında konu da şu. Başkanın görevden alındığı ya da işte geçici olarak görevden alındığı ve başkan vekili seçilecek durum. Burada milletin iradesi meselesi bence daha fazla öne çıkmalı. Hani
1: ne yapılmalı?
4: Şöyle bir şey var. Tabii ki orada da kanunla bir şeyi engellemek vesaire o da pek mümkün değil. O zaman da yine bir takım transferler olabilir. Orada bence siyasette bir anlayış değişikliği lazım. Etik, ahlak, gelenek diyelim, demokratik vurgu diyelim. Şimdi şöyle baktım ben. Ataşehir'de %56 CHP almış, %35 AK Parti almış seçimde. Ben siyasi bir duruş şeklinde bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Ataşehir'de CHP'li belediyenin çok iyi işler yaptığını düşünmüyorum. Ama şimdi orada bir problem olduysa, ki önceki belediye başkanı döneminde de olmuştu. Ve belediye başkanı artık görevden alındıysa AK Parti'ye düşen bir şey var. Ben burayı ele geçireyim yerine siyasetteki etik ahlak bence AK Parti açısından da doğru olan buydu. CHP'li birinin seçilmesine yol vermeliydi. Yani ilçe ilçe, illeri tabii illerde de daha farklı tablolar var. Bu fırsattan faydalanalım. Bir keşmekeş var. Oradaki siyaset bölündü. Buraları ele geçirelim. Bunun sonucu siyaseten de hesaplanmalı. Sadece etik de değil. Burada bence
1: burada siyasi
4: açıdan yanlış yapılıyor.
1: Neden?
4: Ama
1: yanlış olan ne?
4: Şundan dolayı %56, %35. Şimdi seçim olalı işte 3 sene mi oldu? 2 sene mi? 3 sene oldu.
5: 2,5 sene.
4: 2,5 sene oldu.
2: Tam 2,5 sene.
4: Ve burada bir problem daha var. Yine siyaset açısından söylüyorum. AK Partisi'nden söylüyorum. Şimdi İBB başta olmak üzere bütün işte davalar devam ediyor. Gerçekten çok yanlış işler var ve konuşursak, derin konuşursak çok şey konuşuruz. O ayrı bir başlık. Ama şöyle düşünün. O süreci Cumhuriyet Halk Partisi ya da şimdi yeni parti ne olarak anlatıyor? Diyor ki bu bir siyasi bir...

0: bir operasyondur diyor. Siyasi operasyon diye söylediğiniz şeyi bu soruşturmalar devam ederken çok da seçmen bazında tutturamayabilirsiniz. Ama her görevden alınan yolsuzluk vesaire dosyalarıyla, ki çoğunda dediğim gibi doğruluk var, sıkıntı var. Ama o zaman şöyle oluyor. Onu da aldılar, onu da aldılar. Yerine de AK Partili başkan seçildi.
1: Tamam, bu olmamalıydı. Örneğin siyasi açıdan doğru değil.
0: Siyasi açıdan
1: Ataşehir üzerinden örnek verdiniz. 156 seçimle gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü başkan vekilliğinde de açmalı ve ona bırakmalısınız.
0: Ya bu o kadar zor bir şey mi ya?
1: Tamam. Cumhur İttifakı burada devreye girmemeli.
0: Oysa burada biz
1: siyaseten
0: etik
1: doğru değil.
0: Etik ve ahlak açısından bir temennide bulunabiliriz. Ama kalkıp hani İşte kanun çıkarılsın. Bugün sanırım CHP'den birisi teklif verecekmiş ya da vermiş. Belediye başkanları başka partiye geçemezsin falan. O şey için söylüyor. Belki İzmir için daha çok. Hani oradan hareketle söylüyor. Yeni geçecekler için söylüyor. Bu da olmaz. Ortada iktidar ve muhalefetin sana oluyorsa iyi, bana oluyorsa kötü ya da tersi. Bu anlayışlardan siyasetin uzaklaşması lazım. Bunun çok kötü bir sonucu da
2: ama
0: var
2: şu. Ama kendileri de CHP'den koptular, başka bir partiye geçtiler.
0: Tabii ki.
2: Yani bu ama, şey değil. Bir ama, de şu var üstad, ben yani mesela AK Partiliyiz, böyle ele geçirme, çok tuhaf siyaset yapan insanlar
0: için. Yok, ben kendi adıma söylemiyorum.
2: Tabii, yok yani ele geçirmek gibi bir şeyimiz yok ama bakın, yani
1: siz o ifadeyi kullandınız
2: kanuni,
1: ya.
2: Kanuni bir hakkımız var. Bu hakkınızı da şey yapmayın.
0: Siyasetin malzemesi böyle edilir diyorum. Yani bu şekilde konuşuyorum.
2: Bakınız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan Çilir cezaevine gönderildi. CHP'nin adayı halbuki İmamoğlu'ydu. Bekleme
1: çok duyuyoruz ya Silivri'yi.
2: Ya demedi ki yani AK Parti seçildi, bak Büyükşehir Belediye
3: onlar
2: Başkanı cezaevine gönderdi.
3: Mehmet Bey geldi şimdi,
2: ama hayır onlar bu için yanlış de değil. Hayır. Kanunda böyle bir hak varsa bütün siyasi partiler bu hakkı kullanırlar. Meclis üyeleri kendi siyasi tercihlerini kullanabilirler.
0: Efendim, ama sen şimdi adaları nasıl şey yapacağız? İkiye yani adalarda...
3: Ama zaten sorun o
0: değil. AK Parti tabanla izahı da zor.
3: Ama bu bir istisnai yani, olmayı da geçti. Her yerde var.
2: Yani, öyle demek AK Parti demek ki umut olmaya başladı.
3: Çok doğru bir ülke olan
0: tamamış. Tabii ki.
1: Tam AK Parti umut olmaya başladı demek diyor her yerde.
3: Güneş motor olaylarını unutamamış bir toplumuz değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz.
0: Eleştirdiğin siyaseti yapmamalısın.
3: AK Parti umutsa, halk da buna inanıyorsa getirsin sandığı önüne. Alsın belediyeleri, devam etsin.
2: Bakın mesela Cemil Tugay. Yani sizin partinizdeyken iyi, bizim partimizdeyken
3: kötü. O değil.
2: Mesela, ama şu an ne yapılıyor? Kıyıcı bir dille.
3: Bakın, üç belediye değilse.
2: Bunlar doğru şeyler değil.
4: Tek bir soru sorabilir miyim? Evet. Konunun hakkını almadan. Uzun yıllardır Tayyip Bey'le berabersiniz reiste. Yani çizginiz çok net. Sizi hep takip ederim. Bugün olanları 2001 yılında AK Parti kurulduğu zaman, o zaman ben Anavatan Partisi'nin genç kolu başkanıydım. Silme tek başınıza iktidara geldiniz. 2002 yılında ilk kurulan AK Parti bugün yaptıklarını yapar mıydı? Bu belediye başkanlarını bu kadar alır mıydı? Bence almazdı. Tayyip Bey'e gelseler bile kabul etmezdi.
1: Peki bugün bence niye bunu yapıyor?
4: Bunu sormak lazım.
2: Bakınız, şöyle bir soru sorsanız çok anlamlıdır.
4: Samimiyetle sordum.
2: Bak, yani siyaseti etiğiyle, millet iradesiyle yeniden anlamlı bir zemine oturtalım. Bunun için yasa, kanuni değişiklik, sistemi değişiklik, bunları tartışmaya varız. Ama bize şunu söylerseniz haksızlık etmiş olursunuz. Kanunda bu hakkınız var.
4: Var.
2: Ama siyaseten yarışmaktan vazgeçin, centilmenlik gösterin, bu etik olur. Şimdi bu doğru değil bu.
0: Bu bir temennidir, başka bir şey.
2: Temennidir ama bunu eleştiriye, suçlamaya dönüştürmek veyahut da meclis üyeleri kendi özgür iradeleriyle bir başkasını belediye başkanı koltuğunda görmek istediklerinde siz millet iradesini gasp eden namussuzlarsınız, hırsız. Bu da olmaz yani.
4: 5 tane CHP'li gitmiş Cumhur İttifakı'nın
2: insanlara. Bunda da mesela Cemil Tugay, bizim de şimdiye kadar muhalifimizdi ama hiçbir zaman Cemil Tugay'ı çok affedersin namussuz, şerefsiz olmaz böyle şey.
4: Olmaz.
2: Bu doğru değil. Onurlu bir insandır.
0: Kendi iradesiyle
2: kendine
0: yol çizdi. Ona hiçbir söz söylemeye hakkı.
1: Bilseydim böyle yapacağını selam bile vermezdim dedi Özgür Özel.
2: Ama doğru değil ki bu. Yani ya şunu çıkabilir. Yani benim safımdaki şeytanı melek gibi görme, karşı saftaki meleği de şeytanlaştırma şeyinden vazgeçelim. Ya, siyaset bu yanlış değil ya.
4: Sorumun cevabını alamadım ama. Efendim? 2001'de olsa aynı şey.
2: Şu an 2026'dayız sevgili efendim. Türkiye şartları.
1: Baştan da ifade cevap ettiniz. Yani yıllardır siyaset yapıyorsunuz şu, diye.
2: O zaman ne yapardık bilmiyorum. Biz evet, geldiğimizden beri iktidar partisiyiz.
4: Doğru.
2: Yerelde de. Şeyde de.
1: Tamam, peki halkımız... cevabı siz, bir saniye, cevabı sizde varmış Faik Bey. Siz
4: bana göre şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi çok güzel bir gözlem, doğru. 25 bugünden 25 yıl geriye gitmek kolay değil ama ilk kurulduğu zaman Tayyip Bey'in ifadesi şuydu, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: Evet,
4: ama
2: olmadı.
4: Doğru. Ama son zamanlarda bence biraz da ekonomiyle bağlantılı olarak AK Parti'nin eski yeni hikaye yazma, hikaye derken olumlu anlamda yani insanlara umut veren hikaye yazma şeyi kayboldu ve bu belediyeleri alarak, ele geçirme kelimesini asla kullanmıyorum, alarak biraz dikkati dağıtarak işte muhalefet güçsüz, muhalefet kendi içinde çatışıyor, ben umudum, çekim merkezi benim mesajı vermek olduğunu düşünüyorum.
2: Ay, millet zaten AK Parti'mizi çekim merkezi, umut merkezi olarak görüyor ve gelmek istiyorsa biz kapılarımızı kapatamayız canım, ki.
3: Ben de tam onu diyorum. Yani.
1: Peki Ayşe Erdele'yi de duymak istiyorum.
2: Bir sandığın da o zaman
1: gelecek. Çok kısacık alayım, daha çok söz veremedim kendisine.
0: Sermet Bey'in söylediği genel şey, yerel seçimlerin genel olarak yapılması değil de bence bu tür yani bunların olduğu belediyelerde seçimler yapılabilir.
4: %100.
0: O zaman evet, millet iradesine %100. Lokal olarak arkadaş senin seçtiğin adam %56 oy verdiğin adam böyle yaptı. Tamam. Bu bir rezillik aslında. Buyur sandığı koyuyoruz. Muhalefet de bunu kabul eder. O zaman millet iradesi yansır.
5: Onu iktidar kabul etmez.
2: Valla bugüne kadar Semih Hanım son bir cümle söyleyeyim. Bugüne kadar hep sandıklardan çıktık. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz.
0: Öyle olmalı zaten.
2: Ama bize aynen şunu söylediler. Hiç unutmam, bu ekranlarda da çok tartıştık. %99,5 bile sandıktan çıksanız demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Siz gayrimeşrusunuz. Devletin resmi ideolojisine uyumlu bir parti değilsiniz. Sandıktan çıksanız bile, milletin kahir ekseriyetisi iktidara taşsa bile, her seçimde iktidara taşsa bile siz meşru değilsiniz, gayrimeşrusunuz.
4: Şimdi
2: ne diyorlar? Mecliste bir şey oluyor, sandık koyalım milletin önüne. Tamam, sandık koyalım. Hani sandık her şey değildi. Şimdi niye birdenbire sandığı her şey yapmaya başladınız? O zaman kanunlarımızı rafa kaldıralım, anayasayı da rafa kaldıralım. Yani sorun çözme yöntemi olarak sadece sandığı göreceksek, o zaman bu kanunlara hiç gerek yok. Hakimler de mevcut kanunları uygulamasınlar. Her belediye başkanlığı seçimin gündeme geldiği yerde kanunları uygulamayalım. Meclis üyeleri kendi aralarında seçmesinler.
0: Böyle yapsınlar.
2: Sandık koyalım. Bu olmaz. Sevgili hukukçu.
4: İstisna olmayı geçtim.
5: Siz de şunu çok net farkındasınız. Kantar'ın ayarı bozuk. O bozuk kantar bir dönem AK Parti'yi, bugün de CHP'yi tartıyor. Yani bu kantar'ın ayarı, o daha işte belediye meclis üyesinin kağıda yazmasında da bozuk.
2: Yoksa
5: bir siyasetçinin şeyi çat diye işte %11 oy, 300 bin oy farkı var ya İzmir'de. Bir günde başka bir rakip partiye geçiyor. Orada da kantarın ayarı bozuk. Bahsettiğiniz Cumhurbaşkanımızın cezaevine girdiği zaman da o ayar bozuktu. Bugün de bu ayar bozuk. Şimdi ama bugün CHP'yi tartıyor. O dönem AK Parti'yi tartıyordu. Bunu baştan bir şey yapmamız lazım. Bence herhalde hemfikir olabileceğimiz, ben de dinlerken hani çok kıymetli bulduğum bir şey, doğru özetlerim umarım hepiniz adına. Seçilmişlerde bir sorun var. Seçilmişleri millet seçmiyor ki. Parti lideri seçiyor. Cemil Tugay'ından Eyüp Sultan'ına kadar ya da işte milletvekilliği yaptınız. Siz doğru, seçmene hesap verecek, bu seçmen beni seçiyor korkusu ve baskısıyla üstünüzde olsaydı çat diye parti değiştirebilir mi? Sizi tenzih ediyorum, yapmadınız ama. Bunu değiştirip tekrar bunlar beni tekrar seçmez diye korkardınız.
4: %100.
5: Ya da ben tekrar bunların suratına nasıl bakacağım diye bir çekinirdi. Belediye başkanı için de aynı şeyi söylüyorum. Nasıl ama geçen ne diyor? Oraya geçerken yeni geçtiği partinin lideri beni bir daha aday gösterir diye düşünüyor büyük ihtimalle. Belki de kimseye şey yapmıyor ama belki de bunu pazarını yaptığı için bu kadar rahat geçiyor. Bu kadar hızlı geçişler olduğu için bak bu kadar büyük cümleler kurabiliyorum. Belki de bir dönem daha belediye başkanlığı garantisini aldıkları için belediye başkanları bu kadar rahat geçiyor. Çünkü ilk gün de aynı şeyi söyledim, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bak burada kaç tane kişiyiz. Ya ben berberimi değiştirirken yarın suratına bakamam diyor. Diğer berbere gitmiyorum. Esnafa ben yani bir tane altı üstü tüketiciyim yani. Ben böyle davranıyorum ya belediye başkanı. El insaf, bu il teşkilatı, ilçe teşkilatı senin için çalışmış. Bildiri dağıtmış, afiş asmış. Bazı dönemlerde çok zorluklar çekmiş. Aa, bir günde diyorsun ki ben parti değiştirdim. bozuk kantara dönüyor. Parti değiştiriyor. Ondan sonra ismini doğru düzgün yazamıyorlar böyle kime oy verdiklerini. Onunla uğraşıyoruz. Şu ekranda görüntü kadar rezil bir şey var mı ya? 2026 yılında şununla uğraşıyoruz. İsmini doğru yazmış, yanlış yazmış. Gerçekten ve gerçekten onun için tekrar sandık gelsin. Bir kere şunu da hemen bir acilen değiştirelim ya. Pusula gelemiyor mu şuna? Getirsinler bir pusula. Yani tamam değişsin yani bu. Belli ki biz bunu aylarca konuşacağız çünkü böyle tatırıcı belediyeler gidecek. Şu bir değişsin ama ondan önce...
3: Onu değiştirmek yerine düşen yerine yeniden seçim yapılsın ya.
5: Ya işte hani saçma sapan bir
1: şey. Pusula sanki daha kolay. Keşke o
5: yapılsa. Ben geçen hafta tam
2: her
5: bu
2: stüdyoda... Her yerde seçim de olmaz.
5: Pazartesi günü bu stüdyoda söyledim. Hodri Meydan dedim hatta yazısını da yazdım. Yeniden seçim yapılsın. Olur abi. Yapabilir. Yani milletin parası da var, zamanı da var. Yapabilir. Yani yeniden seçim yapılsın. İddia ediyorum iktidar istemez. İzmir'de AK Parti bugün sandık gelse kazanamaz. Ya kazanamadı çünkü. Şimdi yeni bir oyun yapıyor. Onu ayrı konuşuruz. Ya bir tahminim, iddiam yani hani şey demeyeyim. Bir bilgi, anketler de onu gösteriyor, şey de onu gösteriyor. Yeni bir şey yapıyor. Önümüzdeki iki yılı kazanmak için yeni bir oyun, stratejik bir oyun hakkıdır. Gücü var. Onu yapıyor. Cemil Tugay ile belki İzmir'e hizmet götürecek. Eski AK Parti'yi bize hatırlatıyor. Hizmetle gönülleri alacağım diyor.
2: Çok başarılı hizmetler yapacağız İzmir'de.
5: İzmir kazanır Cemil, bu arada. Cemil bak onu da söyleyeyim. İzmir kazanır. Yani bunu da çok ne söylüyorum. Çünkü İzmir'in buna ihtiyacı vardı. Ama hani böyle parti başkanının değişerek değil. Yani orada en büyük ayak bağı geçmişte de eleştirdiğim için çok rahat söyleyebilirim. Karşıya kadar bile eleştiririm. En büyük ayak bağı AK Parti'ye Cemil Tugay olacak. Yani çünkü... siyasi belediyecilik kariyerinde çok güçlü değil. Yani iyi işler yapamadı. Hizmet anlamında iyi işler yapamadı. Geçtiği için söylemiyorum bunu. AK Parti'nin...
2: AK Parti ile çok daha güzel işler yapacak inşallah.
5: İzmir hayrını görsün. Yani umarım öyle görür ama tekrar ediyorum yani kantarın ayarı bozuk.
2: At sahibine göre Kişner üstad. Yani sahibini buldu yani.
5: Yani Cemil Tugay bilmiyorum memnun olurum bu benzetmelerden ama umarım olmaz.
4: Müsaade ettiniz çok güzel bir şey söyledi. Bunu da sorgulamak lazım. Evet herkesin bir oyu var. Herkesin okuduğu okul aynı olmak zorunda değil. Herkesin yetiştiği aile ortamı. Ama sen Ataşehir gibi, Eyüp Sultan gibi bir yerde veya diğer ilçelerde belediye meclis üyesi oluyorsun. Ben de belediye meclis üyeliği yaptım İstanbul'da Şişli ilçesinde. O ilçenin bir belediye başkanı var ve meclisi yani TBMM'si meclis üyesi. Sen adayın ismini doğru düzgün yazamıyorsun. Kimse kusura bakmasın. Çok güzel bir şey söyledi üstad. Kimseyi hor görmek, küçümsemek falan değil. Ya evet, sen yani 500 bin...
1: Gösterdiğimiz yani,
4: ama olmaz 400 bin nüfusu. Şey. 300, yanlış mıyım üstad? 400 bin, 300 bin, abi, 500 bin nüfuslu yerde harfi yanlış. Kardeşim senden ismi o ilçeye hiçbir hayır gelmez. Sen ismi doğru yazamıyorsun.
2: Ya, 16 bin, okul yanlış mıyım? Canım yani.
4: Efendim?
2: İlkokul mezunu olabilir. İğri büğrü de yazabilir. Bu
4: yanlış şey. Yazıyor. İsmi yanlış yazıyor. Ya,
2: İlkokul mezunudur ya. Diye milletvekili.
4: Ya sen de çok sevgi dolusun şu an. Öyle elit,
2: demiş elitlerin de cumhuriyetini mi inşa edeceğiz?
5: Çok seviyor. Öyle oldu. Abi bu yani çok,
2: yazısı ya, çok iyi olacak.
4: Yazısı kötü olur. Benim de yazım çok kötü.
2: Şu master, şu
4: benim doktora. De yazım çok kötü ama ismini doğru yazamayan
1: yani
4: adamlar
1: Mehmet Metiner de yazabilsin.
3: Ben de yazamayabilirim bu arada. Kendi adımı yazamayabilirim. Ya ben bunu söylüyorum. Sistemik sorun var.
4: Çok sevgi dolusun.
3: Yani sistemik sorun şu. Türkiye bunlarla mı uğraşacak ya? Yani. İmlayla, noktalamayla, yani. Virgülle. Bu ayıptır ya. Ülkeye yapılan bir ayıptır.
1: Tamam işte orada da Alişer
2: yani
1: dedi ya.
2: Yani sistem tartışmalarını çok anlamlı.
1: Bir pusula getirin koyun da şu dert ama... bitsin. Şu çirkin görüntü işte kalksın ortada.
3: Ben de diyorum ki sandığı getirin pusula değil. Sandık.
2: O zaman daha başındaki çobanlık olandır.
1: Peki Mehmet Metin'e soralım. Alişer'in sorduğu soruyu. Değil. Yani bugün seçimlerin yenilenmesini, yerel seçimlerin yenilenmesini iktidar ister mi? İstemez dedi. Yani ben öyle düşünürüm dedi Alişer.
2: Ay ne isteyelim? Şu an biz ekonomiyi düzeltmeye çepeçevre bizim
1: hani bu kargaşa, bu kaos da ortadan
2: ateş,
1: kalkmış
2: kaos
1: olur.
2: Var. Hala nelerle uğraşıyoruz? Bakın şu an Suudi Arabistan'a saldırı var. Husilerden Amerika'nın farklı bir denklem var. Suriye'de yeni bir sistem inşa ediyoruz. Türkiye'de süreçle birlikte Suriye ile entegre, bölge ile entegre Türkiye'yi çok daha güçlü kılacak bir proje yürütüyoruz. Bu Türkiye yüzyılını inşa
1: çok
2: süreci
1: daha
2: başlayacak.
1: Var.
2: Bütün bunlar varken
1: mı?
2: Kalkıp da efendim şurada belediye başkanlığı boşaldı. Hadi orada yapalım. Burada boşaldı. Hadi burada yapalım.
1: Bütün ülkede yenilense.
2: Bu doğru değil. Bu doğru değil. Seçim vaktinde yapılacaktır. Hı. Belediye seçimleri de genel seçimde vaktinde yapılacaktır. Ve milletimiz müşteri olsun. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Bunu ekranlarda büyütmenin manası yok. Meclis üyeleri kendi özgür iradeleriyle kendi başkanlarını seçmişlerdir. Saygı duymak lazım. Onlarla birlikte peki. Yola devam demek lazım.
1: Servet Bey siz bir şey söylüyordunuz galiba.
3: Ya ben işte tam Mehmet Bey'e katılıyorum. Diyorum ki o mahallede belediye meclis üyesi tutuklandı mı, cezaevine mi girdi, ne oldu, suçlama ne, hangisi hangi partiye geçti, kim... Bütün kamuoyu bunlarla uğraşıyor. Kardeşim milletin AK Parti'nin en önemli kültürü neydi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan sıkıştığı yerde sandık derdi. Hı hı. 25 yıllık siyasi pratiğinde en az 20 kez sandığa gitmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz.
2: Biz hiç sıkışmadık, hep sıkıştırıldık.
3: Ya sıkıştırıldığında işte yani.
5: Demokrasinin tıkandığı noktada bile 367 krizini açıyor. Evet.

0: Cumhurbaşkanlığı krizine açık doğru hamlelerdi, mükemmel hamle.
1: Anayasa değişikliklerinde bugün de
2: krizi...
1: 1100 belediyenin 400'e yakını parti değiştirmiş, 50-60'ı tutuklanmış, belediye meclis üyeleri. Ya ikinci kez bakın, ben burada muhalefet de öz eleştiri yapması lazım. Ataşehir belediye başkanı tutuklanmış, yerine belediye meclisinden bir üye seçilmiş. O da rüşvet bilmem ne işine bulaşmış ki anlaşılan, hani beraat-ı zimmet asıldır. Kimseyi de itham etmeyelim. Henüz bir yargı kararı kesinleşmiş bir şey yok. O da tutuklandı. Ya zincirleme. Şimdi ben bekliyorum mesela Eyüp'te de, yani bugünlük CHP'de, yani birkaç ay sonra Allah bilir. Şimdi İstanbul Belediyesi'ni konuşuyoruz değil mi? Ne olacak? İmamoğlu'na ceza mahkumiyeti kesinleşecek, AK Parti'ye mi geçecek? Ya yazık değil mi bu memlekete ya? Olasılıklar üzerine.
2: Niye yazık yani? Onu
1: ya bu olasılıkları konuşmaya yazık gerek var mı?
2: Hayır yani diyelim ki...
3: Bu olasılıklar niye yazık diye soruyor Mehmet
1: Bey.
3: Ben
1: de diyorum ki bu olasılıklar şunun için yazık. Eğer temsil sorunuyla ilgili, meşruiyet sorunuyla ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili bir sorun varsa emanetin sahibi millettir. Götürürsünüz önüne sandığı, koyarsınız... Hiç Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Suudi'ye, ya biz demokrasi, her şey, bu ülke İstiklal Harbi'ni yaparken seçim yapmış. Biz seçim yaparız.
2: Ya seçim yaptık.
1: Yapalım, bir daha yapalım. Bak, ben de diyorum ki, bakın şöyle düşünün. Tersinden sorayım Mehmet Bey, sorayım. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var değil mi? Problemli 100 Cumhur İttifakı milletvekili olsun. Muhalefete gelirse yani. Seçim yapmak istemez mi Cumhurbaşkanı?
2: Ay ya Allah'ım, yani farazi şeyler üzerinde.
1: Ama farazi üzerine bakarız. Konuşuyoruz işte, İstanbul düşecek mi?
2: Aziz Üstadım, ortada bir meşruiyet sorunu yok. Ortada bir temsil sorunu yok. Diyelim ki AK Parti'ye geçtiği zaman, meclis AK Parti'ye geçtiği zaman, AK Parti 2,5 yıl içerisinde o yerel topluluğa 1000 kat hizmet yapacaksa, burada ne sıkıntı var? Mesela bu nedenle bile olsa AK Parti'yi tercih ediyorlarsa, buradan kanunilik, gayrimeşru, meşruluk, temsiliyet üzerinden siyasi kriz senaryoları üretmeye gerek yok.
0: Bambaşka bir soruna işaret
1: ediyorsunuz. Bakın ben şunu diyorum.
0: AK Partili mi olması gerekiyor belediyenin hizmet alması için?
2: Hayır.
0: Belediyenin hizmet alması için.
2: Hayır mesela Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili değil.
4: Sadece bir temenni meselesi
2: değil. Muğla diyelim ki AK Partili değil. Görevden mi alındı yani?
5: Genel seçimler. Muğla da geçiyor.
3: Oraya da geleceğim bu arada.
0: Şimdilik AK Partili gibi davranıyor bu arada. Bütün neyse.
2: Hayır, Ahmet Aras Bey partimize geçmek isterse baş gözü.
3: Kapımız açık diyorsunuz.
2: Tabii ki yani niye Ahmet Bey Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde de Muğla'da da hizmet yapmaya çalışan, siyasi ayrım gözetmeyen, particilik yapmayan, ayrı gayrı göze. Ben böyle gördüm, böyle tanıdım. Şimdi
1: oyun hiç değeri yok mu?
2: Efendim?
1: Oyun hiç mi değeri yok?
2: Üstadım, elbette ki var. Oyun bir değeri var ama diyelim ki bir milletvekilini, bir belediye başkanı, bir belediye meclis üyesini sırf bir partiden seçilmiştir diye. Bir ömür boyu.
3: Ama Mehmet Metiner şöyle düşünüyor. Yani oradan iradeye, seçildi ama sayılıyor. Artık kendi partisine inanmıyor, güvenmiyor.
2: Peki ben de şunu sorayım.
3: Bir kişi olsa tamam. Olabilirdi.
2: Semiha, ben de şunu sorayım.
1: 400 belediyede var.
2: Bunlar
1: abi, 400.
2: Seçilmiş belediyeler, CHP'den seçildiler.
1: İşte o aynı yeni partiye geçenler de sorunlu.
2: Müsaade et. Ya yeni parti niye onların üzerinde onların iradesini ipotek altına almaya çalışıyor?
5: Doğru.
2: Yeni parti o zaman siz CHP'den seçildiniz. Madem ki CHP'den seçildiniz, CHP'li biri desteklesin.
1: %100 katılıyor.
2: Ama burada yeni parti diyor ki hepiniz bana. Şimdi anlaşamıyorlar. Millette hizmet bekliyor. Yani belediyeyi yönetemez hale.
3: Fahit Bey'e söz vermiştim.
5: Çok özlerim. Mesele hep CHP ve yeni parti üstünden gidiyoruz ama daha başka ilginç bir şey söyleyeyim size. Gözden kaçan. Yeniden Refah. 64 belediye kazandı. 30 tanesi bitti. Daha ötesini söyleyeyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Necmettin Erbakan Hoca. Amin. Siyasette Konya. Yani Konya sayesinde var olmuş. Yeniden Refah'ın 6 tane ilçesi vardı. Konya'da 2024 sonrası. Bugün kaç tane var biliyor musunuz? Sıfır. Hepsi AK Parti'ye geçmiş.
1: Şeyi yapabilirler
5: mesele
1: mi?
5: Sadece CHP değişmiş. Değil. Yani bu dönemki gibi bir dönem. Katılırsın üstad, katılmazsın. Hakikaten olmadı yani. Bak ama şunu söylemiyorum. Geçen kendi geçiyorsa tabii ki başımız
2: ne yapabiliriz
5: ama
2: yani?
5: Yeniden Refah'ın Konya'daki 6 belediyesi bile AK Parti'ye geçmiş.
1: Kaç belediye değiştirmiş?
3: Bir dakika, bir dakika. Bir şey, şimdi kendisi kendi isteyerek geçiyorsa tamam dediniz. Başka olasılık ne?
5: Yani şöyle hani bunlara girmek istemiyorum. Tabii ki bilemeyiz kim neden geçiyor. Adam biraz önce söyledi. Diyor ki ben yeniden Refah'ta kalırsam, Türkçesi, Burada daha fazla hizmet yapamayacağım. İktidarın gücü var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Siyaset yapıyoruz yani. Türkiye'de iktidar ana parti hangisindeyse daha fazla hizmet alırsın. Hele Recep Tayyip Erdoğan gibi 25

0: yıldır kazanan bir lider varsa bunu düşünebilir. Ama başka sahipler varsa, vardır demiyorum. Tehdit, baskı, araya biri girer, işte bize geçmezsen şöyle olur böyle.
1: Bunu zaman zaman Özgür Özel dinlendiriyor.
0: İşte. Varsa diyorum, bak kimsenin niyet okumuyorum.
2: Bakınız siz eğer sen Cumhurbaşkanımızı gayri meşru ilan ederseniz, hükümetle, bakanlarla, ilin seçilmiş muktedir, hükümet partisi, milletvekilleriyle diyaloğa geçmeyi, yerel toplu hizmet konusunda diyaloğa geçmeyi bile önemsemezseniz, belediye başkanlığını sadece politize bir makam haline dönüştürürseniz, ondan sonra da efendim biz iktidar partisinden olmadığımız için yerel topluma hizmet edemiyoruz. Sen hangi bakanımızla temasa geçtin de? İşte diyelim ki Murat Kurum bakanımızla gidiyorlar. Aa, CHP'li belediye başkanı Murat Kurum'u övdü. Ne yapsın?
0: Ne yapacak?
2: Murat Kurum'u ya bakandır ya, yerel topluma hizmet üretecek.
3: Ersun Nuri Bey diyor.
2: Şimdi bakınız burada.
1: Cemil Bey gitmişti.
2: Bakın şu
1: sonra,
2: algı yanlış.
0: Bu bakış açısı çok doğru bir şey söylüyor.
2: Bakınız
0: doğru.
2: Ben İstanbul'da milletvekilliği yaptım. Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu benim Beylikdüzü Belediyesi'nde belediye başkanımdır. 3 defa kendisini ziyaret ettim. Rahmetli Çatalca Belediye Başkanı Hasan Akgün hepsi şahittirler. Yansıyan demeçlerimiz var. Yerel topluluğa hizmet konusunda ne projeleriniz varsa gelin birlikte yapalım. Ama sen bakana gitme.
0: Doğru.
2: Bakanla fotoğraf verme. Bakanla fotoğraf verdiğinde aslında senin teşkilatın seni linç etsin. Sabah akşam yerel topluluğa hizmet yerine genel ülke siyasetiyle ilgili demeçler ver. Siyaset yap.
0: Doğru.
2: Sonra da de ki ya zaten ben hiçbir şey yapmasam da insanlar CHP'ye oy veriyor, partime oy veriyor, yan gelip yat. Sonra da birileri bunun faturasını bize kessin, şöyle desin. Bak bak, AK Partili olmasan sana hizmet yaptırtmıyorlar. Şimdi bu da bize haksızlık. Herkes şu konuda müşteri olsun, partisi ne olursa olsun. Yerel toplu hizmet konusunda iktidarımız herkese eşittir.
1: Yerel yönetimlerin hep itirazı buradan.
2: Herkese eşittir.
1: Merkezi yönetim bize destek vermiyor, bizi yalnız bırakıyor.
2: Herkese eşittir, bakınız
1: i̇şte
2: ben canlı yaşadım.
1: İşte bu adaletsizlikten her zaman
2: bakınız,
1: şikayet etmişti muhalefette.
2: Hayır bakın işte bağlansınlar belediye başkanları. Hangi projeleri götürmüşler de iktidarımıza biz reddetmişiz ya. Vallahi de billahi de tallahi de doğru değil. Bu doğru değil.
1: Buradan biri bir şey söyleyecek.
2: Ama yani çalışmıyorlarsa, hizmet yerine sadece siyaset yapıyorlarsa, kendi belediyelerini de CHP'nin ilçe teşkilatına dönüştürüyorlarsa, Erdoğan'ı gayrimeşru, hükümeti gayrimeşru, sarayı düşman gibi gösteriyorlarsa sabah akşam, nasıl olsa diyor bu millet bize oy verir yaşam tarzı üzerinden. Yan gelip yatıyorlarsa bunun faturasını da lütfen bize kesmesinler yani.
1: Peki.
3: Orada bir tabii muhalefetin çok, siz galiba söylediniz, muhalefetin öz eleştiri yapmasının vakti geldi geçti.
0: Tabii tabii.
3: Yani adaylarından, aday çıkartmalarından, şimdiki durumdan. Yani bu şey, ben hani muhalif seçmeni de daha fazla görüyorum oturduğum semt, gittiğim, geldiğim yerlerde. Ya rozet ya kelepçe söylemi artık tutmuyor. Yani o artık yemiyor yani o seçmen
1: bunu. Ne tutmuyor dedim, duyamadım.
3: Hani Cumhuriyet Halk Özgür Özel'in daha çok söylediği, yanlış değilsem, ya rozet ya kelepçe, evet, böyle bir şantajla işte belediye başkanları geçiyor. Artık bunu muhalif seçmen inanmıyor. Bu İzmir'de en çok da bir kırılma da yaşandı. Yani niye aday gösterdiğini de çok doğru açıklamıyor. Dünkü tartışmada Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tartışmada çok şey değil. Hani ama muhalefetin de acilen bu geçişlerin, yani bu siyasetin doğasına aykırı ya. Yani o kadar da normal değil. Yani tamam, kanuna uyuyor, haktır değildir hepsi, ama yani bu kadar hızlı, yani yeniden refah da dahil, benzetme olarak oturmuyor ama sayıyı arttırıyor, farkındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişsin, rakibine gidiyorsun. Bir siyasi, yani giden bir kere açıklama yapmıyor adam akıllı. Biz bir tatmin etmiyor kamuoyunu, niye gittiğini tam olarak anlatmıyor. Yani bana, ben şuna da razıyım desin ki ya ben kendi partimden bir Allah'ın kuluna ulaşamıyorum. Bu arada biliyorum öyle şeyler var ama bunu düzgün bir şekilde
1: duymuyoruz,
3: açıklasın.
1: Evet.
3: Niye geçtiğini açıklasın, tatmin olalım, ha doğruymuş, mantıklıymış diyelim. Ama şeyin, muhalefet partisinin artık bir uyanıp şeye bakması lazım ki mutlak butlandan önce de 15-16 tane belediye başkanı geçmişti. Mesele sadece mutlak butlandan ayrılık
0: tabii.
3: Değil.
0: 18'de.
3: Bu böyle bir şey, 18. Böyle bir şey vardı muhalefetin artık, Özgür Özel'in niye aday gösterdin, aday niye şimdi gittiler diye o zaman da söylemiştim. Ta aylar önce, şimdi de söylüyorum. Bir komisyon mu kurulacaklar, kurul mu kuracaklar, bir oturup araştırmaları lazım, bir sorunumuz var diye uyanmaları lazım. Ama görüyorum ki yani herhalde birazdan geçeceğiz, ben oraya girmeyeyim. Birbirleriyle daha hızlı kavga ediyorlar sorun
1: çözmek için. Oraya daha hızlı geleceğim. Şimdi iki numaralı grafiği bir açabilir miyiz? Hay Allah. Pardon.
2: Allah şifa versin.
1: Hasan Basri Yalçın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sırada bir büyük şehir var dedi. İsim vermeyeyim. Sırada bir büyük şehir belediyesi var. İnşallah en kısa sürede göreceğiz dedi.

0: Nurettin Bey, sizi duyalım burada. Sizce kim olabilir? Var mı bir tahmininiz ya da duyumunuz?
1: Tahminim var.
0: Buyurun.
1: Ya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Bey olabilir. Kasım Gülpınar. Hmm. Ya da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Ama ben Kasım Bey'i daha ilk sıraya koyuyorum ihtimaller açısından.
0: Neden?
1: Fakat bundan ziyade... Çünkü zaten bağımsız Kasım Bey ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha önce siyaset yaptı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatıyla da Şanlıurfa'da diyalogları gayet iyi. Ama Hasan Basri Yalçın'ın açıklaması tam bir siyasi miyopluk örneğidir. Ve bir genel başkan yardımcısına yakışmayacak ölçüde amatörcedir. Sebebi de şu: AK Parti bakış açısından meseleye bakıp bu değerlendirmemin altını dolduruyorum. Hali hazırda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçişi hem yeni parti hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde bir travma yaratmışken, ana muhalefet tabanı eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltmişken, hani artık Özgür Özel'in bahaneleri de seçmen nezdinde makbul değilken, tutup da bunu gölgelemenin ne anlamı var? Bence AK Parti içerisinde Hasan Basri Yalçın'a yönelik, bu açıklamalara yönelik tepki de kesinlikle vardır. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, hiç geçişler öncesinde bu tür spekülasyonlar yaptığını duyduk mu? Duymadık. Yani burada Hasan Basri Bey'in yaptığı açıklama bence stratejen son derece, stratejik olarak son derece yanlış. Bırakın da insanlar İzmir bu kadar gündemde tazeyken İzmir'i konuşsunlar. Ana muhalefeti zaten taban eleştiriyor. Ne diye bunu gölgeliyorsunuz?
0: Peki.
1: Ben bu açıklamayı yanlış buluyorum. Öte tarafta bir şey daha söylemek istiyorum müsaadenizle. Bu geçişlere dair bence bizim eksik bıraktığımız bir yer var. O da bu geçişlerin neden olduğuyla alakalı. Türkiye'de bir süredir aday adaylığı müessesesi fiilen ortadan kalkmış durumda. Yani özellikle 2019 ve 2024 yerel seçimlerindeki pratiklere bakıyorum. Genel başkanların iki dudağı arasında bir konuma itildi adaylık müessesesi. Daha
0: hep
1: önce
0: böyle
1: de
0: değil
1: nihai
0: miydi?
1: kararı hep böyle değildi. Daha önce de nihai kararı genel başkanlar veriyordu ama AK Parti mesela 2009'da Melih Bey ve Turgut Altınok arasında bir yarış vardı. 2014'te Cengiz Topel ve Mansur Yavaş arasında bir yarış vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bu aday adaylık müessesesinin fiilen ortadan kalkması ve siyasi partileri adeta genel başkanların yazıhaneler haline gelmesi son hükümet değişikliğinden, hükümet sistemi değişikliğinden sonra işte bu krizi besledi. Çünkü adaylar artık bir teşkilata aidiyet duymak, onlarla birlikte var olmak yerine genel başkanın ikna ettiği zaman aday olabiliyor. Ve genel başkan da zindelikten düştüğünde, güç kaybettiğinde bu tür geçişler son derece kendini koruma içgüdüsü olarak ortaya çıkıyor. Mesela şöyle düşünün Semih Hanım. İstanbul ölçeğinde söyleyelim. Neredeyse İstanbul ölçeğinde bütün ilçeleri Ekrem İmamoğlu belirledi. Yani partinin siyasal sermayesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsal yapıdan ziyade Ekrem Bey'in üzerine yüklendi. İmame kopunca da tesbih dağıldı. Yani bunlar çok şey ya, Ekrem İmamoğlu siyaseten ortadan kalkınca bu adaylar da işte kızım dediği Beykoz mesela. Ya da Tuzla örneği, bu adaylar da kendilerini kurtarmaya başladı. Biz burada siyasi partilerin kurumsal kapasitelerinin erimesinden de bahsetmemiz lazım ki tabii tek sebep bu değil. Yeniden refah zaten apayrı bir bahis. Bu geçişleri daha net ve hakkıyla izah edelim diye düşünüyorum.
0: Peki, Balıkesir olabilir dedi. Direkt hayır dediniz Sermet Bey. Yaptınız böyle.
1: Ben şöyle, Urfa birinci sırada dedim.
0: Ben, tamam bir, ama yok itiraz ben, direkt Balıkesir'eydi de merak ettim.
2: Balıkesir'le ilgili gerekçemi bir de Hasan Bey'in kim söylemiş olabileceğine ilişkin kanaatimi paylaşayım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir siyasetçidir. Hatta butlan kararının çıktığı gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun ofisindeymiş. Karar duyulur duyulmaz kendisinin elini öpmüş.
3: Dolayısıyla genel merkeze gittiği günde ilk ziyaret eder.
2: Evet evet başkanı. Yani dolayısıyla Ahmet Akın'ın eğer butlan kararı çıkmasaydı belki ama şu saatten sonra Kemal Bey'le bir yol ayrılığını beklemiyorum. Hasan Basri Bey Eskişehir milletvekilidir. Ve Eskişehir'de hatırlayacaksınız belediye başkanı böyle CHP'de kalmak, yeni partiye gitmek böyle zorlandı. Ve en son Kerhen yeni partiye geçti. Kemal Bey de dün bir şey dedi. Ben ilk kısmına katılmıyorum. Yani yolsuzluk yapanların yeri Özgür Bey.

0: Hüseyin Partisi'dir, sonra da AK Parti'dir dedi. Ben öyle bakmıyorum. Mehmet Bey'e katılıyorum. Yani siyasette konumlar yeniden şekilleniyor. Herkes durduğu yeri AK Parti dahil yeniden tarifliyor. Dolayısıyla bu tarifleme içerisinde ben Eskişehir Belediye Başkanlığı'nın yeni partiden sonraki durağının AK Parti olacağını düşünüyorum. Hasan Basri Bey'in işaret ettiğinin de Sayın Ayşe Ünlüce olduğunu düşünüyorum.
1: Ama bizim Hasan Basri Bey milletvekili değil.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
1: Başkan Yardımcısı.
0: Eskişehirli ama öyle.
1: Eskişehirlidir ama ya milletvekili değil.
0: Ha, tamam.
2: Yani... Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Ben kim mi olabilir Hasan Bey'in işaret şimdi ettiği?
1: Yani Hasan Basri Başkan...
2: Duyduğunuz ya da sizin öngörünüz, tahmininiz.
1: Ben bu aşamada bu tür şeylerin konuşulmasını çok doğru bulmam. Eğer konuşulacaksa da ilgili genel başkan yardımcımızın, yerel yönetimlerden sorumlu ilgili genel başkan yardımcımızın konuşması gerektiğini söylüyorum. Mustafa Demir çok deneyimli bir siyasetçidir, belediye başkanıdır. Ama burada yani Hasan Basri Yalçın başkanımızın söylediğinin bağlamından kopartılmadan yorumlanması gerektiğini hatırlatıyorum. Yoksa siyaseti de çok iyi bilen, çok iyi bir akademisyen, iyi bir entelektüel...
2: Yani bunu açıklamamalı
1: bu bir,
2: mıydı?
1: Bu bir siyasi miyopluk örneği değil. Şunu söylemeye çalışıyor.
3: Tam olarak siyasi miyopluk örneği Mehmet Bey. Tam olarak öyle.
1: Buyurun. Ya, ben bunu hiç başka bir siyasi parti yetkilisi için de söylemem. Doğru değil. Şunun için doğru değil. Buradaki şey AK Parti'mizin giderek toplumun yaygın bir kesimi tarafından tekrar bir umuda dönüştüğünü, belediye başkanlarının da kendi partilerinden artık umudu kestiklerini, yerel topluluğa hizmet noktasında da AK Parti'yi tercih etmeye başladıklarını, bu çerçevede belki önümüzdeki günlerde de bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın partimize katılabileceğini söylemiştir. Yani bir cümle içerisindeki bir söz bu.
4: Bunun önü yoksa, sonu ne? Bir soruya mı cevap veriyor? Aslında ona bir bakmak lazım.
1: Yani evet,
4: belki
1: yani
4: böyle bir soru
1: şey
4: gelmiştir.
1: Değil, yoksa Hasan Basri Yalçın yani Türkiye'de sayılı bilim insanlarından biridir. Sahasında yazdıklarını okuduğunuz zaman da hem akademik derinliğini, hem siyasi derinliğini, hem de entelektüel derinliğini
2: şöyle
1: çok farklı.
2: Şöyle de sorabiliriz. Yani,
1: neyi nerede konuşacağını bilen bir insandır.
2: Sadece tahmin yürütecek olsak, bir büyük şehir daha AK Parti'ye geçecek olsa bu açıklamanın dışında soruyorum. Hı-hı. Kim olabilir mesela? Duyduğunuz biri var mı?
1: Benim hiç bu tür şeylerle bir alakam yok ama mesela Ahmet Akın'dan bahsetti. Ben Ahmet Akın'ı Faik de biliyor. Biz parlamentoda beraber bulunduk. Kişi olarak dost diye kabul ettiğim, çok sevdiğim, partisi farklı bile olsa çok kişilikli bir insan. Belki benim partililerim bile kızabilirler bunu ama ben hakaniyeti elden bırakmamak gerektiğini inanıyorum. Ahmet Aras'ı Muğla'dan tanıyorum. Ahmet Bey gerçekten seçildikten sonra neredeyse parti rozetini çıkartan, zaman zaman böyle İmamoğlu rüzgarına kapılıp böyle şey yapsa bile hemen gardını tekrar alıp ama millete hizmet noktasında şey duran, notör duran, tarafsız duran bir insan benim gördüğüm. Ama Balıkesir mi katılır? Mesela Ahmet Akın partimize katılırsa ben şahsen sevinirim. Yani
2: çok ihtimal vermedi.
1: Yani Ahmet Aras katılırsa Muğla bence çok uygun bir tercih olur. Ben
2: neden
1: şahsen Ahmet Aras'ın kabul edilmesinde büyük bir yarar görürüm. Eğer parti bize sorarsa yani katılmak istiyor, uygun mu? Uygundur derim. Mesela Cemil Tugay uygun bir insan. Bazı insanlar AK Parti'ye yakışır yani.
2: Urfa, Şanlıurfa.
1: Yani Balıkesir, onu hiç söylemeye gerek yok. Zaten AK Partili o yani. Yani hepimizden daha fazla, şu an AK Parti'de siyaset yapanların hepsinden çok daha fazla Kasım kardeşim AK Partilidir, reisçidir. Bu arada yerel bir takım sıkıntılardan dolayı Yeniden Refah Partisi'nden seçilmiştir. Kendi gücüyle sonra seçilmiştir. Parti gücüyle bağımsız değil. Çok saygın bir arkadaşımızdır. Yani her anlamda saygın. Partimizin kurucu ilkelerine bağlı, yani şimdi bağımsız belediye başkanıdır. Muhtemelen partimize şu an katılmasa bile zaten bizden daha fazla AK Partili bir kardeşimiz. Yani biz onu hiçbir zaman gayri gibi görmedik. Ama ben şahsen Vahap Bey hakkında olumsuz bir şeyim
0: Mansur
1: yok.
0: Bey.
1: Mansur Bey katılmaz.
2: Zaten çok net yani ona
1: ben siyaset ben bak sana bir tavsiyede bulunayım Semiha. Bu siyasetçilerin böyle konjüktürel olarak yaptığı açıklamaları çok şey yapma. Asla katılmam böyle bir şey yok. Hiç bunlara şey yapma.
2: Dündür bugün.
1: Aynen rahmetli Süleyman Demirel'in dediği siyaseten geçerlidir. Geçtikten sonra onun kılıfını bulur.

0: unutmuşsunuz ya. Efendim dün böyle dedin. Çabuk unutulur gider o laflar. Siyaset böyle mi olmalı? Bence böyle ama olmalı ama ne yazık ki dün
1: çok
0: dündür,
1: geri gelmişken
0: bugün,
1: onu bir okuyayım. Şimdi Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına gelen yanıt şöyle: seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. Sayın Yavaş'ın duruşunun en açık ifadesidir bu sözler. Gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar edilmemelidir.
0: İyi de CHP'den seçildi yani. Hangi partiden seçildi Mansur Bey? Hangi partiden seçildi? Biz mi yanlış anladık?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve son olarak da zaten istifa
0: evet, şu an
1: etti.
0: CHP'de
1: AK Parti'ye
0: değil
1: geçmeyeceği yönündeki iddiası.
0: CHP'li seçmenlerin oyuyla o koltukta oturuyor. Kendisini eleştirmek için söylemiyorum. Dediğini anlıyorum bir siyasetçi olarak. Çok da güzel, afili sözler. Bizim eski genel başkanlarımızdan başkanlarına biri de konuşurken.
2: Ya geçene bu kadar
0: bir ömür boyu
2: bağımsız kalmış.
0: Ha bakınız, iki örnek vereyim. Şu an ikisi de dostumdur. Yani birisi bizim partiden. Bir daha sen Cumhurbaşkanımız hakkından benim ağzımdan tek bir kelime duymayacaksınız dedi. Çok kelime duyduk. Bir de MHP'den koptuktan sonra dostum olduğu için ismini vermeyeceğim. Siyasi görüşlerimiz aykırı bile olsa ben kişisel dostluklara çok önem veririm.
1: Biz çok zorlanırız şimdi.
0: O da dedi ki ben gördüğüm yerde bile elini öperim. Asla ben hakkında tek kelime etmem dedi. Ama şimdi neredeyse Öcalan'la bir tutuyor yani. Siyaset bazen böyle bir şeydir ne yazık ki. Keşke böyle bir şey olmasa, böyle bir şeye dönüşmese.
2: Mansur Yavaş MHP'den CHP'lileşiyorsunuz eleştirisiyle ayrıldı. Yani evet siyaset böyledir de ama siz de yani adam geçmiş bağımsız duruyor işte. Ona daha çok kızıyorsunuz parti değiştirenden.
0: Ben
2: yani.
0: Mansur da değişsem ben partili bir insanım. Sen Cumhurbaşkanımız birini partimize kabul etmişse benim artık yol arkadaşımdır, partili arkadaşımdır. Onun hukukunu
1: yok. İtirazım olmaz mı dersiniz?
0: Ben kamuoyu karşısında partimin, Cumhurbaşkanımın, parti genel merkezimizin iradesini asla tartışma konusu yapma ve Cumhurbaşkanımızın, parti içinde kendimiz bunu mülaza ederiz. Yani bu doğru değildir, şu yanlıştır ama dışarıda partimiz bir karar verdikten sonra biz o kararın arkasında, hele reisimiz bir karar verdikten sonra arkasında sımsıkı dururuz. Yani.
3: Muğla için mutluluk duyarım dediniz ya. Mansur Bey için ne hissedersiniz?
0: Duyarım ben. Yani Cumhurbaşkanımız kabul etmişse ben kişisel olarak Mansur Yavaş'a hiçbir olumsuz şeyim yok. Yani geçmişte tanımıyorum. Hakikaten tanımıyorum. Ama halkın sevdiği bir insan. Eğer partimizi tercih ederse, Cumhurbaşkanımız da kabul ederse,
2: yani Mansur Yavaş gibi geldikten sonra
0: Mansur Yavaş benim için itiraz edebileceğim bir insan değildir yani.
2: Ben bir şeyle
0: inşallah gelir
2: iki
0: yani.
2: İki bilgi vereyim.
1: Gelmeli mi peki? Edelim. İster misin?
0: Ben isterim.
1: Mehmet Metiner ister mi?
0: Ben isterim. Herkesin AK Parti'de buluşmasını. Çünkü AK Parti Türkiye'nin partisi. Türkiye'deki gelin sosyal barışın olur. İnşallah bu süreci de tamamlarsak büyük bir toplumsal barışı, uzlaşıyı da gerçekleştirip Türkiye yüzyılında birlikte inşa edersek, inanın ki var ya Türkiye tarihteki en büyük devletlerden biri. Hem şefkat, hem kudret, hem bölgeyi belirleyen, hem dünyada politikalarını dayatan güçlü bir siyasi aktöre dönüşür. Keşke Müsavat kardeşim de diğer arkadaşlar hep bir araya gelsek, böyle bir Türkiye yüzyılının inşası için birlikte hareket etsek.
1: Herkes
0: yani
1: gelsin, evet.
2: Ahmet Akın bir açıklama yaptı öğlen saatlerinde, hani bilgi olarak onu söyleyeyim. Oda TV'de yanlış isim ulaşmış. Kesinlikle böyle bir şey yok, geçmeyeceğim demiş. Ahmet Aras Muğla. Bunu bu açıklaması var. Ben Ahmet Akın'a ulaşamadım Balıkesir'e buraya gelmeden önce ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne sordum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresine sordum. Onlar da öyle bir şey yok, herhangi bir sorun yok, bize gelmiş bir şey yok. Diyalog devam ediyor, hala görüşüyorlar. Özellikle genel başkanla Aras'ın iyi olduğu söylendi ama tabii şey çok güzel oldu. Nurettin Bey bir ezber bozdu. Ben gerçekten gelirken sürekli hangi CHP'li geçecek diye bakıyordum. Hiç unuttuk tabii. CHP'den başka geçebilenler de var yani AK Parti'ye. Bir ezberi bozdu yani. Evet, Urfa daha şey oldu şimdi öyle söyleyince. Ben hep çünkü şey diye düşünüyorum.
1: Evet, ben Urfa
2: geçerse CHP'li geçer ya, bugünlerde hep onlar geçtikleri için.
3: Urfa gündem olmaz ama.
2: Urfa yani ama şey doğru. Yani bu arada Urfa'daydım bir ay önce falan. Ya zaten AK Partili gibi çok yani çok. Halk da öyle düşünüyor. Yani hani çok ayrı gayrı görmüyor. Çok seviliyor. Yani hizmette de yani bir şey yok.
1: Bir durum
0: yani pek çok AK Partili'den çok daha fazla AK Partili.
2: Bu arada öyle yani evet yani pek çok susarken geri dururken kesinlikle. O hala şeyle var. Siyasette de.
1: Fahit Bey, siz ne düşünüyorsunuz?
4: Bunu doğru bulmuyorum. Ben de Sayın Metiner gibi. Yani beni ilgilendirmeyen bir konu. Kim geçmiş, kim geçmiş. Ama bilgilerim var. Yani doğru çıkar, yanlış çıkar. Bir defa Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, benim 20 yıllık dostum. Siyaset öncesinde de. Böyle bir şey gerçekleşse şaşırırım. Ben ihtimal vermiyorum. Ahmet Akın'ın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçeceğine ihtimal vermiyorum. Gelelim Ahmet Aras konusuna, Muğla Bey. Bence bu isim

0: Ahmet Aras, Muğla Belediye Başkanı.
1: O mu geçecek diyorsunuz?
0: Şöyle, ben hep siyaseti İstanbul'da yaptım 98 gençlik kollarından beri. Ama Muğla iyi bildiğim bir ildir. Geçmişte de çok aktif olduğum bir ildir. Çünkü merkez sağın kalesiydi yani, doğru yoluna Vatan Partisi'nin. Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanlığı'nı da bilirim. Ortak dostlarımız da var. Kendisinin AK Parti'ye geçmek için çabalarını ortak dostlarımız üzerinden çok net biliyorum. Çıkar yalanlar, yalanlamaz. Ben polemiğe girecek değilim ama bunu çok net biliyorum.
2: Öyle bir
0: ama...
2: çabalama içinde değil.
0: Yok, yani. yok.
2: Yani ya, bizimkiler bak, de sevdiği
1: çaba
2: için.
1: Çaba dediğiniz yani görüşmek...
0: Ya kendisi kalemi... geçmek istiyor bak. Ekrem İmamoğlu Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan Muğla'ya geçti. Şimdi sevinirim dedin. Tabii ki siyaset yapıyorsun. Doğru, AK Parti'nin dinamikleri çok farklı. Siz de biliyorsunuz Muğla'yı, Bodrum'u. Ahmet Aras iyi bir insan olabilir ama belediyecilik anlamında... Demin nasıl Cemil Tugay için aynısını söylesek söz gelecek. Başarılı bir belediye başkanı diye. Bodrum'daki icraatları ortada, Muğla'da da ortada. Onun için Ahmet Aras AK Parti'ye geçtiği zaman bir şey katmaz AK Parti'ye. Bak çok samimiyetle söylüyorum bunu. Çünkü Muğla'da biliyor bunu, Bodrum'da biliyor. Ama kendi tercihidir.
2: Bir katılsın bakalım inşallah. Tamam. Çok şey katılır.
0: İkincisi katılıyorum. Muğla ve Eskişehir olduğunu düşünüyorum. Ama ağırlıklı Muğla. Cemil Tugay'ı da aylarca konuştuk. Başka televizyonlarda da konuştuk. Yalanlandı, o oldu, bu oldu. Ama neydi? Başka bir kanalda da bunu söylemiştim. Cemil Tugay geçmek istiyor ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi düşünüyor, tartıyor, bekletiyor ve en sonunda oldu. Ben Ahmet arasında bu isim olduğunu düşünüyorum ama geçer geçmez ben bilemem. Hı hı. Ama çabaladığını çok iyi biliyorum şimdi. Reklam arasında söylerim sana isimleri de.
2: Ben çabaladığına şahit değilim çünkü gerçekten... Yani onun bu
1: Mehmet Bey devri... çok pardon. Çabalıyor derken bir görüşme talebi, tabii ki, buluşmaları tabii ki, tabii. Vesaire tamam, mi var Ankara'yla?
3: Kendileri istiyordu diye biliyorum.
2: O biraz kendisini yani, haksızlık imarı...
0: Peki tamam.
1: Doğru. Peki siz yok diyorsunuz.
2: Ben öyle bir çabalamasına tanık olmadım. Ama birçok telkin söz konusunu biliyorum. Kendisi de düşünebilirim, işte bakalım edelim şu an sırası bu tür şeylerle. Ama öyle hani çabalama illa da kapağı bir yere...
0: Ben de şahit olmadım. Tanımıyorum. Elini sıkıştırmıyorum. Şey ortak olsaydı, dostlarımız var onlar üzerinde.
2: Bakın senin partilim, benim partilim değil ama tabii. Bir de tarihe birlikte tanıklık etmek diye bir şey vardır. Yani ben Ahmet Aras'ın öyle bir çabalama içine, içinde olduğuna dair bir bilgiye sahip değilim.
4: Tamam. Bence Sayın Mehmet Metiner onurlu bir geçiş için taşları döşüyor.
0: Bir de bir şey daha söyleyeyim, bir ilave. Burada hepimiz
2: çünkü
0: şunu
2: Ahmet
0: söyledik.
2: Aras yani yakışır AK Parti'ye.
0: İktidar gücü olduğu zaman hizmet daha fazla alınır dedik ama bir hakkı teslim etmek lazım. İktidarda olmasa da mesela Eskişehir Yılmaz Büyükerşen değil mi? 20 küsur sene boyunca hiçbir zaman iktidara mensup olmadı. DSP dönemi hariç zaten 2002'de AK Parti geldi. 2004 ve bırakana kadar Eskişehir'e gerçekten Türkiye standartlarının doğru. Üzerinde dünya ölçeğinde bir şey yaptı. Keşke doğru. Muhalefet içerisinde Yılmaz Büyükerşen gibi daha fazla isim olsaydı. İktidara rağmen hizmet, iktidara rağmen yani iktidara rağmen derken muhalefette olmasına rağmen bir şehir nasıl geliştirilir, nasıl ileriye taşınır örneği oydu işte bence.
3: Şimdi Semih Hanım buyurun. Çok doğru bir nokta.
1: Sayın Yılmaz Bey mi?
3: Sayın Cumhurbaşkanı da muhalefetteki belediye başkanıydı. Belediye başkanlığı döneminde.
2: Yıllarca. Tabii tabii.
3: Şunu yapmadı. Yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye işine odaklandı. Doğru. İstanbul'la ilgili problemleri çözdü vesaire. Bu çok konuşuldu. Ben Balıkesir'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Balıkesir'de tabii ki ben Sayın Başkan'la bir kere tanıştık Balıkesir'de ama çok uzun yıllar sonra CHP kazandı orada. Değil mi? Hı hı.
0: Doğru.
3: Buna ilgili bir yazı yazdı.
4: Büyükşehir Belediye Başkanı hatırladım. Zaten.
3: Balıkesir'e mi?
4: Yani o, CHP'lik Büyükşehir Belediye Başkanı.
3: Sanki 40 küsür sene... Önceki sağ partileri falan hatırlayınca
4: o
3: da...
4: O il merkezi, yani il merkez ilçe belediye başkanlığı.
3: Onu şunun için hatırlatıyorum. Sanki orası, yani Ahmet Bey geçerse şöyle olur, böyle olur. Bence orası geçebilir yani AK Parti'ye. Sonraki seçimde, çünkü bu konjonktürde hani adaylık garantilemek değil de... Orada seçmenin bir sonraki seçimde AK Parti'ye yönelmesi de çok mümkün. Onun dışında Mansur Yavaş'la ilgili... Tabii ki AK Parti deniliyor ama bence Mansur Yavaş parti değiştirecekse ya istifa ettiğine göre partisinden ayrıldı şimdi. MHP'ye geçer diye düşünüyorum. Buna ihtimal vermeyenler Sayın Bahçeli'yle yaşadığı sorunları vesaireleri...
1: Niye geçsin? Ne,
3: şöyle, MHP'nin de buna ihtiyacı var. Ve Sayın Bahçeli ne kadar sorun yaşanırsa yaşansın. Kişiliğinden dolayı. Siyaset geleneğinden dolayı buna yol açabilir diye düşünüyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki stratejisi, bazı yerlerde seçim kazanmak için İstanbul'da dahil Cumhuriyet Halk Partisi Halk Partili siyasetçi profiliyle uymayan diyelim.
5: Sağdaylar.
3: Sayın İmamoğlu da dahil. Hani şu anda malum ne olduğunu. Öyle olunca şöyle bir tablo çıkıyor. En siyasi kimlik olarak belirgin özellikleri olan kişi Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş bence yeni partiye geçmeyecek gibi geliyor bana. Yani
5: Meral Hanım'a dediği gibi evine dön.
3: Meral Hanım'la Sayın Bahçeli'nin yaşadığı süreci bir düşünün. Sonra Sayın Bahçeli'nin evine dön ya da yaptığı çağrıları hatırlayalım. O yüzden hani Mansur Yavaş'ı Bahçeli istemez. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Bu olabilir ama tabii ki karar verecek olan Mansur Yavaş'tır. Mansur Yavaş son kez belediye başkanlığı yapıyorsa ya sonra tekrar Ankara'dan bir adayla ikna edilmesi eğer isteniyorsa sonraki siyaset. Sonra ne olacak Mansur Yavaş'ın durumu? Yani tamam işte kamu araştırmalarında şöyle çıktı böyle çıktı da şu an o onu sahiplenen siyasi taban darmadağın oldu. Öyle bir konsolidasyonu yapacak bir kapı da yok. Yani o kapı da durmuyor şu anda.
1: Peki Alişar katılır mısın buna? Bir fikrin var mı? Yani MHP, Mansur Yavaş, belki yeni parti mi?
6: Ben Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı
1: siyaseti bitirecek mi?
6: Belediye başkanlığı döneminde artık başka bir partiye geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani kendisi de bunu defalarca söylüyor, bir de ilkesel bir şey de sürekli tekrarlıyor. Bir parti değiştirmez mi? Ama Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Daha bence benim kafamdaki büyük soru işareti o. Ve kimin adayı olacak? Yani o durumda tabii MHP hani ister istemez şeyin dışında kalıyor, denklemin dışında kalıyor ama Mansur Yavaş bir siyasi kariyer olarak kendisine o Cumhurbaşkanlığı adaylığını görüyor, istiyor, onu hissediyorum ama nasıl istediğini onun içini doldurmak lazım. O da şöyle, tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da tek başına yeni partinin adayı olmak istemiyor. Bir konsensüsün, muhalefetin ortak adaylığını da biraz o arayış içerisinde hem belki buna kaba şöyle eleştiriyle beraber şu ifadeyi kullananlar da var. Garanti istiyor. Garantici yaklaşıyor diyenler de var. Ama Mansur Yavaş en azından siyasi olarak bize anlattığı hikayesinde ben bir partinin belediye başkanı da değilim. Ben bir partinin cumhurbaşkanı da olmayacağım. Aslında ben herkese hizmet ediyorum. Cumhurbaşkanı olursam da onu yaparım diyerek böyle bir yol arayışında kendisine. Belediye eğer onu göremezse yani istediği bu muhalefetin tamamının arkasında olduğu bu arada figür olarak şeyde müsait onu da söyleyeyim yani benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti şu anki bütün kavgalarını sopaları böyle aşağıya gömdürür. Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ederse arkasında toplayabilir mesela en kavgalı iki parti için söylüyorum.
5: İmkanı yok.
1: Ha? Ama sanki imkanı Kemal Kılıçdaroğlu yok, oraya biraz
6: erken daha imkanı yok demeyelim de. Hayır, yani eğer Mansur Yavaş isterse iki partiyi arkasına hizalar.
1: Yani ben sizin adayınız olurum ama siz de birlikte olursanız.
6: Ya o adaylıkta birlikte olmaklarına olursa gerek yok. Bir adayı destekleyecekler günün sonunda. Hani böyle
1: hayır yani
6: şey
1: bunu Mansur Yavaş kendisi teklif ederse yeni parti ve CHP bunu kabul eder
6: şartlar
1: mi
6: şartlar da onu getirirse ben CHP ve yeni partinin o ittifakta bulunacağını düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda tek başına bu ikisinin adayı da olmayacak ama Mansur Yavaş. Aynı zamanda neden Zafer Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti niye bunları da dışarıda bırakayım diyor zaten bugün bize söylediği bu. Muhalefetin ortak adayından kastım buydu yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve evet değil. Mansur Yavaş böyle bir oyun şu an için yapmaya çalışıyor. Onu görürse Cumhurbaşkanlığı adaylığına devam eder, onu görmezse belediye başkanı olarak bırakır. Belediye başkanlığı sırasında da başka bir partiye geçmez. Söz bendeyken bir şey söyleyeyim. Ahmet Aras'tan mesaj var. Onun için telefon gözüm şurada. Öncelikle herkese selamı var. CHP'deyim. AKP'ye geçme durumum yok. Açıkladığım gibi işimize bakıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum demiş. Böyle şimdi ben yayındayken yazmıştım. Tekrar dedim. Herkese selam var.
2: Demek çabalamıyormuş yani.
6: CHP'deyim. Abi siz ya dediniz ya dündür bugün budur.
2: Yok,
6: neyse
2: şey
6: ama
2: dedi,
6: en net açıklama geldi. CHP'deyim. AKP'ye geçme durumum yok. Açıkladığım gibi işimize bakıyoruz demiş. Herkese
2: geçer
6: iyi akşamlar demedim demiş.
1: Geçerse, yok Faik Bey ben çabalarınızı
2: bundan sevinirim dedi.
1: Dedi.
2: Yani, Faik dedi çabalıyor dedi geçmek için.
1: Evet
2: ben
1: Metin
2: öyle bir şey,
1: ben öyle bir şey duymadım bilmiyorum dedi.
2: Öyle
1: tam
2: bir çabası
1: tersi
2: yok dedim yani.
1: Sizin var mı bir cevabınız?
2: Sen yanındakini duyacağını gözünü bana
0: geçim yok diyor. Sayın Metin Er'de çabası da yok. Benim şahit oldum diyor. AK Parti yeniyor bilir. Çok uzun zamandır reisle beraber. Demek ki çabası da yokmuş, geçiş de yokmuş. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Peki. Şimdi Mansur Yavaş üzerinde...

0: üzerinden hani böyle bir birliktelik olur, böyle bir ittifak olursa olabileceğini düşünüyorum dedi. Siz çok net hayır diyorsunuz. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söyledi. Önümüzdeki süreçte doğal olarak ittifaklar olacaktır. İttifaklar yapmıyoruz demek Erdoğan'a sen yeniden seçil demektir. Yani biz açığız, bu olur demek istiyor. Ben ittifak yapmıyorum diyorsanız gidin AK Parti'ye destek verin. Erdoğan ittifakı bozmadı, bu taraftaki ittifak bozuldu. Niye bozuldu? CHP niye ikiye bölündü? Açıklaması var. Bir de yeniden bir araya gelelim der misiniz sorusuna da elbette. Ama kirli olanları asla kabul etmiyoruz. Altını da özenle çiziyorum diyor. Yani ben burada kata yeni partiyle aynı çatı altına gelmem demiyor.
1: Bakın şöyle.
0: Hatta şu bile bence çok net bir cevap. İttifaklar yapmıyoruz demek Erdoğan'ı sen yeniden seçil demektir.
1: Şimdi Kemal Bey.
0: Hatta evet tamam dinleyelim, sesi var. Büşra hatırlattı. Bir kendisinden dinleyelim çok kısa. Hemen biz devam edelim. Hazır mı? Geliyor peki. Haydi.
2: Bizim ittifakımızdan sonra Erdoğan da ittifak yapmak zorunda kaldı. Çünkü o da tek başına seçilemiyordu. Şimdi önümüzdeki süreçte yine 50 artı 1 gelecektir. Doğal olarak ittifaklar olacak. Yani ittifak yapmıyoruz demek Erdoğan'a sen yeniden seçil demektir.
0: Evet, bizim kendisinden de duyduk.
1: Şimdi ittifak yapıyoruz, yapabiliriz, yapmamız doğrudur demek başka bir şey. Bu ittifakın adayı Mansur Yavaş olacak.
0: Hayır hayır, ben Mansur Yavaş üzerinden gitmiyorum şu anda.
1: Ben yani, ittifaka bir şey demedim.
0: Tamam. Sizin itirazınız ona zannettim.
1: Yok, ben Mansur Bey'in artık muhalefetin bir aktörü olmadığını, Cumhur İttifakı'na an itibariyle, 9 Eylül itibariyle intisap ettiğini ve Cumhurbaşkanı'nda, özür dilerim, Cumhur İttifakı'nda kilit bir role kavuşacağını iddia ediyorum. Bu mecralardan sürekli bunu tekrarlıyorum. Hatta kavuştuğunu. Bakın Mansur Bey'in kişisel karizması Türkiye'deki en yüksek 2-3 siyasetçiden birisi. Konsolide ettiği oy miktarı, Türkiye'deki şahsi oy miktarı 2-3 siyasetçiden birisi. Hiç kimse bu oyu gözden çıkaramaz. Ve Türkiye'de Cumhur İttifakı dahil tüm siyasi paydaşların, aktörlerin bu oya ihtiyacı var. Dolayısıyla yani küçük bir ilçe belediyesini bile Üsküdar'ı, Adalar'ı, işte Eyüp Sultan'ı, Ataşehir'i kazanabilmek için bir sürü efor sarf eden bir siyasi hareket, Cumhur İttifakı'nı düşünelim ya da muhalefet blokundaki partileri düşünelim. Niye Mansur Bey gibi birini oyunun dışında bıraksın ki? Bakın anketler yayınlanıyor. AK Parti 33-35, MHP 7-10 arası. 45, 50 artı 1 lazım. Mansur Bey de 5-6 puan oyu, 10 puan oyu. Nereye giderse rahatça götürebilecek bir aktör. Dolayısıyla Sayın Yavaş'ı benim kanaatim başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hiçbir kazanma hevesiyle siyaset yapan siyasi aktör oyun dışına gitmez. Kazanmaya çalışır. Sayın Yavaş'ı kazanmaya çalışır.
0: AK Parti'ye geçeceğini düşünüyor musunuz?
3: Ya da kesinlikle. Cumhur İttifakı
1: kesinlikle.
0: Biz yani Mansur Yavaş'ı Cumhur İttifakı'nda mı göreceğiz?
1: Ya bakın belediye bürokrasisinden bazı şeyleri takip edersiniz. İstifadan sonra bürokrasi yavaş yavaş Cumhur İttifakı kodlarına göre uyarlanıyor. Loading.
0: Ne, bir örnek verin mesela.
1: Ya bir sürü genel müdür, daire başkanını, yani eski CHP kontenjanından diyelim, Mansur Bey'in çevresinde siyaset yapan arkadaşlar, tanıdıklarımız diyor ki artık bize eskisi gibi bakmıyor.
0: O ne demek?
1: Açık değil mi yani?
0: Yani samimi mi değil? Ne o? Ne değişik?
1: Yani, yani bizi A kadrodan, çekirdek kadrodan, çevresinden yani ıslayıp kazımıyor diyorlar. Hani bizi biraz
3: kızak
1: böyle,
3: olmuşlar yani.
1: Bizi biraz böyle çepere attı. Yani hani
0: uzaklaştırıyor.
1: Yani tam böyle hani gidin demiyor ama niye gidiyorsunuz da demez modundalar. Yerine kim geliyor bunların? Değil mi? Yani aynı sayıda bürokrata ihtiyacınız
0: çok
1: var.
0: Çok iddialı oldu bu.
1: Ya ben bakın daha geçtiğimiz hafta sonu Mansur Bey'e, üstelik Ankara'nın bir ilçesinde de belediye başkanı adayı olmuş ama kazanamamış bir arkadaşın site midir bu? Ya bizi de ıslayıp kazmıyor dedi. Ne olur Mansur Bey'in durumu dedim. Ne olacağı belli değil mi abi dedi. Daha açık dedim. Bizi de ıslayıp kazmıyor dedi. Hı. Yani hiç kimse Mansur Yavaş gibi bir aktörün cebinde de en az %5-10 oy varken

0: oyunun dışında kalmasına rıza göstermez. Bakın 9 Eylül operasyonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Mansur Yavaş'ın çok başarılı bir şekilde yürüttükleri bir siyasi operasyondur. Ve önümüzdeki seçimin kırılma ve kader tayin edici anlarından biridir.
1: 9 Eylül'den kastınız?
0: Mansur Bey'in görüşme, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti.
2: Sizin şimdi burada söylediğiniz Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye geçeceği mi yoksa

0: konuşulur. Ama görünen o ki Mansur Bey
1: o safta olacak.
0: Artık o safta olacak değil, o safta.
2: Allah Allah.
0: Ve siyaseten şunu diyor ya, ben o cebinde tuttuğu oy dedim ya, onu da böyle çok irite etmemek için, hani seçmenin ile olan gönül bağını, ilişkilerini koparmamak için zamana yayıyor, retorini inşa etmeye çalışıyor ve çok biraz güzel. Önce de söyledim, onurlu bir geçiş. Belki şu olur, Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklanır, Sayın Yavaş belediye başkanlığı görevinden istifa eder, hem belediyedeki oyları taşımamış olur, hem de Cumhur İttifakı'na destek verir bir formülle. Ama bu olacak. Bakın buna Cumhur İttifakı'nın da ihtiyacı var.
3: Bence ihtiyacı yok. Abi,
2: yani
0: aritmetik olarak ihtiyacı var. 35 AK Parti'nin
2: çok
0: oyu.
2: Çok hızlı olmadım ya.
0: Ya hızlı değil bakın.
2: İki kere daha ifadeye çağırsa Melih Gökçek de muhalefetin adayı olacak diyeceksin ya. Çok ya, hızlı mı geçişler, şimdi, bu kadar hızlı olmasın ya.
0: Mansur Bey'le ilgili bir ifade süreci vesaire yok.
2: Ya Melih Gökçek için söylüyorum. Yani.
0: Melih Gökçek'le bir alakası yok ki bu olayın.
1: Bakın, ben, hayır şey ironi yap.
0: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mansur Bey CHP'nin adayı olarak 3 kere seçime girdi. İkisini kazandı değil mi? Mansur Bey'i Türk siyasetine bu kadar üst düzeyde, ilk Sayın Bahçeli'dir. Beypazarı'nda aday gösterip sonra Ankara'da aday gösterdi. Tarihi bir oy aldı 2009 seçiminde MHP adayıyken. Kemal Bey orada fark etti. 2014'te ve 19'da arkasında durdu. Ankara Belediye Başkanı yaptı. Tabii ki Mansur Bey'in kendi oyu vesaire bunlar da var işin içinde. Ama buna rağmen Kemal Bey'e medeni ölü numarası yapıyor Mansur Bey. Muamelesi yapıyor.
1: Medeni ölü mü?
0: E tabi yok sayıyor Kemal Bey'i. Ya Anayasa Mahkemesi'nin açılış töreninde Kemal Bey'den kaçıyor. Tünek tünek. Elini sıkmıyor. Yanına yanaşmıyor. Nasıl olacak da beni adayınız yapın diyecek Mansur Bey gelip Kemal Bey'e. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu gün Sayın Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf veriyor.
1: İşte yani bu, siyaset
0: bu rastlantı mı yani? Buna inanalım mı?
1: Saatte neler oluyor? Ha, dün,
0: buna inanalım
1: dün,
0: mı yani? Rastlantı mı bu
1: bütün
0: mesela?
1: Bütün bir ittifak, bütün bir muhalefet yan yana gelirse ben işlere katılıyorum.
0: Ya %60 oyu cebimde görsem, yaşımda tutsa ben de aday olurum. O ayrı bir mesele. Kimse Cumhurbaşkanlığına hayır demez. Ama gerçekçi olmak lazım. Bugünün çamaşırı bugünün güneşinde kurur. Kemal Bey artık Mansur Bey'le bir gönül bağına sahip değil. Hakeza Mansur Bey de Kemal Bey'le bir gönül bağına sahip değil. Özgür Bey'le aralarındaki ilişkiyi bilmem. Bir taraf yalanlıyor, bir taraf doğruluyor. Bana bilgi verdi diyor, o bilgi değil. Onay mı aldı diyor, bilmem ne. Ama oradan bir hikaye çıkmaz artık.
1: Peki. Nurettin Bey'in sesini duydum sanki az önce. Bir söz mü istediniz?
3: Yok, ben Sermet Bey'in Mansur Yavaş hakkındaki analizlerine katılmıyorum. Eğer vakit varsa.
1: Buyurun tabii
3: ben
1: tabii.
3: De kendi
1: dinleyelim neden?
3: Şimdi şöyle, ilk etapta bence yaptığı matematik yanlış. Şimdi anketlerden yola çıkarak 35 AK Parti 7 MHP kesinlikle Mansur Yavaş'a ihtiyaç var diyor. Bir kere anketlere değil, AK Parti'nin dip yaptığı yerel seçimlere bakalım. 2024 yerel seçimlerinde 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen partilerin oy oranı %48. Bakın 2024 tablosudur bu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın şahsi mücavir alanı ve nüfuz alanı ile partilerin oylarını toplayıp bir kıyas yapmak buradan yanlış netice verir. 2023'te de görüleceği üzere 2023 sonuçlarında. Üçüncüsü, bilakis tam Sermet Bey'in dediği gibi dediği sebepten ötürü Sayın Erdoğan Mansur Yavaş'ı zaten yanında istemez. Çünkü neden Mansur Yavaş gibi karizmatik dedi? Evet, Mansur Yavaş'a bir teveccüh var. Cumhur İttifakı içerisinde de bir teveccüh var. Mansur Yavaş'ı yanında almak yerine Mansur Yavaş'ı pasif bir konumda sabitler. Mansur Yavaş'a yönelecek seçmen yine Sayın Erdoğan'a yönelir. Niye yanına alsın ki? Sayın Erdoğan'a katacağı hiçbir şey yok Mansur Yavaş'ın. Bilakis Mansur Yavaş figürüyle kazanmış olmak Sayın Erdoğan'ın hiç tercih edeceği bir şey değildir. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olsun, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma tarzına çok aykırı bir şey söylüyor Sermet Bey. Öte yandan Mansur Yavaş'a oy veren seçmen, ben aynı zamanda bir kamuoyu araştırma şirketini yönetiyorum. Mansur Yavaş'a oy veren seçmenlerin, Mansur Yavaş'ı beğenen seçmenlerin, evet Cumhur İttifakı da var, Cumhur İttifakı seçmeni de var aralarında ama o küme içerisinde kahir ekseriyeti anti Erdoğanist, tırnak içinde anti Erdoğancı seçmen. Dolayısıyla Sermet Bey'in yaptığı tahlil